TRT muhabiri Recep Levent Özdürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayı gerçekleştiren öğrencinin yakalandığı ve adli işlemlere başlandığı belirtildi. Ayrıca bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişi görevlendirildiği kaydedildi. Bakanlık olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 750 bin liralık senetle 425 bin liralık çek ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye'de ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.

Neden Evans'a sormadılar? 6. ve son bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, müfettiş İhsan Sanıvar, Doktor Nicholson Özel Aydın, Badger Can Öztopçu, Moira Selen Asyalı.

Bobby'nin başı kayalardan düşüp ölen bir adamın yanı başında bulunduğu ve adamın son sözleri olan "Neden Evans'a sormadılar?" cümlesini duyduğu için derde girer. Arkadaşı Frankie ile birlikte bu gizi çözmeye çalışırlar. Bobby'nin ölen adamın cebinde gördüğü genç kadın fotoğrafı onları Bessington malikanesine götürür. Ailenin yakın dostu Dr. Nicholson garip bir adamdır. Fotoğraftaki kızsa doktorun karısı Moira'dır ve kocasının kendisini öldüreceğinden korkmaktadır. Harry'nin erkek kardeşi Roger sevimli, çekici bir erkektir. Frankie ona güvendiği için Doktor Nicholson'ın karısı Moira'yı öldürmek istediğini Roger'a anlatır. Bu arada Moira ortadan kaybolur. Frankie olup biteni zaten davayı izleyen polise anlatmaya karar verir. Müfettiş ölen adamın bir yıl önce intihar eden Bay Savage'in uzak akrabası Alan Carstairs olduğunu ve Bay Savage'in tüm mirasını bir süredir birlikte yaşadığı Bayan Templeton'a bıraktığını öğrenmiştir. Anlaşıldığına göre Alan Carstairs bu konuyu araştırmak için gelmiş ama kayalıklardan düşerek ölmüş ya da öldürülmüştür. Ertesi gün Bobby'nin ortada görülmemesi üzerine Frankie malikaneye giderek durumu Roger'a anlatır. Aynı gün Bobby'den aldığı mektuptaki çağrıya uyarak terk edilmiş bir kulübeye gider. Bobby'yi orada iplerle bağlanmış bulur. Bu sırada içeriye giren yüzü maskeli bir adam kendisinin Dr. Nicholson olduğunu söyleyerek Frankie'yi de bağlar ve Bobby'nin arabasını getirmek üzere oradan ayrılır. Amacı ikisini de arabaya taşıyıp kaza süsüvererek onları öldürmektir. Bobby bu adamın doktorun sesini taklit eden bir başkası olduğu kanısındadır.

0: Demek Doktor Nicholson değildi. Kimdi o?
1: Hani bir keresinde Sylvia Roger'ın çok iyi taklit yaptığını söylemiş sana.
0: Olamaz.
1: Roger'ı çok beğendiğini biliyorum ama ne yazık ki oydu.
0: Aman tanrım, haklısın. Sylvia Roger'ın mükemmel bir taklitçi olduğunu söylemişti. Şimdi ne yapacağız? Elimi kolumu kıpırdatamıyorum. Birazdan geri döner.
1: Bilmiyorum. Nasıl girdik bu işin içine? Dışarıdan bir ses duydum.
2: İmdat! Yardım edin!
3: Kim var orada?
2: Bize yardım edin lütfen. Camdan girin.
3: Burada ne yapıyorsun?
1: Badger, şükürler olsun. Soru sorma, hemen çöz bizi.
0: Bir bıçak varsa ipleri kes Badger.
1: Geliyor, adam geliyor. Yatağın altına gir.
4: Ne oldu? Cam mı kırıldı? Çizmeni mi fırlattın Bobby? Müthişsin. Uslu durun. Arabanızı getirdim. Birazdan dönüş olmayan bir gezintiye çıkacaksınız. Şimdi battaniyeleri getireyim.
0: Badger, çık. Hadi Badger, kes şu ipleri hadi.
3: Bu adam kim?
1: Roger Bassington.
3: Sizden ne istiyor?
1: Tanrı aşkına soru sorma Badger. Sonra anlatacağım, kes şu ipleri.
3: Tamam.
0: Benimkileri de kes. Badger hadi çabuk ol.
1: Tamam mı? Hadi şimdi kapının arkasına gel. Adam içeri girer girmez üstüne atlayacağız, tamam mı?
3: Tamam.
0: Şşt, geliyor.
1: Güzel, güzel. Şimdi ellerini ayaklarını bağlayalım.
5: Merhaba Bay Roger Bassington.

0: Ortaklık görevini yapmıyordum. Bu iş böyle olmaz dedim. Seni bulmam gerekiyordu. Böyle iş yapılmaz ki.
1: Haklısın. Seni ihmal ettim. Ama oraya nasıl geldin Badger?
2: Ya bu

0: Bir mucizeydi.
1: Bu çevrede olduğunu biliyordum. Yolda arabanı gördüm. Sürpriz yapmak istedim. İçine girip saklandım. Sonra o adam geldi. Arabayı çalıştırdı. Biraz ilerideki garaja getirdikten sonra gitti. Bir gariplik olduğunu anladım, çıktım ve sizi buldum.
2: Çok yaşa sen.
0: Roger'ı yakaladığımızda yüzündeki şaşkın ifadeyi hiç unutmayacağım.
2: Yine de sırıtıyordu, ahlaksız adam.
0: Cinayet işlediğimi asla kanıtlayamazsınız dedi. Birçok olay oldu ama biz hala Evans'ın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda Roger'dan bir şey öğrenmek imkansız.
3: Haklısın. Bunu öğrenemedikçe Roger'ın ölen Alan Carstairs'le ilişkisini kuramayacağız.
0: Biliyor musunuz ne düşündüm? Ölen Bay Savage'ın evinde hizmetçileri olmalıydı. Hı. Onlardan bazı bilgiler elde edebiliriz belki.
3: Polis çoktan ifadelerini almıştır. Bay Savage intihar edeli bir yıldan fazla oluyor.
0: Belki de Templeton'lar hakkında ayrıntılı bilgi elde edebiliriz.
1: Bu Templeton'ların Bay ve Bayan Cayman'lar olduklarını mı düşünüyorsun?
0: Bundan eminim.
3: Bayan Amelia Cayman gibi basit bir kadın Bay Savage gibi görmüş geçirmiş bir adamı nasıl etkileyebilir anlayamadım.
0: Gönül bu.
3: Sen o kadını tanımadın. Hem çirkin hem de bayağı bir kadındı o. Bunu aklım almıyor doğrusu.
0: Bakın ne yapalım? Ben müfettişe uğrayıp şu hizmetçilerin adresini alayım. Siz bugün işlerinizle uğraşın. Bobby, işleri biraz daha ihmal edersen Bacır seni ortaklıktan atacak, haberin olsun.

0: Alo. Evet. Frankie sen misin?
1: Bobby, uyansana.
0: Ne var? Ne oluyor? Gecenin bu saatinde ne oldu?
1: Benim sabah bekleyecek halim mi var? Ne öğrendim bilsen?
0: Neymiş o?
1: Beni iyi dinle Bobby. Bugün Bay Savage'ın aşçısına gittim. O evde bir aşçı bir de hizmetçi varmış. Hizmetçinin adı Gladys. Soyadı ne? Bil bakalım.
0: Aman Frankie, ben ne bileyim?
1: Of Bobby, dinle. Kızın adı Gladys Evans'mış.
0: Ciddi misin?
1: Hem de çok ciddiyim. Üstelik bu kızın kocası babanın kilisesinde çalışıyor.
0: Ne? Bak ya, işte buna inanmam.
1: Evet canım. Evans burnumuzun dibindeymiş meğer.
0: Doğrusu çok şaşırdım.
1: Hemen oraya gidip o kızı bulmalıyız. Kalk.

0: Oraya bir an önce varmalıyız Bobby. Sanırım Evans bize çok şey anlatacak.
1: Biraz sonra oradayız Frankie.
0: Dur, Moira değil mi şu kadın? Bak şuradaki.
1: Ha, evet evet, o sarhoş gibi bir hali var. Moira!
2: Siz miydiniz?
1: Burada ne arıyorsun?
2: Sanırım sizin aradığınızı.
0: Evans'ın kim olduğunu sen de mi öğrendin?
2: Lütfen şuradaki kahveye oturup biraz konuşalım. Pek iyi değilim. Ne olur hadi çabuk.
0: İyiydin, neden?
2: Size söyleyeceğim ama bir an önce buradan uzaklaşalım. Lütfen birkaç adımda kahveye varıveririz.
1: Pekala pekala, gidelim. Şimdi rahatladın mı? İyi misin?
2: Lütfen bize kahve getirir misiniz?
0: Evet, bir fincan kahve iyi olacak. Belki kafamızı yerine getirir.
1: Neler oluyor Moira, anlat bize. Bir şeyden korkmuş gibisin.
2: İşte kahveler geliyor. Bir yudum kahve içmeden anlatamam. Kafam karmakarışık.
1: Tamam, kahveler geldi. Tamam mı? Hadi.
2: Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Biri beni izliyor. Hı? İki gündür peşimde.
1: Kim izliyor?
2: Roger Bessington. Yanında bir de kızıl saçlı kadın var.
1: Bayan Cayman. Evet. Amelia Cayman'ın kızıl saçları vardı.
0: Hayır, hayır. Yanılıyor olmalısın Moira. Roger tutuklandı.
2: Kaçmıştır. İnanmıyorsanız dışarıya bakın. Biraz önce peşimdeydi. Dışarıda bir yerlerde olmalı.
1: Gerçekten mi? Frankie, gel. Gel camdan bakalım.
2: Dikkatli olun ne olur.
1: Sen de rahat etme. Kahvehanenin camından bakarsak bizi görmez. Şu perdenin gerisine gizlenelim Frankie. Bir şey görebiliyor musun?
0: Hayır. Dışarıda kimse yok. Zaten sabahın daha erken saatleri. Sokaklar pek

0: Kalabalık olma.
1: Ben de göremiyorum. Demek gittiler. Hadi gel, yerimize oturalım.
2: Moira, için rahat etsin. Dışarıda kimse yok.
0: Öyle mi? Şükürler olsun. Şimdi rahat rahat kahvemizi içebiliriz.
1: Şaştım doğrusu, şaştım. Onlar olduğundan emin miyim?
0: Bobby, dur! Dur! İçme sakın!
1: Frankie! Frankie, ne yaptın? Kahvemi döktün.
3: Sakın o kahveyi içme Bobby. Oyun bitti Moira. Tutuklanmış bir adamın seni izlediğini söylemekle aklımı başıma getirdin. Kahvemize bir şey koydun değil mi?
0: Neler saçmalıyorsun?
1: Evet Frankie, ne oluyor sana?
3: Anlamıyor musun Bobby? Bu kadın bizi öldürmek istiyor. Kahvemize ilaç koymak için bizi uzaklaştırmak istedi. Evans'la konuşmamızı engellemek için.
1: Ama neden?
3: Ona sorsana, Moira'ya. Ya da bir başka deyişle, Bayan Templeton'a.
1: Templeton mı?
3: Yüzüne bakarsan doğru söylediğimi anlayacaksın.
0: Çok fazla konuştun. Yeter. Seni susturmanın zamanı geldi de geçiyor bile.
3: Ne yapıyorsun? Bobby! Bobby! Yakala kollarından, bizi öldürecek.
1: Aldım. İşte tabancayı aldım. Bak. Frankie, tut şu tabancayı. Bu alçak kadını bağlamalıyım.
0: Benim bir suçum yok.
3: Ne kadar kurnazmışsın. Ben de Bayan Templeton'un Amelia Cayman olduğunu sanmıştım. Kahve içmekteki ısrarın bana her şeyi anlattı.
4: Cezasını bulacak. Beyler, lütfen biri polis çağırabilir mi acaba?

0: Lady Derwent, Bobby Jones, polise yaptığınız yardımlar için size teşekkür etmek istiyorum. Siz olmasaydınız belki de bu olay karanlıkta kalacak.
1: Bu işin lokomotifi Frankie'ydi sayın müfettiş. Ben yalnızca onu izledim.
2: Alçak gönüllü olmaya gerek yok Bobby. Sen olmasan ben ne yapardım?
0: İkiniz de kendi yaşamınızı tehlikeye attınız. Bunu bilseydim engellemeye çalışırdım. Ancak çok sonradan haberim oldu.
1: Frankie'yi kimsenin engelleyebileceğini sanmam.
2: Müfettiş bey, bu olayla ilgili hala tam olarak anlayamadığım şeyler var. Siz soruşturma sonucu her şeyi öğrenmişsinizdir.
0: Elbette. Şöyle özetleyeyim. Bay Roger Bassington Moira'ya aşıktı. Moira ise 15 yaşından beri suç işleyen biri.
1: Kim inanırdı ki?
2: O güzel yüzün ardındaki şeytanı görmek kolay değil de.
0: Evet. Sanırım Bay Roger'ı bu işlere iten oydu. İşe Doktor Nicholson'la evlenerek başladı. Roger ise işsiz ve parasızdı. Abinin sahip olduğu malikane ve toprakları istiyordu.
2: Ne kadar hainmiş.
3: Birçok katilin görünüşte sevimli kişiler olduğunu söylemiştim sana.
0: Henry geçirdiği bir romatizmal rahatsızlık sonucu ağrı çekiyordu. Bu da Roger'ın işine yaradı tabii. Fakat o sıralarda Ellen Carstairs ortaya çıktı. Carstairs, Bay Savage'ın uzaktan akrabasıydı. Anlaşıldığına göre Savage, Carstairs'e yazdığı mektupta Bayan Templeton'dan söz etmiş, hatta onun bir fotoğrafını göndermiş.
1: Cebinde gördüğün fotoğraf. Moira'nın fotoğrafı.
0: Evet, evet.
2: Demek Moira'nın bize anlattıkları masaldı.
1: Evet.
2: Yani Ellen Carstairs'le arasında aşk falan yoktu. Aslında Roger'ın sevgilisiydi.
1: Evet.
2: Parayı Carstairs'e kaptırmamak için adamı Roger'a öldürttü.
0: Çok doğru. Ellen Carstairs, Savage'ın ölümü üzerine bazı kuşkularını doğrulamak için gelmişti. Araştırmaları sonucu hizmetçi Gladys Evans'ın izini buldu, ama bu onun hayatına mal oldu. Bay Savage mektuplarında genç bayan Evans'ı evladı gibi gördüğünü ve sırlarını ona anlattığını yazmıştı. O halde Evans'ı bulup onunla konuşmak gerekiyordu.
2: Peki Cayman'lar, onlar nereden çıktı?
0: Evet. Ölen adama sahte bir kimlik vermek gerekiyordu. Böylece sahte bir abla enişte yaratıldı. Henry'i de Roger öldürdü. Bir intihar değildi bu.
2: Zavallı Sylvia. Doktor Nicholson'ın Sylvia'ya olan aşkı da uydurmaydı anlaşılan.
0: Evet evet. Moira ilginizi o yana çekmek için bunu da uydurmuştu. Doktorun bu işlerle hiçbir ilgisi yok.
2: Ay, ona çok haksızlık ettik. Ama öyle suratsız bir adamdı ki.
1: Moira da öyle güzeldi ki.
0: Lady Derwent, umarım bundan böyle o güzel burnunuzu bizim işlerimize sokmazsınız ha. Bir dahaki sefere şans size yardım etmeyebilir.
2: Merak etmeyin. Artık uslu bir kız olmaya karar verdim.
3: Artık gidelim mi Frankie?
0: Sizi yine bekleriz. Ama yalnızca çayımı içmeye gelin ha.
1: Belki bir dahaki yaza. Yakında Kenya'ya gidiyorum. Kont Derwent bana orada çok iyi bir iş buldu.
0: Harika, buna sevindim. Başarılar dilerim Bay Jones.

0: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın müfettiş bey.
2: Şansınız bol olsun. Güle güle.
1: Acaba bu mevsimde Kenya nasıldır?
0: Bilmem. Ama nasıl olursa olsun bir kahve işletmesinin müdürü olmak benim için hayal edilemez bir şeydi. Badger için biraz düş kırıklığı oldu ama babanın sayesinde iyi bir iş sahibi oldum. Sana minnettarım Frankie.
1: Bunu yalnız senin için yapmadım ki tatlım.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben de Kenya'yı hep merak etmişimdir.
0: Yoksa sen?
1: Evet, beni yanında istiyorsan.
0: Eşim olman için neler yapmazdım.
1: Ama bir daha Moira gibi güzelleri görünce baştan çıkmayacağına söz vereceksin.
0: Tamam söz. Sen de Roger gibilerinden etkilenmeyeceğine söz ver bakayım.
1: Sus.

El benimçün seni sarmış biliyor. Bu yalan kuluna pek güç geliyor. İftira sözleri bağrımı deliyor. Bu yalan kuluna pek güç geliyor. Şemseddin Sivasi'nin bu dizelerine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahfeza makamındaki eseriyle selamladık. Bu gece sizleri Mülkiye Toper'den dinledik eseri. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferahfeza Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk böylece. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Ferahfeza ve Rast makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Ferahfeza eser, Lemi Atlı'nın bir bestesi. Güfte, hanende Zahide Hanım'a ait, Ela Altın'dan dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında nigahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün.

Abdullah Refet Bey'in dizelerine Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza makamındaki Ağır Semaini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Dil ateş, dide ateş, sine ateş, ruh-i yar ateş, gül ateş, bülbül ateş, gülşen ateş, cuyibar ateş. Reha bulmak ne mümkün suzişi dilden ben uşşaka, firak ateş, visal ateş, kazayı intizar ateş.

Feyzi Halıcı'nın dizelerini Cini Uçan Tanrı Korur'un Ferah Feza makamındaki bestesini Vedat Çetinkaya'dan dinliyoruz. Tutarak kalbimin üstünde cefakar elini, yüzünün nurunu eflake semaya sürerim.

Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkısını Perihan Altındağ sözleri'den dinleyeceğiz şimdi. Eserin sözleri Necdet Rüştü Efe'ye ait. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde. Bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Cemile Karabulut'u dinleyeceğiz bir felahfeza eserde. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir bestesi. Bir verdirana ettim temaşa, dil sende hala, ah dil sitanım. Kişmiri dilber, şirini esmer, gisusu amber, ah dil sitanım.

Eyyubi Ali Rıza Şengel'in Ferah Feza şarkısını Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bu şep mahrumu hab oldum, bana ahü melal etme. Yeter feryadın ey bülbül, beni ferhad misal etme.

Yıldızlar Altında programımıza Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Hakan Aydınlığ'ın Ut Taksimi'nin ardından Asuman Aslım Görgün'ü Muallim İsmail Hakkı Bey'in Rast makamındaki Yürük Semai'nde dinleyeceğiz. Gülşen'de yine ahüenin eyledi bülbül, bir nakş okuyup saftı hezara eyledi bülbül.

Nahit Hilmi Özeri'nin güftesini yazdığı Yekta Akıncı'nın Rast şarkısını Münip Utandı'dan sunuyoruz. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Ruhum bu hayatın yalnız zehrini içti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Gülbenkian Efendi'nin Rast şarkısı var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Hamiye Turan'ı dinleyeceğiz Hacı Arif Bey'in Rast şarkısında. Vuslatından gayrı el çektim, yeter ey bir vefa. Dil fikar ettin beni, şimdiden geri eyle safa.

Güftesini Mahmut Nedim Güntil'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Rast şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bugün sensiz meram pek neşesiz, durgun, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun. Yok hiçbir şey ki yadından uzak kalsın, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun.

Güftesi ve bestesi Necdet Varol'a ait Rast şarkıyı Recep Birgit'ten dinliyoruz hep birlikte. Yeni açmış bir bahar dalında Gonca, hemen her gün naz niyaz olur mu böyle? Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle, fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma öyle.

kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma öyle. Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma.

Ne de çapkın iş ve bas gönülde yonca. Bir sopu olur bir kaçar, olur mu böyle? Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır.

fıkır oynaşıp çıldırtma böyle. Çıtır pıtır kırıtma karşımda şöyle. Fıkır fıkır oynaşıp çıldırtma.

Bu gece de programımızın sonuna ulaştık. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece dinleyeceğimiz son eser Rifat Bey'in Rast şarkısı. İnci Çayırlı'dan sunuyoruz. Karlı dağa aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim. Ben yâre kavuştum geldim, ben gönlümü aldırdım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 6 Ekim Salı bugün saat 13.21 ve programımıza başlıyoruz. Bugün son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aile ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çokça konuşuyoruz, sağlıklı bir iletişim olsun diyoruz, her şeyin temelinde iletişim var diyoruz ama nasıl olacak acaba bu sağlıklı iletişim? Ebeveynler hangi konulara dikkat edecekler? Bu konunun önemi aslında nedir? Ve hatalı davranışlar, doğru davranışlar, hepsini konuşacağız sevgili dinleyenler. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Doktor Gencay Koç stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım.
0: Son derece önemli bir konu bu ve her geçen gün önemini biz biraz daha anlıyoruz. Sizinle bu konuyu konuşmaya karar verdik ve bugün ne yazık ki yine hepimizi üzen bir haber aldık. İstanbul'dan gelen yine bir okul saldırısı ile ilgili bir haber aldık. Çok üzülüyoruz bu haberleri duyduğumuzda. Keşke duymasak, keşke böyle olayları hiç konuşmasak. Umuyoruz ki yaralılar iyidir, umuyoruz daha fazla kötü bir haber almayız ama işler bu noktadayken iletişimin önemi çok çok daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor, değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet, çok haklısınız. Yani iletişim zaten sizin de söylediğiniz gibi insanlığın temelinde. Hı-hı. Ve çocuk ergenlerin anne babaları ile iletişimi de son zamanlarda bu yaşanan kitlesel kıyımlardan sonra çok fazla ayyuka çıkmaya başladı. Çünkü aslında biz bir çocuk yetiştirirken, bir birey yetiştirirken onlarla ne kadar sağlıklı iletişim kurabilirsek onların karakterlerine de şekil vermiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Ve ileride hem kendi benlik saygılarının gelişmesi, başkalarına nasıl davranacaklar, başka insanlarla iletişim nasıl olacak, adil dünya inançları nasıl olacak, bunları da aslında biz belirlemiş oluyoruz.
0: Hı hı.
1: O yüzden ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması çok temel, çok hayati, çok kritik bir şey. Çünkü çocuğun sosyal uyumunu aslında biz oyun hamuru gibi şekillendirmiş
0: oluyoruz.
1: Değil mi?
0: Aslında dış dünyanın bir provası ev.
1: Kesinlikle.
0: Oraya çıkmadan önce orada bir prova ediliyor. Sonrasında dışarıya yansıtılıyor.
1: Evet, eğitim ailede başlıyor. Önce evde kurallar, başkalara nasıl davranacağız, nezaket kuralları nasıl, kendimizi nasıl koruyacağız. Bunları biz anne babamızdan öğreniyoruz. Ve evet, çocuklar da anne babaların aynası oluyor. Ama aile içinde işlev bozuklukları olduğunda, bir şeyler böyle tökezlemeye başladığında ne yazık ki bazı çocuklarda da ihmal gerçekleşebiliyor kimi zaman. Aile içi işlev bozukluğu olduğu durumlarda. Çocuklarda bu sefer aidiyet hissetmek için ne yazık ki bu farklı tarz böyle haberlere konu olabiliyorlar. Ve biz de böyle çok kötü şeyleri duyup endişe verici bir şekilde geleceğimize bakmak zorunda kalıyoruz.
0: Evet.
1: Çok geçmiş olsun diyorum yaralılara.
0: Evet.
1: Allah acil

0: Şimdi bu çok çok geniş bir konu aslında ama hani bizim genel konumuzda böyle birazcık kısıtlayacak olursak ebeveyn anne çocuk iletişimi ya da iki kişinin diyalog kurması, sağlıklı iletişim kurması açısından bakarsak biz şimdi sizinle burada bir aslında bir söyleşi yapıyoruz, bir konuşma yapıyoruz ve sırayla konuşuyoruz. Birbirimizi dinliyoruz, karşı tarafın jest ve mimiklerini alıyoruz. Kimi zaman birbirimizle empati kuruyoruz.
1: Tabii.
0: Örneğin atıyorum ben diyelim ki başka bir sohbet içerisinde sıkıcı olmaya başladıysam sizden bunun yüz ifadenizden anlıyorsam belki rotamı başka yöne çevirebiliyorum. Bunların hepsini de çocuklar anne babalardan öğreniyor. O yüzden de anne babaların çocuklarla bu kurduğu iletişimdeki tavırları da çok önemli oluyor. Yani ben ilk önce genelde danışanlarıma şunu anlatırım. Siz anne baba olarak bir ergen ya da çocuğu etkin dinliyor musunuz? Yani kimi zaman hayatın meşgalesi içerisinde, kimi zaman işte başka sıkıntılar olduğunda dinlediğimizi zannedebiliyoruz. Ama zihnimize başka sekmeler de açık olabiliyor. Ve inanın ki çocukların kalbi bunu çok güzel bir şekilde hissedebiliyor. O anda annesinin ya da babasının aklının başka bir yerde olduğunu. Bu çok önemli. Yani dinlemek, anlaşılmak, ben burada değerliyim, annem babam beni can kulağıyla dinliyor demek çok önemli. Aynı zamanda etkin dinlemek dediğim şey ne? Mesela diyelim ki çocuk bir problem yaşadı, size anlatıyor. Siz ona hemen çözüm bulmak zorunda değilsiniz.
1: Biraz o hataya düşüyoruz, değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: yani net bir şekilde dinleyip şefkatle kabul olup evet arkadaşının bugün sana bunları söylemesi seni çok üzmüş deyip sadece durumu yansıtmak. Yani durumu betimleyip tanımlamak bile aslında o çocuğa anlaşılır hissettirip sağlıklı bir iletişimin temeli olmuş oluyor.
1: Biz de
0: Ama
1: süper kahraman değiliz çünkü. Gerçekten her şeyi anında çözemiyoruz. Kendimize de çok yüklendiğimizde biz de geriliyoruz aslında. O an o çözümü belki kendisi bulacak ama sadece bizim o arada onu sarıp sarmalamamız gerekiyor.
0: Evet, ya bunu bazen sözlerimizle, bazen bir bakışımızla, bu seni çok üzmüş değil mi diye bir duygu yansıtmayla da olabiliyor. Ama anne bazen böyle etkin dinlemeyip ama sen de öyle söylememen lazımdı. Ben
1: Bazen
0: bunu
1: oluyor.
0: sana söylemiştim. Bak işte dışlanmışsın gibi hemen yansız, yüksüz, yargısız olmak yerine kendi zihnindekini söylediğinde bu işte bir iletişim engeli örneğin. Bir dahaki sefere çocuk bir problemi olduğunda aynı kişiyle paylaşmak istemeyebiliyor. Özellikle bu bir ergense. Yani çok fazla iletişim açısından hani değinebileceğim şey var ama sizin gene merak ettikleriniz doğrultusunda anlatayım.
1: Şimdi etkin dinleme önemli bir konu. Çünkü sadece işte yüzüne baktım, dinledim, ben etkin dinledim diye de düşünebilir bazen burada anne ve babalar. Onu biraz açmak lazım. Etkin dinlemenin içerisinde biraz duygu yansıtma var, biraz düşünceleri anlamak var, biraz empati var ve en önemlisi de şimdi ve burada olmak var aslında. Dediğiniz gibi beyniniz bambaşka bir yerdeyken, işte şu an şu işi yapacağım, bunu yapacağım, ay şimdi gidip bir yatsam vesaire derken bunu yapmak zor. Tabii ki anne ve babalar da çok yorgun bu arada. Belki bunun için uygun bir zaman belirlenmeli, değil mi?
0: Evet, ben bunu genelde danışanlarıma aslında çok söylerim. Yani tabii kaliteli zaman, tırnak içinde kaliteli zaman deniyor ama evet siz de kendinize vakit ayırmalısınız. Her zaman çocuğun peşinde pervane olacağız gibi bir durum yok. Ama bir mesela anne kız zamanı, baba kız zamanı, anne oğul zamanı belirlenip işte günlük pratiği yapılabilir. Bu neyin de önüne geçilmiş oluyor aslında? Genelde örneğin daha küçük yaş grubu bir çocuğumuz olsun. Okulda neler yaptığını merak ediyoruz. Başına bir şey geldi mi soruyoruz
1: Ne oldu
0: vesaire.
1: okulda? Ne yaptın? Ne yaptın? Hiç. İyi. Tamam. Deyip gidiveriyorlar mesela, değil mi? Konuşmuyorlar.
0: Evet, elde bir veri de olmuyor. Bir
1: Özellikle
0: karşılık da
1: erkekler.
0: alamıyoruz. İşte böyle olmasındansa mesela bugün okulda seni heyecanlandıran bir şey oldu mu? Seni üzen, şaşırtan neler yaşadın bugün? Gibi daha böyle açık uçlu sorular aslında bu iletişimde çok işe yarıyor. Ama biz
1: Özellikle küçük
0: evet
1: yaşlarda.
0: sadece merak ettiğimiz kapalı uçlu evet hayır sorularını sorduğumuzda zaten çocuk ya hiçbir şey söylemiyor ya hatırlamıyorum bilmiyorum diyor ya olduysa da olmadı diyor. Ama ona kendi düşüncesini anlatma ya da onu heyecanlandıran bir şey anlatma fırsatı sunduğumuzda zaten bülbül gibi şakıyıp hem bize merak ettiğimiz anne baba olarak böyle sonuçta ana yüreği baba yüreği merak ediyor okulda neler yaptı o verileri de bize vermiyor. Oluyorlar. Hem de bu bir etkileşim oluyor. Keyifli bir vakit oluyor aslında.
1: Bir de hemen okuldan geldikten sonra da anlatmayabiliyorlar. Orada zaten dolmuş birikmiş. Belki o an sadece biraz rahatlamak istiyor. Belki yine kısa bir süre bir şeyler izlemek istiyor. Belki bir karnını doyurmak istiyor vesaire. Genelde çocukların dili tam uyku vaktinde açılıyor, değil mi hocam?
0: Çok haklısınız. Bu bilimsel olarak da böyle. Hem uyku öncesi daha fazla paylaşım kurma olanağı oluyor. Sizinle yeterince vakit geçirmiş oluyorlar. Hem de okul sonrası çöküş, kollaps dediğimiz bir durum da var. Yani aslında

0: okul onlar için sosyal uyum göstermeleri gereken, otoriteye itaat etmeleri gereken, kurallara uymaları gereken, sadece kendi isteklerine göre değil insanlara göre de davranmaları gereken bir yer. Hı-hı. Evet, bu gerekli. Evde de kurallar olacak. Hı-hı. Ama birincil bakım veren anne ve baba onların güvenli bağlandığı kişiler olduğu için olumsuz duyguları daha rahat hop diye çıkarabiliyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden okuldan eve geldiklerini daha olumsuzluğa yatkın oluyorlar. Sizin dediğiniz gibi
1: surat
0: biraz
1: asık olabiliyor. Evet.
0: Evet, dinlenmek isteyebiliyorlar. Böyle ben biraz böyle baca temizlemeye benzetirim. Okulda paylaşamadığı şeyleri en ufak bir şeye sinirlenip anneden babadan öfke çıkartma, öfke yansıtmaya dönüşebiliyor. O yüzden öyle zamanlarda bir ihtiyacı varsa çocuğun, işte hoş geldin, işte karnın acıktı mı, işte birlikte yemek yiyelim mi, dinlenmek ister misin dedikten sonra, hı-hı, birazcık daha temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra, fizyolojik ihtiyaçlar gittikten sonra o böyle sohbet, o iletişim daha aslında tadında oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Hı-hı. Ama bu şöyle anlaşılmasın değil mi? Çünkü bu da biraz yanlış anlaşıldı sanki bu devirde. Saygısızlığa göz yummak, bana ne derse desin benim çocuğum hiç önemli değil, tabii ki bana kötü bir şeyler de söyleyebilir gibi bir düşünce de bazen gelişebiliyor. O zaten orada çok yoruldu, desin bunları hiç sorun değil. Bu değil. Değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani her yaşta, özellikle 2 yaşından itibaren zaten her çocuğa uygun şekilde, onun gelişimsel düzeyine uygun bizim disiplin uygulamamız gerekiyor. Evet. Mesela bu bir ergense de ve biz o anda bir lafımızla da ilgili hani bir yanlış anlaşıldığımızı düşünmüyorsak, anneciğim, babacığım, hani sen şu an biraz belki yorgun hissediyor olabilirsin, öfkeli hissediyor olabilirsin. Bunu bence biraz dinlenelim, bir mola alalım, sonra konuşalım. Çünkü öfkeliyken birbirimizle konuşmak sadece zarar getirecek diyerek mola alabiliriz. Ama işin sizin söylediğiniz gibi boyutu saygısızlığa varıyorsa, bana bunu bu şekilde söylemeye hakkın yok, bununla ilgili seninle sakinleştikten sonra konuşacağız diyebilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ama bunun da öncesinde zaten nezaket kuralları, anne baba ile iletişim, okuldaki kurallara uyum, bu sınırların önceden çizilmiş olması gerekiyor. Yani o çocuğun, eğer örneğin ben anneme işte salak diyelim mesela, salak dedim ya da kötü argo bir kelime kullandım, bu söylenmemesi gereken kural dışı bir şey ve ben böyle bir şey yaparsam mesela o hafta sonu yarım saat işte buz pateni kayma hakkı özgürlüğümle ilgili bir yaptırım uygulanabilir gibi, aslında davranışının sorumluluğunu alması gerektiğini en başta gerekirse yazılı kurallar halinde o ergene anlatmamız gerekiyor bizim. Yani anne baba olarak karşımıza alıp işte düzenli ders çalışmadığını görüyoruz son zamanlarda. En az günlük bir saat tekrarını yapmanı istiyoruz. Sonrasında bilgisayar oyunu oynayacaksın ama eğer bunu yapmazsan eğer biz ne yazık ki sana o gün o bilgisayar oyununu oynama konusunda izin vermeyeceğiz diyerek en başta çocuğa kurallar zaten anlatılmalı ve işbirliği beklenmeli.
1: Hı hı.
0: Durup dururken mesela atıyorum çocuk saatlerce oyun oynamış, hadi bu şimdi yeter, kaç saat oldu diye fişi çektiğimizde o çocuk zaten öfke patlaması yaşar. Çünkü evet, önceden söylenmemiş oluyor, onun için sürpriz oluyor. Duygusunu yönetemeyen bir ergen varsa ya da çocuk varsa karşımızda böyle oluyor. Yani demek istediğim de şu, toparlayacak olursam, zaten kurallar önceden anlatılmalı. Kurallar anlatılmasına rağmen çocuk saygısızlık yapıyorsa biz yine sakinliğimizi korumalıyız. Yani biz de o hataya hatayla karşılık verdiğimizde o ergene ya da çocuğa şu mesajı veriyoruz: ben şu an seninle olan problemimi çözemedim, bağırıyorum o yüzden, işte
1: evet,
0: çıkmaya çalışıyorum. Çocukta şu mesaj oluyor, yankılanıyor. Demek ki okulda ya da iş hayatında ya da bir başka bir yerde ben problem çözemediğimde bağırabilirim. Çünkü
1: evet,
0: anamdan babamdan ben bunu gördüm.
1: Budur problem çözme yöntemi gibi. Evet,
0: evet, yani önce bizim sakin kalmamız, kalamayacağımızı, hı-hı, hissediyorsak da aynı kararlılıkla, tutarlılıkla, sen şu an öfkelisin, benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum ama yine tabii ki bu konuyu konuşacağız ama şimdi odana gitmeni istiyorum demeliyiz. Saygısızlığa varıyorsa da tabii ki engellemeliyiz. Kendine, hı-hı, zarar vermeye yol açıyorsa gerekirse fiziksel tespit sağlamalıyız. Ama tabii ki bunların hepsinin aşamaları var diyebilirim size.
1: Evet. Tabii böyle anlatıldığında çok güzel de bazen o aşamada o öfke, hı-hı, kontrolünü anne baba da sağlayamayabiliyor. Biz burada tabii ki ideal olanından bahsediyoruz. İşte 10 sorunun 9'unda böyle davranınız, birinde bağırdınız vesaire, bu sizi kötü bir anne baba yapmaz. Bunun da bir altını çizmek lazım.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii ki insanız, duygulardan oluşuyoruz zaten. Zaman zaman bizim de kendimize karşı işte aç olabiliriz ya da başka birisiyle bir problemimiz,
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet,
0: çok sabretmiş olabiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bir hata hani ya hep ya hiç değil aslında bu. Yeterince iyi anne olmak ya da yeterince iyi baba olmaktan söz edilir hep kuramlarda zaten. Yani
1: evet,
0: çocuk zaman zaman böyle frustrasyon dediğimiz öfke patlamaları, öfke hata ortakları da yaşamalı ki tolere etmeyi öğrenebilsin. Yani bir bebeğin ya da çocuğun her ihtiyacını aynı anda karşılamak, her zaman mükemmel olmak hem ideal değil, hem mümkün değil, hem de çocuğun kişilik gelişimi için iyi de değil aslında. Ama sizin dediğiniz gibi bir hata yaptıktan sonra, ben az önce çok öfkeliydim, sana çok bağırdım, böyle yapmamam gerekirdi, gel sakince konuşalım demek lazım.
1: Evet, aslında hata durumunda da özür dileyebilmenin ne kadar doğal olduğunu da aile içerisinde öğreniyoruz.
0: Kesinlikle. Yani özür dileyebiliyorsanız siz çocuğunuzdan, onun için de onu normalleştiriyorsunuz. Ya da işte bir arkadaşınıza, tabii ki çocuk dertleşilecek bir varlık değildir ama sizin mükemmel olmayan yanlarınızı gösterebiliyorsanız, işte ben de bu konuda hata yaptığımı gösterebiliyorsanız, o da aslında kendiyle barışık olacak. Ama siz böyle kusurlarınızı göstermeden mükemmel bir imaj çiziyorsanız, o da normali budur diyerek dünyada da böyle uyumlanması gerektiğini,
1: evet,
0: düşünür.
1: Mükemmeliyetçi oluyor aslında.
0: Bu şekilde aslında adapte olamayacağı için de ne yazık ki tökezlemeler olabilir ve ruhsal sıkıntılar ortaya çıkarabilirler.
1: Aslında yine doğallık devreye giriyor değil mi? Bazen o doğallıktan da çıkabiliyor ebeveynler. Sanki bir ideal, bir büstmüş gibi davranmaya çalışabiliyorlar çocuğa. Ama dediğiniz gibi herkes insan. Bir hata durumunda ben ne yapıyorumu da onun görmesi güzel bir örnek aslında.
0: Haklısınız. Artık şu anki yani ebeveynlerde aslında çok iki uçtayız. Bir uç işte şu travma olur mu çocukta? Şöyle olur mu? Burada yanlış bir şey yapar mıyım diye her şeyi çok fazla, birazcık abartılı diyeyim. Abartılı bir şekilde davranıp istemeden çocuğun narsistik gelişimini pompalayan bir uç var.
1: Evet.
0: Bir uçta birazcık daha böyle ben de anneyim, benim de işte kendime ait zamanlarım olmalı, ben de biricik olmalıyım diyerek birazcık daha kendini ön plana çıkarıp annelik ya da babalık görevlerini ihmale vardırabilen bir uç var. İkisini de istemiyoruz aslında. Bir sayı doğrusunun ortalarında bir yerlerinde olunmalı. Problemler tabii ki olacak. Yani ergenlik döneminde fırtınalı bir dönem, çocuğun gelişimsel sıçrama atakları da zorlu süreçler içeriyor. Ama bunlarda nasıl davranacağız, nasıl yöneteceğiz, bunları aslında doğru yapabilmek bizi iyi bir noktaya ulaştırıyor çocuk yetiştirirken.
1: Hiç çatışma çıkmasın değil. Zaten ergenlik çatışma demek. Çatışmadan sonra doğru yolu bulmak demek biraz. Onu da bilmek lazım.
0: Çok haklısınız. Yani ergenlik zaten şu an konuşacak olursak saatlerce konuşuruz.
1: Tabii.
0: Kimlik gelişimi, sosyal gelişim, cinsel gelişiminin ortaya çıktığı ve her bir alanda çatışmalar çözüldükçe kişiliğin ortaya çıktığı bir şey. Yani çocuk çatışacak ki karakterini ortaya koyabilsin. O yüzden çok da doğal bir süreç ama risklere açık da bir süreç. Çünkü
1: tabii, çok dikkat
0: ergen hayatta kalabilmeyi öğrenebilmek için kendi düşüncelerini ortaya koymaya çalışır. Hata yaptıkça öğrenmek ister, tecrübe duymak istemez. Ama bu yolla da bazen çok sıkıntılı durumlar da yaşanabiliyor. O yüzden o kontrolü sağlayıp onun güvenliğini sağlayabilmek de çok değerli.
1: Konuşmamıza devam edeceğiz. Daha konuşacağımız çok şey var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.
0: Tamamdır.

0: ailece devam ediyor.
1: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi bazı durumlarda çocuk içine kapanabiliyor, çok sessiz kalabiliyor. Ama onun da kendi dünyası var, hiç önemli değil, demek ki sorun çıkarmıyor, sorunu yok diye düşünebiliyor aileler. Bu da biraz yanlış bir bakış açısı değil mi?
2: Evet, kesinlikle öyle. Yani sessiz çocuk sorunsuz çocuk diyemeyiz. Yani kendini ifade etmesini, sağlıklı iletişim kurmasını, ona uymayan şeyler de gerekirse uygun nezaket kurallarına çatışmaya girmesini de isteriz.
1: Evet.
2: Ama böyle bir durumda birden içe kapanma ya da işte birden sessizleşme, birden davranışlarına tuhaflaşma varsa eğer, bu konuda hem anne babalar da alert olmalı, hem de aslında öğretmenler de bunu fark etmeli. Çünkü bunların altından ne yazık ki çoğu zaman daha farklı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Örneğin bu kitlesel kıyımlarda, bu özellikle aile içi işte bozukluğu olan çocuklarda daha böyle ailede itilmiş, dinlenmeyen, değer görmeyen, böyle sessiz kalmış, kendini ifade edebilmek, bir yere aidiyet hissedebilmek için, sanki görünür kılınabilmek için bir şeyler yapmak zorundaymış çasına bir algı oluşturabiliyor çocuklarda. Hele ki bu çocuk daha önce akran zorbalığına uğradıysa, adil dünya inancı da kırıldıysa, intikam isteyebiliyorlar ve haliyle hem kendilerine hem başkalarına zarar vermesi açısından olumsuz bir kapıyı aralayabiliyor. O yüzden her zaman sessizlik iyi değil. Anne babaların çocukların nasıl bakım, sağlıklarını oluşturma, gözetim gibi görevleri varsa da, bu ruhsal durumlarını değerlendirme sorumlulukları olduğu için ilk kim fark ediyorsa bu konuda aslında gerekeni yapıp gerekirse çocuk psikiyatri kliniklerine de başvurmaları gerekiyor.
1: Bu aşamada biraz çekinebiliyor aileler. Aman gitmeyelim, ne olacak ki, niye götüreyim ki, benim çocuğum sorunlu mu gibi yanlış bakış açıları yıl 2026 olduğu halde hala ne yazık ki var. Bunun bir altını çizmek lazım. Bu yanlış bir şey değil, bu kötü bir şey değil. Bu bir etiketleme de değil aslında.
2: Çok haklısınız. Nasıl ki biz boğazımız ağrıyınca bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına, çocuk doktoruna çocuğumuzu götürüyorsak eğer, ruhsal bir sıkıntı olduğuna da bir çocuk psikiyatri uzmanına aslında çok tabii bir şekilde başvurulabilir.
1: Tabii.
2: Sizin dediğiniz gibi bazen işte kabullenmekte zorlanıyoruz. İşte benim çocuğumda bu yoktur, etiketlenmesin, başkaları ne der gibi, böyle biraz toplum baskısı devreye girebiliyor. Bazen de bu psikiyatri olayı işte ileride karşısına çıkar mı, işte hakim olabilir mi, polis olabilir mi, ilaç kullanırsa işte bağımlı olabilir mi gibi bazı tabular sebebiyle anne babaların başvurmasının önünde engel olabiliyor. Yani evet, bana gelip çok ciddi sıkıntıları olup ben kayıt olmadan çocuğuma bakar mısınız diyen pek çok anne baba aslında ben gördüğüm için bunu size rahatça söyleyebiliyorum. Ama bu başlı başına her açıdan yanlış. Yani bazen bir danışmanlık almak bir sorunu daha en başına filizlenmeden bile çözülebileceğimiz bir şey. Ve karşısına çıkar mı noktasına gelecek olursak, bazı yönetmelikler var. Evet, örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa pilot olma konusunda soru işareti, sağlık raporu
1: zaten, evet,
2: isteniyor.

0: gibi. Ama tabii ki bu diğer hani ruhsal hastalıklarda böyle bir şey yok ki, zaten çocuk oraya gitsin, iyileşsin, ruhsal sağaltımını gerçekleştirsin, hı-hı, ki o günleri, hı-hı, görebilsin.
1: Tabii.
0: Yani biz gelecekten bahsedebilmek için öncelikle bugünümüzü düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden ben dinleyicilerden özellikle rica ediyorum. Yani bu aslında sizin çocuğunuz için yapabileceğiniz en güzel şey. Yolunda gitmeyen en ufak bir şey olduğunda bir randevu alabiliyorsanız alıp onu danışmak. Yani danışmak, kendimizi aslında geliştirmek, anne babalık becerilerimiz konusunda kendimize bir şeyler katmayı da beraberinde getirebilir. Oradan duyacağınız bir cümle sizin ebeveynlik tecrübenize çok güzel bir noktaya varılabilir. Ve çocuğunuzun hayatında da bence bir dokunuşa sebep olabilir. Yani sessiz çocuk bir sosyal kaygı bozukluğu yaşadığı için kendini ifade edemeyen bir çocuk da olabilir. Ona da bizim yardım edip, hı hı, onun özgüvenini desteklememiz gerekir. Ama bunun altından kendini çok yalnız hisseden, intikam arayan bir çocuk da olabilir. İşte ona
1: bu
0: da
1: durumda
0: müdahale
1: tüm toplumu
0: gerek.
1: Kurtarmış olacağız
0: tabii
1: aslında.
0: Tabii ki masum bireyleri de etkileyebilecek, hı-hı, bir durum olduğu için. Bu hem kendi çocuğumuz için bireysel bir görev hem de toplumsal bir görev aslında.
1: Evet. Onun haricinde nasıl sinyalleri oluyor? Gerçekten bir sorun olacak, ileride bir sorun yaşayacak veya böyle bir toplumsal sorun yaratacak gibi. Bunun nasıl sinyalleri var?
0: Şimdi çocuk psikiyatri bozukluklarını genel olarak düşündüğümüzde tabii ki sinyalleri, belirtileri çok çok farklı. Hı-hı. Ama bu kitlesel kıyım üzerinde gidecek olursak, yapılan araştırmalar genelde bize gösteriyor ki geçmişte akran zorbalığına uğramış, içe kapanmış, görülmek istenen, intikam isteyen, en az böyle birkaç aydır tuhaf davranışları olan, silaha, şiddet içerici enstrümanlara erişimi kolay olan çocuklar oluyor bunlar. Ve genelde de gerçekten %80 vakada yapacakları, planlayacakları şeyleri bazı tanıklara anlatıyorlar. Hı-hı. Ya sosyal medyada yazıyorlar ya bir arkadaşına söylüyorlar. Ama genelde çevredekiler buna seyirci kalıyor. Çünkü ispiyonlamama güzellemesi, hı-hı, burada devreye, hı-hı, giriyor. Hı-hı. Ben söylersem ispikçi derler, ispiyonladı derler ya da ucu bana dokunur gibi. Ama aslında bu yaşadığımız işte Türkiye'de olan olayları geriye dönüp incelediğimizde ve diğer ülkelerde yapılan kitlesel kıyımlara baktığımızda hepsinde %80 vakada bir söyleme var ve bu tanık müdahalesi gerçekleştiğinde engellenebilir oluyor. Yani kolluk, hı-hı, kuvvetlerindense öncesinde o çocuğa destek vermek, rehberliğe yönlendirmek, çocuk psikiyatriye yönlendirmek %50 vakaları da azaltıyor. Yani pek çok farklı belirti olabilir ama içe kapanma, şiddete meyil, birazcık daha böyle sosyal ortamlardan çekilme, ders başarısında ani düşüklük, hı-hı, gibi, hı-hı, normalin dışında giden her şeyde alert olması gerekir anne babaların.
1: Evet, hem anne babalar hem öğretmenler bu açıdan son derece önemli bir rol üstleniyorlar. O yüzden o işaretleri okumak lazım. O yüzden gerçekten dinlemek, bakmak ve işte o etkin dinlemeyi kullanmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Var mı son olarak söyleyeceğiniz?
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir yayındı. Aslında hemen hemen hepsini birlikte toparlamış olduk ama anne baba olarak şunları söyleyebilirim. Ben de bir anne olduğum için. Anne baba olarak sizler de çok kıymetlisiniz sevgili dinleyenler. Çocuklarınız da çok kıymetli. Siz hani derler ya, uçağa bindiğimizde önce maskeyi kendimize, evet, koyacağız, sonra çocuklarımızı kurtaracağız. Hı-hı. Kendi ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra tabii ki çocuklarla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyi fark ettikten sonra lütfen çekinmeden yardım arasınlar. Yardım almak hiç kötü bir şey değil. Bence şu an günümüz Türkiye'sinde de çok değerli. Kesinlikle. Bunu rica ediyorum onlardan.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doktor Gencay Koç bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek gerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Kış Öyküleri.
1: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele olta iğnesinin icadı ile birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır. Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.
0: Buluş Öyküleri. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Atletizmde hızın sınırlarını yeniden yazan isim Usain Bolt. 1986'da Jamaika'da doğan Usain, kriket ve futbolla ilgilense de lisedeki öğretmenlerinin tavsiyesiyle koşuya yöneldi. İlk uluslararası başarısını 15 yaşındayken elde etti. 2002'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazandı. 2004 Karayipler'de düzenlenen Krifta oyunlarında 200 metredeki 19.93'lük derecesiyle 20 saniyenin altına inen en genç sporcu unvanını aldı. 2008 Pekin Olimpiyatlarında fırtına gibi esen Jamaikalı atlet 100 metrede 9.69 saniye ile 200 metrede ise 19.30'luk derecesiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırdı. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda rekorunu 100 metrede 9.58'e, 200 metrede ise 19.19 saniyeye taşıdı. 2012 Londra ile 2016 Rio Olimpiyatlarında başarısını sürdürdü ve şampiyonluğa uzandı. Atletizmde adeta kısa mesafe krallığı kuran Usain

0: Bolt, olimpiyatlarda 8 kez altın madalya kazandı. Dünya atletizm şampiyonasında ise 11 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocuklara asla unutmayacağız, haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yıl açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen işçi kal demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi veya dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. İstanbul'da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayı gerçekleştiren öğrencinin yakalandığı ve adli işlemlere başlandığı belirtildi. Ayrıca bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişi görevlendirildiği kaydedildi. Bakanlık, olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları'yla Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı İsmailettin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 750 bin liralık senette 425 bin liralık çek ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye'de ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD'den bir siyasetçi bir eyalet meclisinin başkanlığına getirildi. Tobias Rausch, Saksonya-Anhalt eyaletinde meclis başkanı oldu. Merkez partilerin AfD ile işbirliğini reddeden yangın duvarı politikası bu seçimle yeniden gündeme taşındı. Eyalette yeni hükümetin nasıl kurulacağı ise merak konusu. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi. Akademik yılı açılış töreninde konuşan Erdoğan, 81 ilde üniversite açılmasına eleştirenlere tepki gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen işçi kal demektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistin'in Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi için de mesaisine devam ediyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. TRT muhabiri Recep Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzce'de ikindi namazı müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Levent Öztürk Hakk'a uğurlandı. TRT ailesi son yolculuğunda usta gazeteci Öztürk'ü yalnız bırakmadı. İstanbul'da bir okula yaşanan bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayı gerçekleştiren öğrencinin yakalandığı ve adli işlemlere başlandığı belirtildi. Ayrıca bir mülkiye baş müfettişi ile bir polis baş müfettişi görevlendirildiği kaydedildi. Bakanlık olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. İstanbul'da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 750 bin liralık senetle 425 bin liralık çek ele geçirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Fethiye'de ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'da kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu tarafından başlatılan operasyonda 100 Husi öldürüldü. Husiler de Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Almanya'da ilk kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'den bir siyasetçi bir eyalet meclisinin başkanlığına getirildi. Tobias Rauch, Saksonya-Anhalt eyaletinde meclis başkanı oldu. Merkez partilerin AfD ile işbirliğini reddeden yangın duvarı politikası bu seçimle yeniden gündeme taşındı. Eyalette yeni hükümetin nasıl kurulacağı ise merak konusu. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre. Görüş iyi. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre. Görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii Uzman İmam Hatibi Sayın Mehmet Atalay Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Mehmet Hocam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i Resulullah vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa hidayet rehberi olsun diye gönderdi. Mübin bir kitap olarak gönderdi. Ve her Müslümanı onunla özel bir münasebet kurmaya davet etti. Ve bu yöntemini de öğretti. Bu münasebetleri biraz konuşmak istiyorum. Neden bu münasebet gerekli?
2: Eyvallah hocam, çok güzel bir bağlamla konuyu başlatmış oldunuz. Evet. Teşekkür ederim.
1: Özür dilerim, siz konuşmadan bir şey daha hatırlatayım müsaade ederseniz. Bir örnek de koydu. Yani nasıl yaşanabileceğini ve hatta yaşanabilir bir kitap olduğunu bir kulu üzerinden bize gösterdi.
2: Harika. Çok güzel özetlenmiş oldu bu cümleyle.
1: Estağfurullah.
2: Hocam, bilirsiniz Fatiha suresiyle başlar Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın ön sözü gibidir.
1: Evet.
2: Konsantre hali gibidir. Ve onun penceresinden biz Kur'an'a doğru yürümeye başlarız. Fatiha suresinin yukarısında çok güzel anlamlar var, fakat en son İhtine sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve neddalilin dua ile bitiririz biz. Deriz ki Allah'ım, bizi sırat-ı müstakim yoluna ilet. Dost doğru yola ilet. Biz Allah'tan bir doğru yol talebinde bulunuruz. Bir dilekçemiz var.
1: Evet.
2: Bir talebimiz var. Bizi gayril mağdubi aleyhim ve neddalin, daha önceki nesillerden yoldan çıkmış, sapıtmış ve bu nedenle gazaba uğramış, azabı hak etmiş insanların gittiği yollara bizi sevk etme diye dua ederiz. Bu duanın hemen peşinden, çok manidardır, çok anlamlıdır, İkinci sure Bakara suresi başlar ve der ki Elif lam mim zalikel kitab. Madem ki benden hidayet yolu istiyorsunuz, benden dost doğru bir yol istiyorsunuz, benden yolu sapıtmadan menzile varmayı istiyorsunuz, gazaba uğrayacak hallere girmeyi istemiyorsunuz, yolu sapıtanlardan da olmak istemiyorsunuz, o halde sizin dost doğru yolda olabilmenizin için çok önemli, çok güzel bir kaynak size gösteriyorum. Zalikel kitab. İşte size kitap. Özelliğine la raybe fi. Onda hiçbir şüphe yok, hiçbir eksiklik yok, hiçbir fazlalık yok, hiçbir tezatlık, çelişki yok. Tam bir kitap. Tam mütekamil bir kitap. Peki kimin için bu kitap? Huden lil muttakin. Allah'tan sakınanlar için. Allah'ın gösterdiği yoldan başka bir yola çıkmak konusunda hassasiyet gösterenler için bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Bir yol göstericidir. Bir yol aydınlığıdır. Dolayısıyla insan ile Kur'an'ın arasındaki münasebetin en önemli noktası insanın yol aydınlığıdır. Göz aydınlığıdır. Kur'an nurdur.
1: Evet.
2: Kur'an kandildir. İnsanlar biz kör olmasak dahi, fizyolojik olarak kör olmasak dahi zifiri karanlıkta görebiliyor muyuz hocam? Göremiyoruz değil mi? Görme alanımız kayboluyor.
1: Tabii.
2: Yani ışık olmadığı için göremiyoruz.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla nasıl ki normal ışık olmadığında göremiyorsak, her yer bize kör gibi geliyorsa, Kur'ansız bir hayat da insanı kör eder demektir. Kur'an hayatın nurudur.
1: Doğru.
2: Kur'an yolların aydınlığıdır. Kur'an zihinlerin azığıdır. Gönüller için bir berrak gıdadır, rızıktır. Böyle baktığımızda Kur'an'ın insanla olan temasını bir cümleyle şöyle ifade etsek inşallah kafi gelir diye düşünüyorum. İnsanın dünya hayatında hayatına başladığı andan kendi küçük kıyametinin koptuğu ölüm anına kadar yol, yordam, usul, ahenk, denge, muvazene, ölçme, biçme ve değerlendirmesinde en çok ve birincil düzeyde muhtaç olacağı kitabın adı Kur'an-ı Kerim'dir.
1: Evet.
2: O mübindir, apaçıktır. O beyan edendir. Evet. Hiç saklı gizli bırakmadan insana lazım olan gıdayı anne sütü gibi arı, duru ve dosdoğru ikram eden bir kitaptır.
1: Ve şu tarafı da kesin, insana çok uygun bir kitap. Allah-u Teala yarattığına çok uygun bir kitap indirmiş gerçekten.
2: Tabii ki. Kur'an isminden de bunu konuşabiliriz değerli hocam. Kur'an sadece tilavet edilen anlamına gelmez. Kur'an okunan, anlaşılan ve yaşanılan bir kitaptır. Biz onunla kendinize yol bulasınız diye, kendinize düzgün bir hayat kurasınız diye onu açık açık ifade ettik. Onda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onda hiçbir şeyi kapalı bırakmadık şeklinde açık bir beyanı var. Kaldı ki ifade ettiğiniz gibi hocam, Kur'an uygulanabilir, erişilebilir, anlaşılabilir, yaşanabilir bir kitap olduğunu ispat etmek için numune-i imtisal olarak لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ Ahirete ve Allah'a iman edenler için Kur'an'ın yetiştirdiği, Kur'an'ın birinci talebesi olan, en büyük talebesi olan, ilk talebesi olan peygamberde çok güzel örnekler vardır buyuruluyor. Niye var? Çünkü Kur'an'ın yaşanılabilir bir kitap olduğunu, anlaşılabilir bir kitap olduğunu birinci elden Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile ispatlamış olması gerekiyordu ki bunu yapmıştır.
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'in yetiştiriciliği buyurdunuz ve Resulullah Efendimiz'e örnek verdiniz, evet. Ki o hakikaten Kur'an-ı Kerim bir insanın aklını, zihnini dönüştürebilecek kuvvetli
2: şüphesiz,
1: bir kitap.
2: Şüphesiz.
1: Bir ara verelim, Kur'an-ı Kerim dinleyelim o zaman. Merhum İsmail Coşar hocamızdan dinliyoruz. Ali İmran Suresi 23. ayetten itibaren buyurunuz.

0: Hocam, Kur'an-ı Kerim'in zihni de inşa ettiğinden bahsetmek istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okumaya başlayan ama samimi bir şekilde ona yaklaşan insanın aklını, zihnini, her şeyini dönüştürüyor Kur'an-ı Kerim. Onu daha olgunlaştırıyor, hızlı olgunlaştırıyor. Ona bir duruş belirliyor.
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Bir çok isabetli değerli hocam. Estağfurullah, çok isabetli. Çünkü Kur'an bir diğer adıyla vahiy, yani hayat veren demektir. Evet. İnsanın zihnindeki, düşünce sistemindeki, ufkundaki ölü hücreleri adeta damla damla serum etkisi gibi dirilten, dönüştüren bir yapıya sahiptir. Vahyin dokunduğu beden ruhen dirilir. Çünkü Kur'an bunu bize böyle söylüyor. Ruhları diriltir. Ölen ölüleri diriltir. Mesela diriden ölü, ölüden diri çıkarır diyor Allah Azze ve Celle. Ki neyle? Kur'an'la çıkarır. Öyle ki ölü bir toplumdan, yani Kureyş kabristanlığından Allah Azze ve Celle peygamberi vasıtasıyla vahiy ile birlikte, vahiy şerbetiyle beraber diri insanlar çıkarmıştır. En galiz, evet, en büyük kafirlerin neslin çocuklarından bir Kur'an nesli meydana getirmiştir. Bir kısmı iman etmiş, İslam toplumu için nesle dönüşmüş, onlar hayat bulmuş, bugüne kadar bize İslam'ı getirmişler. Ama Kur'an'ı zihnine almayan, Kur'an'ı kalbine almayan kişi Kur'ansızlıktan ölmüştür. Yani ruhen ölmüştür.
0: Doğru.
1: Kur'an yetmezliğinden, kitap yetmezliğinden, vahiy yetmezliğinden ölmüştür. Ölüm bu manada bir hakikattir.
0: Evet, doğru.
1: Şey diyor ki, Kur'an'ın ilk talebelerinden ve aslında da ilk hocalarından, sahabenin büyüklerinden Abdullah İbni Mesud'un çok güzel bir tespiti var bize dair ve kendi dönemlerine dair. Diyor ki, bize kendi dönemimizde Kur'an'ın lafzını ezberlemek zor gelirdi. Ama yaşamak kolay gelirdi. Kur'an bizi dönüştürmüştü. Hemen o ne dediyse anlar ve yerine getirirdik. Yaşaması

0: bize çok kolay gelirdi. Ölü hücrelerimiz dirilmişti diyor. Dönüşmüştük. Fakat bizden sonraki nesillere Kur'an'ı ezberlemek kolay gelmeye başladı. Onu yaşamak zor gelmeye başladı diyor. Değerli hocam. Evet, ve devam ediyor. Müthiş bir tespit. Bize ezberlemesi zor, yaşaması kolaydı. Bizden sonraki nesillere ezberlemesi kolay, yaşaması zor gelmeye başladı. Neden? Evet. Çünkü Kur'an'ı okuma açısı değişti. Kur'an'ı okuma biçimi değişti. Hmm. Kur'an önünde diz çökülür. Neden? Hayat diz çöktürmesin diye. Şeytan diz çöktürmesin diye onun önünde diz çökülür. Onun talebesi olursan Kur'an sizi dönüştürür. Siz Kur'an'a diz çöktürüp hayatınıza müdahale ettirmezseniz, hayatınızı dokunulmaz hale getirip sadece yüzünden okursanız Kur'an sizi dönüştürmez. Bakınız devamında diyor ki, Kur'an esas itibariyle hükümleriyle amel edilsin diye gönderildi. Fakat insanlar onun lafzını okumayı adet edindiler diyor. Lafzını okumayı adet edinip onun manasını amel etmek istemeyen bir insanı, bir bireyi veya toplumu Kur'an diriltmez.
1: Evet.
0: Ve nunezzilümden Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin.
1: Doğru.
0: Müminler için, gerçekten Kur'an'a teslim olmuşlar için Kur'an şifa ve rahmettir. Kesinlikle. İyileştirici, geliştirici ve dönüştürücüdür.
1: Tabii.
0: Ve la yezidu zalimine illa hasara. Kur'an'a zulmeden, Kur'an'a bakmamakla kendisine zulmedenlerin ise hüsranını artırır.
1: Evet.
0: Ölümlerini,
1: küfrünü artırır.
0: Evet, ölümlerini hızlandırır. Yani ölüm hızı artmaya başlar. Allah muhafaza. Dolayısıyla çok haklısınız. Kur'an'ın esas itibariyle girdiği bünyede o bünyenin içerisini yeşertme gibi, orayı aydınlatma gibi, orayı berraklaştırıp adeta bir cerrahi müdahaleyle oradaki tüm zararlı unsurları, kistleri temizleme gibi bir özelliği vardır.
1: Kesinlikle.
0: Ama ne zaman? Kur'an'ın benim bünyeme girmesine müsaade edeceğim.
1: Evet, ama o müsaade birkaç şeyi içeriyor. Samimiyet, tabii, istemek, merak, dürüstlük.
0: Teslim olmak.
1: Tabii, tabii. Evet. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var gerçekten de, ama şey, şundan ben umutluyum. Abdullah İbni Mesud belki yolun yarısına kadar tarif etti. Yani bizden sonraki nesiller ezberli, kolay ezberledi, zor yaşadı. Bunun bir üçüncü aşaması olmasını ben umut ediyorum. İnşallah şüphesiz olacak şöyle. Şimdi ezberleyen nesil artıyor. Ezberlerken yaşamayı beceren nesil de inşallah gelecektir. Yani hem ezberlemiş hem de yaşamış bir nesil.
0: Evet. Umarım, ben de bunu istiyorum ve dua ediyorum. Kur'an talim kitabıdır diyor. Talim ne demek? Biz sahabeler diyor, biz Kur'an talebeleri, ilk dönemin Kur'an öğrencileri, onlar alır, öğrenir, aramızda istişare eder, tahkikini yapar, sonra bunu hayatımıza tahakkuk ettirirdik. Hayatımıza iyice yerleştikten sonra gider 10 ayet daha alırdık diyor. Şimdi belki de Kur'an'ı böyle okumak bizi dönüştürecektir. Evet, toplumu dönüştürecektir. Kur'an'ı bir tertip kitabı, bir merasim kitabı, bir münazara kitabı olmaktan çıkarıp, bir arge kitabı olmaktan çıkarıp, bu da olsun ama sadece burada bırakmamak kaydıyla Kur'an'ı hayatın esası ve usulü haline getirmek herhalde Kur'an'ın İnşallah. İndiriliş sebebine İnşallah. Muvafık olmuş olur.
1: Tabii. Bir de tabii 10 tane fazla gelebilir. Bir tane.
0: Bir tane hocam. Bizim için bir tane.
1: Evet.
0: Eyvallah hocam.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Maksat hani sindire sindire tabii, aynen, anlamında. Aynen. Cenab-ı Hak nasibimiz kılsın.
1: Allah Teala bizleri Kur'an'dan ayırmasın.
0: Amin.
1: Kur'an'ın çizdiği dost doğru yoldan yürümeyi nasip eylesin
0: Amin.
1: İnşallah. Allah razı olsun.
0: Sizden de efendim.
1: Efendim, Mehmet Atalay hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın sevgili dinleyenler. Yeni bir sabaha daha birlikte merhaba diyoruz. Radyolarınızın başında, evinizde, işinizde ya da yollarda bize eşlik eden herkese sıcacık bir selam gönderiyoruz. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Ekim ayının ilk haftasını geride bırakırken sonbaharda kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Sabahın serinliği yüzümüze değiyor, akşamlar biraz daha erken geliyor. Ama günün telaşı yine aynı. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Biz de bu sabah sesimizle size eşlik etmek, biraz sohbet etmek ve güne güzel bir müzikle başlamak için buradayız. Çayınız, kahveniz hazırsa daha fazla beklemeyelim. Yeni günün ilk saatlerini birlikte geçirelim. Günaydın Türkiye başlıyor. Hepinize sağlık, huzur ve gönlünüzce geçecek güzel bir gün diliyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün, dayanışmanın ve kardeşliğin yüzyıllardır yaşatıldığı bu güzel şehirden gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programının hazırlığını Adil Güzel üstlendi. Ses almada Uğur Ekmekçi, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, yeni günün ilk saatlerinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzde yaklaşık bir saatlik güzel bir beraberlik var. Bu süre içinde kimi zaman bir türküye kulak verecek, kimi zaman alanında uzman konuklarımızdan yeni bilgiler öğrenecek, kimi zaman da hepimizin hayatından bir parça taşıyan konular üzerine konuşacağız. Kısacası müziğiyle, sohbetiyle ve gündelik hayatımıza dokunan konularıyla dolu dolu bir sabah geçireceğiz. Kısa bir müzik molasının ardından Günaydın Türkiye'de bugün bizleri nelerin beklediğine, hangi konuları konuşacağımıza ve kimleri mikrofon başında ağırlayacağımıza birlikte bakacağız. Sabahımıza Reyhan Ediş'in sesiyle güzel bir türküyle başladık. Bütün dünya senin olsun dedik. Şimdi de müziğin ritmini biraz değiştiriyoruz. Deniz Seki'den Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz geliyor. İyi dinlemeler.

Türkiye ile beraberliğimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Deniz Sekin'in sesiyle kısa bir soluklandık. Sabahın hazırlıkları tamamlandıysa şimdi sözü biraz da bugünün konu ve konuklarına bırakalım. Önümüzdeki dakikalarda hangi başlıklara kulak vereceğiz, kimleri ağırlayacağız? Gelin hep birlikte bakalım.

Günaydın Türkiye'de bugün ilk olarak son yıllarda şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen motosiklet kullanımını ve motokuryeleri ele alacağız. Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nizamettin Ohanoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide her geçen gün artan motosiklet trafiğini farklı yönleriyle değerlendireceğiz. Motokuryelerin trafikte karşılaştıkları zorlukları, motokuryelerin uyması gerekenleri, sürücülerin ve yayaların dikkat etmesi gereken noktaları, güvenli sürüş kültürünü ve trafik kurallarına uyulmasının hayati önemini konuşacağız. Ve ardından günlük hayatımızda her an ihtiyaç duyabileceğimiz önemli bir konuya, ilk yardıma uzanacağız. Küçük bir kaza, ani bir rahatsızlık ya da beklenmedik bir acil durumda doğru müdahale hayati önem taşıyabiliyor. Ancak ilk yardımda doğru bilinen bazı yanlış uygulamalar fayda sağlamak yerine durumu daha da zorlaştırabiliyor. Acil bir durumda ilk olarak ne yapmalıyız? Hangi müdahaleler doğru, hangileri yanlış? İlk yardım eğitimi neden herkes için önemli? Bu önemli başlıkları ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'la konuştuk. Acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemini, temel ilk yardım uygulamalarını ve günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz durumlarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini kendisinden dinleyeceğiz. Konuklarımıza geçmeden önce sözü kısa bir süreliğine müziğe bırakalım. Mithat Körler'in yorumuyla Dokunulmazımsın Benim sizlerle.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya kulak verelim. Son yıllarda motosiklet sayısı hızla artıyor. Özellikle motokuryeler şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Gün içinde sipariş yetiştirmek için zamanla yarışan bu emekçiler yoğun trafik içinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Peki artan motosiklet trafiği şehirlerimizde nasıl bir tablo oluşturuyor? Motokuryelerin karşılaştığı başlıca sorunlar neler? Zaman baskısı trafik güvenliğini nasıl etkiliyor? Hem motosiklet sürücülerinin hem de diğer sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar neler? Bu sorulara cevap aramak üzere Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nizamettin Opanoğlu bizlerle olacak. Motokuryelerin çalışma koşullarını, trafikte güvenliğin arttırılması için alınabilecek önlemleri ve hepimize düşen sorumlulukları gelin hep birlikte dinleyelim. Sayın Nizamettin Opanoğlu, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Aslı Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, konu başlığımız çok önemli bir konu ve gündemde olan bir konu. Özellikle son dönemlerdeki kazaları düşünürsek. Biz mevcut durumla söyleşimize başlayalım. Nizamettin Bey, son yıllarda motosiklet ve motokurye sayısında nasıl bir artış gözlemliyorsunuz? Rakamlar bize neyi söylüyor?
1: Evet, pandemi, arkasından gelen deprem ve gerçekten de akaryakıt, büyük açıda fiyatları artan akaryakıt fiyatları haliyle de bu sayıyı oldukça arttırdı Aslı Hanım.
0: Evet.
1: Yani böyle arabaları olan insanların bile hiç kullanmadıkları ve motosiklette işe gidip geldiklerine ben şahit oluyorum. Birçok yerde, birçok ilde ve Malatya'da da şahit oluyorum. Yani trafikte baktığınızda bayağı sayısı artmış bir vaziyette bir motosiklet ve kurye trafiğiyle karşı karşıyasınız. Haliyle akaryakıt fiyatlarının artması, işte dediğim gibi deprem, pandemi, burada bunların sayılarını oldukça arttırdı ve trafikte de ciddi bir anlamda yer almaya başladı. Şimdi tabii ki aslında motosiklet kullanımı ulaşım ve teslimat hızını arttırıyor. O bu bir gerçek.
0: Evet.
1: Ancak trafikte de güvenliği ve düzen trafikten ciddi anlamda tehlikeye sokuyor. Ve birçok sorunu beraberinde getiriyor.
0: En haliyle, önemli güvenlik riski sizce bu noktada nedir Sayın Opanoğlu?
1: Şimdi bakın, evet, bunun ilk birincisi kaldırım işgali, yani temel sorun olarak kaldırım işgali ve ters yön ihlalleri. Zamanla yarışan motosiklet ve motokuryeler sıkça başvurduğu kaldırımlarda sürüş, yaya güvenliği tehlikeye atıyor ciddi anlamda. Aynı şekilde kısa yoldan gitmek adına ters yönlerin kullanılması da kazalara davetiye çıkarıyor. Şerit ve mesafe ihlalleri var Aslı Hanım. Haliyle daha hızlı gitmek adına makas atan, kör noktalarda seyreden, hiç nereden geldiğini dahi göremediğiniz ve hemen önünüzde biten motosikletlerin, kuryecilerin çok çok karşılaştığımız bir ciddi bir sorun. Ekipmansız sürücü kusurları özellikle ve birçoğunun kask takmaması,

0: yaptı. Sayısı artan bu motosikletlerin birçoğunun plakasız, sahte plakalı araç kullanımı veya tescilsiz, sigortasız trafiğe çıkması da bu riskleri hayli arttırdı. Trafikteki bu güvenliği de ciddi anlamda tehlikeye soktu. Ayrıca motokurye noktasında da bir hız baskısı, yani zamanla yarış söz konusu Aslı Hanım.
1: Evet.
0: Sipariş platformları ne yapıyor? Diyor ki onlara bir hızlı teslimat baskısı yüklemiş durumda. Ne kadar işte efendim ekmek o kadar köfte mi oluyor, bir şey vardı.
1: Evet, öyle bir cümle var.
0: Ne kadar çabuk ulaşım, ne kadar teslimat, o kadar para mantığı. Biz daha önce de bunu konuştuk. Bu mantığın tamamen ortadan kalkması lazım. Yani motokurye üzerinde hız baskısının kaldırılması lazım. Aksi takdirde ne yapıyor? Bu insanlar hızlı teslimat baskısı altında kuralları hiçe sayarak, esneterek veya göz ardı ederek çok ciddi anlamda trafikte sorun oluşturuyorlar.
1: Peki Sayın Opanoğlu, trafiğin altyapısı bu yoğun motosiklet ve motokuryeleri kaldırmaya ne kadar hazır? Yani bunun için başka bir yol haritası çizilebilir mi?
0: Evet, tabii bu son derece gerçekten de önemli bir sorun. Biliyorsunuz Aslı Hanım, bu motokuryeler ve motosiklet artış sayısı arttığında özellikle de bunlarla ilgili bir yasal düzenlemeler de yavaş yavaş devreye sokuldu. Özellikle mesela 5 sürücü belgesi olan bir kişinin diğer birkaç eğitimden geçerek motosiklet kullanma izinleri getirildi. Buna da ayrıca motosiklet sayısının artmasına, yani kullanım kolaylığı, ehliyet veya sürücü belgesi alma kolaylığı büyük bir sorunla bizi karşı karşıya getirdi. Şimdi bizim karayolu altyapımız aslanım, bak dersin ki gerçekten çok ciddi anlamda, bazı büyük metropolleri saymazsak her kentte motosikletlerin kullanabileceği, hızlı teslimat yapacağı bir özel yol yok maalesef.
1: Evet.
0: Yani çoğu zaman gerçekten de böyle kaldırıma çıkıp tekrar yola indiklerine biz şahit oluyoruz. Trafikten makas yaparak, makas atarak, özellikle bazı yönlerde ters yöne girerek de trafikte büyük sorunlar oluşturduğuna biz her gün şahit oluyoruz. Bunlar için ne olabilir? Şimdi eğer gerçekten bunlar trafiğin önemli bir unsuru ise, büyük kentlerden başlamak suretiyle büyük şehirlerde, her şehirde aslanım, o zaman bizim bunlara nasıl ki büyük yol kentlerden işte ulaşım açısından ambulans, itfaiye, işte efendim afet araçları, trafik kazalarına gitmekte olan polis araçları varsa, onların uygun bir yolu varsa bunlar için de bazı tedbirler alınabilir, altyapı geliştirilebilir, bunların kullanacağı yollar olabilir. Ancak biz şahit oluyoruz ki her yer bunlar için yol.
1: Evet.
0: Yani kaldırım, banket, araçların arasından böyle makas atıp gitmek, sağınızdan solunuzdan kör noktalardan ne zaman karşınıza çıkacağını hiç bilemiyorsunuz. Bu yasal düzenlemelerin ciddi anlamda yapılması lazım. Tamam, biz şahidiz. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı. Özellikle motokuryelerde kask takımı, evrak kontrolü, ehliyet, ruhsat, muayene ve zorunlu mali sigortalık bulundu. Ve kaldırımlarda sürüş ihlallerine karşı kameralı ve mobil denetimleri arttırdı. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Tabii ki kurye mesleğine bir standart getirilmesi lazım Aslı Hanım.
1: Peki kuryelerin mesleki eğitimleri yeterli mi sizce?
0: Değil işte. Değil. Maalesef değil. Yani sizin bir motosiklet ehliyetiniz varsa siz hemen kurye olabiliyor.
1: Evet.
0: İşte efendim şehir meşgul mahallede her türlü yolda hızlıca teslimat için kendinizi trafiğin içerisine salabiliyorsunuz. Oysa bunun bir altyapısının olması lazım. Yani bir kuryelik mesleğinin bir standardı olması lazım. Nedir bu?
1: Çok
0: zaten
1: haklısınız.
0: Tehlikeli bir meslek statüsünde Aslı Hanım.
1: Tabii.
0: Ne yapmamız lazım? Bizim bunların ciddi anlamda eğitime tabi tutmamız gerekiyor. Bunların motosiklet kullanırken nasıl bir giysiye, nasıl bir araca sahip olmasını bilecek. Ulaşımda hangi yolları kullanacak? Yolları kullanırken efendim hangi kurallara uyacak? Bunu bilmesi lazım. Haliyle platform sorumlulukları, yani bu işi hizmet sağlayıcı kurumlar, kuruluşlar ne yapıyor? Bunlara hızlı teslimat konusundaki baskısı kaldırılmadığı müddetçe, bu yasal bir zemine oturtulmadığı müddetçe bu motokuryeler bu yanlışlıkta devam edecekler. Çünkü ne yapıyor? Daha çok para kazanmak zorundayım diyor.
1: Peki Sayın Opan.

0: dolu. Şöyle bir durum da var. Diğer trafikteki diğer araç sürücülerinin de evet. motosikletlere bir bakış açısını elbette, nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette. Mesela fark etme konusunda da bir sorunumuz var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Evet. Tabii şimdi çözüm için gerçekten de diğer sürücülerin, özellikle de otomobil ve ticari araç sürücülerinin motosikletli araç olarak kabul edilip onların şerit hakkına saygı duyması gerekir. Aynaları daha sık kontrol etmeleri gerekmektedir. Hızlı gitmek yerine güvenli gitmek, yani felsefesinin benimsenmesi lazım. Koruyucu ekipman, kask, mont, korumalı pantolon kullanım eksik olması gerekiyor ama trafikteki diğer sürücülerin de bunlara bir yetki verilmiş. Bunların işte efendim, bunları sürmeleri için gerekli şartlar oluşmuşsa onlara saygı göstermemiz lazım. Onların güvenli geçmelerine yardımcı olmak lazım. Onların kullandıkları yol varsa, hakikaten herhangi bir trafik işareti ile belirtilmişse, bizim de o yolları kullanmamamız gerekir.
0: Kesinlikle.
1: Yani sadece yollar bize aittir efendim, bunların burada ne işi var mantığı yanlıştır. Diğer sürücüler mutlak surette motokurye veya motosiklet sürücülerine saygı gösterecekler. Onların özellikle trafikteki akışlarına yardımcı olacaklar. Özellikle aynalarımızı sık sık kontrol etmek durumundayız. Bu son derece önemli. Çünkü gerçekten bakıyorsunuz ki ya sağınızda bitmiş, solunuzda bitmiş. Tabii bunları kabul etmiyoruz. Bunların yasal olarak normal trafikteki araçların birbirini sollarken hangi taraftan geçmeleri mantığını kullanıyorsa, motosiklet de aynısını yapmak zorundadır Aslı Hanım. O da
0: çok
1: aynı
0: haklısınız.
1: O da aynı kurallara uymak zorundadır. Ama maalesef biz bunları ne kadar anlasak da bazen hiçbir anlamı kalmıyor. Hep bildiklerini okuyorlar. Bu da kesinlikle.
0: Ama bu durumun değişeceği yönündeki umutlarımızı taze tutmaya biz evet. devam edelim. Ve çok teşekkür ediyoruz Sayın Opanoğlu.
1: Tabii daha sonraki durumda tabii ki bunlarla alakalı da yasal düzenlemeler yapıldı. Cezalar da var ama tabii vaktimiz yetmediği için Aslı Hanım dikkat edeceğiz. Onların biz, yani diğer sürücüler de yardımcı olacak.
0: Tabii ki.
1: Onlar da dikkat edecekler. Kurallar
0: ortak olacak. Bir problemimiz varsa ortak doğru. bir çözümde de buluşmak evet. zorundayız diye düşünüyoruz. Son olarak bunu söyleyelim. Yeni evet. konu başlığında. Tekrar evet. görüşmek dileğiyle sizi uğurlayalım.
1: İnşallah. Ne diyorum ben de, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye tüm sıcaklığıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Sözün yerini şimdi ezgiler alsın. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden Ayrılık Hasreti Kâr Etti Cana eseriyle sizi baş başa bırakıyorum.

0: Değerli dostlar, şimdi günlük hayatımızda her an ihtiyaç duyabileceğimiz bir başka konuya geçiyoruz. Bir kaza, yaralanma ya da ani bir sağlık sorunu karşısında ilk dakikalar büyük önem taşıyor. O anda yapılacak doğru bir müdahale, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar hayat kurtarıcı olabilir. Ancak ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışlar da ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle temel ilk yardım bilgisine sahip olmak yalnızca sağlık çalışanları için değil, hepimiz için önemli. Şimdi ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'la ilk yardımın temelini, acil durumlarda yapılması gereken doğru müdahaleleri ve günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz durumlarda dikkat edilmesi gerekenleri arkadaşımız Murat Kahraman'ın yaptığı röportajda dinliyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, günaydın. Türkiye'de bugün ilk yardımın hayatımızdaki yerini, ilk yardım anlamında doğru bilinen yanlışları ve hepimizin bilmesi gereken temel ilk yardım uygulamalarını konuşacağız. Konuğumuz ilk yardım eğitmeni Cumali Yıldız. Sayın Yıldız, günaydın. Türkiye programına hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hemen sorularıma başlamak istiyorum. İlk yardım denildiğinde birçok kişinin aklına farklı uygulamalar gelebiliyor. Şunu sormak istiyorum. En basit haliyle ilk yardım nedir ve bu konuda neden her bireyin temel bilgiye sahip olması gerekiyor?
2: Tabii ki ilk yardım dediğimiz olay kesinlikle ilaçsız, aletsiz, edevatsız, normal güncel yaşantınız içerisinde karşılaştığınız bir acil duruma yapacağınız müdahalelerdir. Yapabileceğiniz durumlar var. Ona faydalı olacak, hayatını kurtaracak müdahaleler var. Onların yapılması işlemine ilk yardım diyoruz. Yani ilaç vesaire, ekipman vesaire kullanılmadan yapılan veya etraftaki aletlerle, işte çevirdeki bir parça bezle, bir parça ne bileyim ona benzer ekipmanları, bir kapıyı mesela söküp sedye yapabilirsiniz. Ona benzer etraftaki malzemeleri kullanabildiğiniz alan diyebiliriz kabaca.
1: Evet, acil durumlar dediniz. Şunu soralım. Günlük hayatta en sık karşılaşılan acil durumlar hangileri oluyor? Ve bu durumlarda

0: sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım uygulamak neden önemli?
1: Şöyle bir örnekle gelmek istiyorum size. Evde bir aile var, çocuklar var, işte yaşantı var sonuçta. Çocuk ne yapar? Her şeyi karıştırır biliyorsunuz. Elini evet. bir ağzına atar, ondan sonrası bunlar çok sık olur. Dolayısıyla bizim en korktuğumuz şey bu çocukların ağzına attığı cismin soluk yoluna giderek ondan orayı tıkaması, tam tıkanma haline getirmesidir. Bundan çok korkarız. Neden çok korkarız? Çünkü buna hiçbir ambulans yetişemez. Hiçbir hastaneye zamanda varmanız mümkün değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu olay olduğu anda ebeveynin soğukkanlılığı, 112'yi araması, işte yardım istemesi, o sakinliği koruyabilmesi, adresi verebilmesi, komuta kontrol merkezinin işte 112'ye görevlendirmesi, adresi doğru aktarması, gelmesi, buluşması bir süreç. Yani bu ortalama ben en şey tabirle 10 dakikayı falan bulan bir süreç aşağı yukarı. Yani dolayısıyla 4 dakikanın üzerinde biz beyin hasarı başladığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Hani bu anlamda evdeki kişinin ilk yardım bilmesi çocuğun sekelsiz, sekelden kastım herhangi bir hasarsız hayatta hayatını sürdürmesi için ilk yardım bilen birinin etrafında olması çok önemli. Yapacağı çok basit bir müdahaleyle çok rahat bir şekilde hayat kurtarabilirler yani hocam.
0: Öyle evet.
1: Hasarsız kurtarabilirler. Hı hı.
0: Peki evden çocuklardan bahsettik. Bunun haricinde başka söyleyebileceğimiz örnekler var mı?
1: Bunun haricinde birçok şey olabilir tabii ki. Ev kazaları var. Mesela çok sık rastlanan düşme, banyoda işte çok sık gideriz biz. Ben kendim de 112 çalışanıyım bu arada. Hani çok sık gideriz banyoda işte abdest alırken ayağı kaydı düştü, işte kalça kemiğini kırdı. İşte buna nasıl yaklaşılması gerekiyor? Riskleri nelerdir? Ondan sonrasında kafayı çarptığında ne olabilir? Riski nelerdir? İşte bunların tamamı işte bu ilk yardım eğitimlerinde anlatılıyor. Nasıl yaklaşılması gerektiği orada aktarılıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka alması gerekiyor herkesin.
0: Evet, aslında hayatın her anında bu tür acil ilk yardım eğitimlerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Evet. Yaşanan küçük büyük kazalar neticesinde. Peki evet. Şunu soralım şimdi de. İlk yardımla ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?
1: Şöyle yani eğitimlerde biz bunu çok sık karşılaşıyoruz. Hocam diyor işte su döküldü, sıcak su döküldü diyor, biz diş macunu aldık sürdük. Diş macunu kimyasal bir maddedir. Yani yanık alana sürdüğünüz zaman hasarı derinleştirdiği bilinmekte. Yani işte ona benzer birçok şey.
0: Yoğurt sürmek. Evet.
1: Aynen, toplumsal bölge bölge değişiyor bunlar. Yaklaşımda yoğurttur vesaire bunlardır. Bunların tamamı hatalı uygulamalardır. Dolayısıyla yapılacak işlemler aslında çok daha basit. Hasara göre tabii ki detaylı ilk yardım eğitiminde anlatılıyor. Bu hasarın durumu önemli. Önce tespiti yapılıyor. Yanık durumuna bakılıyor. Ondan sonra yaklaşımlar tabii değişmekte. Bu tedbirler alınmakta. Buna benzer bir çok fazla örnek sayabiliriz. Yani yanma olabilir, işte soğuk aylarda işte çobanların yaşında donma olayları olabiliyor. Ondan sonrasında bunların dışında işte bir doğaya pikniğe gidiyoruz, bir akrep sokması, bir yılan sokması, buna benzer şeyler olabilir. Burada doğru yaklaşıldığı zaman bu durumu yaşayan insanın hayatta kalma oranı gerçekten çok yükselmekte. Doğru yaklaşım acil yardıma da, burası çok önemli bence, bir alan yaratmakta. Yani eğer ilk yardım doğru yapılmamışsa bazen acil yardım ne yaparsa yapsın maalesef
0: geç kalmış olabiliyor. Evet.
1: Kesinlikle, yani bu olabiliyor. O yüzden toplumun ilk yardım konusunda bilinmesi gerçekten hayati önem arz etmekte.
0: Evlerde olanları konuştuk. Peki evet. İş yerinde ya da trafikte de acil durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Bu durumlarda öncelikle nasıl hareket etmek gerekiyor? Ondan da bahsedelim lütfen.
1: Bu da çok güzel bir soru. Yani trafik kazası çok sık rastlanan bir durum. Mesela bir araçla seyir halindesiniz. Önünüzde bir kaza oldu, işte otoban gibi yerde oldu kaza. Yani bu durumda ne yapacağımız çok önemli. İlk şahit olan sizseniz alacağınız tedbirlerle ikinci il kazaları bir kere engellemeniz mümkün. Ondan sonrasında nasıl yaklaşacağımız, yani biz mesela bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili, yaşanmış bir örnek. Dört tane tıp öğrencisi arkadaşım vardı benim, işte biz İstanbul mezunuyuz. Ondan sonrasında bu arkadaşlar yolda bir kaza görüyorlar İstanbul'da. Ondan sonrasında bu kazayı görüyor, tabii tıp öğrencisi hepsi, sağlıkçı, duyarlı insanlar. Araçlarını park edip ondan sonrasında koşa koşa yardım etmeye gidiyorlar oraya. Yardım ederken o insanı kurtarmaya çalışırken tabii oraya yoğunlaşmışlar. Başka bir araç geliyor, çarpıyor, maalesef dördü ve o hasta hayatını kaybetti.
0: Evet, ne acı. Evet, bu yani, noktada öncelikle o ortamın güvenliğini sağlamak çok önemli.
1: Kesinlikle. Yani bu olay yeri güvenliği dediğimiz olay hakikaten sözde olan bir şey değil. Hep bir şey derler. Mesela ilk yardıma eğitimine geliyoruz, görecekler. Her olayda olay yeri güvenliği sağlanmalı. Olay yeri güvenliği sağlanmaz denecek. Çünkü gerçekten en başta bu aldığımız tedbir bir kere kendi can güvenliğimizi sağlıyor. Yani biz orada kurtarmaya çalışırken böyle bir yerde, böyle bir alanda, trafikte vesaire, otobanda, işte bir otoyolda alacağımız basit tedbirler bir kere bizim rahat çalışmamızı sağlayacak. Can güvenliği anlamında hem bizi hem hastayı koruyacak çok önemli tedbirler.

0: Onun dışında araca nasıl yaklaşılması gerektiği, işte kontağın kapatılması, işte LPG kontrolü, ondan sonrasında bir risk var mı yok mu analizlerin yapılması, bunların tamamı o eğitimlerde de tabii ki anlatılmakta. Ya bu profesyonel yaklaşım hem ikinci kazayı engellemekte hem de o kazayı yaşayan insanın yani şansını arttırmakta. Doğru yaklaşılırsa şansı artmaktadır.
1: Evet, biraz önce verdiğiniz örnekte soğukkanlılıkla yaklaşmanın, panik yapmamanın ne kadar önemli olduğunu, ilk yardımın en önemli kuralı diyebiliriz sanırım bu noktada.
0: Kesinlikle katılıyorum size. Yani soğukkanlı olmak, riskleri görmek anlamına gelmekte. Çünkü soğukkanlı olmadığınız zaman hata yapabilirsiniz. Bu hata kendi canınıza mal olur. Yani kendi canınıza, işte kurtarmak için insanın canına mal olur. Dolayısıyla olay güvenliği hale getiriliyor. Ondan sonra basamak basamak ne yapılacağı zaten anlatıyor. İşte solunum kontrolüdür, bilinç kontrolüdür. Çıkarılması, araçtan çıkarılmasına karar verilmesidir. Çünkü çıkarılmasının her hasta çıkarılmıyor. Kriterleri var bunun. Mesela bir kriteri hastanın solunumu durmuşsa çıkarın deniyor. Çünkü durdurmuşsa müdahale yapması gerekiyor. Temel yaşam desteği gerekiyor. Oturup pozisyonda bir bunu yapma şansınız yok. Bu anlamda önemli. Güvenlik riski varsa çıkarın deniyor. İşte bir gaz kaçağı var görüyorsunuz. Riskli bir patlama riski var. Veya aracın durduğu yer çok riskli bir yer. Yolun kapatılması gerekiyor. Derhal onun alıp uzaklaştırması gerekiyor. Tabii bunun alırken de karga turumba dediğimiz halk arasında yöntemle almıyoruz. Bunun yöntemleri var. Ren tikmanı da sevmesi bana var. Bunları işte bu eğitimlerde anlatılıyor. Bu yöntemlerle güvenli şekilde alınıp güvenli alana taşıyıp orada temel yaşam desteğinin başlanması gerektiği durumlar.
1: Evet. Şimdi bir de ilk yardım çantaları var. İlk yardımı konuşuyoruz. Evlerde, araçlarda bulunuyor. Bu ilk yardım çantalarında mutlaka bulunması gereken temel malzemeler neler? Bunların ne kadar sürede kontrol edilip yenilenmesi gerekiyor? İşte diyelim ki 5 yıl önce bir ilk yardım çantası hazırladık. Oradaki her şey sürekli kullanılabilir halde duruyor mu? Bunlardan bahsedelim lütfen.
0: Bu da güzel bir soru. Şimdi dediğim gibi en başta dediğim gibi ilk yardım araçsız, malzemesiz, ekipmansız yapılan bir uygulamadır. Yani olay bu. Yani özü bu işin. Ama tabii ki bir çanta hazırlarsanız hani bu anlamda kanama kontrolü için bir gazlı bez mesela bulundurmak işiniz daha kolay geçecektir. Ya bir parça bir bez parçası aramayacaksınız olay yerinde.
1: Evet.
0: Veya işte bir yapay boyunluk veya ona benzer bir şey varsa elinizde. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Biz bir risk gördüğümüz zaman işte kaza yaptı boynu ağrıyor. Örneğin biz buna kırık varmış gibi yaklaşmak zorundayız. Yani aksi ispat edinceye kadar bizim için orası aslında kırık olmak zorunda.
1: Evet, en kötüsünü düşüneceğiz. Evet.
0: Düşünüp tedbir almak zorundayız. Yani bunu yaptığınız zaman kırık olduğunda siz ne yapıyorsunuz? Kırık dokunun etraftaki sinir dokuları kesmesini engelliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Hastanın boyundan aşağısının ters kalmasını engellemiş oluyorsunuz. Yani bundan değerli bir şey var mı? Hani bu anlamda gerçekten önemli bu. Buna benzer şey gazlı bez. İşte bir boyunluk, basit boyunluklar oluyor. Onlar bulundurabilir. İşte bir sargı bezi bulundurulabilir. Bir kırık olduğunda vesaire işte askıya almak için birkaç ekipman, üçgen sargı vesaire bulundurulabilir. Ama dediğim gibi işte şu olmazsa olmaz, bu olmazsa olmaz diyemeyiz. İlk yardımın özü malzemesiz. Yani hiçbir malzeme olmadan da yapılabilir işlerdir. Hani bunların eğitimini alacaklar. Hani benim şu malzeme eksikti, ben o yüzden bunu yapmadım diyemiyoruz. Yaratıcı olmak zorundayım.
1: Evet.
0: Hani olan yerinde ekipmanları vesaireyi bazen tişörtünden mesela kol askılı yapabiliyoruz. Hani hastalara gömleğinden mesela kırık kolu sabitleyebiliyoruz. Hani buna benzer yöntemler de anlatılıyor burada. Hani bu anlamda temel işler dediğim gibi hani bu gazlı bezler bulundurulabilir. Ondan sonrası bir batikon mesela bulundurulup hani temiz kalması sağlamak amaçlı ilaçtır ama hani yine kullanmasında bir sakınca olmayacaktır. Üçgen sargı bulundurulabilir. Bir klaser parçası bulundurulabilir mesela. Bunların da kullanım zamanı da genelde ekipmanların üzerinde tüketim şeyleri yazar.
1: Evet.
0: Hani aldığınız zaman selül o tarihleri kontrol etmesi gerekiyor. Klaserler bazen yapışabiliyor, geçebiliyor. Ara ara bakılması gerekiyor. Eğer öyle bir şey varsa değiştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde tedbirler alınabilir hocam.
1: Evet. Şimdi çocuklar da zaman zaman küçük kazalar yaşayabiliyorlar.
0: Evet.
1: Risk de var her zaman için. Ailelerin özellikle evde dikkat etmesi gereken durumlar ve bilmesi gereken temel ilk yardım uygulamaları neler?
0: Şimdi çocukların hakikaten riski fazla. Çünkü onlar meraklılar. Her şeye elini atıyorlar. Her şeyin tadına bakmak istiyorlar. Her bulduğu şeyi ağzına... Bunlar da işte en korktuğumuz şey havayolu trafiği. Çünkü buna ambulansın yetişme şansı yok. Yani zaman anlamında yok.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla ebeveynlerin kesinlikle ve kesinlikle yani eğitimi almasını öneriyoruz. Alamadı birçok kanal var aslında bu anlatan arkadaşlar var. Hani nasıl yapması gerektiğini bilmesinde fayda var. Çünkü yapacağı çok basit bir müdahale. İşte bebek ise mesela kolunu aldı. Başlayacak.

0: yakın yere yakın hale getirdi. Kürek kemiklerinin ortasına darbeli bir şekilde vurdu. Yani sadece bununla kurtulan bir şey şu sanıyorum ben.
1: Evet.
0: Hani bu anlamda hakikaten bu temel işlerin bilmesinde fayda var. Çocuk kendini yakabilir. İşte kış ayında soba yakıyoruz vesaire oluşuyor bazen işte bazı evlerde. Bu durumlarda yanlık riski çok fazla. Düşme çok sık görülen bir şey ondan sonrasında. Yani yakın temas çocukla çok fazla çocuğu böyle riski anadan uzak tutma, sivri kesici bir şey yatağa bırakmama gibi önlemlerle, tedbirlerle kanepelerin köşelerine birkaç minder vesaire bırakma, hani temas çarpma sırasında yüzüne işte yüzüne herhangi bir hasar oluşmasın diye basit tedbirler alınabilir hocam. Bunlar yapılabilir yani.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün ilk yardımın hayatımızdaki yerini, doğru bilinen yanlışları ve herkesin bilmesi gereken temel uygulamaları konuştuk. Konuğumuz ilk yardım eğitici eğitmeni Cumali Yıldız'dı. Sayın hocam, tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.

değerli dinleyicilerimiz, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Sabahın bu saatlerinde sesimize kulak verdiğiniz, sohbetlerimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız bu sabahta yeni güne sizlerle aynı frekansta başlamanın güzel duygusunu taşıdık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Uğur Ekmekçi, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olduk. Bizler şimdilik sizlere veda ediyoruz. Ancak TRT Radyo 1'de gün boyunca farklı sesler, farklı hikayeler ve birbirinden değerli programlar sizlere eşlik etmeyi sürdürecek. Günaydın Türkiye'nin ardından günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından gündem radyolarınıza konuk olacak. Başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, TRT Radyo 1'de kalın.

0: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstikçe iyi hissedeceksin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman...

0: Zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: iş bankası. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve

0: Cumhurbaşkanı ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle de bir araya gelecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmada yeni dönemin yol haritasının değerlendirilmesi ve meclis çalışmasının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız. Haklı davalarını her şartta savunacağız dedi.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımın 3. yılında bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini yineledi.
1: Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan çoğu çocuk ve kadın 74 bin şehidimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarında 76 olan üniversite sayısının 208'e yükseldiğini, yurt sayısının 190'dan 877'ye çıkarıldığını hatırlattı. Nitelikli yükseköğretimin Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını söyledi.
1: Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yükseköğretim imkanından yoksun kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. İşçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen, işçi kal demektir.
0: Erdoğan, her kim ki üniversitelerin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir ifadesini kullandı.
1: Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız. Yanlış varsa düzeltilir. Noksan varsa tamamlanır. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan orta vadede en az iki üniversitenin dünyanın ilk yüzünde yer almasını hedeflediklerini açıkladı. Yapay zeka ile bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını hatırlattı, uyarılarda bulundu.
1: Karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum.
0: YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ay Keşif Robotu Çeri'nin maketiyle Türk ve İslam tarihi ve sanatını temsil eden tesbih takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra YÖK 2026 Üstün Başarı Ödüllerini tevdi etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Recep'in ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hind Recep'in annesi, dedesi ve dayısı yer aldı. Filistinli küçük kız, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir yer ararken katil İsrail'in saldırısına uğradı. Küçük çocuk yakınlarıyla beraber 355 kurşunla vurulan araç

savaşta şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint Recep'in ailesiyle yakından ilgilendi, uzun süre sohbet etti. İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Hint Recep'in hüzünlü hikayesi Hint Recep'in sesi adıyla Beyaz Perde'ye de taşınmıştı. AK Parti tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların ödemelerine ilişkin geçici statüde bir kanun teklifi için çalışmasını sürdürüyor. AK Parti Meclis Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre düzenleme ile ödemelerin gerçekleştirilmesi için tasfiyenin nasıl yapılacağı belirlenecek. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar, tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından nakde çevrilecek. Böylece sermaye piyasası kurulunun aldığı 1 milyon liraya kadar olan varlıkların ilk ödemesine ilişkin kararın yasal altyapısı sağlanacak. Fon yatırımcıları için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak. 1 milyon liranın üzerindeki tutarın peyderpey ödenmesi planlanıyor. Fon ödemelerinde kamu kaynağı kullanılmayacak. Teklifin bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. Ekim ayı içinde de kanunlaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün saat 14'te meclis genel kurulunda bilgilendirme yapacak. Gündemde fon soruşturmasına ilişkin son durum, alınan karar ve uygulamalar olacak. Terörsüz Türkiye hedefinde üçüncü göz milletin kendisi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme komisyonu kurulacak. Komisyonun kuruluşu için ilk toplantı gelecek hafta yapılacak. Edinilen bilgiye göre izleme komisyonunun önce kuruluş esasları ve üye sayısı belirlenecek. Ardından Ekim ayı içinde komisyon ilk çalışmasına başlayacak. İzleme komisyonu kurulduktan sonra toplantılarının basına ve tutanaklara açık gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak milli güvenlik ve gizlilik içeren bilgilendirmeler kapalı gerçekleşebilecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'nın iç onay süreci içinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın gelecek hafta uluslararası anlaşmayı meclise göndermesi bekleniyor. Anlaşma önce Meclis Dışişleri Komisyonu'nda ardından da genel kurulda görüşülecek. AK Parti grubu 13. yargı paketi üzerinde de çalışmasını sürdürüyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre denetimli serbestlik uygulamasında yeni yöntemler üzerinde çalışılıyor. Buna göre ilk kez suç işleyen hükümlülerle suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlere uygulanan denetimli serbestlik uygulaması farklılık içerecek. Uygulamada cezaevlerindeki idare ve gözlem kurulunun yapacağı iyi hal değerlendirmesi esas olacak. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. Uygulama noktasında polisler bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan araçtan polise ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu açılan ateş sonucu şehit oldu. Ankara valisi Yakup Can Polat 3 saldırganın yakalandığını açıkladı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i anayasanın 127. maddesi ve ilgili kanun uyarınca görevden uzaklaştırdı. Yapılan açıklamada ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldığı bildirildi. İstanbul Valiliği, Ataşehir ve Eyüp Sultan'da başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. Türkiye, Kasım ayında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si Antalya'da düzenlenecek. COP31 Başkanlığı'nı yürüten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferans öncesi Fiji'de düzenlenen pre-COP toplantısına katıldı, küresel ısınmaya dikkat çekti. Bakan Kurum, daha fazla emisyon üretmememiz gerekiyor ve şimdi başlamalıyız dedi ve bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek konferans için de davette bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Eylül'de uygulanan

genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç.osym.go.tr adresinden erişim sağlayabiliyor. Yemen'de hükümet güçlerinin İran destekli Husulilerin kontrolündeki toprakları geri almak için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor. Yemen Şafağı adı verilen operasyonla ülkenin güneybatısında bulunan Taiz vilayetinde 100 Husi'nin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda ayrıca 150 kişi yaralandı. Çok sayıda askeri araç ise imha edildi. Husulilerin kontrolündeki 3 dağın geri alındığı da bildirildi. Yemen hükümet güçleri daha önce de Babül Mendeb'deki stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığını açıklamıştı. Suudi Arabistan ise Husilerin Necran ve Cizan'daki havalimanlarına saldırdığını açıkladı. Saldırılarda 3 kişi yaralandı. Husiler de Suudi Arabistan'daki Abha havalimanını hedef aldıklarını duyurdu. Karadeniz'de alev alev yanan tanker gökyüzünü siyaha boyadı. Olay Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi açıklarında meydana geldi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı petrol taşıyan Aframax Rio adlı tankerin insansız deniz araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. Metrelerce yükselen yoğun siyah duman kıyı şeridini kapladı. Yetkililer halka pencerelerinizi kapatın, dışarı çıkmayın uyarısını yaptı. Bölgedeki tüm plajlar geçici olarak kapatıldı. Tamamı Hindistan vatandaşı olan 23 kişilik mürettebat tahliye edildiği açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki eğitim kurumlarının Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edildiğini hatırlattı. AK Parti fonların tasfiye sürecine ilişkin geçici kanun teklifi hazırlayacak. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanlarıyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışma sürüyor.

0: Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Beşiktaş'a tecrübeli kanat oyuncusu Milot Raşika'dan kötü haber geldi. MR görüntülemesi yapılan Raşika'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyadin dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Arda Çakmak istifasında ısrarcı olması üzerine Diyadin'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş ise deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Burkan Bres'i 89-82 yenme başarısı gösterdi. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşı ve alkışlarla uğurladı.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25. Adana 28, Şanlıurfa 24, Konya 20, Trabzon 19, Kars 14, Erzurum 13 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ile 22. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep birlikte.
5: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Karşılaştığım bir kazayı paylaşmak istiyorum. Servis aracı ile işten dönen çalışan durakta inmek üzere hazırlanıyor. Araç durunca kişi ayağa kalkıyor. Bir elinde çanta ve bir elinde poşet var. Kapıya geliyor ve sürücüye iyi akşamlar diyor. Dışarıya bakmadan adım atıyor. Kaldırıma adım atacağını zanneden kişi, araç kaldırımdan biraz uzak kaldığı için boşa adım atıyor. Kişi dengesini kaybedip düşüyor ve başını kaldırımın ucuna çarpıyor. Servis ve otobüslerden iniş yapan yolcular bu tür ciddi kazalar yaşamamak için önlem almalıdır. Servis aracından iniş yapılırken tutmaça tutunarak inilmelidir. Otobüs veya servis aracından tutunmadan iniş yapmayın. Yola adım atmadan önce sağınızı aradan gelen motosiklet, skuter veya bisiklet için kontrol edin. Sağ tarafı kontrol ettikten sonra önünüze bakın. Kaldırıma mı yoksa yola mı adım atacaksınız? Adım atacağınız yer güvenli mi? Su birikintisi veya çukur üstüne adım atmayın. Araçtan güvenli iş yaptıktan sonra yolun karşısına geçecekseniz, servis aracının gitmesini bekledikten sonra karşıya geçin. Bahsettiğim kazayı arkadaşımız çok ucuz atlattı. Siz buna benzer bir duruma düşmemek için önlem almayı ihmal etmeyin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 7 Ekim Çarşamba ve gündemin başlıklarıysa şöyle. Bugün 7 Ekim. Hamas'ın Aksa Tufanı harekatına karşı başlayan ve soykırıma dönüşen İsrail'in saldırılarının 3. yıl dönümü. 3 yıl boyunca İsrail, Gazze'yi yerle bir ederken çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın Filistinliyi katletti. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durum. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. Almanya ile Rusya arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Alman Dış İstihbaratı BND'nin başkanı Martin Jäger, Almanya'nın Rusya ile askeri bir ihtilafa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İç siyasette son gelişmeler.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
0: Başlıkları aktardık. Şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberlere geçiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Bugün Hürriyet'te parayı alırız, dosya kapanmaz manşeti atılmış. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el konuldu. TMSF'de iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için. Dün yani pazartesi günü TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi iade etmiş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferleri yapmışlar. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreçleri başlattık. Kısa sürede kazananlarla ilgili listeler var diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hakemlerle ilgili deliller var. Bakan Gürlek tutuklandıktan sonra istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile kim hakemlerin adının karıştığı soruşturma ile ilgili de bilgi verdi. Biz hakemlerin kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. Teşvik, şike, kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeye göz yumması olmaması lazım. Üniversitelere yapay zeka uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ilde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenci için işletmede mesleki eğitim modelinin hayata geçirileceğini açıkladı. Üniversiteleri de yapay zeka konusunda uyardı. Erdoğan, yeni akademik yıl açılış töreninde yapay zekadaki baş döndürücü gelişmelerin üniversiteleri sınayıcı hale geldiğini savundu. Öğrenci ile akademisyen bağı sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Tecrübesini paylaşır.

bilimsel kültür aşılar. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı, kalıcı olmaz. Üniversitelerimiz buna kafa yormalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinde bir başka haber, Erdoğan'ın aday olması için meclis seçim kararı alsın. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'ye ait. Bahçeli, Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Seçimler 2028 içinde yapılmalı, gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarda yoluna devam edebilecektir diyor Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı. 5 milyon kişi zarar gördü. Yeni parti lideri Özel yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında fon depremine değindi. Özel krizden 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyondan korumaya, bir kenarda artırmaya, belki biriken borçları bu vesileyle kapamaya çalışan küçük yatırımcının üzerine devrildi. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyondan fazla doğrudan fondan etkilenen insan ve 5 milyona yakın toplamda bu işten zarar gören mağdur var. Milliyet gazetesi 13 gün tehlikesi başlığını atmış bugün. Saldırılarda sosyal bulaşma riski, peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getirdi. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkat çeken uzmanlar, olayların görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir diyorlar. İstanbul'da dünkü son olay saldırıların tesadüf mü yoksa sosyal bulaşma olarak adlandırılan taklit davranışların bir sonucu mu olduğu sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar detaylı haberlerin ve sosyal medyadaki görünürlüğün sosyal bulaşmayla taklit eylemleri tetikleyebildiğine dikkat çekti. Araştırmalarda bir okul saldırısının ardından ilk 13 gün boyunca eylemlerin bulaşıcı kaldığını gösteriyor. Suriye ile stratejik işbirliği, Erdoğan'ın tarihi ziyareti için iki ülke arasında temaslar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın dönemde Suriye'ye tarihi bir ziyarette bulunacak. Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından yapılacak bu ilk ziyaretle iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği dönemi de başlayacak. Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret ederek namaz kılması da bekleniyor. Husilere ağır darbe haberini de aktaralım Milliyet'ten. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli meşru Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Husilere karşı büyük bir operasyon başlatan Yemen hükümeti Babülmendeb Boğazı çevresinde ilerleyerek Muha'yı kontrol altına aldı. Kaynaklar Husilerin geçen ay ele geçirdiği kıyı bölgelerinin büyük bölümünden çıkarıldığını öne sürdü. İttifak ilk sınavını verdi. Ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan siyasi ve savunma komitesi Husilerin saldırıları nedeniyle ikinci toplantısını olağanüstü olarak 5 Ekim'de Riyad'da yaptı. Toplantıdan sonra yayımlanan ortak açıklamada ince ve hassas bir diplomasi yürütüldüğünün işaretleriyle caydırıcılık mesajının ulusal mevzuata dayandırılarak verilmesi dikkat çekti. Ve Sabah gazetesi güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan bu manşet atılmış bugün sabahta ve Sayın Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı da yer alıyor ilk sayfada. Ülkemizin yükseliş ivmesinin devamı Erdoğan'ın 3. defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacak. Zira 3. dönem birçok önemli gelişmeye gebe. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe ise Erdoğan'da diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Eğitimde fırsat eşitliği sağladık. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır. Türkiye gibi ülkelerde işçinin, emekçinin, çiftçinin çocuğuna işçisin sen

işçi kal demektir diyor Sayın Erdoğan. Foncuların paraları Virgin Adaları'ndan çıktı. Fon soruşturması yurt dışındaki vergi cenneti adalara uzadı. Pusula ve Terra portföyün yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla Virgin ve Seyşeller Adası'na taşıdı. Savcılık foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı. Yeni Şafak gazetesinde bugün Gazze'yi unutmayın manşeti atılmış. Bugün 7 Ekim soykırım 3 yıldır sürüyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımının üzerinden 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre en az 80 bin Filistinli katledildi. 10 binlercesi enkaz altında ya da kayıp. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilse de saldırılar sürüyor. Uzmanlar durumu artık genosit yani soykırım yerine holisit yaşamın yok edilmesi olarak niteleniyor. Zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor. Çocukların hatırına durdurun. Saldırılarda babasını ve 20'den fazla yakınını kaybeden 13 yaşındaki Musa El Memun ailesiyle çadırda yaşıyor. Yeni Şafak'a konuşan Memun, eğer savaşı durdurabiliyorsanız bizim hatırımıza, Gazze'nin çocukları hatırına durdurun. Yanımızda olmanıza, bize destek vermenize ihtiyacımız var. Daima Gazze'li çocukların yanında olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı ve külliyede Hint Recep'in ailesini de konuk etti. Harran Üniversitesi Korosu'nun Gazze'li çocuklara ithaf ettiği Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız dinletisinden duygulanan Erdoğan şöyle konuştu. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum. Trabzon ekonomisine ağır darbe Yeni Şafak'ta bu haber de yer alıyor bugün. Trabzon'da binlerce kişinin geçimini sağladığı kömür ticareti akıl almaz bir kararla durduruldu. Her yıl Türkiye'nin dört bir yanına milyonlarca ton kömür sevk eden 8 kömür işletmesi bölgedeki 3-5 lüks konut sahibinin kömür tozuyor şikayetiyle mühürlendi. Kampanyaya eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun öncülük ettiği ve bürokratlara baskı yaparak bu kararı aldırdığı belirtiliyor. Türkiye gazetesi Mekke'ye Türk zırhı manşetini atmış bugün. Mehmetçik ittifak için sahaya iniyor. Mekke ittifakı fiilen devreye girdi. Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da gündemde diyor Türkiye gazetesi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki zirvede kritik kararlar aldı. Birbirimize saldırı, hepimize saldırıdır ilkesine dayanan Mekke ittifakı kolektif savunmayı devreye sokuyor. Türkiye'nin Yemen'de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Libya'da olduğu gibi orduya SİHA ve lojistik destek verilerek ülkenin bölünmesi önlenecek. Yine Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları, parayı iade eden kurtulmaz açıklamaları da yer alıyor Sayın Akın Gürley'in. Ve Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili de Kurtlar Vadisi'nde Kazım Kaşifoğlu öldürülüyor. 2 gün sonra aynı şekilde Kozinoğlu ölüyor. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Yazıcıoğlu olayında FETÖ parmağına dair kanaate vardık ifadeleri de Türkiye gazetesinde yer almış. 64 kilo altını eritip çaldılar. Kuyumcu kentte 16 firmadan müşteri var, onlara satacağız diyerek 64 kilo altın alan çete takıları eritip has altına çevirdi. Kısmi ödeme yaparak güven sağlayan sahtekarlar ardından iflas ettik diyerek ortadan kayboldu.
Akşam gazetesi İsrail iç savaşın eşiğinde manşetiyle çıktı bugün. CIA tarafından hazırlanan gizli raporda İsrail içindeki gerilimlerin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi. Maariv gazetesinin Drop Seat News sitesine dayandırdığı habere

0: göre raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Raporda Netanyahu ile ilgili ayrı bir kriz olduğu, eş zamanlı olarak İsrail'in tecrit edildiği ve ABD'nin desteğinin azalması, ülkenin yarı paria durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği vurgulandı. Soykırımın kanlı bilançosuna da yer vermiş bugün akşam gazetesi. 74.137 kişi hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. 2 milyondan fazla Filistinli yerlerinden edildi. Binaların %82'si hasar gördü ya da yıkıldı. Altyapının %90'ı yok edildi. 362 eğitim kurumu kullanılamaz hale getirildi. Ve 114 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Tek zinciri yetmez, ekosistem gerekli manşeti atılmış bugün. Dönüşen liderlik zirvesinde konuşan iş dünyasının önde gelen temsilcileri, yeni şekillenen küresel rekabetçilikte şirketlerin gelecek rotasına ve büyüme stratejilerinin temel dinamiklerine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Çin'i tehdit olarak görmüyoruz, aynı zamanda fırsat sunuyor. Şirketler yeni dönemde farklı yönlerden gelebilecek kırılmalara aynı anda hazırlıklı olmalı ifadeleri de yer alıyor bugün nasıl bir ekonomide. Tazmin merkezi bireyseli kapsamıyor ekonomi gazetesine konuşan ve yatırımcı tazmin merkezi mevzuatı oluşturulurken bugün yaşanan gelişmeler hesaba katılmamış diyen uzmanlara göre açıklamalar da bugün nasıl bir ekonomide. Fonların manipülasyonuna konu olacağı ve tasfiye aşamasına geleceği mevzuat oluşturulurken hesaba katılmamış yorumu da yapılıyor Hüseyin Gökçe'nin haberi. Fransa'da öğrenci protestoları büyüdü haberi de yer alıyor. Avrupa'da sosyal huzursuzluk dikkat çekici ve bir de fotoğraf yer almış bugün gazetenin ilk sayfasında. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımıza gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Ben birinci uzaylı olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan...

0: Bizde aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 500

0: Televizyon deyince vatan.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Reklamlar.

0: Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın Sinem Hanım, iyi programlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Gündemin öne çıkan haberlerini de elbette değerlendireceğiz sizinle ama bugün 7 Ekim Hamas'ın Aksa Tufanı harekatına karşı başlayan ve soykırıma dönüşen İsrail'in saldırılarının başlamasının 3. yıl dönümü. 3 yıl boyunca İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Çoğu çocuk, kadın olmak üzere 70 bini aşkın Filistinliyi katletti. Soykırımın kanlı bilançosu bugün akşam gazetesinde de yer alıyor. 74.137 kişi hayatını kaybetti. 174.304 kişi yaralandı. Bunlardan 21.745'i 18 yaş altındaydı ve 1001 yaş altı bebekti. Yani inanılır gibi değil ama bu soykırımla, bu zulümle yaşamak zorunda kalan Filistinler ve dünyanın gözlerini belki de kapatmış olması bugün konuşacağımız ilk konu olacak sizinle Sayın Mustafa Yetim. Neler söylersiniz?
2: Yani tabii 3 yıl önce meselenin bu boyutlara geleceğini çoğu kişi edemedi. Çünkü yani İsrail gerçekliğinin yeterince farkında olmayan bir küresel toplum, küresel alan söz konusuydu. Fakat bugün İsrail gerçekliğini neredeyse hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. Bunun da başlıca sebebi tabii ki mevcut küresel sistemin zafiyetleri ve onun Batı tarafından kontrol ediliyor olması. Yani bu yaşadığımız soykırım, vahşet, gayri insani durumda Batı'nın, özellikle Amerika'nın, işte destekleyici batılı güçlerin çok çok çarpan etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani İsrail gerçekliğiyle mücadele etmek, yani küresel bir felaketle mücadele etme politikasını gerektirir. Küresel bir felaketle mücadele etme iradesini gerektirir. Yani mesela Covid'de nasıl mücadele ediyorsanız, depremde nasıl mücadele ediyorsanız, evet, örnek vermek gerekirse açlıkta nasıl mücadele ediyorsanız, İsrail'le de o şekilde mücadele etmeniz gerekir. Aynı şekilde birlik olmanız gerekiyor. Aynı şekilde bütün küresel toplumun siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel bütün araçlarını harekete geçirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bu sorunu temelinde, kökeninde bitirmek için elinizden ne gerekiyorsa yapmanız gerekiyor, askeri kuvvetle dahil. Dolayısıyla İsrail gerçekliği, küresel sistemi, küresel vicdanı, yani biz bunu sadece Gazze meselesi veya Filistin meselesi olarak algıladık. Bizim küresel toplum olarak, küresel sistem olarak en büyük zafiyetimiz buydu. İsrail adım adım Gazze'den, Filistin'den başlayarak orada soykırıma karşı sessiz kalınması, orada soykırım sürecinin engellenmesi, adım adım onun bölgesel düzeni ve küresel sistemi, küresel değerleri, normatif gerçeklikleri tehdit eder boyuta, paralize eder, kötürüm haline sokar boyuta ulaşmasına yol açtı maalesef. Evet. Böyle bir durumu adım adım biz yaşadık ve bugün geldiğimiz noktada meselenin tabii ki Sinem Hanım normatif, yani etik sancıları, etik ağrıları, etik yaşadığımız dramı bir tarafa koyduğumuzda bir de real politik durumu var. Hı hı. Yani Netanyahu'da vücut bulan ve adım adım İsrail siyasetinin omurgası haline gelen Yahudi radikalizmi her haliyle vücut bulmuş, somutlaşmış Yahudi radikalizmi, kendi ağızlarında sürekli tekrarladıkları Arapları, Filistinleri katletme, sürme, yani o kadar basit bir şekilde kullanabiliyorlar ki bu, evet, cümleleri. Mesela evet, biz normalde bir hani sokakta hayvana dahi hani bir aykırı hareket olduğu zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Bunların bütün liderleri, Netanyahu kabinesi, hatta muhalefet etkiler dahi Filistinlere yönelik o kadar insani tavırlar ve diller

0: bana diyorlar ki şok olmamak, böyle bir dünyada bu tür varlıkların nasıl yer ediyor olduğunu anlamaya çalışmak gerçekten bizi travmatik bir duruma, yani küresel toplumu travmaya sürekledi. İsrail küresel toplumun bir travmasıdır Sinem Hanım. Maalesef biz bu travmayla başa çıkamıyoruz. Hala başa çıkamıyoruz. Ve adım adım sadece Filistinleri veya bölgedeki işte zayıf ülkeleri değil, Türkiye'ye de real politik bir tehdit oluşturmaya başladığına şahit oluyoruz. Yani küresel kutuplaşma, küresel bloklaşmanın yanı sıra küresel alanda batılı kurumların, işte evrensel kurumların, evrensel değerlerin. Tabii bunun haricinde şunu da ifade etmek lazım. Belki oradaki vicdanlı insanların sürekli Gazze halkına, Filistin halkına ulaşmaya çalışması, Türkiye'nin veya diğer bölgesel aktörlerin, bazı küresel aktörlerin, İspanya gibi ismini de vermek gerekir. Yani kötünün ismini verdiğimiz kadar iyinin ismini de anmak gerekir. Kesinlikle. Bu tür vicdanlı ülkeler Avrupa'da olsun, farklı yerlerde olsun, tabii ki bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar ama ortada gerçekten koşulsuz bir destek alan, Amerika'dan her ne kadar zaman zaman eleştiriler yükselse de koşulsuz bir destek alan varlık söz konusu. Ve bu durum bizim bölgesel güvenliğimizi de riske atıyor. Küresel güvenliğimizi de riske atıyor. Çünkü kurumların ne kadar gereksiz olduğunu, değerlerin ne kadar gereksiz olduğunu, günün sonunda gücün çalıştığını, gücün de soykırım dahi yapsa da bir şekilde işler olabileceğini, saygı görebileceğini biz Netanyahu örneğinden ve İsrail örneğinden görebiliyoruz Sinem Hanım.
1: Ne kadar
0: şimdi
1: kötü.
0: Evet, ne kadar kötü. New York'ta Birleşmiş Milletler meselesinde yapılan konuşmalarda Mahmut Abbas'ı dinleyemedik ama evet. Netanyahu o New York'ta Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı Sinem Hanım. Evet. Dolayısıyla hani sadece meselenin normatif boyutunu fazlasıyla tartıştık ama real politik tarafta da küresel kurumları, bölgesel gerçeklikleri alt üst eden ve an be an tehdidini yükselten, tüm devletlere karşı saygısız davranan, hiçbir şekilde bir normatif ve sınırlandırıcı ilke benimsemeyen, bunu da sürekli defaten dile getiren bir varlıkla karşı karşıya olduğumuzu 3. senesinde çok daha net bir şekilde görüyoruz. Tabii buna karşı önlemler alınıyor. Yani hem kendi kapasitemizi artırma yönünde hem de uluslararası kurumlardaki o işte ölüm sessizliğine bürünmüş normatif süreçleri harekete geçirme konusunda Türkiye'nin veya farklı ülkelerin eylemleri söz konusu oluyor. Bölgesel anlamda da tabii ki belirli adımlar atılıyor. Mekke Savunma Anlaşması bence bir amacı da bu tür tehditlere yönelik, hani Husi tehdidi belki konuşuyoruz. Ama diğer açıdan da işte bu tür yıpratıcı, yok edici tehditlere karşılık oluşturulan mekanizmalar karşımıza çıkıyor. Umarım 4. senesinde, yani veya farklı senelerinde bu sorunu, bu dramı, bu trajediyi, soykırımı hatırladığımız diğer senelerde İsrail gerçekliğinin artık kontrol altına alındığı ve bir şekilde ehlileştirebilindiği, yani bir devleti düşünün ki insani bir boyuta çekmeye çalışıyoruz. Yani bizim 3 senelik uğraşımız bu. Umarım gelecekte bunu daha umutlu bir şekilde konuşacağımız günler, süreçler gelir Sinem Hanım.
1: Evet Sayın Mustafa Yetim, esasında biz geçen yıl biraz umutlanmıştık Gazze konusunda, Filistin konusunda. Zira baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öncülüğünde bir kurul oluştu. Gazze Barış Kurulu. Evet. Çalışmalarına başladı. Metinler oluşturuldu, taslaklar oluşturuldu. Neyse, baktığımızda tabii Hamas'ın silah bırakması, tamamen kendini feshetmesi beklentisi, işte esirlerin iade edilmesi İsrail'e istendi, İsrail tarafından işte öldürülen esirlerin dahi işte naaşlarının teslim edilmesi istendi. Bütün Hamas denilenleri yerine getirdi. Tabii silah bırakma konusu biraz daha düşündürücü. Yani tamamen kendini feshetmesi bekleniyor. Baktığımızda evet adımlar atıldı ama İsrail'den ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir cevap gelmedi. İkinci, üçüncü bir aşamaya gelinemedi ki baktığımızda orada Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in çıkarları da var. Çünkü bir turizm cenneti olması şeklinde metinler de çıkarılmıştı. Hatırlayacaksınız.

0: Yapacaksınız. Biz istedik ki orada silahlar sussun, ateşkes gerçekleşsin, en azından rahat bir nefes alsın Gazze'liler ve insani yardımlar da ulaştırılsın. Biz bu açıdan baktık duruma. Ama yeni bir boyuta erişilemedi. 10 Ekim'de başlayan ateşkes sıklıkla bozuldu. Yani kırılgan da değil. Tamam, evet, saldırıların ilk başladığı dönemki kadar değil, ama halen daha çocuklar, kadınlar, insanlar öldürülüyor Gazze'de. Neler yapılmalı? Yani daha ne kadar fazla ses çıkarılmalı? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii bu, yani Uluslararası Barış Kurulu'nun birinci amacı, her ne kadar içerisinde bazı idealist söylemleri barındırsa da, yani geçmişteki çatışma örneklerinden de biliyoruz ki genel itibariyle değil, yani dondurma meselesi, yani çatışmayı dondurma. Hı hı. Ve bu çatışmayı dondurma birincil amacından sonra, eğer çözüm mümkün olursa, ona doğru ilerleme. Şimdi bazı yerlerde bu tabii çalışabiliyor. Ama yani İsrail örneğinde mesela geçmişte sinemanın Oslo görüşmeleri vardı. Hı hı. Anlaşmayla sonuçlandı. Ondan sonraki süreçte de farklı farklı anlaşma süreçleri oldu. Dolayısıyla İsrail mevzu bahis olduğunda, İsrail'in bu tür anlaşmaları, dondurulmuş şeyleri, yeni bir saldırı, yeni bir nasıl diyelim, girişim, yeni bir genişleme, yeni bir radikalizm için geçici bir süreç olarak değerlendirdiğine şahit oluyoruz. Yani dolayısıyla burada da benzer şekilde, yani İsrail burayı, bu anlaşmayı, Hamas'ı silahsızlandırmak, Hamas'ı bir nevi orada tamamen saf dışı bırakmak, yani ve süreci kendi lehine çevirmek için yorumluyor. Yani orada aslında eşgüdüm gitmesi gereken Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in işgal bölgelerinden çekilmesi sürecinin diğer kısmını İsrail uygulamıyor. Tabii uygulatacak kesim de Amerika Birleşik Devletleri, ki anlaşmanın en büyük ortağı. Mesele zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde, neden hala bu tür bir yükü, yani hem normatif yükü hem de ekonomik yükü, askeri yükü, çünkü sınırsız koşulsuz bir destek söz konusu, desteklemek zorunda kaldığını anlayabildiğimiz bir durum yok. Dolayısıyla bizi yine sarmallara düşüren bir umutsuzluğa sürükleyen bir mesele söz konusu oluyor, ortaya çıkıyor. Yani bunun çözümü, başından itibaren altını çizdiğimiz, defaatle söylediğimiz, İsrail'in yani saldırgan birini tahayyül edin. Saldırgan biri, kontrolden çıkmış birini, yani biz sözle belli bir noktaya, doğru bir noktaya, normal bir noktaya çekmemiz çok imkanlı gözüken bir şey değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Orada uygulanması gereken şey sert güç, caydırıcılık, bölgesel, küresel anlamda bu şekilde angajmanlar. Bunlar olmadığı sürece İsrail'in caydırılması veya belli bir noktaya çekilmesi çok mümkün gözükmüyor. Onun için yani ben bu anlaşmaların önemsiz olduğunu ifade etmiyorum. Küresel toplumun bir araya gelmesi, küresel toplumun vicdanının harekete geçmesi, belirli mekanizmaların kurulması, ama bunun bir caydırıcılık, bir yani tatbik etme gücü mevcut olmadığı sürece, İsrail tarafından, ki uluslararası ilişkilerin en istismar edicisi ülkelerden bir tanesi, istismara açık hale geleceğini ve anlamsızlaştırılacağını düşünüyorum. Onun için burada tabii ki hem bölgesel aktörler hem küresel aktörler İsrail'i caydırma konusunda daha sert, daha emin adımlar atması gerekiyor. İşte mesela İngiltere veya diğer Avrupa ülkeleri çeşitli ekonomik yaptırımlar açıklıyorlar. Yani yaptırım derken işte farklı iptal şeyleri söz konusu olabiliyor. Askeri eylemler, ya bu genelleştiği zaman, atıyorum Almanya tabii ki

0: olması mümkün gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri, ya sınırsız bir desteğiniz, sınırsız bir gücünüz olduğunu düşündüğünüzde,
1: evet,
0: duracağınız bir sınırın olması çok mümkün değil Sinem Hanım.
1: Kesinlikle.
0: İsrail gerçeği maalesef böyle bir şey. Umalım bu tür sınırlılıklar ortaya bir an önce çıksın ve Filistin halkı da uluslararası desteğine, anlamlı uluslararası desteğine kavuşup adil, bağımsız, egemen bir devlet sistemde yerini alsın.
1: Evet, Sayın Mustafa Yetim, birkaç dakikada da Yemen'de İran destekli Husilerin ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, Yemen ordusunun saldırılarını konuşalım istiyoruz. Suudi Arabistan şu an fiilen savaşta diyebilir miyiz? Biraz bunu da sormak isterim. Zira Mekke İttifakı cephesi de var ve biz Mekke, evet, İttifakı ile birlikte, yeni alınan kararlarla birlikte de Suudi Arabistan'a savunma anlamında destekler verileceği anlaşılıyor. Baktığımızda, evet, şimdi biz Mekke Savunma İttifakı'nı ve Yemen'deki bu saldırıları, Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef almasını nasıl yorumlamalıyız?
0: İlginç bir sıcak nokta da bu anlamda Türk dış politikasında hareketlendiren Yemen sahası oldu.
1: Evet.
0: Yani 3-4 aydır çok ciddi bir şekilde çatışma sarmalına dönüştü. Ondan önce Husilerle Suudi Arabistan arasında bir görüşme trafiği vardı. Ama demek ki bu İran-Irak Savaşı'nda
1: İran-Irak Savaşı'nda dediniz Sayın Mustafa Yetim, sözünüz anlaşılmadı. Telefon. Sayın Mustafa Yetim, telefonunuz çekmiyor anladığım kadarıyla. Daha iyi bir noktadan bize bağlanırsanız çok daha güzel gelecek.
0: Şu an geliyor mu?
1: Şu an geliyor. İran-Irak savaşı dediniz, buradan devam edebiliriz.
0: Yok. İran-İsrail savaşı, İsrail dedim. Yani bu son savaşta Suudi Arabistan'da bir şekilde Yemen'deki aktörlerin değerlendirildiğini gördük İran tarafından. Dolayısıyla evet, Suudi Arabistan çok net bir şekilde fiilen savaşta, çünkü neredeyse sürekli ülkesi, yani hem petrol tesisleri hem altyapı tesisleri hedef alınıyor. Bu durumda Mekke Savunma Anlaşması'nı harekete geçiren bir faktör olarak karşımıza çıkıyor Sinem Hanım.
1: Evet.
0: Yani Mekke Savunma Anlaşması materyal tehditlere karşı kurulmuş bir şey. Dolayısıyla ilk önemli testlerinden bir tanesi. Ve Türkiye'de tabii ki bu sürece katkı sağlamak istiyor. En önemli tartışmalardan bir tanesi bu. Nasıl destek? Yani şimdi tartışma konusu mesele şu değil. Yani destek verelim mi vermeyelim mi değil. Nasıl destek sunabiliriz? Yani Husilerin bu özellikle Babelmendeb, Kızıldeniz, yani Hürmüz Boğazı'nı zaten İran kilitlemiş durumda. Orada bir Suudi Arabistan'ın yaşadığı işte aktör krizi var. Kendi kaygılarının dinlenilmediği meselesi var. Bir de Kızıldeniz, diğer önemli kıyısı olduğu yer Hicaz'ın, işte Babelmendeb geleneksel olarak kontrol ettiği yerler. Dolayısıyla burada da bir kriz yaşaması ve Husilerin bunu tetiklemesi, Husiler de Suudi Arabistan'a baskı yapıyor, işte İran dolayısıyla muhtemelen böyle bir ittifak var çünkü. Tüm bunlar Suudi Arabistan'ın adım adım 2015'ten 2016'da daha net bir şekilde Yemen'e girmesine, hatta son herhalde birkaç gün önce Babelmendeb'de çatışmalar yoğunlaşmış ve merkezi hükümetin, yani Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlerin Babelmendeb civarında önemli ilerlemeler kaydettiği aktarılmıştı. Dolayısıyla hani Türkiye'nin burada nasıl pozisyon alacağı, Pakistan'la birlikte tabii Sinem Hanım, onun da altını çizmek lazım. Hı hı. Orada bir müttefiklik söz konusu. Dolayısıyla bu ittifak sisteminin nasıl harekete geçireceği önemli bir tartışma konusu. Yani önemli bir oyun bozma ihtimaline sahip bir parametre. Yani tabii ki bu demek değil ki Türk askeri gidecek. Tabii iç kamuoyunda da böyle tartışmalar var. Türk askeri oraya gidecek gibi tartışmalar,
1: evet,
0: ama
1: evet,
0: bu sadece bu anlamda kullanılmayabilir. Bu çok farklı bir aşama. Yani farklı destekler sunulabilir. Onları ilerleyen aşamalarda çok daha net göreceğiz. Ama Suudi Arabistan'ın en büyük kaygısı, derdi şu anda Husiler ve Yemen.
1: Evet, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun.
1: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden

Başkent Doktor Sayın Mustafa Yetim bizimleydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, hem gündemi değerlendirdik hem de bugün 7 Ekim. Tabii 7 Ekim'i konuşmadan geçemedik elbette ki. Hamas'ın Aksa Tufanı harekatına karşı başlayan, soykırıma dönüşen İsrail'in saldırılarının 3.

0: doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
9: Reklamlar.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.35'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ABD-İran savaşını biraz konuşmak istiyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: ABD-İran savaşındaki son durumu konuşmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri savaşı başka bir boyuta taşımıştı. Elbette ekonomik açıdan da yaptırımlar uygulanıyor İran'a. Son olarak Donald Trump'ın açıklamaları var. Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ediyor. Petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söylüyor Başkan Donald Trump. Tabii sadece bunu da söylemiyor. İran'la başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceğiz bunu düşünüyor diyor Donald Trump. Siz neler söylersiniz, İran cephesindeki son durum nedir?
2: Bir de Amerika
1: Sayın Harun Aykaç, bir de şunu merak ediyoruz. Savaş evet devam ediyoruz, ekonomik açıdan İran halkının etkilendiğini biliyoruz ama kültür sanat açısından ya da yaşamın diğer alanlarında İran halkı nasıl etkileniyor bu savaştan?
2: Evet, yani özellikle öncelikle dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran

0: tehdit etmesi, işte teslim olmazlarsa yok ederiz, yok bir anlaşma yapmaya niyetliler, işte bitiyorlar, bittiler, Hürmüz Boğazı'ndan biz eskisinden daha fazla işte petrol geçiriyoruz. Madem petrol geçiriyorsun da niçin oradasın, değil mi diye sormazlar mı yani insan? Dolayısıyla şu anda onun dediği bazı şeyler kısmen abartılı olarak da kabul edilebilir. Çünkü diğer taraftan şu anda burası yani İran'ın kontrol ettiği alandan gemiler geçip gitmiyor. Elbette ki bir takım gemiler gidip geliyor. Yani tamamen de hani Trump'ın dediğini sıfırlamak da doğru olmaz. Böyle bir geçiş de var ama bu geçiş dünya petrol piyasalarına ucuzluk noktasında etki edebilecek kadar değil. Onun olabilmesi için İran'da şu anda içinde bulunduğu ekonomik girdaptan kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri ile 7 günlük bir ateşkes ve ardından Hürmüz Boğazı'nın açılarak eski hale getirilmesi için uğraş veriyor. Bu bağlamda tekliflerini ABD'ye sunmuştu. ABD sunulan teklife cevap verdi. Şu anda İranlı yetkililer kısmen cevap vermekle beraber detaylar üzerinde tekrar duruyorlar. Bir tekrar cevap verme noktasında bir çalışmaları var ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de şu anda cevap bekliyorlar. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi top artık Amerika'da demişti ve şu anda o topun geri dönüşünü aslında İran bir noktada bekliyor. Ama İran aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bir türlü güvenemediğini de aslında deklare ediyor en üst seviyeden. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, biz Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemiyoruz. Bugün A diyor, yarın B diyor. Her gün elinden gelse saldırılarda bulunuyor. İnsanlarımızı katlediyor, mekanlarımızı bombalıyor. Dolayısıyla bunlarla müzakere yapılabilecek bir ortam da aslında yok gibi. Ama buna rağmen eğer bir şey olursa, yani İran'ın menfaatine de uygun bir anlaşma gerçekleşebilirse biz varız diyorlar. Askeri anlamda da hazırlıklar devam ediyor. Biz eğer yeni saldırılar yapılırsa yeni denenmemiş silahlarımızı da ABD üzerinde deneyeceğiz diyorlar. Ha, öte taraftan tabii günlük yaşamda devam ediyor. Biz şu anda bu saat itibariyle İran'ın Urumiye kentindeyiz. Bu kentte yoğunluk Türk nüfusunun yaşadığı bir alan ve Urumiye Gölü'ne de mesela gideceğiz yarım saat sonra. Orada da eskiden hatırlarsan işte barajların düzensiz olarak kurulmasından dolayı su sıkıntısı çekildi. Epey bir zayiat oldu o noktada. Son yağışlarla artık Urumiye Gölü de kısmen canlanmaya başladı. O canlılığı da orada göreceğiz. Yine öte taraftan sanatsal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde de yine Şems-i Tebrizi'nin anılacağı bir programa iştirak edeceğiz. O programa Türkiye'den de misafirler katılacak. Dolayısıyla savaşın gölgesinde hayat devam ediyor ve İranlılar savaş var diye de yaşamı elden bırakmıyor. Hem sanatsal hem kültürel hem ekonomik olarak da mücadelelerini veriyorlar. Ama halkın temel dileği özellikle bu savaşın biterek yeniden normal günlük hayatlarına dönmeleri, yani günlük hayattalar ama ekonomik olarak etkilendikleri için bunun düzelmesini özellikle istiyorlar. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri ile İran özellikle Hürmüz Boğazı noktasında anlaşacaklar mı? Yoksa Trump'ın ifadesiyle anlaşma sağlamazsak yeniden saldırılarda mı bulunacağız? Eğer saldırılarda bulunurlarsa da hiç kuşkusuz İran onlara karşılık verecek ve maalesef yine bir sürü yıkım ve can kaybına da yol açacak. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Bunu beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık.
2: Reklamlar. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Bellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.45 ve şimdi ise Berlin'den gazeteci Sayın Ayhan Şimşek bizimle. Sayın Şimşek hoş geldiniz, merhaba.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Almanya ile Rusya arasındaki ilişkileri öncelikle konuşmak istiyoruz sizinle ve ardından Almanya'da bir de casusluk skandalı manşeti atılan bir haber var. Çok dikkat çekici bir haber. Tabii müttefikleriyle olan ilişkilerini de yakından ilgilendiriyor bu haber. Bunu da değerlendirmek istiyoruz süremiz yettiğince. Şimdi Almanya Rusya arasındaki ilişkilere bakalım. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ukrayna'daydı. Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi ve Putin'e savaşa doğru durdurma çağrısında bulundu. Yine baktığımızda 2026 başında federal mecliste yıllık kamuoyuna açık bir oturum düzenlendi ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ülkenin güvenlik kurumları Rusya'nın Avrupa'da ve Almanya genelinde yürüttüğü gölge savaşı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. Doğrudan ve şiddetli çatışma uyarısıyla yeni ve tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etmek mümkün. Siz ne dersiniz Almanya Rusya arasında son gelişmelerle ilgili?
2: Evet, dediğiniz gibi Almanya ile Rusya arasında gerilimin çok ciddi şekilde tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan şimdi Almanya Ukrayna'ya siyasi ve askeri desteğini artırarak devam edeceğini açıklıyor ve Başbakan Merz'in pazar günü Ukrayna'ya Kiev'e yaptığı ziyaret çok önemliydi. Ama diğer yandan da artık şunu duyuyoruz biz, gerek Başbakan

0: Başbakan Mert'in kendi ağzından gerekse de Dış İstihbarat Teşkilatı BND pazartesi günü meclise verdiği bilgilendirme toplantısında, istihbarat komitesi toplantısında ilk kez Rusya ile doğrudan askeri bir ihtilafa sürüklenme tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Hı hı. Çok ciddi uyarılar yapıldı. Şimdi Mert'in başkent Kiev'e yaptığı ziyaret çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ziyaretten bir gün önce de Rusya yabancı diplomatları ve ziyaretçileri artık Kiev'e gelmemeleri konusunda, özellikle de askeri ve resmi binalardan uzak durmaları konusunda uyarmıştı. Böyle bir ortamda Başbakan Mert Kiev'i ziyaret etti ve ziyaret sırasında da kentte işte alarm sinyalleri, sirenler çaldı ve bir köprü de hedef alındı. Dolayısıyla Mert'in ziyareti aslında bir anlamda Ukrayna'ya bundan sonra da Avrupa'nın, Almanya'nın güçlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğinin süreceği mesajını verdi. Bir taraftan tabii ki Trump'la birlikte Batı'nın Ukrayna'ya bundan sonra ne kadar destek vereceği tartışılır hale gelmiş durumda. Hı. Önümüzde 2027 yılında Fransa'da seçimler var. Aşırı sağcı bir liderin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımları bir soru işaretine dönüşecek. Dolayısıyla böyle bir ortamda Almanya Başbakanı Merz beraberinde kalabalık bir heyetle de Ukrayna'nın başkentini ziyaret etti ve burada Almanya'nın, Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak, ekonomik gücü olarak Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söyledi. Şimdi burada üç ana mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi işte güçlü bir destek mesajı ve bu ziyaret sırasında 6 milyar avrodan fazla işbirliği anlaşmaları imzalandı iki ülke şirketleri arasında. Burada önemli olarak da savunma alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı Almanya, hı hı, ile Ukrayna arasında. Önümüzdeki süreçte Ukrayna Almanya'dan özellikle hava savunma sistemleri konusunda pek çok yeni füze, IRST füzeleri, ek fırlatıcılar, mühimmat alacak. Ve sadece Almanya'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı değil, diğer taraftan da iki ülke savunma şirketleri arasında yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı. Yani Ukrayna'nın bu yeni teknolojisiyle Almanya'daki işte imkanlar, ortak üretimler geliştirilecek. Bunlar arasında uzun menzilli füzeler var, Rus İHA'larına karşı önleme dronları, İHA'lar geliştirme projeleri var. Enerji alanında da önümüzdeki kış çok zor geçecek, çünkü Alman istihbaratının da meclise verdiği bilgide şunu söylemişlerdi: Rusya'nın önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun bir şekilde Kiev'e karşı saldırılar düzenleyeceği şeklinde. Enerji altyapısı konusunda da ve alternatifler konusunda da Alman ve Ukrayna şirketleri arasında yeni anlaşmalar imzalandı. Bir belki önemli konu da, siz de bahsettiniz, Mert Almanya Başbakanı Kiev ziyareti sırasında Putin'e de çağrıda bulundu ve dedi ki biz Ukrayna'ya yardım yapıyoruz ancak biz savaşı uzatmak için bu yardımları yapmıyoruz. Hı hı. Bu savaşı bitirmek sizin elinizde. Bu savaşı bitirin, biz her şeyi konuşmaya hazırız şeklinde bir mesaj verdi. Ama diğer taraftan ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Almanya Başbakanı bu konuda çok da umutlu olmadığını söyledi. Çünkü geçen hafta aslında bir ilk yaşandı, uzun bir süre sonra Almanya Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı New York'ta bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Acaba bir yeni bir açılım olur mu gibi sorular ortaya çıkmıştı ama Almanya Başbakanı Mert Kiev dönüşünde şunu söyledi: yani bu görüşmeden sonra da Rusya tarafından yapılan açıklamalar biraz daha hani Avrupa'yı küçümseyen, Almanya'yı küçümseyen, alaya alan bazı açıklamalar geldi. Mert Rusya'nın çok da bir çözüm süreci konusunda, bir anlaşma konusunda çok da istekli olmadığını iddia etti ve özellikle şeyi söyledi: Rusya'nın karşı tarafı zayıf gördüğü anda bu saldırıların daha da sürdüreceğini ve daha fazla ödün koparmaya çalışacağını, bunu anladıklarını, bir siyasi irade görmediklerini, dolayısıyla Almanya'nın, Avrupa'nın ve Ukrayna'nın mümkün olduğunca daha güçlü, daha büyük askeri destek ve Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını görmesi ve ancak öyle bir durumda müzakerelere yanaşabileceği şeklinde bir açıklaması oldu Mert'in. Genel vaziyet böyle ziyarette: bir taraftan güçlü destek, bir taraftan yeni anlaşmalar, bir, hı hı, anlaşma çağrısı var ama Almanya tarafı pek de umutlu gözükmüyor.
1: Peki. Sayın Ayhan Şimşek, bir de Almanya'da 1998'den 2005'e kadar Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin başkanlığını yapan August Hanning'in casusluk, vatana ihanet şüphesi

0: ile tutuklanma haberi var. Şimdi bir şok yaratmış durumda tabii ülkede bu. Bunun altında yatan nedenleri biraz konuşalım ve bir de Almanya'nın bu tür güvenlik açığı yaşaması, hem kendi güvenlik politikaları açısından hem müttefikleri açısından ne ifade ediyor, sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, bu çok ilginç bir dönemde yaşandı. Çünkü Almanya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı BND bu Rusya ile gerginliğin arttığı bir dönemde çok daha fazla ön planda. Siz de söylediniz. Pazartesi günü BND'nin mevcut başkanı mecliste bir sunum yaptı istihbarat komisyonunda ve o Rusya ile durum konusunda durumun ne kadar ciddi olduğunu anlattı ve bu yeni dönemde aslında Rusya'nın Almanya'ya karşı örtülü bir savaş yürüttüğünü, işte sabotajlar, dezenformasyon saldırıları, Almanya kamuoyunda kuşkular yaratmak ve buna karşı bu yeni dönemde BND'nin daha da güçlendirilmesini, Alman istihbaratının daha da güçlendirilmesi gerektiğini, mecliste şu anda yeni bir yasa görüşülüyor. Alman istihbaratı, dış istihbaratı bugüne kadar daha çok istihbarat toplayan bir teşkilat olarak kendisini gösteriyordu. Ancak yeni mecliste görüşülecek yasayla birlikte bu teşkilat çok daha yeni güçler elde edecek. Daha yani DSS olarak yeni bazı imkanlara kavuşacak ve artık dışarıda da operasyonlar yapan bir örgüt haline gelecek. Böyle bir teşkilat haline gelecek. Dolayısıyla böyle bir dönemde dün hani kamuoyuna düşen haber, yani BND'nin 1998-2005 yıllarındaki başkanının casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması bir deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Son yılların en büyük istihbarat skandallarından biri. Haning hakkında, BND'nin eski başkanı hakkındaki iddia şu: kendisi emekli olduktan sonra bir danışmanlık şirketi kuruyor ve uluslararası güvenlik alanında danışmanlık hizmetleri veriyor. Ancak görev süresinin sonrasında da kendi eski bir yakın çalışanı aracılığıyla Alman istihbaratından çok sayıda belgeyi, 2000 civarında belgeyi, bunlar arasında gizli raporlar var, başbakanlığa sunulan raporlar var, bunları temin ettiği ve buradaki bilgileri de bu danışmanlık hizmetlerinde kullandığı ortaya çıkmış durumda. Şimdi burada bir taraftan gizli belgelerin sızdırılması var ama evet, diğer taraftan da bu eski istihbarat başkanı bu uluslararası danışmanlık hizmetlerinde bazı yabancı ülkelerin temsilcileriyle, bunların arasında en az iki vakada, hani soruşturma kapsamındaki iki vakada, başka ülkelerin istihbarat temsilcileriyle de hem diyaloglarının olduğu hem de bazı raporlar hazırladığı şeklinde tespitler var. Şimdi herkesin merak ettiği konusu, acaba bu bir Rusya ile bağlantılı bir durum mu ya da Çin ile bağlantılı bir durum mu şeklinde, ama başsavcılık bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ama kamuoyuna savcılık kaynaklarının söylediği, burada konunun Rusya olmadığı şeklinde. Daha çok uluslararası bu güvenlik danışmanlık faaliyetleri kapsamında bu BND'ye ait gizli bilgileri kullanması söz konusu. Tabi burada yani Rusya olmasa bile şöyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Şimdi BND daha önce de birçok skandal yaşadı. Bundan birkaç sene önce üst düzey bir çalışanın bazı bilgileri para karşılığı Ruslara sattığı şeklinde bir bilgi ortaya çıkmıştı. Ondan daha önce başka bir çalışanın bazı gizli belgeleri Amerikalılara verdiği şeklinde başka bir skandal da ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu şu durumu da ortaya çıkardı. Diğer NATO müttefikleri, diğer ülkeler Alman dış istihbaratıyla işbirliğinde acaba ne kadar güvenebilirler, hangi bilgileri ne kadar paylaşabilirler? Şimdi kamuoyuna yansıyan bilgiler, işte diğer ülkelerin ciddi bir güven sorunu yaşayabileceği bu skandaldan sonra. Çünkü en gizli belgeler, Alman dış istihbaratının başbakana sunulan raporlar, bunlar evet, arasında İran'ın nükleer programı olduğu söyleniyor. Bazı Rusya ile alakalı, Ukrayna Savaşı ile alakalı bazı bilgiler olduğu söylüyor. Bunların çok kolay bir şekilde dışarıya sızması ve eski istihbarat üst düzey yöneticilerinin de bazı lobi faaliyetlerinde, işte danışmanlık şirketleri kurmaları ve bu tarz faaliyetler yürütmelerinin ne kadar doğru olduğu şu anda Alman kamuoyunda tartışılıyor. Ama gerçekten de şöyle bir durum söz konusu: bir taraftan işte Rusya tehlikesi, savaşlar konuşuluyor, diğer taraftan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin güçlendirilmesi konuşulurken böyle bir skandalın da ortaya çıkmış olması ciddi bir şekilde imajına büyük darbe vurdu ve güvenilirliğinin sorgulanmasında

0: Rusya bağlantısı gibi bir şey şu anda söz konusu değil. Bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. Büyük ihtimalle tutuklu yargılanacak. Hı hı. Önümüzdeki günlerde daha net bir tablo ortaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Şu anda sadece August Hanink ve özel kalem müdürü tutuklandı.
0: Eski özel kalem müdürü. O da hani eski özel kalem müdürü olmakla birlikte, hı hı, daha sonraki yıllarda diğer BND başkanlarının en yakınında görev almış bir kişi. Dolayısıyla, hı, çok gizli bilgilere ulaşmış ve bunları en az 2022 yılına kadar Hanink'e sızdırmış bu.
1: Evet.
0: Yani şu anki soruşturmadaki bilgi bu. Dolayısıyla olay oldukça ciddi. Yani
1: gizli bilgilerin sızdırılması,
0: sızdırılmış olması.
1: Evet, sızdırılması çok dikkat çekici Sayın Ayhan Şimşek. Çünkü öyle sanıyorum ki bu soruşturma daha fazla kişiye sirayet edecek, derinleşecek. Çünkü gizli belgeler nasıl olur da Alman istihbaratından alınabilir? Yani bir güvenlik şemsiyesi altında korunmuyor muydu bu belgeler? Burası tabii soru işareti.
0: Evet,
1: merak
0: para olsun karşılığı yapılmış olması, hı hı, bir diğer boyutu da tabii ki bu eski üst düzey istihbaratçıların danışmanlık şirketleri kurmaları, lobi faaliyetleri ve bu kapsamda başka ülkelerin istihbarat teşkilatlarıyla da temasta olmaları,
1: evet,
0: bazı bilgi alışverişleri ya da raporlar hazırlamaları, güvenlik raporları hazırlamaları, bu da ciddi bir tartışma konusu ve bu, hı, konuda da aslında sadece Hanink de değil, mesela İç İstihbarat'ın tartışmalı diğer emekli olmuş başkanı Maas'ın mesela, onun da böyle bir danışmanlık, hı-hı, şirketi var. O biraz daha aşırı sağla son dönemde, hı-hı, aşırı sağcı partiyle yakın ilişkileri var. Ve bunlar da Alman kamuoyunda bu skandalla birlikte ciddi olarak bugünlerde tartışılıyor.
1: Bir mercek altına alınacaktır elbette yaptıkları çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Gazeteci Ayhan Şimşek Berlin'den aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Hem Almanya-Rusya arasındaki son dönemde yaşanan gerilimi konuştuk ki bu gerilimi Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna-Kiev ziyareti sonrasında çok daha fazla konuştuğumuzu ifade edelim. Ve bir de Almanya'da eski istihbarat şefinin tutuklanması, bugün de mahkemesinin görülmesini detaylarıyla değerlendirdik. Şimdi 9 haberleri ve 9 haberlerinin ardındansa İç gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz gündem programında. Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. Ankara valisi Yakup Can Polat, 3 saldırganın da yakalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Erdoğan, Hint Recep'in dedesi, annesi ve dayısıyla yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefinde terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci yakından izleniyor. Sürecin siyasi ayağını takip edecek izleme komisyonunun kuruluşu için ilk toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. Meclis ayrıca Mekke İttifakı ve yeni yargı paketi içinde mesaisine devam ediyor. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. COP31 başkanlığını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik Ada ülkesi Fiji'de düzenlenen pre-COP açılışında konuştu. Bakan Kurum, daha fazla emisyon üretmememiz gerekiyor ve şimdi başlamalıyız dedi ve bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM adaylardan gelen itirazları değerlendirdiğini ve bir sorunun iptaline karar verildiğini bildirdi.
3: 81 ilde hizmet veren engellilere yönelik özel bakım merkezlerinde mevcut yapısal sorunların çözümlerine ilişkin

yenilikler getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadesini kullandı. Mersin Büyükşehir, Yenişehir Mezitli ve Eyüp Sultan Belediye Başkanları ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden uzaklaştırmaların geçici tedbir olarak uygulandığı belirtildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin açılan davada son aşamaya gelindi. Bugün görülecek karar duruşması öncesinde savcı mütalasını mahkemeye sundu. Savcı dosyanın bir numaralı ismi Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu'na suçu bildirmemeden bir yıla kadar hapis, İzzet Yıldızhan için de beraat talep etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran Savaşı'na ilişkin konuştu. Bu işi bitirmemiz gerekiyor diyen Trump, bunu güzel yoldan mı yoksa pek de güzel olmayan yoldan mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen Amerika kontrolünde olduğunu savunan Trump, İran'ı kimin yönettiğini ise kimsenin bilmediğini kaydetti. Spor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Mardin 21, İstanbul, Diyarbakır 23, İzmir, Çanakkale 25, Antalya 28, Hatay 26, Şanlıurfa 24, Konya 20, Rize 19, Van 18 ve Erzurum 13 derece. Haberleri dinlediniz.

0: sayesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot

0: Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 31 Ekim tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 6000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklamlar.
1: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.
2: Saat 9.10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Bu bölüm biraz daha kısa sürecek ilk bölümden. Bir 5-6 dakikada iç siyasi politik gelişmeleri NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş'la değerlendireceğiz. Sayın Akbaş hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, herkese günaydın.
2: Günaydın. Şimdi iç siyasi gündemle ilgili yeni yasama yılının açılışının yapıldığını biliyoruz geçen hafta ve baktığımızda siyasi parti liderleri bu hafta açıklamalarını yaptılar. Bugün de AK Parti'nin AK Parti milletvekilleri ve yasama yılı açılış toplantısının yapılacağını biliyoruz. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin dün erken seçimle ilgili önemli açıklamaları vardı ve bugün belki bir belediyede partiler arası geçiş söz konusu olabilir. Neler söylersiniz iç siyasi gelişmelerle ilgili?
3: Çok çok ama çok bir yoğun bir gündemin olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem dinleyicilerimiz bile hem biz gazeteciler olarak bu yoğunun içindeyiz. Adeta savruluyoruz. Bir yandan evet yeni yasama dönemi başladı. 28. dönemin 5. yasama yılı başladı. 1 Ekim'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapmıştı. Ama asıl başlangıç dün oldu. Dün salı günü itibariyle yeni dönem başladı. Yeni dönem tabii bazı krizli konularla başladı. Özellikle bu Türkiye darbe fon krizi konusu muhalefetin gündemindeydi. Bu noktada dün iktidara ciddi anlamda yüklendiler. Çok da uzun sürmedi genel kurum. Sağolsun 17-18
2: yıllarında kapandı. Sayın Akbaş, telefonunuz tam çekmiyor anladığım kadarıyla. Çeken bir yere doğru geçebilirseniz çok daha güzel gelecek. Sesiniz.
3: Şu an tam belli gelmesi lazım. Şu an çünkü tam çekiyor. Evet.
2: Tamam, buyurunuz.
3: İyi mi? Şu an iyi mi?
2: Daha iyi diyebilirim ama bakalım konuştuğunuzda anlayacağız.

0: Buyurun.
1: Bu fon krizi konusu tabii gündemdeydi. Muhalefet araştırma komisyonu kurulması ilişkin önergeler hazırlamıştı. Yani muhalefet meclisiyle bu konunun araştırılmasını istiyor. Hı hı. Peki AK Parti nasıl bakıyor olaya ya da Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bakıyor? Onlar da bu konunun hem soruşturulduğunu, bir soruşturma açıldığını, hem Devlet Denetleme Kurulu'nun bu konuyu denetlediğini, hem de Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı bir fon kurulunun kurulduğunu hatırlatıyorlar. Ki bugün önemli bir gün mecliste yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon kriziyle ilgili bilgilendirme yapacak.
0: Evet.
1: Fon kurulu iki toplantı yapmıştı. Bir ilk toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaydı. Sonrasında geçtiğimiz hafta Cuma günü fon kurulu ikinci toplantısını yaptı. İşte o toplantıda aslında ilave tedbirler alınması gündeme geldi. Onlardan bir tanesi de kanuni düzenleme. Yani bu sürecin bir kere bu fonlarda mağduriyet yaşayanların ana paraların ödenmesine ilişkin bir kararlılık var. Ancak bunun hukuki altyapısının oluşturulması gerekiyor. İşte bu nedenle AK Parti 10 maddelik bir geçici kanun teklifi hazırladı. Bugün AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu kanun teklifinin sunumu gerçekleştirecek. Bizzat AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından. Hemen teklifine geçiriyor, onu da kısaca aktarayım. Çünkü 455.578 yatırımcı var mağduriyet yaşayan. Bunlardan yaklaşık 355 bini yatırımı 1 milyonun altında. Bu nedenle şimdi önce şunu söyleyelim. TERA, Pupula, Atlas ve Hedef Portföy kapsamındaki fonlarda ödeme günündeki net yatırımı 1 milyon liranın altında olanlara tutarın tamamı enflasyon farkıyla birlikte 2 ayında ödenecek. Yani 1 milyona kadar olan kısım ödenecek. 1 milyondan fazla yatırımı olanlarsa biraz bekleyecekler ama peyderpey onun ödemesinde yapılacağı ifade ediliyor. AK Parti kurmayları süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını da belirtiyorlar. Bu da oldukça önemli. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Bugün tabii Cevdet Yılmaz Genel Kurul bilgilendirecek. Bu fon krizi niye oldu? Kim önlem almadı? Nerede sorunlar yaşandı ve bundan sonraki süreçte neler yapılacak, bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda aktaracak. Şimdi bugün ikinci önemli konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı büyük olasılıkla %99 diyebiliriz. Hadi %1'lik bir yanıma payı bırakalım çünkü siyasetlerden her şey olabiliyor.
0: Evet.
1: Bugün AK Parti katılıyor. 4 ilçe belediye başkanı ile birlikte bir katılım gerçekleşecek. 27 yıl sonra İzmir'de A pozisyonda bulunan bir siyasi parti İzmir'i artık bundan sonra yönetmeye başlayacak. Onu da belirtelim. Evet, yeni yasama döneminin ilk milletvekilleriyle toplantısını yapacak Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün grup toplantısı değil bu. Çünkü genel merkezde gerçekleşecek. Genel merkezde milletvekilleriyle kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantıda tabii bu fon krizinin de tüm yönleriyle konuşulması, değerlendirilmesi bekleniyor. Bunun dışında zamanımız varsa Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da girelim.
0: Buyurun, çok kısa Bahçeli'nin açıklamasını dinleyelim.
1: Şimdi Sayın Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları oldu. Öncelikli olarak adayın Erdoğan dedi.
0: Evet.
1: Bunu bir kez daha. Üçüncü kez aday olabilir dedi. Ve bunun seçimi 2028'de, yani bir takvim de verdi. 2028'de hatırlayacaksınız. Hı. Daha önce dinleyicilerimiz de hatırlayacaktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Üçüm'de bir 16 Nisan 2028 tarihiyle vermişti. Şimdi seçim kararı alınabilmesi için 306 milletvekilinin buna onay vermesi gerekiyor.
0: Evet.
1: 29 milletvekili eksik AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Bu tamamlanırsa ancak 2028'in Şubat'ında böyle bir karar alınabilir. Çünkü karar alındıktan sonra 60 günlük süreç isteyecek. 60 günlük süreçte işte Nisan ayına denk gelebilir. Zaten normal şartlarda 7 Mayıs 2028'de seçim olacak. Ancak Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için seçimlerin yenilenmesi karar alması gerekiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Sayın Bahçeli de buna işaret etti. Ama bir vurgusu var ki yürütme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Evet. Yasamada ise Milliyetçi Hareket Partisi ifadesini kullandı. Bu da çok dikkat çekici bir ifadeydi.
0: Çok teşekkür ederiz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Gündemi bugün yapımcımız Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.
1: Tam o sırada İsrail'in bombalı saldırısı gerçekleşti.
2: Akdeniz'in güneyinde kumu kanla ve sabırla yoğrulmuş dar bir şerit. Gazze. Bir zamanlar Osmanlı sancaklarının altında sükunet arayan bu kadim coğrafya, Cihan Harbi'nin ardından belirsiz bir geleceğin kucağına itildi. O günlerde çizilen sınırlar ve atılan imzalar, Filistin halkının kendi öz yurdunda gurbeti yaşayacağı çetin bir devrin kapısını aralıyordu. ...7 Ekim sonrası Gazze artık sadece 100 yıllık bir mücadelenin değil, taşın ve toprağın dahi feryat ettiği en ağır insani yıkımın sesli tanığı oldu. 100 yıllık bu birikimin 7 Ekim'den sonra nasıl bir insani darbeye dönüştüğünü anlamak için kameraların ve mikrofonların ardındaki tanıklığa kulak veriyoruz. Uzun yıllar bölgede görev yapan ve gelişmeleri adım adım takip eden gazeteci Enes Canlı anlatıyor.
3: Ocak 2023'te İsrail tarihinde ülkenin en sağcı hükümeti göreve geldi. Bunun başında da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. Ancak bu sefer kabinesinde çok aşırı sağcı isimler yer alıyor. Bu aşırı sağcılar ne demek? Sabıkasında Filistinlilere karşı şiddeti, nefreti tahrik ettikleri için sabıka kayda bulunan isimler. Daha öncesinde İsrail içinde de Yahudi terörü diye ismi geçen olaylara karışmış, bunlardan sabıkası bulunan isimler Netanyahu'nun hükümetinde yer alıyordu. Tabii 7 Ekim 2023 bölge tarihinde çok büyük bir kırılma olarak kabul edebiliriz. Bunu bir fay kırılması olarak kabul edebiliriz. Birleşmiş Milletler tarafından Sudan insanlığın en büyük insanlık krizi olarak gösteriliyor. Şu an dünyada yaşanan en büyük insanlık krizi olarak gösteriliyor. Ancak Gazze'nin özelinde şöyle bir durum söz konusu. 360 kilometre karelik bir alan. Burası 7 Ekim öncesine kadar dünya nüfusunun en yoğun olduğu, kilometre kare başına düşen insan sayısının en yoğun olduğu üçüncü yer olarak gösteriliyor. Ve bu soykırım burada yaşanıyor ve bu insanlar hiçbir yere kaçamıyor. Bu insanların gidebilecek bir yer yok. Abluka altında dünyanın en şiddetli silahları adeta burada deneniyor. Bir silah laboratuvarı, bir teknoloji laboratuvarına dönüşmüş durumda. Şu an bakın İsrailli yönetmenlerin yaptığı bir film var. Nazza diye bir film. Çok tartışılıyor. Bu hedeflerin belirlenmesinde, binaların vurulmasında yapay zekanın kullanıldığından bahsediliyor. İsrail askerleri merkezde, karargahta oturanlar bir hedefi işaretlediğinde bu binada kaç kişinin yaşadığını, kaç sivilin ölebileceğini sistemleri üzerinden görebiliyorlar. Ve İsrail'in bu saldırıları bugüne kadar da durmuş değil. İşin diğer bir acı kısmı, şu an İsrail bu içerideki 2 milyona yakın nüfusu daha da küçük bir alana sıkıştırmış durumda. %60'ını daha işgal etmiş durumda. Bu 360 kilometre karelik alanın %60'ı daha İsrail tarafından işgal edilmiş.

Bu insanlar %40'lık bir yerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu dönemde İsrail gazetecilerin Gazze'ye erişimine de engel oluyor. Böyle bir durum söz konusu. İçerideki gazetecilerden 250'den fazlası, bakın bunların sayısını günlük olarak takip edemiyoruz bile. 250'den fazla gazeteci İsrail ateşinde öldürülmüş durumda. Dolayısıyla içerideki bu insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları da İsrail tarafından dünyadan gizlenmeye çalışılıyor. Bu gazetecilerin erişimini, bunları ortaya çıkarmasını önlemeye çalışarak uluslararası basın örgütleri, İsrail'deki basın örgütleri, bütün bunlar çağrı yaptılar, yaptılar. Artık bu durum karşısında, bu mevcut durumda giderek bu çağrıların da sesi kısılmaya başladı. Ve şu anda İsrail adım adım bu %60'lık işgal ettiği bölgede iş makinalarıyla yaptığı binaları patlatarak oranın dokusunu, oradaki yapıyı tamamıyla yok ederek yerle bir ediyor, yani moloza çeviriyor. Bunu yaparak da buradaki izleri, delilleri silmeye devam ediyor. Şimdi malum 27 Ekim'de de bir seçim var İsrail'de. Seçimin ardından Gazze ile ilgili kimsenin, hiçbir partinin sunabildiği bir plan yok. Gazze'yi olduğu gibi bırakmak, buradaki Filistinlileri sürmek, ne olursa olsun şu anda hatta bazı aşırı sağcı bahsettiğimiz figürlerin seçim kampanyasında yer alıyor. Buradaki Filistinlileri tamamıyla sürmek hedef olarak gösteriliyor. Bunun dışında Gazze'nin yeniden imarı, buranın rehabilitasyonu, buraya yeterli insani yardım malzemelerinin ulaştırılması, bunların hiçbiri seçimdeki hiçbir parti tarafından dile getirilmiyor. Hiçbir tarafından buraya ilişkin bir çerçeve çizilmiyor.

0: tarihin gördüğü en ağır kuşatmalardan biri, bir halkı sadece bombalarla değil, açlıkla, susuzlukla ve belirsizlikle sınamaya devam ediyor. Altyapının tamamen çöktüğü, temiz su ve gıdaya erişimin bir mucizeye dönüştüğü Gazze'de, kıtlık felaketi bir gölge gibi kentin üzerine çöküyor. Yüz binlerce insan bir beldeden diğerine, derme çatma çadırların soğuk koynuna sürüklenirken, kitlesel yerinden edilmeler bu topraklarda yeni ve acı bir sürgün dalgasına dönüşüyor. Gazze'deki durum dünya kamuoyunu hiç olmadığı kadar ayağa kaldırırken diplomatik arenada nasıl bir kırılmaya yol açtı? Yaşananların küresel ölçekteki yankılarını, siyasi yansımalarını ve diplomasi trafiğindeki son gelişmeleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan anlatıyor.
1: İşgal devleti İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma başladı ve bu çerçevede aslında Orta Doğu tarihinde görmediğimiz cinsten gelişmelerin yaşandığına tanıklık ettik. Bölgedeki bütün fay hatlarının tetiklendiği, güvenlik mimarisinin aslında sil baştan formatlandığı bu süreçte özellikle işgalci devletin, Siyonist yönetimin uluslararası sistemdeki dokunulmazlığına dair de ciddi manada değişimlerin olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu kırılma çerçevesinde aslında Siyonist yönetim küresel alandaki bilgiyi üretme tekelini tamamen kaybetmeye başladı. Çünkü daha öncesindeki süreçte baktığımızda herhangi bir entelektüel, akademisyen ya da uzman işgalci devletin Filistin topraklarında, Lübnan'da ya da bölgedeki faaliyetlerini, hukuk dışı, insanlık dışı faaliyetlerini eleştirmeye başlasa hemen Siyonist yönetimin küresel akademiyadaki, küresel kültür sanat mahfillerindeki ya da farklı veçelerle küresel medyadaki uzantıları hemen devreye girer ve bu kişileri antisemitik olmak da, yani Yahudi düşmanı olmakla suçlardı. Fakat Aksa tufanı ile başlayan süreçle beraber artık şu anlaşıldı ki işgalci devletin hukuk dışı, insanlık dışı eylemlerini eleştirmek Yahudi düşmanlığı anlamına gelmiyor ve bu çerçevede küresel çapta büyük bir kırılmanın meydana geldiğini

0: ve batılı kurumsallaşmış devletlerin meydanlarında dahi mütemadiyen halklar tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımının net bir şekilde eleştirildiğini, buna yönelik pozisyon alındığını görebiliyoruz. Yine 7 Ekim'le beraber ortaya çıkan durum aslında şu oldu. İşgalci devletin istisnai pozisyonu büyük oranda sarsıldı. Bugüne kadar örtülü bir şekilde bildiğimiz ve fiiliyatta da zaten bizzat müşahede ettiğimiz bir durum vardı. İsrail istisnacılığı. Peki nedir bu istisnacılık dersek? Başka devletlere haram, yasak olan eylemlerin işgal devletine mübah olması durumuydu. Yani başka devletler uluslararası hukuka aykırı davrandığında bir müeyyideye maruz kalırken, onlara doğrudan yaptırım uygulanırken, Tel Aviv yönetiminin bütün eylemlerine karşı derin bir sessizlik ortaya konurdu ve hiçbir kimse, hiçbir toplum buna yönelik bir irade ortaya koyamazdı. Fakat 7 Ekim sonrasında oluşan duruma baktığımızda işgalci devlete karşı yeni mekanizmaların devreye alındığını görüyoruz ki bu çerçevede özellikle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım suçlamasıyla açmış olduğu dava, daha sonra ülkemizde bu davanın müdahili olduğu, bu belki de işgalci devletin tarihindeki en büyük kırılma olarak adlandırılabilir. Çünkü Adalet Divanı'nda bundan birkaç sene öncesinde Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanabilmesi kimsenin aklına bile gelmezdi. Fakat 7 Ekim sonrasındaki sürece baktığımızda artık bu durumun olabileceği ya da yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş suçları bağlamında yargılanmaya başlaması ve ceza mahkemesi tutuklama kararı çıkarılması yine işgalci devlete karşı küresel alanda önemli bir paradigma değişikliğinin meydana geldiğinin göstergesidir. Tabii tüm bunlar devam ederken işgalci devlet Batı dünyasından almış olduğu destekle yine bölgedeki agresif yayılmacılığını sürdürmeye devam ediyor. Çünkü karşımızda teopolitik sahiplerle, yani Yahudi kutsal metinlerine yapmış olduğu atıflarla tanrısal bir misyon çerçevesinde bölgede büyük bir hakimiyet kurmaya çalışan ve kendi dışındaki bütün toplulukları, bütün kitleleri mutlak surette ötekileştiren ve onları yok etmeyi göze alan hastalıklı bir zihniyet var. Ve yine bu zihniyetin özellikle Batı dünyasındaki siyasal ve iktisadi alandaki uzantıları, Yahudi lobilerinin ortaya koymuş olduğu baskı araçlarını düşündüğümüzde, ABD başta olmak üzere ana akım bütün Avrupalı devletlerin işgal devletine soykırım sürecinde vermiş olduğu zımni ya da açık destek yine beraberinde İsrail'in pervasızlığını sürdürmesine, bölgedeki agresif yayılmacı stratejisi kapsamında katliamlarına, istilalarına hala devam etmesine de neden olmaktadır. Bugün gelinen nokta itibariyle ABD Başkanı Trump'ın sunmuş olduğu plan çerçevesinde Gazze'de bir ateşkes imzalanmış olsa da maalesef Tel Aviv yönetimi ateşkesin şartlarına uygun davranmamakta ve hala günlük ya da gün aşırı saldırılarıyla beraber Gazze'de hayatın normale dönmesine izin vermediği gibi aslında katliamların, mağdurların sayısının artmasına da ciddi manada destek vermekte. Elbette bir taraftan uluslararası toplumda 7 Ekim sonrası oluşan yeni hava dahilinde işgal devletine karşı daha pozisyon alıcı, onu eleştiren, ona söz söyleyebilen bir durumun meydana gelmesi bizleri şüphesiz mutlu etse de orada yaşanan insanlık dramını sonlandırma hususunda ya da Tel Aviv'in Batı Şeria'da, Lübnan'da ya da Suriye'deki istila girişimlerine, oradaki katliamlarını, Gazze'nin yanı sıra oradaki katliamlarını da durdurmaya yönelik eylemlerine dair de gerekli iradenin ortaya konamadığını da yine belirtmemiz gerekiyor.
1: Gazze'de yükselen dumanlar sadece yıkılan binaların değil, yüzyıllardır yan yana duran mabetlerin, adalet duygusunun ve kadim değerlerin de üzerini örtüyor. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde peygamberler mirası bu aziz coğrafyada dökülen her damla kan, insanlığın ortak vicdanında tamiri imkansız yaralar açıyor. Yıkılan camiler, hedef alınan kiliseler ve feryadı arşa ulaşan masumlar bizlere savaşın sadece siyasi bir çatışma olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve insani bir çöküş olduğunu hatırlatıyor. Yaşananları

0: ve şehirlerin altyapısına karşı işlenen ağır suçları içermiyor. Bu soykırım süre zarfında İsrail bir taraftan Gazze'ye yerle bir ederken, Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirirken, Suriye'de ve Lübnan'da şehirleri, köyleri, kasabaları yıkarken, diğer taraftan üç semavi din açısından da kutsal kabul edilen mekanlara, mabetlere yönelik de sistematik ihlaller gerçekleştirdi. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere çok sayıda cami ya yıkıldı, ya kurşunların hedefi oldu veya buralarda ibadet edilmesi yasaklandı. Örneğin Mescid-i Aksa geçtiğimiz aylarda haftalarca kapalı kaldı. Ne teravih namazı kılınmasına müsaade edildi, ne cuma namazlarının kılınmasına müsaade edildi güvenlik gerekçesiyle. Benzer şekilde Batı Şeria'da, El Halil'de ve birçok yerleşim yerindeki Müslüman mabetleri İsrail Devleti'nin terörüne ve fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda sadece Müslümanların mabetleri, mekanlara zarar görmedi. Elbette geniş bir Hristiyan nüfus yaşıyor Filistin coğrafyasında. Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de. Hristiyanların kiliseleri, mezarları, mezarlıkları ve kutsal mekanları da yağmalandı, talan edildi İsrail hükümeti tarafından ve fanatik Yahudiler tarafından. Bu süre zarfında üzülerek müşahede ettik ki üç din açısından da, üç semavi din açısından da kutsal kabul edilen bu mekanlara yönelik İsrail hükümetinin sistematik hale getirdiği bu ihlaller şiddetli bir şekilde, güçlü bir şekilde kınanmadı. Özellikle Batı'da yaşayan Hristiyanların İsrail'in soykırımına karşı takındığı çifte standart oldukça dikkat çekici. Batı ülkelerinde yaşayan Hristiyanların önemli bir kısmı İsrail ile ilgili görüş beyan ederken kendi devletlerinin resmi dış politikalarıyla uyumlu kalmaya özen gösterdiler. Ve çoğunluğu İsrail'in bu eylemlerini, bu ihlallerini, kutsala yönelik bu hakaretlerini, hürmetsizliklerini güvenlik gerekçesiyle açıkladılar ve meşrulaştırdılar. Özellikle Hristiyan dünyasının başı konumundaki Vatikan'ın bu konuda gösterdiği sessizlik ve son derece dikkatli bir biçimde İsrail'i koruyan, İsrail'in eylemlerini perdeleyen açıklamaları Hristiyan dünyasının bu soykırım süre zarfında iyi bir sınav vermediğini ortaya koyuyor. Benzer bir kötü sınav İslam dünyası da verdi. Çoğu Müslüman ülkede yaşayan vatandaşlar maalesef kendi devletlerinin Batı'yla ve İsrail'le kurduğu pragmatik ilişkiler dikkate alarak İsrail'in Filistin'deki ve bütün coğrafyadaki İslam'a ve Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik hakaretlerine karşı güçlü bir tepki ortaya koyamadılar. Burada belki Türkiye'yi, Pakistan'ı ve bazı Güney Asya ülkelerini istisna tutabiliriz. Bu ülkelerde toplumsal seviyede ve resmi seviyede İsrail'in çok sert açıklamalar yapıldı, çok büyük eylemler, protesto gösterileri, boykot hareketleri gerçekleşti. Fakat genel olarak baktığımızda yaklaşık 1,5 milyarlık İslam aleminin Filistin'de İsrail'in icra ettiği bu soykırıma karşı ve kutsal mekanlara karşı gösterdiği ihlaller karşısında iyi bir sınav verdiğini maalesef göremedik. Dolayısıyla bugün insanlık iki tercihle karşı karşıya. Ya İsrail'in hem Gazze'de ve Batı Şeria'da icra ettiği soykırıma karşı duracaklar veya buna sessiz kalarak bu suça ortak olacaklar. Benzer şekilde semavi dinlerin mensupları da bir tercihle karşı karşıyalar. Ya kendi kutsallarına karşı, kendi kutsal değerlerine karşı sistematik hale gelen İsrail ihlallerine karşı duracaklar, buna karşı güçlü bir tepki verecekler ve sessiz kalarak kendi dini değerlerinin, kutsallarının Siyonist işgali altında çiğnenmesine, saygısızlığa maruz kalmasına ortak olacaklar.
1: Gazze'de en ağır bedeli yine çocuklar ödedi bu süreçte. Oyun parklarında koşmak yerine enkaz altında yaşam mücadelesi vererek, masallarla değil acının gerçekleriyle büyüyerek. Dumanlar çekildiğinde geriye sadece molozlar değil, insanlığın sınavı kalacak. Gazze yıkılan betonların değil, ayakta kalan insanlık vicdanının sesi olmaya devam edecek.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hindistan'a bir geçit. Birinci bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Aziz Köksal Engür, Hamidullah Kerem Yılmazer, Mahmud Ali Ahmet Açıkgöz, Uşak Murat Derya, Hamidullah Begüm Gamze Yapan, Arabacı Metin Çoban, Bayan Calendar Suna Selen, Bayan Leslie Ayten Uncuoğlu, Bayan Muğ Tülin Oral.

0: Hamidullah! Hamidullah, geç mi kaldım?
1: Özür dileme, her zaman geç kalırsın.
0: Lütfen soruma cevap ver, geç mi kaldım? Mahmud Ali bütün yemekleri silip süpürdü mü? Eğer öyleyse ben de başka bir yere gideyim ha? Vay Mahmud Ali, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Doktor Aziz. Ölüyorum.
0: Yemeğinizi yemeden mi ölüyorsunuz? Zavallı Mahmud Ali.

0: Hamidullah çoktan öldü. Siz bisikletinize atladığınız anda göçmüştü zavallı.
1: Evet doğru. Size başka ve daha mutlu bir dünyadan sesleniyoruz şimdi.
2: Güzel. evet neden söz ediyordunuz?
0: Her zamanki konu.
1: İngilizlerle dost olmak mümkün mü?
0: Elbette mümkün değil.
1: Ben o düşüncede değilim.
2: Siz neden söz ediyorsunuz kuzum? Sırası mı şimdi? Şu geniş terasa yan gelip uzanmışız. Önümüzde ay yükseliyor. Hizmetçiler yemeği hazırlıyor. Hiçbir sorun yok. Nerede bulunur böyle bir an ha?
0: Bugün başıma gelenlere bakın.
1: İngiltere'de durumun çok farklı olduğunu söylemek istiyorum.
0: Vaktiyle İngiltere'de bulunduğun için böyle konuşuyoruz.
2: Ve tabii Cambridge'de çok hoş karşılandığın için.
0: Burada aynı şeyi bekleyemezsin Aziz. O kırmızı burunlu çocuk yine hakaret etti bana mahkemede. Onu suçlamıyorum. Bana hakaret etmesi gerektiği söylenmiştir ona. Yakın zamana kadar oldukça nazik bir delikanlıydı ama değerleri onun da kanına girdiler.
1: Evet, burada başka türlü davranma şansları yok. Benim anlatmak istediğim de bu. Buraya nazik davranmayı düşünerek geliyorlar ama burada onlara böyle davranmalarının uygun olmadığı anlatılıyor. Bakın, Vali Thurton'un yeni geldiği günleri anımsıyorum da. Sizler buna inanmayacaksınız ama Vali Thurton beni arabasına almıştı. Evet, Thurton. Bir zamanlar oldukça yakındık. Bana pul koleksiyonunu göstermişti.
0: Bugünse onları çalacağını düşünür.
1: Thurton.
0: Ama bu kırmızı burunlu delikanlı Thurton'dan daha beter olacak. Bu sözüme mim koyun.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Her zaman aynı olacaklar bence. Ne daha kötü ne de daha iyi. Ben herhangi bir İngiliz erkeğine yalnızca 2 yıl veririm. Hadi ister Thurton olsun ister Burton. Arada bir harften başka bir fark yok ki. Herhangi bir İngiliz kadına da 6 hafta yeter. Hepsi tıpatıp birbirine benzer. Bana katılıyor musun?
0: Hayır katılmıyorum. Bence yöneticilerimizin arasında çok önemli farklılıklar var. Kırmızı burun mırıldanır. Thurton mesafeli konuşur. Bayan Thurton da rüşvetçidir.
2: Rüşvet mi?
0: Bir kanal projesi için Orta Hindistan'a gönderildiklerinde racalardan birisinin topraklarından su aksın diye ona som altından bir dikiş makinesi armağan ettiğini duymadınız mı?
1: Peki su akmış mı?
0: Hayır. Bayan Thurton işte bu konuda çok becerikli. Biz zavallı yerliler bir rüşvet aldığımız zaman o rüşveti gerektiren şeyi yerine getiririz. O zaman da yasa bizi bulup ortaya çıkartır. İngilizler ise rüşveti alır ve hiçbir şey yapmaz. Onlara hayran oluyorum.
1: Onlara hepimiz hayran oluyoruz. Aziz, lütfen şu nargileyi bana da uzatır mısın?
2: Şimdi isteme tam kıvamına gelmişti.
1: Sen çok bencil bir adamsın. Nerede kaldı bu yemek?
3: Hazır. Şimdi geliyor.
1: Duy da inanma. Size genç Hugh Bannister'dan söz edeyim. Onun annesiyle babası merhum dostlarım Rahip Bannister'la Bayan Bannister İngiltere'deyken bana anlatamayacağım kadar iyi davranmışlardı.
2: Değil mi?
1: Onlar bana karşı gerçek bir ana baba gibiydiler. Tatillerde papaz evi benim kendi yuvam gibiydi. Bütün çocuklarını bana emanet ederlerdi. Küçük Hugh'u sık sık gezmeye götürürdüm. Onu Kraliçe Victoria'nın cenaze törenine götürmüş ve kalabalıkta onu tepemde taşımıştım.
0: Kraliçe Victoria başkaydı.
1: Şimdi bu çocuğun Kempor'da deri tüccarı olduğunu duydum. Onu nasıl özledim. Elimde olsa ona bir bilet gönderir, buraya davet ederdim. Benim evim onun da evi sayılır.
2: Abi.
1: Ama biliyorum ki bunun bir yararı olmaz. Diğer İngilizler onu da çoktan kendilerine benzetmişlerdir bile. Büyük bir olasılıkla kendisinden bir şey istediğimi düşünecektir. Eski dostumun oğlunun böyle bir davranışını kaldıramam ben. Yo. Bu ülkede her şey neden tersine döndü? Söyler misin bana Mahmut Ali? Sana soruyorum.
2: Neden İngilizlerden söz edip duruyoruz? Onlarla dost olsak ne olur, olmasak ne olur? Bu konuyu kapatıp da neşemize bakalım artık. Kraliçe Victoria ve Bayan Bannister herhalde biraz istisnaydı. Üstelik ikisi de yoklar. Öldüler.
3: Yemek hazır efendim.
2: Sonunda açlıktan ölecektim neredeyse.
1: Aziz, yemeğe oturmadan önce gelip biraz karımı görmek ister misin?
2: Tabii, elbette.
4: Hoş geldin Doktor Aziz. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Hamidullah Begüm. Siz nasılsınız? Sağlığınız iyidir umarım.
4: Nasıl olsun? Yaşlanıyoruz artık oğlum. Asıl siz gençleri sormalı. Neler yapıyorsun?
2: Bildiğiniz gibi işte. Koşuşturup duruyoruz, çalışıyoruz.
4: Bu arada evlenmeye hiç vakit bulamıyorsundur he?
2: Bir kez evlilik yeter Hamidullah Begüm.
1: Evet. O bu görevi yerine getirdi. Azize takılıp durma. O aile geçindiriyor. 2 erkek, 1 kız çocuk.
2: Rahmetli yeter. Karımın annesi çocuklarıma çok iyi bakıyor. Onları dilediğim zaman görebiliyorum. Hem sonra onlar da küçük, çok küçük.
1: Üstelik bütün maaşını gönderiyor çocuklara. Kendisi de 2. sınıf bir katip gibi yaşıyor bu yüzden. Hiç kimseye de bunun nedenini anlatamıyor. Ondan daha ne yapmasını bekliyorsun?
2: Sağ ol Hamid.

0: sağ ol, beni koruduğun için.
1: Olur mu canım, bekar yaşanır mı böyle? Hem sonra bizim bütün genç kızlarımızı kim alacak o böyle evlenmeyi reddederse? Sonra kızlarımız da hiç uygun olmayan erkeklerle evlenmek zorunda kalacaklar.
2: Bırak şimdi bunları kadın.
1: Öyle deme. Tanıdığım çok soylu bir hanım yaşadığı dar çevrede kendine uygun koca bulamadığı için 30'una kadar evlenemedi. Artık bundan sonra da kimse istemez onu. Bekar ölecek.
2: Öyleyse en iyisi biz erkekler birden çok kadın alalım da hiç kimse mahzun olmasın. Ha, ne dersin?
1: Siz erkekler için her şey daha kolay.
0: Belki daha sonra. Ama şimdi artık gitmek zorundayım. Hoşça kalın Hamidullah Begüm.
1: Güle güle oğlum.
2: Bence doğru bildiğin neyse onu yapmalısın Aziz. Baksana, biz doğru bildiğimiz şeyleri yapmayıp sürekli erteledikçe Hindistan bu hale düştü.
0: Aa, bırak şimdi bunları Hamidullah. Hadi gel yemeğe oturalım artık. Karnım zil çalıyor. Mahmud Ali de ölmüştür açlıktan.
2: Buyurun buyurun.
3: Hamidullah sahip.
2: Evet, ne var?
3: Bir ulak geldi. Doktor Aziz'e bir not getirmiş.
0: Ver bakalım.
2: Ne oldu Aziz? Ne yazıyor notta?
0: Albay Calendar beni görmek istiyormuş. Evine çağırıyor. Nedenini yazacak kadar nazik olsaydı bari.
2: Ne tatsız.
0: Tatsız. Her şey tatsız zaten. Yemek saatini buldu beni çağırmak için. Diledikleri her saat bizi rahatsız edebilirler. Amaç güçlerini göster.
2: Ama belki de önemli bir şeydir. Bilemezsin ki. Tembul çiğnemiştin. Dişlerini fırçalasan. Kara kara dişlerle gitme istersen Albay'ın yanına. He?
0: Dişlerimi fırçalamaktansa hiç gitmem daha iyi. Ben bir Hintliyim. Tembul çiğnemek ise bir Hint adettir. Başhekim de buna katlanmak zorunda. İster hoşuna gitsin ister gitmesin. Latif, bana bir araba çağırır mısın lütfen?
4: Baş üstüne efendim.

0: Nereye sahip?
1: Albay Calendar'ın evine çek.
0: Amiral ne, son caddesinde miydi?
1: Hayır, Başbakan Pit caddesinde. Şu adlara bak. Sanki Büyük Britanya'da yaşıyoruz.
0: Sağ mı dönecektik sahip?
1: Sen buralarda yenisin galiba. Doğru ileriye git, sonra da sola sap.
0: Evet sahip. Şu yakınlardaki köyden yeni geldim. Yeğenim burada yaşıyor da, hı-hı, gel dayı dedi. Daha iyi geçinirsin.
1: İyi.
0: Buradan mı sapıyoruz sahip?
1: Evet, saptıktan sonra biraz ilerle, sonra şu ağaçların altında dur.
0: Nerede sahip? Şurada mı?
1: Hı.
0: Ama orada ev falan yok ki.
1: Kentte yeni olduğun anlaşılıyor.
0: Neden sahip?
1: Bir İngiliz'in evinin önüne kadar arabayla gidilemeyeceğini bilmiyor musun?
0: Öyle mi sahip? Hı-hı. Neden?
1: Öyle işte. Bir Hintli beyefendi bir kez bir İngiliz'in evinin önünde durdurmuş arabasında, hizmetçiler tarafından hemen kapıdan geri çevrilmiş. Daha saygılı bir biçimde yaklaşması söylenmiş kendisine.
0: Ya. Demek böyle. Bilmiyordum sahip.
1: İşte şimdi öğrenmiş oldun. Dikkatli ol. Tamam, dur burada. Bak, buradan inip kapıya kadar yürüyeceğim. Sen burada bekle. Geri döneceğim.
2: Buyurun.
1: Sahip Calendar çağırtmış beni.
2: Kendisi evde yok.
1: Evde yok mu? Ama beni çağırtmış buraya.
2: Bilmiyorum. Çıkarken bir şey söylemedi.
1: Peki nereye gitti?
2: Bilmiyorum.
1: Bana bir mesaj bıraktı mı?
2: Hayır.
3: Kiminle konuşuyordun?
1: İyi akşamlar Bayan Calendar.
3: İşte araba Bayan Leslie.
4: Bizi mi bekliyor?
3: Elbette. Tanrı'nın armağanları geri çevrilir mi? Hadi girin. Hadi arabacı, kulübe çek.
0: Ha?
3: Kulübe diyorum, kulübe. Aptal mıdır nedir anlamıyor. Neden gitmiyor?
1: Tamam hadi git. Git sen, yarın öderim ben sana borcumu.
0: Olur sahip.
1: Albay Calendar mesaj bırakmadı mı demiştin?
2: Bırakmadı.
1: Ne zaman çıktı?
2: Yarım saat oluyor.
1: Öyleyse bir not yazayım ona. Ya da kalsın. Sen benim geldiğimi söyleyiver ona. Bu yeterli. Bak, bu da kartım işte. Bana bir araba çağırır mısın?
2: Hiç araba yok. Hepsi kulübe gitti.
1: Öyleyse içeriden tren istasyonundaki durağa telefon edip bir araba göndermelerini söyleyin.
2: Yapamam.
1: Tamam. Anlaşıldı. Yürürüm ben de.

0: Ne sakin burası. Ne huzurlu.
1: Kim o?
0: Kimse yokmuş. Madam! Madam! Madam! Madam! Madam, burası bir cami. Sizin burada bulunmaya hakkınız yok. Ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyordu. Burası Müslümanlar için kutsal bir yerdir.
2: Ama ben ayakkabılarımı çıkarttım.
0: Çıkarttınız mı?
2: Kapının önünde bıraktım.
0: Özür dilerim.
1: Durun lütfen, gitmeyin.
2: Yanlış bir şey mi yaptın?
0: Yo, hayır, hayır, hayır.
2: Öyle değil mi? Ayakkabılarımı çıkartınca girebilirim, değil mi?
0: Elbette, elbette. Ama Hindistan'da yabancı hanımefendilerin pek çoğu katlanmaz bile bu zahmete. Hele burada sizleri görecek kimse olmadığı düşünülürse.
2: Bir şey fark ettirmez. Tanrı burada ya.
0: Madam.
2: Bırakın gideyim.
0: Size bir hizmette bulunabilir miyim?
2: Hayır, teşekkür ederim. Gerçekten istediğim bir şey yok. İyi geceler.
0: Adınızı öğrenebilir miyim?
2: Bayan Mo.
0: Bayan, sizi korkuttuğum için çok özür dilerim. Cemaatimize, dostlarıma sizden söz edeceğim. Tanrı burada dediğinizi anlatacağım onlara. Çok iyi, çok güzel bir söz. Gerçekten. Sanırım Hindistan'a daha yeni geldiniz.
2: Evet, nereden anladınız?
0: Benimle konuşma tarzınızdan. Size bir araba çağırabilir miyim?
2: Hayır, hayır. İngiliz kulübünden geliyorum. Vaktiyle gördüğüm bir oyunu oynuyorlardı. Hava da öyle sıcaktı ki.
0: Ama gece yarısı böyle yalnız başınıza dolaşmamalısınız Bayan Moore. Kötü insanlar olabilir çevrede. Leoparlar inebilir Marabar tepelerinden. Yılanlar da olabilir.
2: Ama siz yalnız dolaşıyorsunuz.
0: Ben alışkınım.
2: Yılanlara mı alışkınsınız?
0: Ben bir doktorum. Yılanlar beni ısırmaz.
2: Biraz yoruldum. Doktor mu? Şöyle oturabilir miyiz?
0: Elbette Bayan Moore. Size bir şey sorabilir miyim? Yılın bu zamanında neden geldiniz Hindistan'a? Ne bileyim, serin mevsim neredeyse sona ermek üzere de.
2: Daha erken gelmeyi düşünmüştüm ama elde olmayan bir gecikme oldu.
0: Ama bu sizin sağlığınızı kötü etkileyebilir. Niye geldiniz Şanlıurfa'ya?
2: Oğlumu ziyarete geldim. Kendisi burada sulh yargıcıdır.
0: Beni bağışlayın ama bu olanaksız. Bizim sulh yargıcımızın adı Bay Hislop'tur. Ben kendisini yakından tanırım.
2: Ama yine de benim oğlum o.
0: Ama Bayan Moore, nasıl olur?
2: İki kez evlendim ben.
0: Evet. Evet, evet, anlıyorum. İlk kocanız öldü demek.
2: İkincisi de öyle.
0: Öyleyse ikimiz de aynı durumdayız Bayan Moore. Bütün aileniz sulh yargıcından ibaret demek.
2: Hayır, ondan küçük iki çocuğum var. Ralph ve Stella. Onlar İngiltere'de şimdi.
0: Demek ki buradaki beyefendi Ralph ve Stella'nın yarım kardeşi oluyor, değil mi?
2: Doğru.
0: Bayan Moore, ne garip bilseniz, benim de iki oğlum ve bir kızım var. Kaderlerimiz ne kadar benziyor birbirine, değil mi?
2: Onların adları nedir? Ronnie, Ralph, Stella değildir herhalde.
0: Hayır, hayır, elbette değil. Çok komik. Onların adları sizinkilerden oldukça farklı. Sizi şaşırtabilir. Bakın, büyük oğlumun adı Ahmet. Küçüğünkü de Kerim. Üçüncü çocuğum da, ama aslında en büyükleri odur, Cemile. Üç çocuk yeterli bence. Değil mi?
2: Artık gitmeliyim.
0: Bir sabah gelip çalıştığım Minto Hastanesi'ni gezmek ister misiniz? Şanlıurfa'da sizi gezdirmeyi önerebileceğim başka bir yer yok da.
2: Teşekkür ederim, gördüm orayı. Yoksa sizinle gezmeyi çok isterdim.
0: Herhalde başhekim Calendar gezdirmiştir sizi.
2: Evet. Ve Bayan Calendar.
0: Bayan Calendar. Çok hoş bir hanımdır.
2: Belki. Onu daha yakından tanıyınca anlayabilirim.
0: Siz ondan hoşlanmadınız mı?
2: Çok nazik olmaya çalıştığı kesin. Ama onu pek çekici bulmadı.
0: Biraz önce benden izin istemeye bile gerek duymadan aldı arabamı. Böyle bir insan çekici olabilir mi? Albay Calendar ise neredeyse her gece beni çağırtır. Acaba dostlarımla yemek demeyeyim? Çok hoş bir sohbet mi bozuyor?

0: almaz bile. Bir de oraya gidince ne görüyorum? Bırakıp çıkmış. Ne mesaj, ne bir şey. Bu mu çekicilik, yalvarırım söyleyeyim Bayan Mur. Ama ne önemi var değil mi? Ben nasılsa onun emrindeyim. Benim zamanımın ne değeri var? Bir Hintli için en iyi yer verandanın dışı. Tabii, bırak beklesinler orada. Bayan Calendar benim arabamı alır ve yürümekten tabanlarım aşınır. Aha, ne önemi var? Beni anlıyorsunuz siz. Anladığınızı biliyorum. Keşke diğerleri de size benzemiş olsa.
1: İnsanları çok iyi anladığımı söyleyemem. Ancak onlardan hoşlanıp hoşlanmadığımı anlayabilirim.
0: Öyleyse siz de bir doğulusunuz.
1: Öyle olmalı. Artık gitmeliyim. Adela, oğlumun nişanlısı merak edebilir. İngiltere'den birlikte geldik Hindistan'a.
0: Bayan Mur, size kulübe kadar eşlik edebilir miyim? Başınıza bir şey gelmesini hiç istemem.
1: Elbette, teşekkür ederim. Ancak ben kulüp üyesi olmadığımdan sizi içeriye davet edemeyeceğim.
0: Hintliler Şanropor kulübüne konuk olarak bile giremezler. Bayan Mur.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini vurguladı. 2028 yılını işaret ederek meclis uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınmanın süreceğini söyledi. Yolsuzluğa karışanlara ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili hiç kimse yargılanmaz değildir dedi. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin kanun teklifi hazırlığında. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak teklifle tasfiyenin nasıl gerçekleşeceği ve ödemelerde kullanılacak kaynaklar geçici nitelikteki kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verecek. Ankara'nın Pursakları ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Karahan, finansal sistemimizin temelleri oldukça sağlam dedi. İhtiyaç görüldüğünde yeni adımların gelebileceği mesajını verdi. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan İlker Mızrak'tan

0: haber alınamadı. Kayıp maden işçisi için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'da bir yolcu vapuru tarihi yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşı ve alkışlarla uğurladı. NASA astronotu Christopher Williams uzay görevinden 2 ay önce döndü. Ayağının tozuyla Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne katıldı. Katılımcılarla buluşan Williams, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin katkılarına dikkat çekti. Bir sonraki uzay yolcusu Adanalı NASA astronotunun herkese ilham kaynağı olacağını söyledi. Yemen'de şiddetli çatışma sürüyor. İran destekli Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Spor. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçti ve karar setine uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş ise deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Burken Bresi 89-82 yenme başarısı gösterdi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Programımızın başında 7 Ekim 2026'yı gösteriyor. Takvim yaprakları bir çarşamba gününde geldik huzurlarınıza. Bölge Gündemi programıyla bir saat boyunca birlikteyiz. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Bir saatlik birlikteliğimiz içerisinde. Önce hava tahmin raporlarını alacağız. İki ayrı merkezden, sonra karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız sevgili dinleyicilerimiz. Haber turu diyeceğiz, piyasalara göz atacağız, telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz sevgili dinleyiciler. Söyleşilerimiz var. Önce disleksi konusunu masaya yatıracağız. Ardından okullar açıldı malumunuz sevgili dinleyicilerimiz. Peki sağlıklı ve dengeli bir beslenme çantası nasıl hazırlanmalı? Çocuğun günlük besin ihtiyacını karşılamak için hangi yiyecekler mutlaka bulunmalı? Sürekli kantinden beslenmesi çocuğun, öğrencinin doğru mu? Kantinden neler alınmalı? Beslenme düzeni nasıl olmalı? Bu sorulara bugün yanıt arayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ve sonrasında da spor başlıklarıyla bölge gündemine noktayı koymayı planladık. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'nden alacağımız hava tahmin raporlarıyla hava tahmin raporlarını almaya başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ercan Çölemen şu anda telefon hattımızın ucunda olan isim. Sayın Çölemen hoş geldiniz, günaydın.
3: Merhabalar, günaydınlar, hoş bulduk.
1: Dinliyoruz sizi, buyurun.
3: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sertleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizi bağlayan merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları bu şekilde olacak. Trabzon 19, Artvin 17, Giresun 19, Gümüşhane 16, Rize 19 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzey batan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü yağış anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çölemen. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam edeceğiz. Murat Satılmış'tan alacağız bilgileri. Sayın Satılmış hoş geldiniz. Günaydın.
4: Günaydınlar Tutuş Bey. Merhabalar.
1: Merhaba. Dinliyoruz sizi. Buyurun.
4: Tabii hemen aktaralım. Çok bir şey beklemiyoruz bölgemizde. Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir atmosfer var. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecektir. Hava sıcaklıklarına baktığımızda Ekim ayı ortalamalar civarında seyretmeye devam edecek Tutuş Bey. Rüzgarsa doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvetli esecektir. Ayrıca bölgemize bağlı il merkezlerinde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıklarını hemen aktaralım sizlere. Samsun ve Amasya 20 derece olarak tahmin ediliyor. Ordu ve Tokat 19, Kastamonu ve Çorum 18 ve Sinop 22 derece olarak tahmin ediliyor. Son olarak da deniz suyu sıcaklıklarımızı aktaralım. Samsun'da 21, Sinop ve Ordu'da 20, İnebolu'da 19 derece olarak ölçülmüştür. Şimdilik aktaracaklarınız bu yönde efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Satılmış. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Sağ olun.
1: Tirebolu Gümüşhane yolunun 4 ile 35. kilometreleri arasında bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Uluköy, Özkürt'ün ve Taşlıca tünelleriyle yaklaşımlarında aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten

kontrollü olarak sağlanacaktır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Şavşat ayrımı Veliköy yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Rize-Güneysu yolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Espiye-Tirebolu ayrımı Güce yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Söğütlü-Yıldızlı yolunun 2 ile 3. kilometresinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Vakfı Kebir Organize Sanayi yolunun 0 ile 6. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanacaktır. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Piyasalarda bugün.
1: Küresel piyasalarda Fed'in para politikasında beklenenden daha az sıkılaşabileceği ve şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlik risk iştahını desteklerken, bugün Fed toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.56 değer kaybederek 12.374.26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontratsa dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi ifadelerini kullandı. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngördüklerini belirten Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır ifadesini kullandı. Karahan, komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Karahan, fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz diye konuştu. Dolar Türk Lirası dünü 49.17'den tamamlarken, bugün bankalar arası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 49.19'dan işlem görüyor. Analistler bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışındaysa Almanya'da sanayi üretimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dolar 49.19, Avro 55.25, altının gramı ise 6.531 Türk Lirası olarak görünüyor. Son aldığımız bilgilere göre sevgili dinleyicilerimiz, piyasalarla ilgili son bilgileri dinlediniz.
2: TRT Trabzon Radyosu
1: Haber Turu. Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Gökhan Beşikçioğlu bizlerle birlikte, kendisinden alacağız ilk olarak haber turu köşemizde yayın alanımıza giren illerden haberleri. Gökhan Beşikçioğlu, günaydın, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Tutuş Bey, günaydınlar.
1: Dinliyoruz gelişmeleri, güncel bilgileri illerimize ait. Buyur lütfen.
3: Çok teşekkür ediyorum. İlk haberim Ordu ile başlıyorum. Ordu'da arazi kavgası, bir kişi hayatını kaybetti. Olay Kordon ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşular arasında henüz bilinilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine

ve taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada İ.E.'nin yanında bulunan kesici aletle O.A.'ya saldırarak ileri sürüldü. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan O.A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından müdahale edilen O.A. yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu'yla devam ediyoruz. Ordu'da tango çalışmalarını sürdüren Hakan Usta, Dünya Tango Festival kapsamında Türkiye'yi uluslararası organizasyonda temsil edecek. Usta, Ekim ayında Azerbaycan ve Kazakistan'da festivallere özel davetli olarak katılacağı, 2027 yılında Çin'de düzenlenecek Dünya Tango Festivali'nde de Türkiye adına yer alacak. Hakan Usta, Dünya Tango Festivalleri kapsamında Türkiye'nin özel davetlisi olarak seçildiğini belirterek Ekim ayında Azerbaycan ve Kazakistan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına katılacağını söyledi. Ordu'da bugüne kadar düzenlenen tango festivallerinin ve planlanan yarışmaların ve uluslararası çevrelerinde ilgi gördüğünü belirten usta, uluslararası gerçekleştirilen festival ve yapılacak yarışmalardan da pek çok davet aldıklarını da kaydetti. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Başkan Köse'den Çetir Melikoğlu'la Bölük'e hayırlı olsun ziyareti. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yeniden göreve seçilen Giresun Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Çakır Melikoğlu ile Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ve Hamza Bölük'ü makamlarında ziyaret ederek yeni dönemleri için başarı dileklerini iletti. Ziyarette kentin ekonomik potansiyelini arttırmak, ticari hayatı canlandırmak ve yerel kalkınmayı hızlandırmak adına yürütülecek ortak projeleriyle kurumlar arası işbirliğinin önemi ele alındı. Giresun'umuzun üretim, ticaret ve istihdam gücünü artırmak için tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışmaya kararlıyız. Belediyemiz, kent ekonomisini ve sosyal yaşamı ileriye taşıyacak her türlü ortak projeye destek vermeyi sürdürecektir. Yeni dönem iş dünyamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Köse, misafirliklerinden dolayısıyla Çakır Melikoğlu ve Bölük'e teşekkür ederek yeni çalışma dönemlerinde de başarı dileklerini iletti. Giresun'la devam ediyoruz. Bulancak'ta üniversite ve yerel yönetimde akreditasyon buluşması. Bulancak Belediye Başkan Vekili Reşat Nuri Özdemir, Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu heyeti ve Meslek Yüksekokulları Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ekibiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bulancak Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen buluşma, fizyoterapi programı akreditasyon süreci kapsamında düzenlendi. Program eğitim kalitesini arttırmak, akreditasyon çalışmaları ve üniversite yerel yönetim işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Belediye olarak akademik projelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Vekili Reşat Nuri Özdemir, değerlendirme ekibi ve akreditasyonların çalışmalarında başarılar diledi. Yemeğe Sağlık Meslek Yüksekokulu Profesör Doktor Aytaç Güder, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Akademisyen, Üniversite Kalite Kontrolörlüğü üyeleri ve MEDEK heyeti katıldı. Giresun'dan Samsun'a geçiyoruz. Samsun'da derbi öncesi Samsun Spor tribünlerine kırmızı çağrı. Samsun Spor, Trabzon Spor'u ağırlayacak Karadeniz derbisi öncesi tüm hazırlıkları hız kesmeden kazandı. Forza Şirinler tüm kırmızı beyazlı taraftarlara maça forma kıyafetleriyle kırmızı kıyafetlerle gelme çağrısı yaptı. Samsun Spor taraftarlar grubunda Forza Şirinler sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda derbi günü için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Grup, Büyük Samsun Spor taraftar ifadeleri yaptığı duyuruda tüm taraftarların 10 Ekim Cumartesi günü tribünlerde kırmızı kıyafetlerle yer almasını istedi. Paylaşımda Cumartesi günü evimizde oynayacağımız karşılaşmada tüm renklerimizin kırmızı giyinerek tribünlerde yerini almayı davet ediyoruz ve fair play konusunda onlara saygı ve sevgi çerçevesinde davranılmasını istedi. Samsun'da devam ediyoruz. Türk Psikologlar Derneği Samsun Spor ve Samsun Şubesi ile Yeşiler İşbirliği'nin Türk Psikologlar Derneği'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla söyleşi düzenlendi. Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkanı Yardımcısı Gamze Sırmalı Karabulut'un moderatöründe Atakum Belediyesi Atasanesi'nde gerçekleştirilen programda Türkiye Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkanı Ömer Kınalı derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Söyleşi klinik psikoloğu ve Yeşilay Akademi eğitmeni Türkan Senem Mol ile Türkiye Psikologlar Derneği adına klinik psikoloğu Nurhan'ın genç Türk konuşmacı.

0: olarak katıldı. Programda bağımlılık mücadelesiyle intihar ve toplumsal ruh sağlığı konuları ele alınırken psikolojik desteğin önemi ve bu alanlardaki toplumsal farklılığın arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sinop'a geçiyoruz. Sinop'ta çeltik hasadı başlandı. Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'un Boyapat ilçesinde çeltik hasadına başlandı. İlçede toplam 13.536 dekar alanda ekim yapılan çeltikte bu yıl verimli bir sezon geçirilmesi bekleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, bu yıl ilçede 25 köyde 369 çiftçi aile tarafından çeltik ekimi yapıldığını söyledi. Şu an itibariyle ekimi yapılan çeltiklerin hasat süreçlerinin de başladığını vurgulayan usta, hasat sezonumuzun yetiştirilerimiz açısından verimli ve bereketli geçmesini diliyorum dedi. Üretici Fırat Baktaloğlu ise verimli bir çeltik sezonu geçirmeyi umut ettiklerini dile getirdi. Emeklerin karşılığını alacaklarına inandığını belirten Baktaloğlu şöyle konuştu. Bu sene yağışların bol olması nedeniyle bereketli bir sezon oldu. Devletimize güvenimiz sonsuz. Verimimiz güzel, rekoltemiz güzel, randımanlarımız güzel, fiyatlarımız da güzel olursa mutlu oluyoruz dedi. Sinop'ta korkutan yangın. Sinop'un Boyapat ilçesine bağlı Yabanlı köyünde bir evde sobadan kaynaklı değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanırken herhangi bir şey maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı. Sinop'ta kamu düzenini ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında il güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri birimlerince yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca şehir içi ve şehir arası yollarda gerçekleştirilen trafik uygulamaları, alkol denetimleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler, umuma açık alanlarda denetimler ve suçun oluşmamasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Eğitim güvenliği kapsamında ise okul ve çevrelerinde alınan tedbirler ile öğrenci servisine yönelik denetimler görüşüldü. Toplantıda Eylül ayında çalışmalarla ilişkin bilgi veren Vali Özarslan, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince gerçekleştirilen denetimde 95.673 şahıs, 69.074 araç, 194 umuma açık iş yeri ile 74 gemi ve teknenin kontrol edildiğini açıkladı. Çalışmalar kapsamında 61 aranan şahıs yakalanırken güvenlik güçlerine 6.738 gram narkotik madde ve 2.502 adet sentetik ecza ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 20 adet silah, 40 litre etil alkol, 29.960 adet dondurulmuş makarol, 123 kilogram kaçak tütün, 34 paket bandırolmuş tütün ve 24 adet de nargile tütünü ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan bir iş makinesine el konulurken 16 günübirlik konaklama yeri denetlendi. Asayiş çalışmalarının 21 dolandırıcılık olayın aydınlatıldığı, hırsızlık olayları kapsamında ise 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan kentte huzur ve güvenin ortamının korunması amacıyla çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Sinop'umuzun huzur ve güvenliğinin korunması için tüm birimlerimizin birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bugünkü derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardı. Tutuş Bey, söz tekrar sizde.
1: Gökhan Beşikçioğlu, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 10.27 saatimiz haber turu köşemize devam ediyoruz. Bilgiler almaya devam ediyoruz bölge illerimizden. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerimizden bilgiler alacağız. Güncel bilgileri arkadaşımız TRT muhabiri Murat Yaşar Bayram aktaracak bize. Murat Yaşar Bayram, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydınlar Tutuş Bey, teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz, dinliyoruz.
2: Trabzon'da bugün bölge genelini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz'de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon ve Rize'de sağanak yağış beklenirken özellikle sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Trabzon'da sıcaklığın 19 derece civarında olması bekleniyor. Yetkililer sürücüleri özellikle yağış ve görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trabzon'da dikkat çeken bir diğer gelişme ise

Karadeniz açıklarındaki enerji arama çalışmaları. Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Trabzon açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında sismik veri topluyor. Çalışmalar Karadeniz'deki enerji potansiyelinin araştırılması açısından büyük önem taşıyor. Trabzon'un ekonomik gündeminde ise ihracat öne çıkıyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin bu yılın Ocak-Eylül dönemindeki toplam ihracatı 1 milyar 290 milyon 669 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre bölge ihracatında %17'lik artış kaydedildi. Bu rakam içerisinde en büyük pay Trabzon'a ait. Trabzon'un 9 aylık ihracatı yaklaşık 981 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trabzon'un ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %18 daha arttı. Bölgeden en fazla ihraç edilen ürünlerin başında ise 613 milyon doları aşan değeriyle fındık geliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı kültür ve sanat programları da devam ediyor. Ay boyunca tiyatro, konser, söyleşi ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak. Programın tiyatro bölümünde ilk gösterimlerden biri 9 Ekim Cuma günü Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Trabzonspor cephesinde ise UEFA Konferans Ligi heyecanı yaşanıyor. Bordo Mavililerin deplasmanda KUPS ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Taraftarların Avrupa mücadelesine ilgisi de yakından takip ediliyor. Ve şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. Rize'de bugün iş dünyasının yakından takip ettiği önemli bir seçim gerçekleştiriliyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın 22. dönem organ seçimleri bugün Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Seçimlerde oda üyeleri yeni dönem organlarını belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçim sürecinde 4 adayın yarıştığı ve toplam 21 meslek grubunda oy kullanılacağı bildiriliyor. Rize'nin ekonomik gündeminde ihracatta önemli bir yer tutuyor. Ocak-Eylül döneminde Rize'den yaklaşık 145 milyon 867 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ancak bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %5'lik düşüşe işaret ediyor. Buna rağmen Doğu Karadeniz'in toplam ihracatında Rize önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. Turizmde ise Ayder ve Çamlıhemşin bölgesi ön plana çıkıyor. Rize'nin geleceğinde çayın yanı sıra turizmin de önemli bir yere sahip olduğu vurgulanırken bölgedeki turizm işletmelerinin geliştirilmesi ve kentin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gündemimizde. Öte yandan Rize'de gençlerin istihdamına yönelik çalışmalar da sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uygulanacak iş gücü uyum programı kapsamında 75 kişilik istihdam sağlanmaya yönelik çalışmalar başlatıldı. Programın iş arayan vatandaşların çalışma hayatına katılımını desteklemesi hedefleniyor. Meteoroloji verilerine göre Rize'de bugün çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklığın yaklaşık 19 derece olması öngörülüyor. Yağış nedeniyle özellikle şehirler arası yollarda seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ve bir diğer noktamız Artvin. Artvin'de gündemin önemli başlıklarından biri güvenlik ve asayiş çalışmaları. Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında ilk güvenlik ve asayiş koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirlerinin yanı sıra kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul güvenliği konuları değerlendirildi. Özellikle yeni eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması ve öğrencilerin güvenli şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için kurumlar arasındaki koordinasyonun devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Artvin'in ekonomi ve ihracat gündeminde de hareketlilik sürüyor. Kentten Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 66 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Artvin'in ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %20

0: çalışmalar hakkında bilgi almaları önem taşıyor. Ve Gümüşhane'deyiz. Gümüşhane'de son günlerde etkili olan yağışların ardından belediye ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane Belediye Başkanı kentte etkili olan yoğun yağışın ardından sahada incelemelerde bulundu. Yağış sonrasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin değerlendirilmesinin yanı sıra Hasan Bey Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmaları da yerinde incelendi. Gümüşhane'de ulaşım açısından da sürücüleri ilgilendiren çalışmalar bulunuyor. Giresun Gümüşhane il sınırı ile Kürtün ve Torul arasındaki güzergahın bazı kesimlerinde yol şevi temizliği ve şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Trebolu Gümüşhane yolundaki bazı tünellerde ise aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle belirli saatlerde trafik tek şeritten kontrollü şekilde yürütülmeye devam ediyor. Sürücülerin özellikle çalışma yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor. Gümüşhane kent merkezinde meydana gelen bir trafik kazası da gündeme geldi. Kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu kaldırımda bulunan bir öğrenciyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edilirken yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane'nin ihracatında dikkat çekici bir artış var. Kentten yılın ilk 9 ayında yaklaşık 97 milyon 902 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gümüşhane'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı. Bu oran 4 il içerisinde en yüksek artışlardan biri olarak kayıtlara geçti. Bölgede ulaşım açısından Gümüşhane Bayburt güzergahında da bazı yol yapım ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bazı kesimlerde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin özellikle gece ve yağışlı havalarda hızlarını düşürmeleri önem taşıyor. Doğu Karadeniz'den son gelişmelerde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'yi kapsayan Doğu Karadeniz'de ekonomiden ulaşıma, turizmden güvenliğe kadar birçok alanda hareketli günler yaşanıyor. Bölgenin 4 ilinin toplam ihracatının 9 aylık dönemde 1 milyar 290 milyon doları aşması, Doğu Karadeniz ekonomisinin dış ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle fındık, su ürünleri, hayvancılık ürünleri, maden ve metaller ile yaş ve sebze ihracatta öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Bölgeden 128 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Hava durumunda ise bugün Doğu Karadeniz genelinde yağışlı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon ve Rize'de sağanak yağış öne çıkarken Artvin ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde de yağış ve yer yer sis görülebiliyor. Vatandaşların ve özellikle yola çıkacak sürücülerin meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor. Doğu Karadeniz'den gelişmeler şimdilik bu kadar Tutuş Bey.
1: Murat Yaşar Bayram, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.
1: Değerli dinleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz disleksi haftası vesilesiyle bugün özellikle çocukluk döneminde fark edilmesi ve doğru şekilde desteklenmesi gereken disleksiyi konuşmaya çalışacağız. Telefon hattımızın ucunda şu anda Sinop Üniversitesi, Sinop Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden diye düzeltelim, özel eğitim öğretmeni Banu Tütüncü şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın Tütüncü, hoş geldiniz, günaydın.
4: Günaydın, teşekkür ederim Tutuş Bey. İyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz Sayın Tütüncü katıldığınız için. Efendim, disleksi haftası içindeyiz dedik. Bu vesileyle disleksi hakkında bilgi alacağız. Disleksi nedir, belirtileri nelerdir ve en önemlisi belki de nasıl destek verilebilir disleksiyle mücadele eden çocuklara, bu konular hakkında bilgi almak istiyoruz. Önce tabii disleksi nedir, ne değildir? Şöyle temel bilgileri konuya ilişkin sizden rica edelim efendim. Neler söylersiniz?
4: Aslında disleksi özgül öğrenme güçlüğü altında olan bir tür. Okuma, yazma.

0: Yazmaya bağlı, daha doğrusu okuma bozukluğu, disleksi ve günümüzde aslında özgül öğrenme güçlüğünden çok disleksi kelimesi daha yaygın olarak bilinmekte. Bu okuma yazma, matematik ya da farklı akademik becerilerde belirgin ve akıcı güçlüklerle karşılaşılan nörolojik bir bozukluk aslında. Nörogelişimsel bir bozukluk ve çocuklar okuma dönemine geçtiği zaman herhangi bir zihinsel problemleri olmamasına rağmen okuma sürecine
1: Evet.
0: geçtiklerinde zorlanıyorlar.
1: Peki belirtiler tam olarak nasıl ve ne zaman ortaya çıkar efendim?
0: Aslında belirtiler dediğim gibi genellikle çocuk ilkokula başladığı zaman, okuma yazma sürecine geçildiği zaman daha belirgin bir şekilde anlaşılabiliyor. Çünkü disleksi problemi yaşayan bir çocuk harfleri karıştırma, okuma hızında yavaşlık, öğrenme problemi gibi farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Öğretmen de bu durumda acaba
1: Evet.
0: disleksi problemi var mı diye şüphelenerek aileye bilgi verebiliyor.
1: Evet. Yani ilkokul döneminde ortaya çıkması bekleniyor. Peki yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bir durum söz konusu olabilir mi? İlerleyen dönemlerde de görülebiliyor mu? İlerleyen yaşlarda.
0: Yani çok öncesinde fark edilmemiş bir durumsa ancak çünkü genel anlamda hani genetik faktörlerin çok etkin olduğu yönünde araştırmalar var. Genetik durum söz konusu olduğu için hani sonradan çıkması değil de belki geç fark edilmesi söz konusu olabilir.
1: Evet. Yani yazarken, okurken özellikle
0: Evet.
1: anlaşılan bir durum söz konusu. Şimdi
0: Evet.
1: tabii okuma güçlüğü birçok çocukta görülebiliyor. Her okuma güçlüğü disleksi midir efendim? Nasıl ayırt edeceğiz? Hangisi disleksi, hangisi değil? Nasıl bileceğiz bunu?
0: Yani disleksinin belirgin özgür öğrenme güçlüğüne sahip çocukların belirgin özellikleri var. Mesela bu çocuklar harfleri karıştırıyor. B, D, P gibi
1: Evet.
0: harfleri karıştırıyor. B'nin yerine D olarak okuyabiliyor. Veyahut da V kelimesini ev olarak görüyor. Hani harflerin yerini karıştırma. Yazıları zaten kendilerine ele veriyor. Yazma isteksizliğiyle birlikte kelimeler arasında harf atlama, çirkin yazılar, birbirine karışık yazılar gibi belirgin özelliklerle kendini ele veriyor aslında. Her öğrenememezlik o yüzden disleksi ya da özgür öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmıyor.
1: Evet.
0: Bu
1: Burada bir
0: şüphe,
1: ayrıma
0: pardon.
1: gitmek lazım. Şüphe varsa
0: Evet.
1: uzmanla görüşmek en doğrusu herhalde, değil mi?
0: Ya genelde öğretmenlerimiz
1: Evet.
0: şüphelendiği zaman öğrencilerimizi bize yönlendiriyor, rehberlik araştırma merkezine yönlendiriyor. Biz de burada gerek zeka testlerimiz, gerekse özgür öğrenme güçlüğü bataryaları uygulayarak çocuğumuzda bu bozukluğun, güçlüğün olup olmadığını
1: Evet.
0: kontrol edip tanılayabiliyoruz.
1: Disleksi olan çocuklarda zeka geriliği görülür mü?
0: Hayır, kesinlikle disleksi olan çocuklar normal zekaya veya normal üstü zekaya sahip oluyorlar. Herhangi bir şey yok, zeka problemi yok.
1: Yok.
0: Dediğim gibi nörogelişimsel bir bozukluk. O yüzden hani genelde ailelerimiz hemen bir panik yapıyor.
1: Evet.
0: Ama özgür öğrenme güçlü olan çocuklarımızda zeka problemi yok.
1: Farklı çalışan bir beyne sahip disleksisi olan çocuklar için. Böyle söyleyebilir miyiz?
0: Aslında öyle. Bir
1: Evet.
0: nevi de öyle. Bizden çok farklı
1: Evet.
0: algılıyorlar.
1: Yani bir farklı bir zeka türü mü var disleksiye sahip çocuklarda? Aslında özel çocuklar diyebilir miyiz disleksiye sahip olan çocuklar için?
0: Özel çocuklar denilebilir ama hani çok hepsinin üstün olacak diye bir kaidesi yok. Dediğim gibi normal zekaya sahip bir çocukta o beyinsel yapısındaki farklılıktan dolayı değişik algı
1: Evet.
0: söz konusu oluyor.
1: Peki disleksisi ağır seyreden ve hafif seyreden çocuklar diye bir ayrım yapabilir miyiz?
0: Yapabiliriz. Çünkü dediğim gibi bazılarında sadece hani
1: Evet.
0: okumayla ilgili problem yaşanırken bazısında yazma ilave oluyor ya da matematikte de aynı şekilde güçlükler yaşanabiliyor. Hatta dil bozuklukları bile söz konusu olabiliyor bazı çocuklarımızda. Hepsi bir arada olduğunda tabii ki durum daha ağırlaşıyor.
1: Evet. Peki son dönemde disleksi vakalarında artış var mı efendim?
0: Ya kendi birimim için söylersem evet. Yani ciddi bir artış söz konusu.
1: Bunu neye bağlamak gerek?
0: Yani hani özgül öğrenme güçlüğünün nedenlerinde genelde çevresel riskler, hani genetik faktörler ana neden gibi görünse de çevresel riskler de çok fazla etkili. Hamilelik döneminde annenin yaşadığı problemler ya da doğum sonrası yaşanmış çocuk, bebek tarafından yaşanmış travmalar. Ondan sonra hatta bazı aşıların veya geçirilen enfeksiyonların da çocuk hastalıklarının da buna neden
1: Buna
0: olduğu
1: sebep olabileceği düşünülüyor
0: evet.
1: diyorsunuz. Beslenmeyle ilişkisi var mıdır efendim? Anne babanın veya çocuğun beslenmesiyle ilgili son dönemde biliyorsunuz az sonra o konuyu da konuşacağız. Tabii dünya çapında yaşanan maalesef olumsuz bir durum diyebiliriz bunun için yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki katkı maddelerinin fazlalığı değil mi? Bunların mesela etkisi konuşuluyor mu efendim? Araştırmalar var mı?
0: Normal mantıkta hamilelik döneminde annenin alışkanlıklarının olması, hani sigara ya da alkol alışkanlığının olması dışında aşırı derecede civa ya da kurşun tüketiminin etkili olduğu da araştırmalar arasında yer alıyor. Tabii ki her çevresel riskler dediğimizde beslenme de çevresel bir risk olarak değerlendirilebilir. Bence etkiliyor.
1: Etkiliyor. Ve en önemlisi, disleksi yaşayan çocuklarımızın eğitim yolculuğunda onlara nasıl destek olmalıyız efendim? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
0: Öncelikle olduğu gibi kabul etmek. Hani bizden farklı bir algıları olduğu için onları zorlamak yerine olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Hem ailesi tarafından hem öğretmeni tarafından ve her çocuk kendi çapında bireysel olarak özgül öğrenme çapında belirlenen bir öğrenme tekniğiyle aslında işi öğrenebiliyor da. Sadece bu süreçte ailelerin çok sabırlı olması gerekiyor. Hani normal çocuk gibi hızlı bir gelişim
1: Evet.
0: beklememesi gerekiyor.
1: Peki öğretmen bu konuda nasıl devreye girmeli? Ne zaman devreye girmeli? Neler yapmalı sizce efendim? Bir öğretmen olarak neler söylersiniz?
0: Ya öğretmen zaten hani diğer çocuklardan farklılıklar bariz ortada olduğu için hani ilkokul düzeyindeki bir sınıf öğretmenimiz öncelikle dediğim gibi tanımlanması konusunda gerekli yolu takip etmesi gerekiyor. Ha, derslere geldiğinde de diğer çocuklardan ayrılmadan özel etkinliklerle yavaş ilerlemesi desteklenebilir. Aynı zamanda da özel eğitim tarafından desteklenerek gerekli eğitim ortamının sağlanması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tütüncü. Bugün disleksiyi süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Disleksi haftası içerisinde olduğumuzun bilgisini verelim tekrar dinleyicilerimize. Kolaylıklar diliyoruz size efendim.
0: Ben de sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 10.48 saatimiz. Bölge Gündemi programını dinliyorsunuz. TRT Trabzon radyosundasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarına şöyle biraz göz atalım istiyoruz bu dakikalarda. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sanayi İşbirlikli Bilimsel Yayınlarda Araştırma Üniversiteleri arasında 3. sırada başlığı atılmış. Kuzey Ekspres gazetesinde. Detayları da hemen aktaralım konuyla ilgili. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sanayi İşbirliği kapsamında gerçekleştirilen bilimsel yayın göstergesinde araştırma üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldı. 1 Eylül 2026 tarihli verilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sanayi işbirlikli bilimsel yayın sayısı 2023 yılında 17 olarak kaydedildi.

0: Bu sayı 2024 yılında 47'ye, 2025 yılında ise 58'e yükseldi. Üniversitenin 2026 yılına ilişkin mevcut verilerinde ise sanayi işbirlikli bilimsel yayın sayısı 55 olarak kayıtlara geçti. Buna göre Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sanayi işbirlikli bilimsel yayın sayısında 2023 yılına kıyasla yaklaşık %224 artış gerçekleşti. Karadeniz Teknik Üniversitesi söz konusu gösterge kapsamında araştırma üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldı demiş sevgili dinleyiciler gazete başlığında. Ve bir söyleşiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın ucunda şu anda Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminden diyetisyen Esra Akıncı var. Sayın Akıncı, hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Okulların açılmasıyla birlikte anne babaların en çok düşündüğü konulardan birisi çocukların beslenme çantası. Bugün sağlıklı bir beslenme çantası nasıl hazırlanmalı? Besin ihtiyacı çocukların nasıl giderilmeli? Nelere dikkat etmeliyiz bu konuyla ilgili? Bunları konuşmaya çalışacağız. Şu anda da bir okuldasınız galiba, bir etkinliktesiniz efendim. Doğrudur değil mi?
1: Evet, doğru, evet.
0: Nasıl gidiyor etkinlik?
1: Güzel, gayet hareketli. Arkadaki sesleri de
0: Evet,
1: duyabiliyorsunuz.
0: sesler geliyor, oradan fark ettik biz de.
1: Bugün bir ortak çalışmamız oldu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü'nün. Hem 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü hem de ilimizde amatör sporlarla ilgili bir açılış töreni, bir kutlama haftası var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı
0: Evet.
1: spor okullarının, amatör spor okullarının açılışı ile ilgili. Bir okul etkinliğindeyiz. Şu anda bir ortaokuldayız. Hem onlar kendi interaktif istasyonlarını kurdular. Biz de onlara sağlıklı beslenme anlamında çocuklara bilgi vererek destek olmaya çalışıyoruz.
0: Kolaylıklar diliyoruz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Okullar açıldı, anne babalar beslenme çantalarını düşünüyor dedik. Nasıl hazırlanmalı peki? Sağlıklı ve dengeli bir beslenme çantasında neler yer almalı efendim?
1: Şimdi beslenme çantası gerçekten çok önemsediğimiz bir konu. Biliyorsunuz dışarıdan paketli gıdaların tüketiminin artmasıyla,
0: Evet.
1: hazır gıdalar, fast food
0: İşlenmiş
1: beslenmenin
0: gıdaların
1: artmasıyla
0: arttığını görüyoruz artık.
1: ülkemizin zaten beslenme alışkanlıklarında olumsuz anlamda değişkenlikler oldu, değişiklikler oldu. O yüzden beslenme çantasını çok önemsiyoruz. Sadece anaokulu, ilkokul grubunda değil, mümkün olduğu zamanlarda, hatta eğitim öğretim dönemimiz bittiğinde de çalışma hayatında da aynı şekilde evden hazırladığımız besinlere değer veriyoruz. Bunun sebebi de şu, dışarıda çok fazla işte korunması, paketli olması için, işte uzun süre muhafaza olması için çok fazla koruyucu katkı maddesi içeren, sağlıksız yağ içeren besin var. Dolayısıyla çocuklarımıza da her konuda özen gösteriyoruz. Beslenmesine de ekstra özen göstermemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Öncelikle çocukların evden çıkmadan muhakkak kahvaltı yapmış olmalarını istiyoruz. Bir güne başlamak için. Çünkü bugün yoğun bir öğrenme, yoğun bir hareket, hem fiziksel aktivite hem de beyin anlamında sürekli çalışmamız gereken bir ritme sokuyoruz çocuğu okulda. Ve kahvaltısız bir şekilde gittiği zaman çocuk hep biraz işte aklı beslenmede kalabiliyor, sinirli olabiliyor, uykulu
0: Evet.
1: olabiliyor. Bu çok değişik, yani
0: Öyleyse
1: maalesef
0: evden çıkmadan
1: değişiyor.
0: önce kahvaltı kesinlikle yapılmalı.
1: Kesinlikle, ama şöyle, yani şimdi uyanır uyanmaz yemek yemeyen insanlar olduğu
0: Evet.
1: gibi yiyemeyen çocuklarımız da
0: Peki
1: var.
0: ne yapmak lazım?
1: Bu
0: Hepimiz için
1: durum,
0: geçerli bu, çocuklar için de dediğiniz gibi, yetişkinler için de
1: evet.
0: geçerli. Hemen kahvaltı
1: Aynen.
0: yapamayabiliyoruz, vakitte darsa özellikle.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü hep bir koşturmayla
0: Evet.
1: çıkıyor zaten çocuklarımız da evden. Bu noktada şöyle iki alternatifimiz var. Bir, kahvaltı yapabilen çocuklar mümkün olduğu kadar peyniri, yumurtası ya da bazı çocuklarımız çorba gibi bir değişken bir grup olabilir. Bir kahvaltıyla, hafif bir kahvaltıyla evden çıkıp beslenme saatleri ikinci, üçüncü senesi civarında oluyor. Orada da bir ara öğün şeklinde beslenme çantalarında meyve olabilir, süt olabilir, sandviçler olabilir yine evde hazırlamış olduğumuz, çocuklarımızın sevdiği yine evde yapılan kekler, işte zaman zaman kurabiyeler, ama ev yapımı, bunlar ev ortamında yapılan besinler, hazırlanan besinler bizim için değerli oluyor. Çünkü çocuk paketli gıdaya yöneldiğinde her türlü çok daha zararlı bir besine temas etmiş oluyor. Bazen kantinlerde kontrol edilemeyen durumlar olabiliyor. İşte hiç olmaması gereken besinler
0: Evet.
1: satılabiliyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar oradan uzaklaştırıp bu değerli sağlıklı besin gruplarını beslenme çantasına entegre etmek gerekiyor. Gözleme olabilir. Hani bunlar aklıma gelen alternatifler. Bu kendimize göre zenginleştirebileceğimiz.
0: Süt, yoğurt, kuru yemiş, meyve.
1: Kesinlikle.
0: Bunlar yer almalı mı efendim?
1: Önemli. Kuru yemişler önemli ama kuru yemiş noktasında şöyle bir parantez açmam
0: Evet.
1: gerekiyor. Çok hareketli çocuklarımız. Dolayısıyla çok koşarak, oynayarak yemek yemeye çalıştıkları durumlarda boğulma vakaları görebiliyoruz. Bir
0: Olabilir değil
1: anne
0: mi? Allah
1: olarak da beni
0: korusun.
1: çok
0: Evet.
1: tedirgin ediyor. Dolayısıyla hem çocuklarımıza telkin ederek ya da işte çocuğumuzu tanıyarak diyeyim artık. Kuru yemişleri o noktada çok sağlıklı, evet, evde muhakkak yemeliler. Ama okul ortamında eğer ki içimiz rahat etmiyorsa diyeyim yani o noktada biraz daha kuru yemişler konusunda bir soru işareti oluşturabiliriz. Kuru meyveler yine aynı şekilde. Sandviçler dediğimiz gibi öğle yemeği öğünü yerine de geçebilecek. Çünkü bazı okullarımızda yemekhane var, bazılarında yok. Bazı çocuklar yine tercih etmiyorlar. Hazır beslenmek işte ne bileyim dönerdir, burgerdir, bu tarz dışarıda satılan besinlerdense mümkün olduğu kadar evde hazırlanması beslenme çantasının çocuklar açısından çok faydalı olacaktır.
0: Daha uygun olacak. Son dönemde özellikle ev yapımı kefir gibi gıdaların, ürünlerin beslenme çantalarında yer almaya başladığını gördük. Doğala bir yönlenme hali var. Bunları tavsiye ediyor musunuz efendim?
1: Tabii kefir süt yoğurt grubunda zaten çok
0: Evet.
1: bağırsak sağlığı için de çok önemli. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hatta bunun dışarıda yani paketli olarak satılan işte çilekli kefir, muzlu kefir bu tarz kefirler oluyor. Bunu yine aynı şekilde meyveyi blenderize ederek evde hazırlayıp çocuklara çünkü bazen kefir biraz mayhoş bir tadı olduğu için
0: Evet,
1: çocukların
0: suyla yapılanı da
1: beslenmeye
0: var galiba,
1: zorlanıyor.
0: sadece sütle değil bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla belki içemeyenler için de, çünkü bunları da görüyoruz, velilerin beslenme
1: Denilebilir tabii.
0: çantalarına koyduğunu.
1: Tabii. Evet, kefirler önemli. Süt, yoğurt grubu yine.
0: Evet.
1: Aynı şekilde beslenmede olmasını istiyoruz. Meyveler muhakkak. Hani aparatif yiyebileceği, hani biz çocuklarımıza da bunu yaparken bazı meyveler vardır. Biz onlara kendinden paketli meyveler diyoruz. İşte mandalina gibi, portakal gibi, muz gibi. Hani çok fazla çocuğun orada detaylı bir şekilde açıp yapamayacağı yani uğraşamayacağı bir durumu olmuyor ve daha işte muz gibi besinler mesela kendinden paketli yiyip hemen atabileceği besin değeri gayet yüksek enerji içeriği de güzel olan meyve alternatifleri de yine bizim için önemli.
0: Evet. Şimdi bir de tabii kantinden beslenme durumu söz konusu. Kantinden de çocuklar ürün satın alacak tabii ki.
1: Tabii.
0: Ama o noktada nelere dikkat etmeleri gerek? Aile olarak, öğretmen olarak çocuk kantinden alacağı ürünlerle ilgili nasıl yönlendirilmeli?
1: Şöyle kantin konusu gerçekten dediğim gibi hem bir anne olarak hem de bir diyetisyen olarak benim her zaman aklımda bir soru işareti. Çünkü orada bir kar amacı güdülen bir durum var. Onları da
0: Evet.
1: anlayabiliyoruz ama
0: Son dönemde yasalarda çıktı kantinde satılacak
1: evet
0: ürünlerle
1: onun da
0: ilgili, değil mi?
1: denetimlerinin
0: Ama
1: değişmesi
0: herhalde biraz da geliştirilmesi de gerekiyor. Onunla ilgili de çalışmalar
1: geliştirilmesi
0: var.
1: gerekiyor. Biraz
0: Evet.
1: kalori bazında kaldı. Yani örnek veriyorum çocuk bir çikolata herhangi bir paketli gıdaya İşte okul gıdası etiketi alıyor kalori sınırının altında olduğu için ama çocuk onu iki tane alarak gayet bunu suistimal edebiliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sadece kalori değil içerik açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ürünlerin hiç sokulmaması gerekiyor. Zaten gazlı içecekler vesaire işte çay, kahve bunlar anaokul, ilkokul grubunda yasak.
0: Evet.
1: Bunlar yine kullanılmıyor. Yani kantin şöyle yeme davranışı hepimiz için, tüm insanlık için bir sosyal davranış yani sosyal bir örgütlenme aslında. Yani yetişkinler olarak da
0: Evet,
1: ya da
0: yani
1: çoğunlukla
0: orada da
1: çok
0: şöyle bir
1: bilinçli
0: durum
1: veya
0: var. Çocuğa
1: farkında
0: zararlı
1: olmayan
0: olan
1: insanlar
0: yetişkine de
1: var.
0: zararlıdır büyük ihtimalle, değil mi?
1: Tabii. O yüzden hani sosyal olarak da
0: Hepimiz
1: çocuğa
0: için
1: hiç
0: geçerli.
1: kantine gitme, asla kantinden
0: Evet.
1: yeme demek de çok sağlıklı bir durum değil. Belli günler belirlenebilir
0: Evet.
1: sınıracak. Bu sağlıklı oluyor gözlemlediğimiz. İşte o gün kantin günü olur. Çocuk o gün alması gereken işte bir abur cubur, bir iki tane hani bu şekilde kendini de hani ben de alıyorum şeklinde yok hiç hep yasak asla alamam gibi bir mantığa büründüğünde çocuk için çok daha cazip hale geliyor. O yüzden bunu da sınırlandırırken böyle kontrollü sınırlandırmak gerekiyor. Ama evde çok önemli. Evde
0: Evet.
1: beslenme alışkanlığının zaten oturmuş olması
0: Oturmuş olması gerek. Bir de tabii
1: gerek.
0: çocuğun cebine herhalde ne kadar para koyulursa o kadar alışveriş
1: Tabii ki çocuklar şu anda
0: yapma
1: çünkü
0: ihtimali
1: sağlıklı
0: ortaya çıkar,
1: maddi
0: değil mi?
1: ihtiyacı
0: Ona göre mi bir
1: güzel.
0: bütçe vermek, ayarlamak
1: Tabii,
0: gerekiyor?
1: tabii.
0: Harçlığı ona göre mi belirlemek lazım çocuk için?
1: Kesinlikle. Okulların kantin listeleri, kantin fiyatları her sene başında güncellenir ve genellikle velilere bilgilendirmeler yapılır okul aile birlikleri üzerinden. Buna göre hem öğretmenlerimizin hem
0: Evet.
1: velilerin bu konu hakkında bilinçli olup çocuğa böyle fazla fazla para vererek onun da işte karar verme mekanizmasını olumsuz etkilememek gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Ne almalıyım? Ne almak istiyorsun oğlum?

0: oğlum, kızım. Bunları almak istiyorum. O
1: Evet.
0: zaman bu kadar bir harçlığım var gibi bir yaklaşım olabilir. Hem çocuğun hesap anlamında hani
1: Tabii.
0: aslında bir plan gelişir.
1: Hesabı
0: Hem de
1: kitabı öğrenir derler.
0: evet bir anlamda evet evet bir anlamda o da
1: Tabii
0: önemli sonuçta
1: bütçe
0: hayatta onun
1: yönetimi
0: için
1: önemli, onu
0: planlar.
1: öğrenir belki. Hem de sağlıklı
0: Evet.
1: beslenmiş olur, bir taşla iki
0: Evet.
1: kuş diyoruz. Biraz da etiket okuryazarlığı herhalde hepimiz için iyi
0: Çok
1: olacak
0: önemli.
1: gibi, özellikle bu
0: Evet.
1: dönemde işlenmiş gıdaların arttığı dönemde. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz Sayın Akıncı, verdiğiniz kıymetli bilgiler için efendim.
0: Ben
1: Ağzınıza yüreğinize
0: teşekkür ediyorum.
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: Etkinlik
0: çalışmalar
1: içinde
0: dilerim.
1: sağ olun efendim.
0: Teşekkür
1: Kolaylıklar diliyoruz
0: ediyorum.
1: size.
0: Siz
1: Okula da
0: devam edin.
1: selamlar.
0: Kusura bakmayın arkadaki sesler için
1: Olsun,
0: de.
1: biz çok mutlu olduk o seslerden. Ne
0: Evet.
1: güzel, cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor.
0: Hareketli bir gün geçirin.
1: Evet.
0: İnşallah herkese de hareketli günler dilerim.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Kolay gelsin çalışmalar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminden diyetisyen Esra Akıncı bizlerle birlikteydi. Bugünkü son konuğumuz olarak sağlıklı ve dengeli bir beslenme çantası nasıl hazırlanmalı? Çocuklar için beslenme konusunda nelere dikkat etmek lazım? Bilgileri rica ettik kendisinden ve böylelikle bölge gündeminin sonuna geldik. Hayatın İçinden programıyla az sonra birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programından selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz aramıza. 2 saat boyunca birlikteyiz. 2 saat içerisinde birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz ve hayatın merkezine birlikte yolculuk yapacağız. Umarım güzel vakit geçiririz birlikte. Siz nasılsınız sevgili dostlar? Yolunda mı her şey? Yollarda olan dinleyicilerimiz vardır şu anda, seyir halinde olanlar. Onlara iyi yolculuklar dileyelim. Çalışan dostlar var, mesai başında olanlar, alın teri karşılık bulsun inşallah diyoruz onlar için de. Kısacası sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı ve sevgimizi gönderiyoruz yolculuğumuzun başındayken. Bugün takvim yaprakları 7 Ekim 2026'yı gösteriyor. Bir çarşamba gününde hafta ortasında geldik bir araya. Havalar biraz soğumaya başladı sevgili dinleyiciler. Bugün için Karadeniz'in özellikle doğu taraflarında yağış görünüyor. Kuvvetli sağanak yağışlar söz konusu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dışarı çıkarken üstümüze sıkı giyinelim. Yağmurluğumuzu, şemsiyemizi alalım. Ve tabii ki köylerinde, bağında, bahçesinde olanlar için de ayrıca uyarı yapalım. Yağışlar tabii beraberinde su baskınlarını ve heyelanları getirebiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Aman dikkat, tabii ki Allah korusun diye ekleyelim, değil mi? Allah afetlerden, her türlü kazadan, beladan, şerden ülkemizi korusun inşallah. 11.07 saatimiz sevgili dinleyiciler. 2 saat boyunca birlikteyiz demiştik. Birbirinden güzel şarkılar dedik. Funda Arar'ın sesiyle başladık. Nazan Öncel'in sesiyle devam ediyoruz. Nereye böyle?

Nazan Öncel nereye böyle dedi sevgili dinleyicilerimiz. 11-12'yi gösterdi saatler. Buray'ın sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Beni çok seveceksin.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programında bugün ilk olarak Siberay'la siber güvenlik diyeceğiz ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt'la konuşacağız. Dezenformasyon konusu hakkında konuğumuzdan bilgiler alacağız bugün sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Ekim 2026, bundan tam 3 yıl önce başlayan ve Gazze'de büyük bir insani yıkıma dönüşen sürecin yıl dönümü içerisindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. 3 yıl boyunca Gazze'den dünyaya ulaşan görüntüler, yıkılan evleri, hastaneleri, okulları, yerinden edilen milyonlarca insanı ve hayatını kaybeden binlerce sivili gösterdi. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların raporları, aradan geçen zamana rağmen Gazze'de insani ihtiyaçların son derece ağır olduğunu ortaya koydu. Ama bugün Gazze'yi yalnızca rakamlarla, raporlarla ya da siyasi değerlendirmelerle konuşmayacağız. Bugün Gazze'yi orada doğmuş, orada büyümüş, ailesi hala Gazze'de yaşayan birinin gözünden dinleyeceğiz. Lisans eğitimini ülkesinde hukuk alanında tamamlayan, yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını Türkiye'de sürdüren ve şu anda 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapan Gazze'li Rıta Eğit bizlerle birlikte olacak. Rıta İd diye okunuyor sevgili dinleyiciler. Onun için Gazze yalnızca haberlerde gördüğümüz bir coğrafya değil, çocukluğunun geçtiği, ailesinin yaşadığı, anılarının ve sevdiklerinin bulunduğu bir memleket. Bu nedenle bugün soracağımız soruların karşılığında aslında yalnızca sevgili dinleyiciler sayılar, rakamlar almayacağız. Duygularını alacağız kendisinden konuya ilişkin tabii ki. 7 Ekim 2023, sevgili dinleyicilerimiz, Gazze ve Filistin tarihinin yanı sıra dünyanın hafızasında da derin izler bırakan bir tarih. Az önce 2026 dedik galiba, bir düzeltme yapalım. 2023 sevgili dinleyiciler. 3 koca yıl geçti Gazze'deki bu katliamların yeniden başlamasının ardından diyelim. Çünkü bu 3 yıllık sürecin öncesinde de yine dönem dönem katliamlar, zulümler devam etti. Aslında bilfiil hep devam etti sevgili dinleyicilerimiz. Ama bu katliamların, bu zulmün zirve yaptığı dönemler vardı tarihte. 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemlerde de herhalde özellikle son 100 yıllık, 80 yıllık dönemin zulüm anlamında şahikasını gördük. Umarız böyle devam etmez. Derin izler bırakan bir tarih dedik 7 Ekim 2023 için sevgili dinleyiciler. O günden bugüne yaklaşık 3 yıl içerisinde binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi. Şehirler, hastaneler, okullar ve yaşam alanları ağır şekilde tahrip oldu. Bugün 3 yılda neler yaşandı? Nasıl bir siyasi tablo ortaya çıktı ve bundan sonra Gazze'yi nasıl bir gelecek bekliyor sorularına cevap arayacağız. Ve mikrofonu Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Ziya Bölükbaşı'na uzatmayı planladık konuyla ilişkili olarak. Camiler yalnızca ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz mekanlar değil, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yaşatıldığı müstesna mekanlar sevgili dinleyicilerimiz. İçinde bulunduğumuz camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle bugün camilerimizin hayatımızdaki yerini, önemini konuşmaya çalışacağız. Akçaabat İlçe Müftülüğü'nden Vaiz Ayhan Kurt bizlerle birlikte olacak. 11.19'u gösterdi saatimiz sevgili dinleyiciler. Gülnur Gökçe'nin sesiyle devam ediyor Hayatın içinden Magus Halimanı.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Siber Ayla, siber güvenlik dedik sevgili dinleyiciler. Yine bugün de siber güvenlik konusuyla ilgili bilgiler alacağız. Genelde günceli konuşmaya çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemde ne varsa siber güvenliğe ilişkin dolandırıcılık faaliyetleri olabilir. Bunun alt başlıkları olabilir. Bu konularla ilgili bilgi alıyoruz. Bugün de konumuz dezenformasyon sevgili dinleyiciler. Son yıllarda özellikle duyduğumuz bir kavram. Hatta bazıları şöyle diyor: enformasyon çağı içinde değiliz, dezenformasyon çağı içindeyiz diyenler var. Bugün nedir dezenformasyon, ne değildir, bilgileri rica edeceğiz. Uzman konuğumuz, siber güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt'tan. Sayın Tozluyurt, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dezenformasyon konu başlığımız dedik. Nedir, ne değildir dezenformasyon efendim? Temel bilgiler konuyla ilgili.
1: Evet, dezenformasyon, evet, dediğiniz gibi katılıyorum. Hayatımıza yeni girdi ve sık sık duymaya başladık bu tabiri, bu kavrama.

0: bir sosyal medya hesabınız varsa herhangi bir gazetecilik eğitimi almadan, herhangi bir haber veya başka bir eğitim almadan haber sitesi gibi, haber sayfası gibi
1: Bir
0: davranabiliyorsunuz.
1: ismi de var bunun, vatandaş gazeteciliği.
0: Bravo, yani elimizde kamerası olan bir cep telefonu zaten bizim hem görsel açıdan hem de işitsel açıdan habercilik yapmamıza olanak sağlayabiliyor. Ve bu gördüklerimizi, duyduklarımızı, hatta sosyal medya ve internetten topladığımız bilgileri hiçbir teyidi yapmadan, hiçbir doğruluğu var mı yok mu araştırmadan direkt yayına verebiliyoruz. Ve yayına verdiğimizde ya da yayınladığımızda hiç kimse bize demiyor ki arkadaş bu haber doğru mu? İçerik yanlış olabilir, görsel farklı olabilir demiyor. Basit bir örnek vereyim. Deprem yaşadık burada biliyorsunuz.
1: Maalesef.
0: 6
1: Evet.
0: Şubat depremlerinde. Depremlerden sonra işte bu yıkılmış bir bina düşünün. Yıkılmış binaya yardım gelmedi, afet gelmedi, kızlar gelmedi,
1: Evet.
0: polis gelmedi, asker gelmedi. Bir sürü yaygara koparıldı mesela. Ne oldu? Baktık ki o görsel 5 yıl önce başka bir ülkede yaşanmış depreme ait bir görsel. Şimdi yalan bilginin yayılması, inanın ki doğru bilginin yayılmasından daha hızlı
1: Daha
0: oluyor.
1: hızlı. İyi ki o dönemde yapay zeka bu kadar gelişmiş
0: Gelişmiş
1: değildi.
0: değildi. O da ayrı bir
1: Şimdi
0: konu.
1: olsa Allah bilir ne görüntüler ortaya çıkacak
0: Tabii ki şimdi
1: depremle
0: burada
1: ilgili.
0: haber ve haberin yayılması, içeriklerin hazırlanması noktasında doğru söylüyorsunuz. Yapay zekanın da endeksi çok yüksek. Yani geçerliliği çok fazla. Bir görseli hazırlamak, bir videoyu hazırlamak ya da o haberle ilgili kafanıza göre bir haberle ilgili daha doğrusu içerik oluşturmak çok kolay. Burada yapay zekanın görselleri ve içeriği maalesef devreye giriyor. Ve bizim doğru olmayan, kaynağı belli olmayan, içerikleri yanlış olan haberlerin önümüze düşmesi ve bunu çok çok çok çok sık sık sık sık görmemiz artık inanmamıza da maalesef
1: Maalesef
0: sebebiyet verebiliyor.
1: beynin böyle bir
0: Dezenformasyonu böyle kısaca
1: kavramını
0: girmiş olalım.
1: özetleyebiliriz. Şimdi dezenformasyon diyoruz. Bir de yine benzer kavramlardan birisi
0: Mezenformasyon var.
1: evet ve manipülasyon yine aynı şekilde. Bu kavramlar hakkında neler söylersiniz?
0: Şöyle
1: Bunların farkı nedir efendim?
0: tabii aklımızda kalması açısından Tutuş Bey zaten dezenformasyon kasıtlı ve planlı bir şekilde yayınlanmış haber
1: Evet.
0: içerikleri anlamına geliyor. Mezenformasyonu çok duymazsınız ama hayatımızdaki bir parça nasıl bulunur ondan bahsedeyim. Bazen bunu biz de yapıyoruz. Bilmeden iyi niyetle doğruluğu teyit edilmemiş yanlış bir bilginin yayılması anlamına da gelir mezenformasyon.
1: Evet.
0: Yani siz bir haber gördünüz. Haber düşüncenize, duygunuza, görüşünüze uygun. Ama içeriğinin teyidini yapmadınız. Doğru mu yanlış mı bakmadınız ama yani doğrudur diye düşündünüz ve ya, yani tamamen iyi niyetli
1: Evet.
0: olarak siz kendi takipçilerinizle bu haberi paylaştınız. Burada bir dezenformasyon değil. Kötü niyet olmadığı için birazdan kötü niyet nasıl oluyor ondan da bahsedeceğiz gerçi ama hani iyi niyetli olarak farkında olmadan paylaştığınız haberleri diyebiliriz. Manipülasyon ise çok daha farklı ve tamamen yalan söyleyerek yapılmayan bir şey. En tehlikeli yalan maalesef manipülasyon ve burada kişiler, toplumlar hatta ve hatta yeri geliyor ülkeler bile manipüle edilebiliyor olaylarla, haberlerle, görsellerle diyebiliriz. Manipülasyon daha tehlikeli.
1: Daha da tehlikeli manipülasyon. Peki şimdi burada nasıl bir algı oluşturuluyor? Neler kullanılıyor bu dezenformasyon ve manipülasyon konusuyla ilgili özellikle? Çünkü
0: Burada
1: mezenformasyon
0: evet
1: biraz daha farklı
0: farklı.
1: demiştik.
0: Şimdi sosyal medya

0: hesaplar üzerinden özellikle mesela Twitter ya da işte yeni adıyla X gündem oluşturmak, TT olmak veyahut da ne bileyim PR oluşturmak, bir kişi hakkında ön çalışma yapmak adına bu manipülasyon ve dezenformasyon kullanılarak manipüle
1: Evet,
0: edilebiliyor.
1: nasıl çalışıyor
0: Şöyle
1: sistem?
0: ki ağ üzerinden bu hesaplar, bot hesaplar bir veya birkaç kişinin kontrolünde olup bilgisayar üzerinden hesapların sahibi tarafından bir sürü gibi yani bir komut veriliyor ve işte atıyorum sizin bir paylaşımınızın altına bir yalanlama yazdırılabiliyor yüzlerce hesaba veyahut da yanlış haberi işte pop-poplayıp işte içerik evet doğru böyle hemen paylaşın nokta olsa yorum yapın falan filan görmüşsünüzdür
1: Evet,
0: bunları.
1: evet, evet.
0: Bunların
1: Sürekli
0: çoğu
1: karşımıza çıkıyor.
0: dezenformasyonla ilgili paylaşımlardır ve
1: Yani belli bir
0: bot hesaplardır.
1: merkezden mi
0: Tabii
1: yönetiliyor bunlar?
0: belli bir merkezden hatta buna son zamanlarda troll hesaplar da diyebiliriz.
1: Evet, öyle de geçiyor.
0: İçeriği belli, görüşü belli, akımı belli. Kendi görüşüne ve akımına hizmet eden, duygu ve düşüncelerine yön veren ama binlerce hesabı aynı anda kontrol edebilen mekanizmalardır,
1: Mekanizma.
0: bot hesaplardır. Bunlar da gerçekten haberin niteliğini ve içeriğini yanlış anlamamızla beraber neyi etkileyebiliyor? Bizim inanmamıza sebebiyet
1: Evet.
0: verebiliyor ve doğruluğuna artık ne yapıyoruz? Teyit etmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ya diyoruz herkes paylaşmış. Demek ki bu haber doğrudur gibi bir algıda maalesef
1: Maalesef
0: oluşabiliyor.
1: yani fikirlerimizi etkiliyorlar aslında.
0: Kesinlikle.
1: Peki bunları kim kullanır? Mesela devletler de bunları kullanabilir mi?
0: Tabii ki.
1: Birbirleriyle mücadele eden
0: Ya
1: özellikle
0: şimdi
1: devletlerin birbirleri hakkında dezenformasyona
0: vardır.
1: başvurduğunu
0: Vardır.
1: görüyor
0: Niye
1: muyuz?
0: diyeceksiniz? Şu an ülkemiz jeopolitik konumu açısından
1: Evet.
0: çok merkezi bir noktadayız. Sağımız solumuz savaş. Yokluk, işte efendim para, ekonomi, her türlü problem zaten çevremizde var. Şimdi burada ülkelerin birbirini manipüle etmesi de kolay. İşte ha ben manipülasyon kendi siber suç konusundan baktığımda sadece şunu örnek verebilirim. Haberlerde izliyoruz mesela işte Yunan adalarına ne bileyim ben füze bataryalarının işte savunma bataryalarının konulması. Ha, belki gerçekten koyacak veya koymayacak ama bu manipülasyondur bu. Yani ülkeler arası manipülasyondur. Elbette siyasi görüşler arası manipülasyon olabilir. Kurumlar arası manipülasyon olabilir. Şöyle ki kurumsallaştırılmamış işte ne bileyim özel şirketler tarafından işte bu ne bileyim ticari anlamda, ekonomik anlamda bu son zamanlardaki hisse senetleri, borsa vesaire burada da manipülasyon vardır. Bu da içeriğinde çok az gerçek kırıntısı olan haberlerin gerçekmiş gibi ya da olduğunun dışında aslında algılanmasına sebebiyet verebilir. Birçok kişi bunu kullanabilir. Siz de kendi lehinize kullanabilirsiniz. Burada önemli olan haberin doğruluğu ve geçerliliğidir. Vatandaşın buna ya da insanımızın okuduğundaki teveccühü önemlidir. İçerikler kim üretirse üretsin, ister ülkeler üretsin, ister hükümetler üretsin, isterseniz ne bileyim kurumlar üretsin. Bunun geçerliliğini mutlaka teyit etmekte hele hele ki şu dönemde bir mecburiyet olduğuna inanıyorum.
1: Kesinlikle. Peki teyit etmek dedik. Nasıl
0: Yani
1: doğrulayacağız
0: evet.
1: haberleri? Önümüze çıkan o haberlerin doğru olup olmadığını hangi yöntemlerle anlayabiliriz? Bugün bazı siteler görüyoruz mesela teyit siteleri
0: Teyit
1: görüyoruz.
0: sitelerimiz var.
1: Ama
0: Ama onlar ne kadar
1: bazıları
0: güvenir onlarda?
1: tam onu söyleyecektim aslında. Şimdi artık bunu konuşmaya başlıyoruz.
0: Yani şimdi
1: Bravo.
0: onlar da ne kadar güvenir?
1: Evet yani bazıları onların da dezenformasyon amacıyla kullanıldığını söylüyor.
0: Söylüyorlar. Hatta ben
1: Evet.
0: ismini vermeyeyim burada. Bir tane sosyal medya hesabı vardı. Toplumda işte böyle gıda sektörüyle alakalı. Arkadaşın başka üretici firmalardan para alıp onları hiç değerlendirmeden para vermeyen diğer firmaları kötülediğini anladık. Ortaya çıktı. Bunu araştırırsanız görebilirsiniz ne demek istediğimi.
1: Evet.
0: Şimdi burada
1: Büyük örnekleri var.
0: tabii ki yani yapay zekanın ürettiği videoları ve görselleri biraz önce muhabbetimizde de geçmişti sizinle. Tutuş Bey ne diyorduk? Ya bir yapay zekaya bir görseli veya videoyu atıp bunun yapay zeka üretimi olup olmadığını anlama şansına sahiptik. Bundan birkaç ay evvel.
1: Evet.
0: Ama son zamanlarda yapay zekanın ilginç gelişimi, hayatımıza dokunuşu, işte ne bileyim görsel veya video oluşturmasındaki gerçeklik artık yapay zekanın bile bunu teyit ettiği attığımızda artık şöyle diyor. %100 emin değilim.
1: Evet.
0: Yani o kadar gerçekçi hazırlanmış ki bu gerçek bir görsel mi
1: Değil
0: yoksa
1: mi?
0: bir AI üretimi mi?
1: Grok,
0: Ben bunu
1: ChatGPT,

0: Anlayamıyorum.
1: Yardım et bana.
0: Diyoruz ama
1: Borulamak istiyorum.
0: anlayamıyorlar.
1: Artık onlar da iflas
0: E
1: etti.
0: şimdi burada şu atasözü devreye giriyor. Hani biz eskiden derdik ya Tutuş Bey, gözümle görmeden
1: Evet. O
0: inanmam.
1: noktaya geldik mi
0: Şimdi
1: yahu?
0: gözümüzle görüyoruz ama bu sefer bence bir tık daha ileriye gitmek gerekiyor burada. Nedir? Elimizle de
1: Aynen.
0: tutmamız,
1: Dokunmadığım şeye
0: hissetmemiz,
1: inanmıyorum.
0: yani bu haber ya da ne bileyim bu içerik doğru mu değil mi? Bir deepfake üretimi olabilir, bir yapay zeka üretimi olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Yanlış bir karar almama sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani şimdiki sitelerin de doğru mu değil mi araştırmak gerekiyor. Bununla ilgili hala geçerli yöntem şu. Özellikle büyük arama motorları üzerinden görsel aramayı kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Çünkü bir görsel yayıldığında, piyasada çok fazla kullanıldığında büyük arama motorları işte Google, Yandex gibi arama motorlarında sağ klik yapıp görsel üzerinde arama motorunda ara derseniz görseli
1: Evet.
0: arayabilirsiniz. Başka bir yerde kullanılmışsa veya eski bir fotoğrafsa bu sizin önünüze zaten listelenecektir ve çok basit bir teyit yöntemidir. Aynı zamanda tamam güvenilirliği tartışılır ama siteler üzerinden de web siteler üzerinden de güvenilirliğine bakmak gerekir. Eğer içerik bir kurumsal içerikse, devlet kurumlarına ait bir içerikse, bu devlet kurumunun kendisinde böyle bir açıklama var mı yok mu ya da böyle bir video görsel var mı yok mu site içerisinden de mutlak suretle ne yapmak gerekiyor? Teyit etmek gerekiyor. Burada ben hemen şunu da ekleyeyim son olarak. Bir görsel veya bir haber bir manipülasyon veyahut da bir dezenformasyon içerebilir mi? Bunu nasıl anlarız? Aslında burada birazcık duygularımız devreye giriyor hala. Yani yardım aldığımız yapay zeka, içerik üreticisi, sosyal medya platformu hesap değil. İnsan olarak birazcık duygularımız devreye giriyor Tutuş Bey. Bir haberin doğruluğu size yani doğru veya
1: Evet.
0: yanlış olması şöyle bir şey. Haber okuduğunuzda heyecanlanıyor musunuz? Ya sizde bir değişiklik yani böyle bir sevinç, öfke veya korkuya sebebiyet veriyor mu? Bunlar da önemli aslında kriterler. Ya bir haber okuduğunuzda eğer endişeleniyorsanız sıkıntı var
1: Evet.
0: demektir. Yani kimse kimseyi durup dururken paniğe veya korkuya sevk etmek istemez. Hele hele kurumlar asla bunu yapmak istemez. Çünkü vatandaşın huzur ve güveni
1: Kesinlikle.
0: bizim için daha önemlidir. O yüzden okuduğumuz ya da gördüğümüz görsellerde aşırı öfkelendirme, korku, heyecan vesaire içerikler varsa bence onların daha çok araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Dezenformasyonla ilgili son bir atasözü daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Bunda Mark Twain isimli bir
1: Çok
0: eski,
1: güzel
0: çok eski
1: yazar.
0: bir yazardır.
1: Amerikalı.
0: Günümüzün aslında birçok yaşanacak sözleri söyleyen
1: Kesinlikle.
0: birisidir. Gerçek ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı dolaşır diyor.
1: Aynen öyle.
0: Tam dezenformasyonu
1: Şu anda onu
0: anlatan bir
1: anlatıyor. Kesinlikle.
0: cümle, harika bir cümle. Biz şimdi şöyle dezenformasyonla ilgili bir haberin yanlış veya yalan olduğunu öğrendiğimiz anda hemen ilgili birimlere Cumhurbaşkanı iletişim işte dezenformasyonla mücadele var. Oraya işte siber suçlarla mücadele daire başkanlığımıza dezenformasyon büromuza iletiyoruz. Şimdi o bilginin doğruluğunu teyit
1: Teyit.
0: edene
1: O bir
0: kadar
1: süreç.
0: yanlış bilgi inanın ki öyle
1: Evet.
0: hızlı yayılıyor ki şöyle oranlayalım. Yanlış bilgi 100 bin kişiye bir dakikada ulaşıyorsa doğru bilgi inanın ki
1: Kesinlikle.
0: bir dakikada 1.000 kişiye ulaşmıyor bile.
1: Evet.
0: Biraz da
1: Maalesef çok
0: yalana
1: yavaş.
0: teveccühümüz
1: Var.
0: var. Hoşumuza
1: Var.
0: gidiyor böyle haberleri okumak
1: Maalesef efendim.
0: diyebiliriz.
1: Maalesef. Sansasyonel başlıklar biraz galiba ilgimizi çekiyor. Onlar da genelde yanlış içerikli
0: Tabii
1: haberler
0: ki şimdi
1: oluyor.
0: içerik farklı. Şimdi
1: Evet.
0: adam sabahleyin bir haber okudum. Trabzon'da dev atak yazmış. Şimdi
1: Evet.
0: Trabzon'da dev atak. Şimdi Trabzonspor'da mı?
1: Evet.
0: Siyasette mi? Yoksa ne bileyim
1: Haber bana tıkla
0: ya
1: diyor.
0: tabii
1: Beni
0: ki bana
1: oku.
0: tıkla diyor. Şimdi
1: Evet.
0: içeriye giriyoruz. Başka bir şey var.
1: Evet.
0: Neymiş
1: Bambaşka.
0: efendim bir yerde bir piknik alanı açılmış. Onun haberi. Şimdi arkadaşım yani
1: Evet.
0: ön tarafta
1: Yani başlık
0: bu
1: o
0: da tabii
1: şekilde.
0: iletişimle alakalı şeyler.
1: Maalesef.
0: Bizim uzmanlık alanımız değil ama bunu da kullanıyorlar maalesef.
1: Kesinlikle. Umarız bu doğrulama süreçlerinin de daha kısaldığı günler görebiliriz. Bu da çok önemli.
0: Önemli.
1: Bununla ilgili tabii mücadele merkezleri de var ülkemizde.
0: Var.
1: Değil mi?
0: Dezenformasyonla mücadele özellikle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığında bir birim var. Sırf bu konuyla ilgileniyor zaten. Doğru bilginin teyit edilmesi açısından resmi kanalların takip edilmesi bu süreçte en azından şimdilik önem kazanıyor. Dediğiniz çok doğru. İnşallah ileride yine yapay zekayı kullanacağız.

0: kullanarak haberin veya bilginin doğruluğunu teyit etmek adına yeni uygulamalar, yeni platformlar çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Oraya mı yatırım yapmak lazım? Artık müteşebbislere
0: YTD
1: duyurulur.
0: değildir ama bu
1: Evet,
0: arada.
1: yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tozyurt.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: Kolaylıklar
0: yayınlar
1: diliyoruz.
0: diliyorum.
1: Sağ olun. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden siber güvenlik uzmanı İlhan Tozluyurt bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Dezenformasyon konusunu konuştuk kendisiyle. 11.45 saatimiz hayatın içinden devam ediyor.

0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu Merkez 90.4, 99.9, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 99.9.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 7 Ekim 2026. Bundan tam 3 yıl önce başladı Gazze'deki son büyük insani yıkım, kıyım. Ve 3. yıl dönümünde bu başlayan soykırımın Gazze'den dünyaya ulaşan görüntüler artık öyle bir noktaya geldi ki yürek dayanmıyor. Yıkılan evler, hastaneler, okullar. Uydu görüntülerine baktığımız zaman manzarayı çok daha net görüyoruz. Bir ülke, bir şehir ortadan kayboldu resmen. Dünyanın gözü önünde sevgili dinleyicilerimiz. Gazze'yi orada doğmuş, orada büyümüş, ailesi hala Gazze'de yaşayan birinin gözünden dinleyeceğiz bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Lisans eğitimini ülkesinde hukuk alanında tamamlayan ve şu anda yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını Türkiye'de sürdüren 19 Mayıs Üniversitesi felsefe ve din bilimleri alanında doktora yapan Gazzeli Rita İd bizlerle birlikte. Rita, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Rita, 3 yıl oldu son büyük yıkım başlayalı ve bu 3 yıl içerisinde çok büyük acılar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Öncelikle geçmiş olsun diyelim sana ve ailen de orada diyebiliyoruz. Hayatını kaybeden Gazzelilere, soykırımda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet dileyelim ve bu dileklerle başlayalım. Rita, sen kaç yıldır Türkiye'desin? Ne zaman oldu Türkiye'ye geleli, eğitim görmeye başlayalı? Ne kadar oldu? Neler söylersin?
3: Aslında benim ismim Rita İd. Ben Gazze'de doğdum ve büyüdüm. Burada Türkiye'de 6 sene önce geldim. Yüksek lisansımı burada bitirdim. Şu anda da doktora yapıyorum. Aslında ben bugün kendimi sadece yani bir hukukçu veya akademisyen olarak tanıtmak biraz eksik geliyor. Çünkü ben aynı zamanda Gazze'de büyümüş bir kızı çocuğum. Benim çocukluğum Gazze'de geçti.
2: Gazze'de doğdun değil mi?
3: Evet. Bütün ömrüm orada yaşadım.
2: Orada geçti.
3: Evet, ailem, evlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve bütün çocukluk anılarım orada. Bu nedenle bugün Gazze hakkında konuşurken aslında sadece bir coğrafyadan, bir siyasi bir meseleden bahsetmiyorum. Kendi hayatımdan bahsediyorum.

0: Benim için Gazze bir harita üzerindeki
1: Evet.
0: küçük bir yer değil. Gazze benim çocukluğum, ailem, evimiz, sokaklarımız, bayramlarımız ve bugün artık aramızda olmayan insanların hatıraları. Bu yüzden Gazze hakkında konuşmak benim için hem akademik hem de çok kişisel bir mesele. Ailem hala
1: Evet.
0: aslında Gazze'de.
1: Gazze'de şu anda ne
0: Evet.
1: durumdalar? Haber alabiliyor musun ailenden?
0: Yani aslında haber alıyorum ama
1: Evet.
0: yani mesela gerçekten bunu anlatmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü normalde insan ailesini aradığında yani nasılsınız diye sorar. Ama Gazze'de bazen ilk soru bu olmuyor. İlk soru hayatta mısınız oluyor. Yani telefon çaldığında korkuyorum. Bazen telefonu açmadan önce birkaç saniye bekliyorum. Çünkü insan kötü bir haber almaktan korkuyor. Ben buradayım, ailem orada. Aramızda kilometreler var ama aslında asıl mesafe o değil. Yani asıl şey acı.
1: Acı.
0: Bir şey, evet, bir
1: Evet.
0: şey olduğunda onlara sarılmamak, bir anneye, bir babaya, bir kardeş ulaşmamak. Ve en ağır tarafı şu, onların başına bir şey gelirse benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. Yani şu an 3 yıl oldu. Dışarıdan bakınca kısa bir zaman aslında ama Gazze'de bu 3 yıl ölümün ve acının her eve girmesi demekti. Yani her gün binlerce insan şehit oluyor. Evler yıkıldı, mahalleler yok oldu. Hayatı yani tanımadan toprağa giren
1: Evet.
0: minik çocuklar var.
1: Kesinlikle. Uydu
0: Evet.
1: görüntülerine bakıyor musun? O gezdiğin, doğduğun mahalleler ne durumda şu anda?
0: Yani aslında şu an Gazze'de her şey yıkıldı şu an.
1: Evet. Hiçbir şey kalmadı.
0: Gerçekten.
1: Sadece çadırlar var diyorlar orada.
0: Maalesef durum böyle.
1: Evet.
0: Yani aslında yani şu an insan böyle düşünüyor. Şu an yani çocuklar annesiz babasız kalıyor. Ve şu an Gazze'de binlerce yetimler var. Ve yani aslında mesela aileler orada yani defalarca yollara düştü. Sığınacak bir yer aradı ama hiçbir yer güvenli olmadı. İnsanlar gerçekten sadece evlerine ya da sevdiklerine değil, içlerindeki olsun yani ben güvendiğim hissini de kaybetti. Gazze'de yaşanan en acı şey de bu zaten. Her an ölümle burun buruna yaşamak ve nereye giderseniz gidin içindeki o çaresiz korkuyu susturmamak. Yani acaba her gün oradaki insanlar soruyorlar. Acaba bugün sıra kimdi? Acaba biz de mi olacağız? Mesela ben, yani biz çok fazla insan kaybettik. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza. Mesela üç tane kuzenimizi kaybettik. Yani insan bir süre sonra ölüm haberlerini almaya alıştığını zannediyor ama aslında alışmıyor. Sadece acısını taşımaya öğreniyor.
1: Aynen. Evet.
0: Her yeni isim geçmişte kaybettiğiniz herkesi yeniden hatırlatıyor. En acısı da bu zaten. Yani bazen insan sevdiği kişinin mezarına bile gidemiyor. Ona veda edemiyor. Yasını tamamlamıyor. Yani yaşamıyor insan bu şeylere. Normalde bir insan öldüğünde ailesi onun yanında olur, cenazesini kaldırır, mezarına gider ve ağlar. Gazze'de bazı insanlar sevdiklerini kaybediyor ve ertesi gün hayatta kalan çocuklarını kurtarmak için yeniden yola çıkmak zorunda kalıyor. İnsan bazen yasını bile yaşamayacak kadar hayatta kalmaya çalışıyor. Gerçekten bence Gazze'nin en büyük kaybı sadece insanların hayatını kaybetmesi değil. Çünkü insanlara birlikte onların hikayeleri de yok oluyor. Mesela şu an Gazze yıkıldı.
1: Evet.
0: Ama bir ev yıkıldığında sadece beton yıkılmıyor. O evdeki çocukluk anıları, aile fotoğrafları, bayramlar, kahkahalar da kayboluyor. Bir okul yıkıldığında sadece bir bina yıkılmıyor. Çocukların geleceği zarar görüyor. Bir insan olduğunda sadece bir kişi eksilmiyor. Bir annenin çocuğu, bir çocuğun babası, bir kardeş, bir arkadaş, bir aile üyesi eksiliyor. Bu yüzden Gazze'ye sadece rakamlarla anlatmak bana

0: gerçekten çok çok ağır ve zor geliyor. Çünkü her rakamın arkasında bir isim, bir yüz ve yarım kalmış bir hayat var.
1: Maalesef. Şimdi orada devam eden bir süreç var. Son durum nedir Gazze'deki? Basına tabii yansımalarını görüyoruz ama senin ailen orada, zaman zaman ulaşıyorsun onlara. İnsani durum gün be gün ağırlaşıyor mu Gazze'de?
0: Yani aslında Gazze'de durumlar hala çok zor. Ama şu an mesela benim ailem mesela farklı yerlerinde 7 aile evimiz vardı. Hepsi yok kurdu. Ama yani 7 ev yıkıldı demek aslında gerçekten yaşadığımız şeyi anlatmıyor. Çünkü ev sadece duvarlar ibaretinden
1: evet.
0: değil. Biz sadece evlerimizi kaybetmedik. Çocukluğumuzu, anılarımız ve geçimimizin yani bir parçasını da kaybettik. Şu anda durumlar çok zor gerçekten. Mesela yani insanlar orada hala mesela yerinden yani her gün başka yere gitmek zorunda kalıyorlar.
1: Evet. Yani
0: Mesela
1: bulundukları o çıkartıldıkları yerlerden de sürülüyorlar. Doğru mu?
0: Evet. Yani mesela şu anda Gazze'de yerinden edilmek öyle mesela kolay bir şey değil. Mesela bir bavul hazırlayıp başka bir şehre gitmek gibi değil. Bazen insanlara evlerini terk etmeleri için mesela kısa bir süre veriyorlar. 5 dakika mesela. Eğer şanslıysanız birkaç eşyanızı alabiliyorsunuz. Ama mesela bazen insan hiçbir şey almadan çıkıyorlar. Yani mesela düşünün. Bir annenin çocuğunun bütün hayatı bir evin içinde, fotoğrafları, kıyafetleri, oyuncakları, okul çantası, doğum günü hatırları ve sonra bir anda bir mesela arıyorlar, çıkın falan diyorlar. İnsan bütün hayatını birkaç dakikaya nasıl sığdırabilir? Ve daha acısı bazı insanlar çocuklarını mesela kaybederek yola devam etmek zorunda kaldı. Bir anne çocuğunun cansız bedenini yanında bırakıp diğer çocuklarını kurtarmak için yürümek zorunda kalabiliyor. Bunun nasıl bir acı olduğunu kelimelerle anlatmak gerçekten mümkün değil. Çok zor oluyor.
1: Çok zor.
0: Evet, çok zor oluyor.
1: Çok zor. Peki Gazze'ye dair umutlar ne durumda?
0: Yani aslında Gazze'de umut hep kalıyor. Mesela ben umut taşıyorum. Ama artık benim umudum çok büyük ve uzak bir şey değil. Mesela benim umudum çok basit. Bir annenin çocuğunu uyuturken sabah ona bir şey olacak mı diye korkmaması. Bir babanın çocuğunu okula gönderirken onun eve güvenli döneceğini bilmesi. Bir çocuğun bomba sesiyle değil, okul evet. zilini sesiyle.
1: Çok temel olması. Şeyler aslında istediğimiz şeyler değil
0: evet.
1: mi? Yani insanlığın aslında temel gereksinimleri bunlar, olmazsa olmazları. Ama bunlar bile çok çok çok fazla görülüyor
0: Evet.
1: Gazze halkına. Gerçekten çok yıpratıcı bir durum. Acınız
0: Mesela
1: acımız, bunu söyleyelim Rita kardeşim. Evet.
0: Gazze'deki insanların mesela her gece yani uyurken acaba bu gece hayatta kalacak mıyız diye düşünüyorlar ya da soruyorlar.
1: Evet. Tekinsiz bir durum var. Peki burada en çok acı veren şeylerden birisi de bazı Gazzelilerden duyuyoruz bunu. Dünyanın sessizliği diyorlar duruma. Başka
0: Evet.
1: ülkelerin sessiz kalması. Bu tablo da çok çok yıpratıcı diyorlar. Bu konuyla ilgili senin düşüncen ne? Dünyanın bu olaya yaklaşımı ile ilgili ne düşünüyorsun?
0: Ya aslında beni en çok korkutan şeylerden biri insanların Gazze'deki acıya alışması. Çünkü
1: evet.
0: bir süre sonra ölüm haberleri sadece birer sayı gibi,
1: bir sayı gibi
0: görülmeye
1: maalesef.
0: Başlanıp evet. Ama ben dünyanın şunu hatırlamasını istiyorum. Ölen insanların isimleri vardı, anneleri vardı, babaları vardı, çocukları vardı, hayalleri vardı ve bir çocuğun Boyunca doktor olmak gibi mesela bir hayali vardı belki.

0: ki ya da bir babanın çocuklarını üniversiteye gönderme hayali vardı. Bir annenin ailesiyle güvenli bir bayram geçirme hayali vardı. Bunların hepsi aslında birer insandı. Yani Gazze'ye sadece kaç kişi ordu sürüsüyle konuşmak istemiyorum. Bazen onlar kimdi diye de sormamız gerekiyor. Evet. Çünkü gerçekten biz bir çocuk olduğunda onun hayatı zaten yani yarıda kalıyor. Eğer sonra dünya ona sadece bir sayı olarak hatırlanırsa o çocuğun hikayesi de kaybolmuş oluyor. O çocuk belki yani çok güzel gülüyordu. Annesinin dışından ayrılmıyordu. Belki en sevdiği bir oyuncağı vardı. Belki bu oyuncağı ne olmak istediğini söylüyordu. Bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü Gazze'deki insanlar sadece savaşın kurbanları değil. Onlar yaşamış insanlar, sevmişler, gülmüşler, çalışmışlar, okula gitmişler, bayram kutlamışlar, çocuk yani büyütmüşler. Onları sadece ölümleriyle hatırlamak istemiyorum. Onları hayatlarıyla da hatırlamak istiyorum.
1: Çok önemli bir konuya temas ettin. Gerçekten bir alışma hali var dünyada. Haberlere baktığında insanların tepkilerini gözlemliyoruz. Gerçekten orada bir katliam yaşanıyormuş gibi değil, sıradan bir olaymış gibi yaklaşıyor birçok insan. Çünkü sıradanlaştırıldı maalesef.

0: Bununla birlikte bazı intikamların da alınması gerek diye düşünüyoruz. Sevgili Rita kardeşim, çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: verdiğin,
1: de teşekkür ediyorum size
0: bize
1: sağ olun.
0: oradan Gazze'den ulaştırdığın bilgiler için. Şu anda Türkiye'desin ama bilfiil oradan haber alıyorsun. Umarız ailene, sevdiklerine bir gün sağ salim kavuşabilirsin.
1: Amin.
0: Onların
1: Teşekkür ederim.
0: Türkiye'ye gelmek gibi bir durumu olabilir mi? Oradan çıkış da tabii çok zor ama var mı böyle bir imkan?
1: Ya maalesef
0: Düşünüyor
1: şu an
0: musunuz?
1: çıkış tamamen kapalı. Kimse
0: Tamamen
1: gelmeden
0: kapalı,
1: çıkmıyor
0: çıkış da yok.
1: ama benim umudum bu zaten. Yani keşke ben babamla, annemle, kardeşlerimle kavuşabilirim. İnşallah bir gün gelip ve onlarla birlikte olabilirim.
0: İnşallah dualarımız
1: İnşallah.
0: seninle ve
1: Çok
0: tüm
1: sağ olun.
0: Gazze'lilerle, tüm zulüme uğrayan insanlarla diyelim, dünya çapında, dünyanın her yerinde devam eden zulümlerle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz Rita.
1: Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Geçmiş olsun diyoruz tekrar
1: Çok sağ olun.
0: herkese. Hayatını kaybeden Gazze'lilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Rita İd bizlerle birlikteydi. Yürekten konuştu kendisi. Hakikaten, çünkü acıları bizatihi yaşamış bir isim o. Ailesi şu anda Gazze'de sevgili dinleyiciler. Onlardan da her zaman haber alamıyor tabii. Yüreğim ağzımda uyanıyorum bazen diyor. Oradan aileme, sevdiklerime bir şey olacak diye. Tabii çok fazla sevdiğini kaybetmiş ama çekirdek ailesi hala hayatta. Onların da başına bir şey gelme endişesiyle gün be gün eriyor burada. Umarız sevdiklerine kavuşur ve zulüm son bulur diyelim. Zulüm edenler de zulüm bulsun inşallah. Türkiye'de eğitimini sürdüren 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapan Gazzeli Rita İd bizlerle birlikteydi.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Gazze ve Filistin tarihinin yanı sıra dünyanın hafızasında da derin izler bırakan bir tarih. 7 Ekim 2023 sevgili dinleyicilerimiz. O günden bu yana geçen yaklaşık 3 yıl içerisinde binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi. Şehirler, hastaneler, okullar ve yaşam alanları ağır şekilde tahrip edildi. 3 yılda neler yaşandı, nasıl bir siyasi tablo ortaya çıktı ve bundan sonra Gazze'yi nasıl bir gelecek bekliyor sorularına yanıt arayacağız bugün. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Ziya Bölükbaşı bizlerle birlikte. Sayın Bölükbaşı, merhaba efendim, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: 7 Ekim üzerinden 3 sene geçti. 3 senedir aralıksız devam eden İsrail zulmü var. Gazze ile başladı. Sonra Lübnan'a, şimdi Suriye'ye doğru ilerleyen bir aslında zulüm dalgası diyelim. Ve öncesinde de tabii aslında devam ediyordu ama bir topyekün savaşa dönüştü. İsrail tarafından dönüştürüldü bu. Yani zulüm artık son raddeye geldi. Dayanılmaz seviyeyi çoktan geçti tabii. Peki 7 Ekim tarihini nasıl okumalıyız? Bu tarih bir başlangıç mı, yoksa bizim de az önce ifade ettiğimiz gibi çok daha uzun bir hikayenin artık son halkası mı? Neler söylersiniz?
2: Şimdi çok iyi ifade ettiniz tabii ki. Aslında 7 Ekim'i nasıl okumalıyız? 7 Ekim'i uzun bir tarihsel sürecin bir halkası şeklinde okumak gerekiyor. Yani tarihsel bağlam dışında okuma yapmak ya da değerlendirme yapmak bu noktadan pek mümkün değil. Tabii ki bu konuda yani özellikle batılı ülkeler ya da İsrail'in yanında yer alanların belirli eleştirileri vardı Hamas'a yönelik ve Filistinlilere yönelik. Ama şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki İsrail ve Filistin 1948'deki Taksim Planı çerçevesinde Filistin topraklarının bölünmesi suretiyle kuruldular. Ama Filistin kurulamadı çünkü 1948'deki Nakba ile yani aslında bu Arap-İsrail Savaşı olarak da bilinir. Burada İsrail Filistin Devleti'nin kuruluşuna izin vermedi ve o dönem yaklaşık Filistin nüfusunun kabaca yarısını oluşturan 750 bin kişiyi sürgün etti. Yani buradan Filistin'den göç etmek zorunda kaldılar ve Filistin topraklarının bir kısmını burada işgal etti. Daha sonra bu işgaller 1967 6 gün savaşı, 1973 Yom Kipur savaşı ile devam etti. Yaklaşık 2007'den beri de yani 19 yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik kara, deniz ve hava ablukası var. Yani 19 yıl boyunca ablukada kalmış bir şehirden söz ediyoruz.
1: Evet.
2: Burası resmen bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette. Ve tabii ki şöyle bir durum da var. Yani eğer bir sorun varsa bu sorunu çözebilmek için bölgenin istikrarsızlaştırılmasına ya da bölgenin daha çok yok edilmesine yönünde bir adım atmanız gerekmez. Aksine sorunun kaynağını bulup o sorunu işte tarafların belirli uzlaşıyla çözmesi gerekir. Oysa İsrail'in yaptığı şey bölgeyi ablukaya alarak işte milyonlarca kişiyi bölgede işte aç, susuz, işsiz, istikrarsız bir siyasal ortama

0: fark etmesiydi. Oslo süreciyle aslında iki devletli bir çözüm fikri ortaya atılmıştı. Böyle bir durum vardı ama yerleşimcilerin, özellikle bu yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin ve yerleşimlerin genişlemesiyle bu fiili anlamında yitirdi. Dolayısıyla 7 Ekim siyasi çözümün tıkandığı, umudun tükendiği bir ortamın ürünü olarak okunmalı. Bu şekilde görülmeli diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi bu arada 7 Ekim'le ilgili son çıkan haberler Netanyahu'nun ve ekibinin bu olaydan haberdar olduğu yönünde. Bu bilgiler de yayılmaya başladı. Konudan çok tabii çıkmayarak bununla ilgili neler söylersiniz efendim? Gerçekten böyle bir durum olabilir mi?
0: Şimdi bu durum zaten daha önceden de tartışılıyordu. İki
1: Evet.
0: tane görüş var bu konuyla alakalı olarak. Evet, bir haberi vardı. Haberi olduğu için de bu durumu, biliyorsunuz, İsrail'in iç siyasetinde de ciddi bir sorun var. Yolsuzluk durumu var.
1: Kesinlikle.
0: İsrail'de Netanyahu'nun yargılanması meselesi var. Ve İsrail siyasal sisteminde büyük bir siyasi istikrarsızlık var. Çok sayıda siyasi parti mecliste giriyor ve hükümet kurabilme noktasında da sorun yaşanıyor İsrail'de. Tabii Netanyahu bu durumu olarak, yani kendi iktidarını perçinlemek için bir avantaja çevirdiğini iddia edenler de var. Yani evet, bu saldırıları biliyordu, saldırılara göz yumdu ve saldırılardan sonra Filistin'e yönelik büyük bir soykırım harekatı başlatarak içerideki taraftarlarını konsolide etmeye çalıştı şeklinde bir durum vardı. Bir başka yorum da şu şekilde. Ben yani her ikisinin de belirli oranlarda doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail Devleti'nin ve aslında bölgede, biliyorsunuz, en güçlü ordulardan biri olarak kabul ediliyor. İşte bölgedeki batılılaşmış, batılı siyasal kurumlara sahip devletlerden biri olarak kabul ediliyor İsrail. Tabii ki İsrail istihbaratı aynı zamanda dünyadaki en büyük istihbarat örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ama bunların aslında biraz tabiri caizse bir balon gibi şişirildiği, yani şişirilmiş kavramları olduğu da söyleniyor. Yani İsrail Devleti aslında bu sanıldığı kadar böyle büyük bir dev, büyük bir güç değil. Burada da Hamas'ın tabii ki ciddi bir operasyonel bir yetenek geliştirdiği de söylenebilir. Bu noktada da İsrail'in bir yani bir devlet sisteminde bir açık, ondan sonra devlet sisteminde bir zayıflama gösterdiği de söylüyorlar. Bu şekilde de söylentiler var. Yani ben her ikisinde doğruluk payını şu noktada olduğunu düşünüyorum. Belki evet, bu saldırıların olacağını biliyordu ama Hamas'ın bu denli büyük bir operasyon gerçekleştireceğini bilmiyor olabilirdi. Ama Hamas'ın da buradaki yani bu operasyonel yeteneğini de göz ardı etmemek gerekiyor ve bu savaş boyunca gösterdiği direnci de çok yine göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki az önce ailesi Gazze'de, Filistin'de bulunan birisiyle konuştuk. Rita İd, belki dinleme fırsatı bulmuşsunuzdur söyleşiyi. Tabii oradaki durumdan bize bahsetti o. Doğrudan aldığı bilgileri aktarmaya çalıştı ama işin insani boyutunu biz daha çok konuştuk. Şimdi de bu tabloyu rakamlarla bize varsa eğer elinizde özetleyebilir misiniz efendim?
0: Şöyle, tabii ki yani rakamlar tek başına acıyı anlatmaz ama ölçüyü gösterir bize. Ve bu rakamlar da gerçekten 21. yüzyılda böyle inanılması güç rakamlar. Yani bir dünyanın gözünde bunlar nasıl gerçekleşti diye herkesin sorgulaması gerekiyor. Şöyle, yani Eylül 2026 sonu itibariyle yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetti. 175 binden fazla kişi yaralandı. Kayıp 10 binden fazla kişi var. Bunlar bu rakama dahil değil. Bunlar muhtemelen enkaz, işte o binaların altında, molozların altında kaldığı düşünülüyor. Kimliği tespit edilen, yani kimliği tespit edilen kişilerin yaklaşık yarısı kadın ve çocuk. Ölenlerin kabaca üçte biri çocuk. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'ne göre yalnızca Aralık

0: 2025'e kadar 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetmiş. 21 binden fazla çocuk da kalıcı bir şekilde engelli hale geliyor. Tabii bir tarafta insani kayıplar var, öbür tarafta kurumsal kayıplar da var Filistin'de, Gazze'de. Şöyle söyleyelim, yani bir kere Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bölgedeki 36 hastanenin 19'u kısmen çalışabiliyor ve bunlarda tam kapasiteyle çalışan hiçbir hastane yok. Okulların %97'si hasar gördü ya da yıkıldı ve 650 binden fazla çocuk 2 yıldan beri, yani 2 akademik yıldan beri o zamanını okulsuz geçirdi. 370 binden fazla konut yıkıldı. Nüfusun 1.9 milyonun yaklaşık 2 milyona yakın insan göç etmek zorunda kaldı. Yani bu rakamlara baktığımız zaman cidden çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şey gibi düşünelim bunu, bir şey filmi vardı, bu biraz Soykırım Propagandası filmi vardı, Piyanist diye, belki bilirsiniz.
1: Kesinlikle, biliyoruz, evet evet. Yıllarca o filmleri anlattılar Yahudiler bizlere. Bize şöyle soykırım yapıldı, böyle soykırım yapıldı diye, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi onlar da tartışılıyor bir yanda.
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Orada bir sahne vardı, Varşova'yı gösteriyordu ve tamamen yıkık vaziyetteydi. Evet. Gerçekte 2. Dünya Savaşı'nda belli bölgelerde böyle resimler vardı. Ama şu an hiçbiri Gazze gibi değildi.
1: Değil. Yani kesinlikle.
0: Bunu görmemiz lazım. Kesinlikle. Ve insani ihtiyaçlara erişimi de İsrail şu an bir silah olarak kullanıyor Gazze'lilere yönelik. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü açlık, yetersiz beslenme nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetti. Aynı şekilde 270'ten fazla gazeteci, meslektaşınız, ondan sonra 560'tan fazla yardım çalışanı hayatını kaybetti. 9 Ekim 2025'te imzalanmıştı. 10 Ekim'de yürürlüğe girdi. Ateşkes'ten beri 1100 Filistinli hayatını kaybetti. Yani baktığımız zaman tablo çok korkunç.
1: Korkunç bir tablo var ortada kesinlikle. Yıllarca Naziler bize soykırım yaptı dediler ama şimdi kendileri daha beterini yaptı. O sayılarında, o Nazi soykırımı dedikleri tırnak içerisinde soykırımın da tartışıldığı günlerdeyiz. Aslında onların da bir propaganda olduğunu herhalde görmeye başlayacağız. Peki yavaş yavaş da tabii süremiz el verdiğince konuşalım istiyoruz. Çok geniş bir konu hakikaten. Bu İsrail için nasıl açıklanabilir? Yani bir güvenlik politikası olarak adlandırılamaz herhalde, değil mi? Bir amaç var ortada, bir ideal var İsrail Devleti'nin, Siyonizmin. Evet. Nedir bu?
0: Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi Siyonizm dediniz zaten. Şimdi evet, şöyle bir durum var. İsrail Devleti'nin bütün politikaları, siyaseti aslında bir ideolojiye dayanıyor. Bu ideoloji kendisini dini metinler üzerinden üreten ırkçı bir zihniyet kalıbı diyebiliriz. Yani Siyonizm aslında tabii ki. Bu Siyonizm etnik seçilmişlik mitiyle, ondan sonra birçok diğer kavramla biçimleniyor. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Mesela işte Yahudiler tarih boyunca bölgeden birkaç defa sürgün edildiler. En son Siyonistlerin düşündüğü şey şu: sürgünün hükümsüzleştirilmesi diye bir kavram var. Bunun anlamı, Yahudiler bu bölgeye sahip olana kadar, onlara vaat edilen toprakları elde edene kadar burada bu topraklar boş kabul edilecek. Boş kabul edilmesi, yani bu topraklar boş mu? Değil tabii ki. Burada yaşayan insanlar var. Evet. İşte bu insanların yaşamaması gerekiyor bu mantığa göre. Ve bu yüzden de zaten hani bunu İsrail siyasetçilerin, savunma hükümette yer alan Smotrich'in, Ben-Gvir'in böyle açıklamalarından da görüyorsunuz. Üst düzey yetkililerin açıklamalarından da görüyorsunuz. Gerçekten İsrail Devleti teopolitik, yani ırkçılıkla bezenmiş bir teopolitiğin en önemli yansıması.
1: Kesinlikle. Bir etnik temizlik var yani şu anda görüyoruz. Bu devam edecek herhalde. Başka yerlere de sirayet edecek. Bu arzu mevut dedikleri İsrail'in, Siyonizmin sonunda elde etmeye çalıştığı tüm toprak parçaları için geçerli olacak mı sizce bu tutum ve davranışlar?
0: Kesinlikle geçerli olacak. Çünkü bir kere yani İsrail Devleti'nin ontolojik yapısı, yani varoluş nedeni de diyebiliriz.

0: bu arzı mevcutu ele geçirmek ve burada işte büyük İsrail krallığını kurmak çok ilginç bir şey. Yani tarihte baktığımız zaman aslında İsrail krallığı bir asır yaşamış ya da yaşamamış tam olarak. Daha sonra parçalanıyor, daha sonra işgal ediliyor. Yani bir asır bile yaşamamış bir devlet için ki kolektif hafızalarında bu ne kadar yer alıyor çok tartışılır ama dini metinler üzerinden bunu türetmeleri işte İsrail Devleti'ni asıl yani hareketlerini açıklayan mesele de bu. Dini metinler özellikle Talmud üzerinden ırkçılığı üreterek bunu siyasetinde merkezine yerleştiriyorlar. Yayılmacı anlayışları etnodinsel milliyetçilik diyebilirsiniz ama bu etnodinsel milliyetçiliğin çok ötesinde tamamen biyolojik ırkçılığın farklı bir boyutu
1: Farklı bir boyutunu görüyoruz.
0: şeklinde söyleyebiliriz,
1: Ve
0: evet.
1: çok ilginç, dünya toplumları da çok tepkisiz kaldı, etkisiz kaldı. Bu süreçte hiçbir engelle karşılaşmadı neredeyse İsrail ve karşılaşmamaya da devam ediyor. Ve Avrupa Birliği'nden en son şöyle bir açıklama gelmişti. Von der Leyen demişti ki İsrail'in daha doğrusu Avrupa Birliği'nin değerleri Talmud'un az önce bahsettiğiniz Yahudilerin kutsal kitaplarından biri olan Talmud'un değerleridir demişti. Yani dünyada da bir Siyonist anlayış var galiba. Ama son dönemde değişmeye başlıyor mu? İngiltere ile İsrail arasında bir gerilim var. Yoksa bunlar üstü kapatılacak, yani çok önemsenecek meseleler değil mi? Neler söylersiniz?
0: Şöyle, tabii çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Yani evet, dünyada yani İsrail'in bu yaptıklarına, tarih 1948'den beri bu yaptıklarına göz yumuluyor. Bu son bir yılda biraz değişmeye başladı ama neden göz yumuluyor onu söyleyeyim. İki tane temel sebep var. Birisi yani küresel kapitalizmin etkisi, özellikle Yahudi sermayesinin buradaki gücü. Birçok devletin muhtemelen elini kolunu bağlıyor olabilir. İkinci olarak da bu Norman Finkelstein var. Kendisi de aslında Holokost'tan kurtulan bir ailenin çocuğu.

0: sürekli bu Holokost endüstrisi vasıtasıyla soykırım hatırlatılıyor ve diğer toplumlar da suçlanıyor. Ve İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan davranışları bu şekilde meşrulaştırılabiliyor. Eğer siz İsrail'i eleştirirseniz bir antisemitizm tutum takındığınız yönünde eleştiriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama tabii ki ben size şunu söyleyeyim. Özellikle bu son bir yılda değişmeye başladı. Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kurduğu Bağımsız Soruşturma Komisyonu İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna vardı. Haziran 2026'daki rapora göre de çocukların kasıtlı bir şekilde hedef alındığı belgelendi. Güney Afrika Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı. Türkiye dahil 18 ülke bu davaya müdahil oldu. İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde Filistin devletini tanıdı. Ve özellikle artık şöyle bir durum var. Evet, Holokost endüstrisi gerçek anlamda Siyonist idareciler ya da Yahudi sermayesi bunların baskıları var ama artık demokratik rejimlerde toplumlar kamuoyunu çok fazla karşılarına alamıyorlar.
1: Evet.
0: Büyük gösteriler yapılıyor, büyük protestolar yapılıyor bu konuda. Ama tabii ki İsrail'de öbür taraftan çalışmaya devam ediyor. Ben mesela en son İngiltere'deki Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bağımsızlık talepleri ya da referandum talebinin bu konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail Devleti'nin özellikle burada harekete geçtiğini düşünüyorum.
1: Sayın Bölükbaşı, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok uzun konuşulması gereken bir konu. Biz de süremizi tabii verimli kullanmaya çalıştık. Buradan devam etmek lazım konuşmaya. Umarız bir gün yine konuşabiliriz bu konuyu. Bir yapımcı arkadaşımız planlama yapacak. 7 Ekim vesilesiyle tabii biz olaylar nasıl başladı, bu noktaya geldi dedik ama dediğimiz gibi konuşulması gereken çok başlık var. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için efendim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Kıymetli Trabzonlu hemşerilerimi de selamlıyorum.
1: Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, 7 Ekim 2023 üzerinden tam 3 yıl geçti. Gazze'deki, Filistin'deki zulüm devam ediyor. Bu 3 yılda neler yaşandı? Gazze'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Sorularımıza yanıt aramaya çalıştık. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Ziya Bölükbaşı bizlerle birlikteydi.

0: Camiler yalnızca ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz mekanlar değil, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiği, paylaşmanın ve dayanışmanın yaşatıldığı müstesna mekanlardır sevgili dinleyicilerimiz. İçinde bulunduğumuz camiler ve din görevlileri haftasını vesilesiyle bugün camilerimizin hayatımızdaki yerini, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren yönünü ve camilerimizin özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için nasıl daha sıcak ulaşılabilir ve hayatın içinde mekanlar haline gelebileceğini konuşacağız. Şu anda Akçaabat İlçe Müftülüğü'nden Vaiz Ayhan Kurt bizlerle birlikte. Sayın Kurt, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Efendim öncelikle tebrik ediyoruz. Camiler ve din görevlileri haftası içerisindeyiz. Kutlu olsun.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sayın Kurt, camilerimizi konuşalım istedik bu vesileyle.
1: Evet.
0: Şimdi tabii camiler sadece dört duvarın, bir kubbenin veya bir tavanın olduğu yerler değil. Orada bir maneviyat söz konusu, gönüller buluşuyor, bir birlik beraberlik duygusu var. Dolayısıyla camilerimizin toplumdaki yeri hakkında biraz bilgi almak lazım. Biraz da herhalde köke inmek lazım değil mi? Nasıl çıktı camiler, cami
1: Tabii
0: kavramı,
1: ki. Tabii ki. Doğru.
0: mescit diyoruz değil mi önce? Sonra
1: Evet.
0: işte yüksek kubbeli mimarileri görmeye başladık Osmanlı döneminde. Ve bir kültür beraberinde geldi bugüne kadar camilerle birlikte. Dolayısıyla neler söylersiniz efendim konuya ilişkin? Buyurunuz.
1: Ben öncelikle camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle bize böyle bir imkanı ve fırsatı verdiğinizden dolayı TRT Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Efendim camiler ve din görevlileri haftası malumunuz olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1986 yılından itibaren camiler haftası olarak 2003 yılından itibaren de camiler ve din görevlileri haftası olarak her sene 1-7 Ekim tarihlerinde kutlana gelmiştir. Bugün de camilerimiz ve din görevliler haftasının nedeniyle camilerimizde farklı etkinlikler, sohbetler, programlar, konferanslar yani bütün kesimlere yönelik farklı etkinlikler, programlar yapılmaktadır. Ama ben öncelikle tabii ki sizin de başta söylediğiniz gibi cami kavramına biraz değinmek istiyorum. Caminin kökeni, kaynağı nereden gelmiştir? Cami deyince biz kelime olarak birleştiren, bir araya getiren, farklı unsurları bir arada toplayan mekan anlamına geliyor. Dolayısıyla bu camilerin bu insanları birleştirdiğinden, bir araya getirdiğinden dolayı gerçekten bu mekanlara cami ifadesi kullanılmıştır. Tabii ki mescit kavramı da camiye benzer bir kavram olarak yine kullanılır. Ama günümüzde daha çok cuma namazının kılındığı, hutbenin okunduğu mekanlara, daha büyük kubbeli olan mekanlara cami deniyor. Cuma namazının kılınmadığı daha küçük mekanlara ise mescit kavramı kullanılıyor. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada ilk inşa edilen mekan olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir. Gerçekten o camilerin inşasıyla beraber de orada bütün insanlar camiye gelerek orada bir araya toplanarak birlikte Allah'a ibadet etme imkanına kavuşmuşlardır. Zaten hani bizim inancımızda, dinimizde de yani İslam dini tevhid dinidir. Esasında Kabe'ye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyti ifadesiyle evim olarak nitelendiriyor. Yani bu evim olarak nitelenmesi esasında orada, o mekanda yani Kabe'de ve diğer mescitlerde. Çünkü diğer mescitlerde, camilerde Kabe'nin bir cüzü konumundadır.
0: Evet.
1: Orada sadece Allah için ibadet yapılır. İnsanlar Allah'a yönelir, Allah'a kulluk yapar. Dolayısıyla bu anlamda yani insanları bütün efendim yönüyle beraber aynı Allah'a ibadette topladığından dolayı gerçekten tarihte de günümüzde de camiler çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Ben esasında bir de camilerin şu yönüne değinmek istiyorum. Tabii ki yani insanların yani mümin olan yani bizlerin bütün amellerimiz, fiillerimiz bir ibadettir esasında. İbadet sevabına nail olabiliriz. Yani biz de camiye geldiğimizde orada aslında tek tek kıldığımız namazlar ayrı ama cemaat halinde toplu halde kıldığımız namazlar ancak bir cemaat namazıdır. Dolayısıyla bu birlikte Allah'a ibadet etmenin de bir faziletini, bir efendim feyzini, bereketini de orada elde etmiş oluyoruz. Tabii ki camiler deyince bu mekanlar sadece salt, ibadet edilen, namaz kılınan mekanlar olarak görmemek lazım. Çünkü tarihte de Peygamberimiz zamanında da ve sonraki dönemlerde de esasında camiler bir yaşamın merkezidir. Yani bir şehrin merkezidir. Orada değişik aktiviteler, etkinlikler, yani insanların birlikte güzel günlerini değerlendirdiği, sohbet yaptığı, bir araya geldiği, toplandığı, kaynaştığı mekanlar ola gelmiştir. Esasında günümüzde de belki bu camilerin geçmişteki fonksiyonları biraz zayıflasa da esasında günümüzde de aynı şekilde hem ibadet mekanı, namaz kılınan mekanlar hem de bir ilim merkezi, ilim yuvası, sohbet halkalarının oluştuğu mekanlar olarak hala günümüzde camilere bu anlamda yani çok ihtiyaç bulunmaktadır.
0: Evet. Yani yaşayan yerlere dönüştürülmesi
1: çok doğru. Yani
0: gerekiyor değil mi camilerin? Yani böyle bir sıcak hale getirilmesi, belki gençlerin, çocukların gelebileceği, onları da yakalayan bir belki yapı haline dönüştürülmesi daha mı uygun olur efendim? Nasıl bir yol izlemek gerek sizce?
1: Yani çok doğru söylediniz. Çok önemli bir konuya değindiniz. Gerçekten bugün de camilerimizin esasında, yani çünkü bizim toplum olarak yani camileri biraz daha böyle biraz daha yani toplumun kenarına bıraktık gibi, ama esasında camiler çocukların koştuğu, oynadığı, eğlendiği, bir araya geldiği, değişik aktiviteler yaptığı, ondan sonra orta yaştaki insanların, genç kardeşlerimizin aynı şekilde yani değişik etkinlikler, faaliyetler, oyunlar oynadığı, birbiriyle kaynaştığı, tanıştığı mekanlar haline elbette gelebilir, getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde olursa yani neticede insanların esasında yalnızlaştığı, insanların birbirinden uzaklaştığı günümüz dünyasında esasında camilerde insanlar bir araya gelerek bu anlamda hem birbirimizle olan aramızdaki o güzel duyguları paylaşmış oluruz. Hem gençlerimiz, çocuklarımız, efendim her yaştan, her kesimden insanlar camilerde buluşarak yani birbirimizle olan o dayanışmamızı, kaynaşmamızı daha da güçlü hale getirebiliriz. Hayatın da gerçekten esasında yani insan sosyal bir varlık. İnsanların bir araya geldiği mekanlar yani böyle yani asude dediğimiz sakin, nitelikli, kaliteli zaman geçireceğimiz belki de mekanlar en güzel camilerdir. Ben hani yurt dışında da görev yaptığım için söylüyorum, yurt dışında.
0: Evet, orada nasıl bir anlayış var? Oradan yani izlenimlerinizi de almak isteriz, evet.
1: Çok doğru. Yani yurt dışında bizim camilerimiz tam bir sosyal merkez, yani bir yaşam merkezi konumunda. Çünkü daha fonksiyonel. Dediğimiz şekilde yani insanlar camiye, cami derneklerine gelerek orada her türlü aktivitesini gerçekleştiriyor. Efendim oyunlar oynuyor, buluşuyor, eğleniyor. Farklı aktiviteler yapılabiliyor. Yani kendi milli manevi değerlerini, kültürünü, inancını yaşatıyor. Birbirleriyle gençler mesela tanışıyor, kaynaşıyor. Yani bir her yönüyle bir buluşma, bir sosyal merkez konumunda gerçekten. Bu anlayışı aslında ülkemizde de daha canlı, daha aktif hale getirebiliriz yani.

0: Esasında camiler olduğu yerde duruyor ama bizim camiye bakışımız, camiye yaklaşımımız belki biraz zayıflamış olabilir. Bunu daha canlı, daha aktif hale getirmek tabii ki bizim elimizde.
1: Kesinlikle. Efendim, tabii burada din görevlilerine de iş düşüyor galiba, değil mi?
0: Tabii
1: Hem
0: doğru.
1: sevdirmek için bu dini yapıları, hem de orada verilen eğitimler,
0: Evet.
1: onlar da son derece önemli ve halkla kurulan temas, diyaloglar,
0: Evet.
1: bir cami aslında o mahallenin öyle bir yerinde oluyor ki orada din görevlisi insanların sorunlarına hakim oluyor, onlarla iletişime geçiyor. Yani orada din görevlisinin konumu cami içerisinde sadece ibadeti yönetmekle ilgili değil, aynı zamanda mahallenin sorunlarına zaman zaman çözüm oluşturan süreçlerin içerisinde de yer almak oluyor. Bundan dolayı bu konuyla ilgili neler söylersiniz efendim?
0: Evet, gerçekten çok doğru söylediniz. Ben Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 36. ayet-i kerimesinde hani bununla caminin önemiyle alakalı olarak gerçekten camiler Cenab-ı Hakk'ın nurunun aydınlattığı mekanlar olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla camide demek ki yani kılınan namazın ayrı bir fazileti var. Camide efendim çocuklarla, gençlerle, efendim mahallemizdeki komşumuzla, arkadaşımızla, dostlarımızla bir araya gelmenin, konuşmanın, dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşmanın veya bir kardeşimize yardım etmenin, bir çocuğu sevindirmenin camideki fazileti bambaşka. Yani hem ibadet yönüyle hem de orada efendim yani sevabı var, fazileti var. Hem de sosyal olarak da insanlara orada dokunmanın, insanlarla kaynaşmanın, işte birbirimizin ihtiyacını gidermenin, orada gerçekten her yönüyle camide yapılan bu ibadetlerin çok daha fazileti var ki bundan dolayı olsa gerek Peygamberimiz camide yapılan kılınan ibadetin müstakil olarak kılınan ibadetten 27 kat derece daha sevap olduğunu bize beyan ediyor. Dolayısıyla demek ki yani insan yani ibadetlerimiz, bütün fiillerimiz, amellerimiz camide yapıldığında daha değerli, daha kıymetli oluyor. Bu yönüyle gerçekten bugün camilerimizi böyle yani çocuklarımızın coştuğu, efendim eğlendiği, böyle cıvıl cıvıl şenlendiği bir mekanlar haline getirebiliriz. Bu anlamda camileri yani camideki görevlilerimiz olarak, hocalarımız olarak bizlerin en azından belli zamanlarda, belli programlarla beraber daha işlevsel, daha efendim çocuklara, gençlere hitap eden mekanlar haline getirmemiz bizim kendimizden sonrakilere bırakacağımız en güzel örnek olsa gerek, güzel bir sünnet olsa gerek. Dediğim gibi sizin de açıkladığınız gibi yani camileri böyle toplumun merkezinde, toplumun içinde mekanlar haline getirebiliriz. Bu anlamda elbette yani yapılabilecek çok şeyler var tabii ki.
1: Sayın Kurt, çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Hayırlı günler diliyoruz. Camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle haftanızı tebrik ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Çok sağ olun, teşekkürler, iyi günler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Akçaabat İlçe Müftülüğü'nden Vaiz Ayhan Kurt'la konuştuk. Camiler hakkında bilgi aldık. Camiler ve din görevlileri haftası içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Bu vesileyle camilerimizin hayatımızdaki yerini, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren yönünü ve camilerimizin özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için nasıl daha sıcak ulaşılabilir ve hayatın içinde mekanlar haline gelebileceğini konuştuk. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, ayrılık vakti bugün de geldi çattı. 7 Ekim 2026 gününde hafta ortasında gönül köşenize misafir olmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz sevgili dinleyiciler. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir. Bugün yine dolu dolu bir program oldu. Özellikle özenle seçti, hazırladı programı Serpil Aydemir. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugün ayrıca 7 Ekim sevgili dinleyiciler, malumunuz Gazze'deki katliamların son katliamların diyoruz çünkü bundan önce de yaşandı olaylar. Yıl dönümüydü. Üçüncü yılına girdik, dile kolay. Orada zulüm bir yandan devam ediyor. Zulümle abad olunmaz tabii ki. Hayatını kaybeden herkese Gazze'de.

Dünyanın her yerinde zulüm neticesinde Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı insanlar da var. Hala orada biçare durumda olup hayatlarına bir şekilde devam etmeye çalışan insanlar da var. Allah onlara da güç kudret versin diyelim sevgili dinleyiciler ve tamamlayalım yolculuğumuzu. Grup Aynadan dinleyeceğimiz bir müzik eseriyle. Seni çok seviyorum diyor sanatçılar. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadığını belirterek muhalefeti sorumlu bir üslup kullanmaya davet etti. Ankara'da bir polis memuru şehit oldu. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye turizmde dünya sıralamasında 11 basamak yükseldi. Çelik Kubbe için 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadığını belirterek muhalefeti sorumlu bir üslup kullanmaya davet etti. Cumhurbaşkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı çağrıyı anlamlı bulduğunu belirtti. AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği yasama yılı açılış toplantısında konuşan Erdoğan, Bahçeli'ye şahsımızla ilgili açıklamaları için teşekkür ediyorum dedi.
2: Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte

0: ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.
1: Ankara'da polis uygulama noktasında silahlı saldırı düzenlendi. Pursaklar ilçesinde ekipler 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Arka koltuktaki şüpheli kimlik kontrolünde araçtan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Türkoğlu'na ateş açan şüpheli olayın hemen ardından kendisini başından vurdu. Saldırının ardından şüphelilerin bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki 2 kişi kısa sürede yakalandı. Şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajları yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, şehidin ailesine sabır temennisinde bulundu. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında şehidin ailesine ve emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında şehidimizin makamı âli, mekanı cennet olsun sözlerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın özgüveni sağlam bir duruş olduğunu söyledi. Devletimizin tüm imkanlarını bu mirasın çocuklarımızın hayatına yansıması için seferber ediyoruz dedi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin kamuya atanma töreninde konuştu.
2: Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, merhametle yoğrulmuş bir gönül, bilgiyle adanmış ve bir akıl ve özgüveni sağlam bir duruştur. Devletimizin tüm imkanlarını bu mirasın çocuklarımızın hayatına yansıması için seferber ediyoruz. Bu anlayışın en büyük teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğidir. Onun önce insan diyen gönül merkezli siyaset anlayışı bugün sosyal politikalarımızın en sağlam pusulasıdır. Bugün çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde 15.483 çocuğumuza yuva sıcaklığını aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ortak tarih ve kültür bağlarına dikkat çekti. Bu bağın adalet mekanizmalarına da yansıtılması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Bakan Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları toplantısında konuştu.
3: Bizleri bir araya getiren en güçlü unsurların başında ortak tarihimiz ve ortak kültürümüz gelmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ruhunu hukuk ve adalet alanındaki çalışmalarımıza da yansıtmak, bunun somut işbirliğine dönüşmek hepimizin ortak hedefidir. Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak, ortak koyduğumuz iradeyi somut adımlara dönüştürmek için üzerimize düşen katkıyı sonuna kadar vermeye hazırız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz istişarelerin ortak hedef doğrultusunda önemli bir adım olacağına inanıyorum.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen PreCOP'un birinci gün kapanış toplantısında konuştu. Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çeken Bakan Kurum, COP31'de taahhütlerden eyleme geçişi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini merkeze alacağız. Sosyal dengeyi ve kalkınmayı gözeteceğiz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önceliğimiz başlamış olan imalat sanayi yatırımlarının tamamlanması dedi. Stratejik projelere doğrudan kaynak sağlanacağını vurgulayan Bakan Kacır, 100 milyon liranın üzerindeki diğer yatırımlara da bir yıla ana para ödemesiz 5 yıl vadeli finansman sunulacağını kaydetti. Bakan Kacır, yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu.
4: Yatırım taahhütlü avans kredisi programında yeni bir pencere açtık. Teşvik belgeli imalat sanayi yatırımlarını hızlandırmaya dönük yeni uygulamada stratejik nitelik taşıyan tüm projelere doğrudan 100 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçen diğer projelere ise yatırımın

0: ilerleme seviyesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgelerinde gerçekleşme, yatırımcının ARGE faaliyetleri gibi unsurları önceliklendirerek bir yılı ana para ödemesiz, 5 yıl vadeli, Merkez Bankası politika faiz oranının 7%'si, bugün için yıllık %25,9 finansman maliyetiyle kaynak sunacağız. Önceliğimiz başlamış yatırımların hızla tamamlanması ve ekonomiye değer katması.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle bir araya geldi. Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerdeki son durum değerlendirildi. İkili ticaret hacminin geçen yıl 233 milyar dolarla tarihi seviyeye ulaştığını belirtti. Bakan Bolat, Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türk turizmi yükseliyor. Sürdürülebilir turizm programı dünyaya örnek oluyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36. sıraya ulaştı. Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Turizmde büyümeyi, insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz dedi. Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36. sıraya ulaşırken sürdürülebilir turizm programıyla da raporda örnek ülke uygulaması olarak yer aldı. Bakan Ersoy, sektörümüzün tüm paydaşları ile birlikte Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan şokların etkisi azaldıkça dezenflasyonun yeniden ivmeleneceğini belirtti. Fatih Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politika araçları kararlılıkla kullanılacak dedi. Geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı Karahan, dezenflasyonun devamı için ihtiyatlı duruş mesajı verdi. Jeopolitik gelişmeler ve dünya tahvil faizlerindeki hareketlilik küresel piyasaların odağında. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Değerli metaller cephesinde ise baskı sürüyor. Dolardaki hareketlilik ve artan tahvil faizleri de aşağı yönlü seyri destekliyor. Bu gelişmelerle ons altın 4130 doların, gram altın 6530 liranın altına indi. Borsa İstanbul'da da yön arayışı sürüyor. BIST 100 endeksinde 12.300 puanın altındaki hareketler öne çıkıyor. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Aselsan'dan yapılan açıklamada 195 milyon dolarlık sözleşmenin radar sistemlerinin tedarikine ilişkin olduğu belirtildi. Çelik Kubbe farklı katmanlarda hava ve füze savunma sistemleriyle bunların radarlarından oluşan bir sistemler bütünü. Hali hazırda Çelik Kubbe'nin pek çok bileşeni Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yeni sistemlerin geliştirilmesi ve var olan sistemlerin sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Yerli ve milli otomobil TOGG satışlarda zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Eylül'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli araç pazarındaki payı %44'e ulaştı. Sunulan cazip kampanyalarla TOGG'un Ekim ayında da liderliği koruması bekleniyor. T10F'de 3 farklı faizsiz kredi sunuluyor. 1 milyon liralık kredi faizsiz 6 ay vadeli kullanılabiliyor. 800 bin liralık kredi için 8 ay, 600 bin liralık kredi için 12 ay vade seçeneği kullanılabiliyor. Kampanyada iki model içinde geçerli 48 ay vadeli bir kredi seçeneği de yer aldı. T10X içinde yine 3 farklı faizsiz cazip finansman sağlanacak. 800 bin liralık kredi için 6 ay, 600 bin liralık kredi için 8 ay, 400 bin liralık kredi için de 12 ay vade olacak. 1 milyon 700 bin liralık bu seçenekte faiz oranı 2,95. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM adaylardan gelen itirazları değerlendirdiğini

ve bir sorunun iptaline karar verildiğini bildirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapıldı. Girne'deki gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında kaptan ve şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 zanlı Cuma günü yeniden hakim karşısına çıkacak. Mahkeme geminin usulsüz bir şekilde tamir edildiği yönündeki iddialara yoğunlaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin mahkemece istenen ek bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda olayın meydana gelmesinde yıllara dayanan ihmallere dikkat çekildi. Bilirkişi heyeti Zeyrek'in ölümünde 4 kişiyi asli, 9 kişiyi ise tali kusurlu buldu. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısıyla imar ve şehircilik müdür vekilinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden ikisi aranıyor. Doğu Anadolu'da kış yüzünü gösterdi. Kars'ta aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Allahu Ekber Dağları zirvesi ve Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylası beyaza büründü. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve Malatya'da ise kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Caddelerde, iş yerlerinde ve evlerde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Gazze'de katil İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Ateşkese rağmen katliamcı İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin kuzeyinde yaralıları kurtarmaya çalışırken İsrail'in saldırısında yaralanan bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. 3 yıldır soykırımın devam ettiği bölgede bugüne kadar 74.240'ı aşkın kişi hayatını kaybetti. 175.260'dan fazla kişi yaralandı. Enkaz altında 8 ila 10 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın 3. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sobacı, katil İsrail'in ateşkes sürecinde dahi sürdürdüğü saldırılar bir an evvel sona ermeli ve soykırımın failleri insanlığa hesap vermelidir dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajında Filistin topraklarında onlarca yıldır süren işgalin en kanlı perdesinin tam 3 yıl önce Gazze'de aralandığını belirtti. Katil İsrail'in ateşkes sürecinde dahi sürdürdüğü saldırıların bir an evvel sona ermesi gerektiğini vurgulayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, soykırımın failleri insanlığa hesap vermelidir ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Moskova, Ukrayna'nın farklı noktalarını hedef aldı. 11 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadığını belirterek muhalefeti sorumlu bir üslup kullanmaya davet etti. Ankara'da bir polis memuru şehit oldu. Şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye turizmde dünya sıralamasında 11 basamak yükseldi. Çelik Kubbe için 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. Spor. Futbolda milli maç arası nedeniyle lige verilen ara sona erdi. Şimdi gözler 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta maçlarına çevrildi. Ligde açılışı Galatasaray yapacak. Sarı Kırmızılılar Cuma saat 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

0: Beşiktaş'a tecrübeli kanat oyuncusu Milot Raşika'dan kötü haber geldi. MR görüntülemesi yapılan Raşika'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyad'in dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Arda Çakmak istifasında ısrarcı olması üzerine Diyad'inle karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda kazanan Vakıfbank oldu. Sarı Siyahlılar 2-0 öne geçtiği ve karar setini uzayan mücadelede Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. BKT Euro Cup'ta ikinci hafta heyecanı başladı. Türk Telekom konuk ettiği Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. Temsilcilerimizden Tofaş'sa deplasmanda son Euro Cup şampiyonu Bourg-Bresse'i 89-82 yenme başarısı gösterdi. Futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Benin'le oynanan hazırlık karşılaşmasında mavi beyazlı formayı son kez giydi. Tribünleri dolduran on binlerce taraftar efsane kaptanı gözyaşları ve alkışlarla uğurladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Düzce ve Mardin 21, İstanbul ve Diyarbakır 23, İzmir ve Çanakkale 25, Antalya 28, Hatay 26, Şanlıurfa 24, Malatya, Bolu ve Konya 20, Rize ve Trabzon 19, Van 18, Kars 14, Erzurum 13 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL'ye indirim.
3: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi...

0: aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 7 Ekim Çarşamba bugün saat 13.25 ve programımıza başlıyoruz. Çocuklar için oyunun ne kadar önemli olduğundan programlarımızda söz etmeye çalışıyoruz her zaman. Çünkü oyun sadece eğlence aracı değil, onlar için öğrenme aracı, sosyalleşme aracı. Birçok problemin çözümü aslında oyunlarda yatıyor. Çocuk için son derece önemli bir konu. Duygularını ortaya koyuyor, düşüncelerini belirtiyor. Bir sorun yaşadığını da bazen oyun yoluyla gözlemleyebiliyoruz. Biz de işte oyun terapisi hangi aşamada gerekiyor? Çocuklar için ne zaman gerekli olabilir? Ve neler yapılır oyun terapisinde? Hangi yaş grubu için uygundur gibi pek çok sorunun cevabını psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek'ten alacağız. Ailece başladı. Öykü Özge Özbek stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Oyun terapisi birçok kişinin artık bildiği bir konu ama bazen içerikle ilgili kafalarda soru işaretleri olabiliyor. Oyun terapisinde sadece oyun mu oynanır, sadece oyun oynasın diye birine mi götürüyoruz çocuğumuzu, neler yapıyorlar içeride acaba gibi sorular anne babaların aklında olabilir. O yüzden size soralım, oyun terapisi deyince ne anlamalıyız?
1: Evet, aslında çok güzel bir tanım yaptınız. İnsanlar ister istemez sadece oyun oynadıklarını düşünüyorlar. Ancak oyun terapisi bir terapi tekniğinden bir tanesidir. Aslında çocuk dilinden konuşmak gerekirse de çocuğun dilidir. Oyuncaklar çocuklar için birer kelime, kurdukları oyun da bizim için anlamlı bir metin haline gelir. Biz çocuklarımızın oyunlarını onlarla birlikte terapötik bir bağ içerisinde ele alırız ve keyifle onların yanında varlığımızı sürdürürüz. Bizde yönlendirme olmaz. Çocuğun akışında çocukla birlikte ilerlenen bir sistem olur. O yüzden evde oyunda oynanan oyundan oldukça farklı. Evde ister istemez anne baba olarak sürece dahil olabiliyoruz. O öyle boyanmaz, bu böyle oynanmaz diyebiliyoruz süreçlerde. Bizde öyle bir sistem yoktur. Çünkü çocuklar bugün çok kaygılıyım, bugün çok sinirlendim, bugün çok şuna kızdım ya da sizin boşanmanız beni çok etkiledi gibi cümleleri biz yetişkinler gibi kurmak yerine defalarca bir arabayı bir yerden bir yere çarpabilir, bir bebeğin ağlamasını defalarca kez canlandırabilir. Biz de o oynanan her oyundaki duyguyu ve davranışı birçok kez oynanmasına rağmen çocuğun en rahatladığı ve süreci kavradığı noktada ele almasına yardımcı oluruz aslında.
0: Hangi durumlarda oyun terapisi düşünülebilir? Böyle bir uzmana başvurulabilir?
1: Aslında şöyle çok genel geçer bir yargı var. Sadece sorunlu ya da işte problem

0: önemli çocukların gitmesi gerekiyormuş gibi. Aslında öncelikle bence bunu kırmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar sadece en üst noktada kendilerini gösterdiklerinde hemen bir davranışa geçilmemeli. Yani o çocuk illa başka birine zarar verdiğinde ya da kendine zarar vermeye başladığında oyun terapisine başvurulmamalı. Bizler için böyle ufak olan değişimler çocukların dünyasına çok büyük bir etki yaratıyor. En basiti bir yerden bir yere taşınıyorsunuz ve çocuk buna adapte olmakta zorlanabilir ve size gösterdiği davranışlar buz dağının görünen kısmı. Çocuk için çok daha içinde fırtınalar kopuyor ve bunu gösteremiyor, anlatamıyor olabilir. Aradan aylar geçer ve ufak bir sizin için taşınma olayını çocuk bizim önümüze çok büyük bir davranış örüntüsü, öfke problemi olarak çıkartır. Veya kardeşi doğar, alıştı ya bir problemi yok dersiniz. Böyle bebeklerin tam sevilmeye geldiği, dünya ile bağlantıların açıldığı böyle 6 ay civarından sonra büyük çocukta bir farklı bir değişim görürsünüz. Kabul etmemeye başlar bu sefer. O yüzden birçok konuda başvurulması gereken bir nokta danışmanlık, çünkü ister istemez ailelerin zorlandığı noktalarda aileyi de içine alan bir sistem olduğu için aile terapisi keyifle ilerletebilirsiniz. Konu başlıklarına da ayıracak olursak kaygı, öfke, taşınma, boşanma, ev içi değişimler, kayıp, yas, travmatik olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir konuyu da bizlere başvurabilir ailelerimiz.
1: Hangi yaş grubu için daha çok önerilir oyun
0: Oyun
1: terapisi?
0: terapisi daha çok böyle çocukların ufak yaşlarda gitmesi ve oyun zamanında gitmesi gerektiği gibi düşünülebiliyor. 2 yaştan itibaren 6-7 yaşına kadar çocuklarımızla oyun odasına zaman geçirebiliyoruz. Oyun terapisi alabiliyoruz ama yeri geliyor 8-9 yaşındaki bir çocuğumuzun, 11 yaşındaki bir çocuğumuzun ifade etmekte zorlandığı duyguları, davranışları yine harika bir oyun terapisi odasında açığa vurduğunu da görebiliyoruz. Bu aslında birazcık da çocuğun gelişimine de bağlı
1: Evet,
0: bir konu.
1: evet. Aslında bireysel bakılması lazım
0: Evet.
1: bu tarz durumlara. Onlar karışabiliyor bazen. İşte 7 yaşından sonra ne gerek var ki, niye oyun terapisi alsın ki? Benim çocuğum iletişim kurabiliyor, gidip kendini anlatabilir. Oyun terapisine gerek yok diye düşünülebilir ama bazen işte o ifade eden çocuk bile bir yerde o ifade etmesinin asıl gerektiği şeyi söyleyemeyebiliyor hakikaten.
0: Evet. Çünkü çocuklar bizim gibi sözel iletişimi aktif kullanamıyorlar. Onlar için bir bebekle oynamak daha kolay. Ya da bir karakter canlandırması, bir aile yapılanması kuruyorlar. Bir işte tahta bir oyun odası var. Bebek, aile. Orada onları konuşturmak, evdeki tartışmayı anlatmaktan çok daha kolay oluyor o çocuk için. Orada anne baba figürünü bağıra bağıra canlandırdığında daha mutlu oluyor. Yani gidip onlara söyleyemeyecek çünkü o davranışları. O yüzden oyun terapisi birazcık çocuk özelinde değerlendirilmeli yaşı.
1: Evet. Nasıl bir oda burası? Oyun odası. Diyelim ki bir yaş da verelim. Hatta 6 yaşında bir çocuk var. Bir problemi olabilir gözle görülen ya da olmayabilir. Tamamen önleyici amaçla da getirmiş olabilirler. Veya dediğiniz gibi bir boşanma durumu, bir yas durumu vesaire olabilir. Bu çocukla diyelim ki siz odaya girdiniz. Ne yapıyorsunuz?
0: Aslında çocuklar için oyun odasının şöyle birazcık tasarımından bahsedeyim size. Her seçilen oyuncak böyle alelade alınmış, koyulmuş gibi değil. Her oyuncağın birer anlamı var. Su hayvanlarının farklı bir anlamı var ve onlar küme halde başka bir noktadalar. Bir aile örüntüsünün büyük anneden tutun da küçük bir bebeğe kadar her bir figürün canlandırıldığı maket evler var. Bir dişçi koltuğu olabilir, bir market olabilir. İçerisinde bir müzik alanı olabiliyor, kuaför alanı olabiliyor. Birçok aslında istasyonlar tarzında bir oyun odası düşünebilirsiniz. Ve buradaki oyuncakların her biri en başında da söylediğim gibi alelade seçilmiş değil, hepsinin birer anlamı var. Bizim dünyamızdaki yılanın anlamıyla çocuğun dünyasındaki yılanın anlamı bir olmuyor. O yüzden oranın tasarımı da bizim için çok önemli. Öncelikle aileyle başlıyoruz biz sürecimizi. Aileyi asla dışarıda tutmayız. Çocukla oyun odasına girmeden önce aile görüşmesi, aile danışmanlığı yaparız. Anne ve baba eğer evlilik birlikleri devam ediyorsa ve her ikisi de hayattaysa öncelikle onlarla bir aile görüşmesi yapıp gelme problemlerini çocuğun doğum hikayesinden başlayarak çok detaylı bir şekilde dinliyoruz. Kaç kilo doğdu da bizim için çok önemli çünkü. Yani süreçte sezaryen olup olmadığı, normal doğum olup
1: Nedir
0: olmadığı da
1: mesela? Evet,
0: önemli.
1: bunlar sorulur süreçte. Neden soruyorsunuz onları?
0: Şöyle 2,5 kilonun altında doğduysa bir çocuk hareketlilik odaklı da bana getirmişlerse eğer o çocuğu çok hareketli durmuyor yerinde okuldan şikayet alıyoruz diye. Acaba dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik olabilir mi diye bir soru işareti bırakır benim kafama. Ama tabii ki de hani 2,5 kilonun altında doğan her çocuk budur
1: Tabii ki
0: demiyorum.
1: değil. Evet.
0: Ama böyle bir soru işareti bırakır zihnimde. Ya da işte çocuğun doğum şekli olabilir, çocukla alakalı, bakım verenlerle alakalı çok sık değişiklik olup olmadığı, çocuğun emzik alma süresi, mamaya geçme süreleri. Bunlar bizler için çok önemli ve kıymetli sorular. Bunları çok detaylı

bir şekilde aileden öğreniyoruz. Sonra bunların hepsini gelme sebepleriyle bağlantıladığımızda da çocuğun aslında temel sebeplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Öfke problemi vardır veya ebeveynlerinden birinin kaybını yaşıyordur. Çocuk o süreçte oyun terapisi akıllarına gelmemiştir, getirememiştir. Aile yas süreciyle alakalı aradan 2 yıl geçmiştir ve getirmiştir. 6 yaşında bir çocuktur. Süreçte eğer

0: geçiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda yaz yetişkinler açısından da yaşanması çok zor bir konu. Çocuk için de hiç böyle yapmaması, hani hiçbir şey ağlamaması gerekiyormuş gibi algılanıyor ne yazık ki maalesef. Çocuklar hiç ağlamadan bazen getiriliyor bize. Hiç bu süreci yaşatılmamış, hep oyuncak alınmış, doyurulmuş. Ama oyun terapisinde ilk defa bir ebeveynin kaybıyla yüzleşiyor ve süreç bu şekilde başlıyor.
1: Evet, evet, çok önemli konular hakikaten. Öyle ki çocukken bunlar yapılmadığında, büyüdüğünde sonrasında terapi alan kişiler bu noktaya ulaşmak için bayağı yıllar harcıyorlar. Çünkü onu fark edemiyor. Yani asıl sorunun orada yattığını fark edemiyor. Çok zor o aşamaya gelmek.
0: Yani en temel yapı şu: duygularını yaşamayı, doğru yaşamayı, güzelce dışarıda bunları paylaşabilmeyi öğrenememiş çocuklar, yetişkin olduklarında yine duygularını yaşamayı bilmeyen birer yetişkin oluyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu da davranışlarına yansıyor.
1: Evet. Bir de başta söylediğiniz gibi biraz son aşamada geliniyor hakikaten. O ufak tefek sinyaller görülmüyor. Aman benim çocuğumda bir şey yoktur, normaldir.
0: Evet.
1: Niye götüreyim ki? İşte etiketlenecek vesaire. Dün de konuştuk buna benzer bir konu. Çekinebiliyor insanlar götürmekte ama sonrasında işte o sorunlar dağ gibi büyüyüp büyüyüp en son noktada çözmesi çok daha zor bir hal alabiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden aslında en ufak böyle ipucu

0: böyle durum diyecek. Belki ilk seansa ya da diyecek ki bizim biraz daha görüşmemiz lazım.
1: Evet, ki bunu diyoruz. Yani aile çok kaygılanıyor. Bir konuda öğretmen okuldan yönlendiriyor ya da çocuğu. Buna dair geliyorlar. Bir iki seansta bu problemin hani su yüzeyinde hızlıca gördüğümüz için çocuğun kaygılandığı bir konuyu. Mesela gündemimiz şu anda akran zorbalığı üzerine çok fazla gündem var. Bu konuya dair çocuk ufak bir sinyal verince, aile hemen buna dair bir önlem alınca bunu hemen çözebiliyoruz çocukla alakalı. Çocuğu hemen o dönemi atlatabilmesi için, süreçte kendi psikolojik sağlamlığını geliştirebilmesi için seanslarımızı ilerletiyoruz. Belki de gerçekten birkaç seansta çocuk kendini koruyabilecek bir duruma geliyor. Ama bunları görmedikçe, dediğiniz gibi geç kalınmış bir durum olunca, böyle buzdağıyla karşılaşıyoruz ve bir de görünmeyen kısmıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz.
0: Kesinlikle vaktinde müdahale hep çok önemli. Sağlık açısından da öyle. Mesela bedensel sağlıkta da aynı şekilde, psikolojik sağlıkta da aynı şekilde ve ikisinin farkı yok. Bunu artık bir çözmek lazım. Diğerine rahatça giderken ya da hiç çekinmezken burada işte destek alma konusunda çekinebiliyor insanlar.
1: İşte orada da dediğiniz konuya aslında oluyor, etiketlenecek. Hani bu konuya dair çocuk bir problemli mi bu çocuk, işte sorunlu bu çocuk deyip etiketlenecek kaygısı yaşıyorlar. Aileler bu konuda haklılar. Çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu bunu böyle yapabiliyor. İşte oyun terapisine gidiyor, işte psikoloğa gidiyor. Zaten işte psikolojik danışmandan terapi alıyor. Bu böyledir gibi düşünüp o çocuğu etiketleyebiliyorlar. Keşke bunu yapmasak. Yani o çocuğu da olduğu gibi kabul etsek. Oyun terapisi böyle sorunlu çocukların geldiği bir
0: Değil.
1: nokta değil. Olağan gelişim gösteren ve sadece duygularını yaşamaya gelen çocuklarım
0: Tabii.
1: da var.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: oraya, çünkü güvenli bir alan. Öykülü oyun oynayacağı, güvendiği, mutlu, her duygusunu paylaşabileceği bir alan olarak da görüyor. Tabii travmatik konuları da ele alıyoruz. Gerçekten sorun ve problem olarak görebileceğimiz konudaki çocuklarımız da geliyor. Bu su götürmez bir gerçek, ama bu konuda bu çocuk oyun terapisi alıyorsa zaten problemlidir algısı artık kırılmalı bence.
0: Evet, büyükler için de aynı şey var. Hep söyleniyor ya, zaten psikoloğa, psikiyatriste aslında hasta insanların ya da aslında sorunlu insanların yönlendirdiği ya da onların etkisiyle giden insanlar geliyor hakikaten. Aslında sorun belki burada değil, tam tersi orada, ama onlar gitmediği için, onlar yapmadığı için bu tarafın direkt ilk adımı atması gerekebiliyor. Bu konuda bence de artık bir farkındalık oluşması lazım.
1: Ben de umuyorum. Zaten
0: Kesinlikle.
1: o konuda da nasıl yetişkinlerde başkalarının yaptığı davranışların bedelini o yetişkin ödeyip terapiye gidiyorsa, çocuklar da bazen anne
0: Tabii
1: babalarının
0: ki.
1: yaptığı davranışlarının sonucunda bizlere
0: Evet, o da
1: geliyorlar.
0: söylenir ya zaten, ben çocuklarla oynadım, anne babalarını iyileştirdim gibi.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü bazen bakıyoruz ki olay oyun terapisinin çok daha seyrek devam ettiği, aile danışmanlığının her
0: Tabii.
1: hafta görüldüğü bir sisteme de evrilebiliyor. Çünkü gerçekten aile kurmak çok zor. Çok dinamiklerden oluşuyor. O dinamikleri de bazen kavrayamayabiliyoruz hayat akışı içerisinde. Birbirlerimizi göremiyoruz ilişkiler içerisinde. O ilişkilerde de görmeyince çocuk arada yıpranıyor.
0: Evet, kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim.
1: Tabii.
0: Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

sabah enginden görmüş gibiyim. Lütfedip yüzüme baktığın zaman dolunay mehtabı gör.

gidip yüzüme baktığım zaman dolunay mehtabı görmüş gibiyim. Ellerin elimde olduğu zaman baharı gönlüme sermiş gibiyim. Endamı

0: ailece devam ediyor. Psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek'le sohbetimize devam ediyoruz. Oyun terapisinden, çocukların oyun durumundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi tabii ki oyun terapisinde birçok şey gözlemleniyor. Orada yapılandırılmış bir ortam var dediğiniz gibi. O oyuncaklar tesadüfi seçilmiyor.
1: Tabii.
0: Ama ev içerisinde de oyun oynarken çocuklar belli ipuçları verebiliyorlar. Onlar ne olabilir?
1: Oyun oynarken aslında çocukların oyunlarını yöneten değil, oyunlarına misafir olan bir noktada durursa anne babalar, çocuklar oyunlarla çok güzel şeyler ifade edebilirler. Yani günü anlatabilir bize, o günün akışını paylaşabilir. Bazen oyun oynamadan, özellikle böyle uyku saatlerinde de çok güzel konuşurlar, sohbet ederler, oyun oynamak isterler, bir açılırlar uykuyu uzatmak için ama.
0: Evet, orada da hadi hadi derler anne
1: evet.
0: babalar.
1: Evet, yani hani özellikle konuştuğu zamanlarda onlara alan açmak, oyunlarında da misafir olup yönlendirmeden yanlarında kaldığınızda, çocuklar eğer gün içerisinde bir yetişkinin öfkesiyle karşılaşmışsa bir oyuncakla öfkeli bir şekilde konuşabilir. Hemen role girer ve rol canlandırır. Gün içerisinde onu zorlayan bir duyguyu bir bebeğine

0: parmak emebilir, bir davranışa dökebilir bu çocuk bunu. Tırnak yiyebilir, uykuda huzursuzluk yaşayabilir, alt kaçırmalarımız artabilir. Davranış semptomları da görebiliriz çocuklarda. Oyunun içerisinde de konuştuğu ve söylediği şeyler zaten bilirsiniz siz evinizde hangi cümleler dönüyor. O cümlelerin zıttı bir cümle varsa bilin ki onu dışarıdan duymuş. Gün içerisinde siz bilirsiniz nereye gittiniz, ne oynadınız. Ama o gün farklı bir söylemle geliyorsa bu çocuk belki okulda gerçekten bir problem yaşıyor ve onu o anda canlandırıp rahatlamaya ihtiyacı var. Çünkü oyun çocukların yetişkin dünyasına hazırlık, roleplay çalışmaları yaptığı yerdir. O günde eğer kötü bir olay yaşandıysa mutlaka onu role dökecektir. Çocukların özellikle oynadığı oyunlardaki rollere, ses tonlarına ve sizin kullanmadığınız, çocuğunuzun o oyunda kullandığı cümlelere dikkat edin.
1: Evet, aslında ipuçları kolayca verilebiliyor
0: Tabii.
1: oyunlarla. Anne babalar nasıl oyun oynamalı çocuklarla?
0: Anne babaların aslında oyun oynarken gün içerisinde çok yoğun bir akışları olabiliyor. Çalışan ebeveynlerse yorgun eve gelebiliyorlar. Oyun oynamaya geçmeden önce ben bütün ebeveynlerimle bütün görüşmelerimde hep şunu vurguluyorum. Oynadığınız zaman 15-20 dakika sadece bizim için yeterli. Çocuk için çok yeterli 15-20 dakikalık oyun.
1: Yetmiyor diyorlar ama.
0: İşte aslında çocuk
1: Evet.
0: için yetebilmesi için o telefonun kapandığı, televizyonun gerçekten kapandığı, anne ve babanın da işten eve geldiğinde ya da günün yorgunluğunu atmak için kendisine bir 10-15 dakika mola verip dinlenmiş bir şekilde o oyunu oynamak istemeye istekli olduğunu gösterirse 20 dakikada o çocuk o oyuna doyar. Ve kalkacağınızı bilirse 5 dakikam kaldı sen oyuna devam edebilirsin. 5 dakika sonra ben kalkacağım cümlesini duyunca da çocuk alıştırır. Annem birazdan yanımdan kalkacak diye. Ama lütfen bu oyunlarda yönlendirmekten kaçınalım. O araba öyle sürülmez. O bebek öyle ağlamaz. Hadi bakalım onu şöyle boyuyoruz. Bu tarz yönlendirmeler sizin yönettiğiniz, çocuğun orada kukla gibi oynadığı bir
1: Evet,
0: oyun.
1: evet.
0: Oyun değil o. O
1: Evet.
0: yüzden mümkünse bırakın size rol versin. Canlandırmanız için bir araba verir. Hadi çok hızlı gidiyorsun der. Sadece hızlı gidin. Ne söylüyor? Bir ona gerçekten
1: Niye
0: kulak
1: hızlı
0: atın.
1: gideyim? Kaza yaparız dememize
0: Evet.
1: gerek yok yani. Evet.
0: Evet, yani hızlı gitmeyelim. Biz sakin araba sürelim. Çocuğun
1: Evet.
0: ona ihtiyacı yok ki. Belki onun o
1: Evet.
0: hızdan başka bir şey anlatacak size. Oyunda kaldığınızda çocuk size rol verdiğinde çok keyifli oyun oynayabilirsiniz. Sadece 20 dakikada bile biter yani o oyun günü.
1: Siz neler yaşıyorsunuz? Mesela sizinle oynadığında çocuklar nasıl böyle tepkiler veriyorlar? Nasıllar?
0: Bizim sistem birazcık daha farklı. Anne baba gibi olmuyor. Terapötik bir bağ kurmuş oluyoruz o çocukla yani. Güvenli bir alan kurmuş oluyoruz. Anne ve babayla daha böyle rahat ve özgür oyunlar oynuyor gibi gözükebilir. Oyun odamızda da bütün duyguları, davranışları çok rahat bir şekilde çocuk canlandırır. Bizim oyun odasında her ne rol isterse çocuk. O gün sen marketçi oluyorsun Öykü. Kasadasın. Ben senden işte bir şeyler almaya geliyorum. Tamam. Ben o zaman kasadayım. Hadi bakalım seni bekliyorum. Ama tamamen izlem gözlem. Hangi oyuncağı seçti? Market arabasına ne koydu? Akşam ne pişirecekmiş? O gün akşam evde ne varmış? Bunların hepsini konuşarak, sohbet ederek ve oyunu oynamaya devam ederek bir kasiyer rolüne girebiliyorum. Ya da bir hasta olabiliyorum. Veya o anda beni bir balık da yapmak istiyor. Süreçte bir kuaföre de dönüştürüyor. Ya da kendi kuaför olup benim saçlarımla oynuyor. Bizim de aslında çocuğun dünyasına girdiğimiz, tamamen çocukla o alanda kaldığımız güvenli bir oyun alanı kuruyor. Birazcık daha farklı.
1: Oradan bir sonuç çıkmadığı da oluyor mu mesela? Bugün de hiç de bir şey gözlemlemedim dediğiniz oluyor mu? Yoksa illaki bir sonuç elde ediyor musunuz?
0: Şöyle çocuğu getirdikleri konuya göre seansların akışı ve bizim bir durumu analiz etme yapımız günler alabiliyor, haftalar alabiliyor, bazen yıl alabiliyor.
1: Evet.
0: Ama sessizlik bile bize çok şey anlatıyor. Yani bir çocuk tamamen bir seansa gelip 45 dakika boyunca sustuğunu biliyorum. Hiç
1: Oo, hiçbir
0: konuşmadı.
1: şekilde
0: Evet.
1: iletişime geçmiyor.
0: Geçmiyor. Sadece konuşmuyor, bakıyor, etrafa bakıyor, bana bakıyor. Çünkü orada aslında beni de anlamaya çalışıyor. Oyun odasını da anlamaya çalışıyor. Ama o gün o sessizlik içerisinde seçtiği iki tane hayvan figürü, onları konumlandırma biçimi, bir sonraki hafta onları tekrar oraya koyduğumda gelip onları orada gördüğünde konuşmasına bir pencere açıyor çocuk için. Yani
1: Evet.
0: konuşmaya da bilir. O seans bize hiçbir şey anlatmaya da bilir. Çünkü beklemeyiz çocuktan oturup da bana o günkü hayat hikayesini anlatmaya.
1: Tabii
0: Oyun
1: ki, tabii ki.
0: oynamasını bekliyorum. Her çocuk da mutlaka o oyun odasında biraz böyle beklese de bir süre sonra oyun oynuyor ve
1: Evet.
0: mutlaka bir şey yakalarız.
1: Bu durumlarda sabır gerekiyor zaten aileler için de
0: Tabii.
1: kesinlikle hemen böyle bir anda bir sihirli değnekle çözülsün isteği oluyor ama öyle bir şey mümkün değil.
0: Aslında keşke olsa.
1: Keşke olsa hepimiz için iyi olurdu ama
0: Evet.
1: işte biraz sabırla hareket etmek lazım. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz,
0: Ben
1: sağolunuz.
0: teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için de.
1: Sağ olun. Psikolojik danışman, uzman aile danışmanı Öykü Özge Özbek bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler Teknik.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün destekten yoksun kalma tazminatı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Tazminat. Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi ve manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Tazminat, zararların giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat ödenir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Sayın hocam, hoş buldum.
1: Değerli hocam, kanunlarımızda destekten yoksun kalma tazminatı adı altında bir tazminat türü düzenleniyor. Bu dava ne demektir? Kimler açabilir? Hangi hallerde açılabilir? Sizin değerli görüşlerinizi biz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Buyurun hocam.
2: Teşekkür ederim sayın hocam. Öncelikle genel bir çerçeveyi ortaya koymakta fayda var. Maddi zarar nasıl belirlenir? Bu noktada bir mala verilen zararla bir şahsa, kişiye verilen zarar bakımından bir ayrım söz konusu. Eşyaya verilen zarardan farklı olarak kişiye verilen zarar kalemleri farklıdır. Kişiye verilen zararın kapsamına nelerin dahil olduğu meselesi, ölüm halinde uğranılan zarar ve bedensel zarar, yani cismani zarar dediğimiz zarar türü bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ölüm halinde uğranılan zararlar Türk Borçlar Kanunu'nun 53. maddesinde, bedensel zararlar ise Türk Borçlar Kanunu'nun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Bir kimsenin vücut bütünlüğüne bir zarar geldiğinde, diyelim ki mesela trafik kazasında karşı taraf %100 kusurlu olarak bir zarar verecek olursa, bundan kaynaklı olarak tedavi giderlerini, kazanç kaybını, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları istemesi mümkündür. Yine ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpları da pekala talep edebilecektir. Burada bedensel zarar söz konusu olduğunda haliyle destekten yoksun kalma tazminatının istenmesi mümkün değildir. Çünkü ölüm hadisesi gerçekleşmemiştir. Haksız fiilin ölümle sonuçlanması halinde istenilebilecek zarar kalemleri Borçlar Kanunu 53. maddede sayılmaktadır. İlk olarak cenaze giderleri bu kapsamdadır. Yine ölüm hemen gerçekleşmemiş ise tedavi giderleri, yine çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar da ölüm hemen gerçekleşmemiş ise istenebilecek kalemlerdendir. Diyelim ki trafik kazasında %100 kusurlu olan tarafın kusuru neticesinde bir kimse ölecek olursa, geride yakınlarını, onun bakımına muhtaç olan kimseleri bırakması pekala mümkündür. İşte ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, yani kısaca destekten yoksun kalma tazminatı gündeme gelecektir. Bu destekten yoksun kalanlara ait bağımsız bir tazminat hakkıdır. Dolayısıyla bunun için mirasçı veya hısım, akraba olmaya gerek bulunmamaktadır. Mesela ölenin mirasını reddeden bir mirasçı dahi şartları bulunmak kaydıyla destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilir. Ama aranan ortak şart sürekli bir destek ilişkisinin bulunmasıdır. Burada destek dediğimiz kavram gerçek bir destek de olabilir, arazi bir destek de olabilir. Mesela ölene kadar eşine, nikahsız eşine, yani uygulamadaki ifadesiyle işte sadece imam nikahı olan eşine ya da çocuklarına veya kardeşine bakan bir kimse gerçek destek olarak nitelendirilir. Yine annesine, babasına bakan kimse, tanıdığı bir kimseye, bir yakınına, arkadaşına bakan kimse de gerçek destek kapsamında ele alınabilir. Öldürülen küçük çocuk veya Nişanlı eğer erkek ise bu da farazi desteğe misal olarak zikredilebilir. Burada yargıda içtihadı birleştirme kararı güncel bir içtihadımız söz konusu. Söz konusu içtihada göre ana babanın çocuğunun haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık sonucu ölmesi sebebiyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için sosyal güvenlik kurumundan gelir bağlanması şartı aranmamaktadır. Çocuğun ana babaya destek olduğu karine olarak varsayılır, kabul edilir. Destekten yoksun kalanların zararı hesaplanırken desteğin gelir durumu, yardım miktarı ve desteğin süresi yani desteğin çalışma süresi ile davacının yaşam süresi bir takım parametrelere göre hesaplamada dikkate alınır. Destekten yoksun kalma zararları Türk Borçlar Kanunu'ndaki hükümler çerçevesinde hesaplamaya tabi tutulur. Ancak yaşlılık aylığı, malüllük aylığı, ölüm sigortası, iş kazası sebebiyle bağlanan gelirin rücu edilemeyen kısmı gibi yani kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleriyle yardım gibi ifa amacını taşımayan ödemeler bu tür zararların belirlenmesinde dikkate alınamaz. Zarar veya tazminattan indirilemeyecektir. Destekten yoksun kalma tazminatı bakımından kanun koyucu destekten yoksun kalan kişi kimdir? Yani destek gören kavramlarını tanımlamamıştır. Destek ilişkisinin bir tarafını destek, diğer tarafını destekten yoksun kalan yani destek gören kimse oluşturur. Hukuken destek bir başkasının ya da başkalarının geçimini sürekli ve düzenli biçimde karşılıksız olarak sağlayan veya ölmeseydi ileride sağlayacak olan kimseyi ifade eder. Türk hukukunda bir kimsenin başkasının desteği olarak kabul edilebilmesi bakımından hiçbir bağ aranmamaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz gibi doğrudan doğruya hayatta kalanların kişiliklerinde doğan bağımsız bir talep hakkıdır. Dolayısıyla destekten yoksun kalan kimseler ölen desteğin mirasçısı olsa bile mirasçı sıfatıyla değil kendi bağımsız hakları dolayısıyla destekten yoksun kalma zararlarının tazminini talep edebileceklerdir. Destekten yoksun kalma zararının en önemli özelliklerinden biri de bunun bir yansıma zarar olmasıdır. Desteğin ölümüne sebep olan hukuka aykırı fiil aynı zamanda üçüncü kişilerin de yansıma yoluyla zarara uğramasına sebep olmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı çeşitli hukuki ilişkilerde karşımıza çıkabilir. İşte haksız fiilde mesela biraz önce bahsettiğimiz üzere trafik kazasında karşımıza çıkabileceği gibi pekala vekaletsiz iş görmeden ya da sözleşmeden de kaynaklanabilecektir. Bir kimsenin destek sayılması bakımından aranan şartlardan biri bir başkasına bakma ilişkisidir. Bu bakma ilişkisi fiilen var olabileceği gibi ileride kuvvetle muhtemel de olabilir. Destekten yoksun kalma zararından söz edebilmek için desteğin destek görene bakması aranmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için desteğin bakım gücüne sahip olması da gerekmekte. Yine destekten yoksun kalanların da bakım ihtiyacı içinde bulunması aranmaktadır. Destekten yoksun kalma zararının tazmini için desteğin hiç şüphesiz ölmesi gerekir. Desteğin ölmediği, sadece bakım gücünün azaldığı ya da ortadan kalktığı hallerde destekten yoksun kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı isteyemeyeceklerdir. Çünkü kanun koyucu desteğin ölümü halinde talep edilebilecek istisnai bir düzenleme öngörmüştür. Bunun genişletilmesi, cismani zararlara da uyarlanması mümkün değildir. Uygulama bakımından özellikle hesap neticesinde çok yüksek meblağlarda destekten yoksun kalmaktadır.

0: alma tazminatına hükmedilebildiğini gördüğümüz için vatandaşların özellikle bu konuda kendilerini emin hukuki bilgisi olan kimselere teslim etmeleri, onlardan danışma almalarını da öneririz.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Değerli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçaaldı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: giderim.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep bilir.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde imparatorluğun en ağır savaşlarından birinde kendisinden çok daha büyük Rus ordularının karşısına çıkarak Doğu Anadolu'nun dağlarında ardı ardına zaferler kazanan, yenildiğinde bile ordusunu dağıtmayan ve Erzurum kapılarına dayanan düşmanı durdurmayı başaran bir Osmanlı komutanının hikayesini konuşacağız. Balkanlardan Kafkasya'ya kadar uzanan cephelerde Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini belirleyen 93 Harbi'nin en karanlık günlerinde Deli Baba'dan Zivin'e, Gediklerden Yahnilere uzanan zaferleriyle adını tarihe yazdıran, ardından Alacadağ ve Deveboynu yenilgilerinin ağırlığı altında ordusunu yeniden toparlayarak Aziziye'de son bir savunma hattı kuran Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın izini süreceğiz. Kasım 1839, Bursa. Osmanlı Devleti, Tanzimat'ın ilanından yalnızca birkaç ay sonra yeni bir dönemin içine girer. İmparatorluk artık Avrupa'nın büyük devletleri arasındaki rekabette eski kudretini korumakta zorlanır olmuştur. Rusya, kuzeyde ve doğuda sürekli büyüyen bir güçtür.

0: Balkanlarda milliyetçi hareketler yayılmaktadır. Karadeniz'in, Kafkasya'nın ve Boğazların geleceği büyük devletlerin siyasetinin merkezindedir. Osmanlı ise bir taraftan ordusunu ve devlet kurumlarını yenilemeye, diğer taraftan giderek ağırlaşan dış baskılar karşısında toprak bütünlüğünü korumaya çalışmaktadır. İşte Ahmet Muhtar böyle bir çağda doğar. Babası Katırcıoğlu ailesinden Hacı Halil Ağa'dır. Bursa'da başlayan hayatının yönü daha çocukluğunda belli olacaktır. Çünkü Ahmet Muhtar'ın geleceği askeri okulların koridorlarında şekillenecektir. 1856'da Bursa Askeri İdadisi'ni bitirir. Daha sonra İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ne girer. 1860 yılında Harbiye'yi birincilikle tamamlayarak teğmen olur. Bir yıl sonra ise kurmay yüzbaşılığa yükselir. Bu ayrıntı onun askeri kişiliğini anlamak için önemlidir. Ahmet Muhtar yalnızca savaş alanında cesaretiyle öne çıkan bir asker değildir. O dönemin modern askeri eğitiminin içinden gelen bir kurmaydır. Haritayı okuyabilen, birliklerin hareketini hesaplayabilen, araziyi savaşın bir parçası olarak görebilen ve askeri harekatı yalnızca hücumdan ibaret saymayan bir subaydır. Fakat onu masa başındaki bir asker olarak yetiştirecek bir hayatı olmayacaktır. Çok geçmeden kendisini gerçek savaşın içinde bulacaktır.
1: Ahmet Muhtar'ın ilk görevleri Hersek ve Karadağ çevresindeki askeri harekatlardır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki düzeni sarsılmaktadır. İsyanlar vardır, sınır çatışmaları vardır. Karadağ'da savaş vardır. Ahmet Muhtar bu ilk görevlerinde hem kurmay bilgisini hem de sahada karar verme kabiliyetini geliştirmeye başlar. Daha sonra Kozan'daki isyanın bastırılmasında da görev alır. Yani onun askerliği tek bir cephede biçimlenmez. Balkanlarda düzensiz ve hareketli mücadeleyi tanır. Anadolu'da arazi şartlarının askeri harekata etkisini görür. Kısa süre sonra ise devlet onu çok daha uzak bir cepheye, Yemen'e gönderecektir. ...1870 yılında Yemen'de merkeze bağlılığı yeniden tesis etmek amacıyla oluşturulan orduda önemli bir göreve getirilir. Burası onun için ağır bir askeri okul olur. Çünkü burada karşısındaki düşman Avrupa'daki düzenli ordular gibi tek bir cephede toplanmış değildir. Dağlar vardır, uzak mesafeler vardır, iklim vardır, ikmal sorunları vardır, yerel güçler vardır. Ve bir ordunun büyüklüğü, eğer onu besleyecek ve hareket ettirecek düzen kurulamazsa hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ahmet Muhtar burada yalnızca savaşmayı değil, savaşın arkasındaki lojistiği öğrenir. Başarıları sonucunda hızla yükselir, mareşalliğe kadar çıkar. Yemen valiliği ve kumandanlığı yapar. Devlet ona farklı bölgelerde görevler verir. Girit, 2. Ordu, Erzurum ve sonunda 4. Ordu. Böylece Ahmet Muhtar Paşa 1877 yılına gelindiğinde artık sadece genç ve başarılı bir subay değildir. Osmanlı ordusunun en deneyimli kumandanlarından biri haline gelmiştir. Ve tam bu sırada Avrupa'da büyük savaşın ayak sesleri duyulmaktadır.
0: ...1877 yılı. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya artık savaşın eşiğindedir. Rusya, Balkanlardaki gelişmeleri ve Osmanlı topraklarındaki karışıklıkları kullanarak harekete geçer ve 24 Nisan 1877'de Osmanlı'ya savaş ilan eder. Tarihimize 93 Harbi olarak geçen Büyük Savaş başlar. Rus orduları iki ana yönden ilerlemektedir. Balkanlarda Tuna'yı aşmaya hazırlanırlar. Kafkasya'da ise sınırı geçerek Doğu Anadolu'ya ilerlerler. Osmanlı'nın kaynakları sınırlıdır. Üstelik askeri gücünü iki büyük cephe arasında bölmek zorundadır. İstanbul için en büyük tehlike

0: Balkanlardaki Rus ilerleyişidir. Kafkasya'daki orduysa çok geniş bir araziyi savunmaktadır. İşte bu cephenin başına Ahmet Muhtar Paşa getirilir. Karşısındaki Rus kuvvetleri sayıca üstün, donanımlı ve iyi hazırlanmış durumdadır. Üstelik savaşın ilk günleri onun lehine değildir. Ruslar 27 Nisan 1877'de Doğu Beyazıt'ı, 17 Mayıs'ta da Ardahan'ı ele geçirir. Kars kuşatılır. Rus ordusu ilerlemektedir. İlk bakışta yapılabilecek en doğal şey bütün kuvvetlerle doğrudan karşı saldırıya geçmektir. Ahmet Muhtar Paşa ise başka bir yol seçer. Savunma hattını düzenler. Soğanlı, Eleşkirt ve Erzurum çevresine ihtiyat kuvvetleri yerleştirir. Ordusunu geri çekerek Köprüköy ve Deveboynu çevresinde toplar. Karargahını daha sonra Hünkârdüzü'ne taşır. Bu geri çekiliş ilk bakışta bir zayıflık gibi görünür. Fakat paşanın amacı savaşı bırakmak değildir. Tam tersine düşmanın daha fazla ilerlemesine izin vererek onu kendi hazırladığı sahaya çekmektir. Ve kısa süre sonra karşı taarruz başlar.
1: ...21 Haziran 1877... Ahmet Muhtar Paşa harekete geçer. İlk hedef Rusların ilerleyişini durdurmaktır. Deli Baba çevresindeki çarpışmalarda Ruslar geri püskürtülür. Ardından ordu Zivin üzerine yönelir. 25-27 Haziran Zivin Savaşı. Ahmet Muhtar Paşa Rus kuvvetlerini mağlup eder. Ruslar geri çekilmek zorunda kalır. Daha önce Doğu Anadolu'ya doğru hızla ilerleyen Rus ordusu şimdi Gümrü önlerine kadar çekilmektedir. Birkaç hafta önce Osmanlı ordusuna ağır bir tehdit oluşturan Rus kuvvetleri artık savunmadadır. Ve bu zafer Ahmet Muhtar Paşa'nın komutanlık anlayışını bütün açıklığıyla ortaya koyar. O Rus ordusundan daha kalabalık değildir. Daha modern silahlara da sahip değildir. Fakat kuvvetlerini araziye uygun kullanmakta, düşmanın ilerleyişini beklemekte ve doğru anda karşı saldırıya geçmektedir. Bu doğrudan kuvvete karşı kuvvet koymak yerine zamanı ve coğrafyayı silah haline getiren bir savaş anlayışıdır. Fakat savaş henüz bitmemiştir. Ahmet Muhtar Paşa'nın önünde şimdi daha büyük bir sınav vardır. ...25 Ağustos 1877. Ruslar yeniden saldırıya hazırlanırken Ahmet Muhtar Paşa karşı saldırıyı tercih eder. Gedikler mevkiinde Osmanlı kuvvetleri ani bir hücum gerçekleştirir. Ruslar ağır kayıplar verir. Gedikler zaferi kazanılır. Bu başarı İstanbul'a ulaştığında Sultan II. Abdülhamit Ahmet Muhtar Paşa'ya gazi unvanını verir. Yanında bir kılıç, iki at ve Murassa Mecidi nişanı da gönderilir. Artık tarih onu başka bir isimle tanımaya başlayacaktır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Fakat kazandığı zaferler onun içini bir türlü rahatlatmaz. Çünkü Rus ordusu yenildiği halde savaşın genel dengesi Osmanlıların lehine değildir. Rusya yeni kuvvetler toplamaktadır ve şimdi çok daha büyük bir saldırı hazırlığındadır. Ahmet Muhtar Paşa'nın karşısına bu defa yaklaşık 70 bin kişilik bir Rus ordusu çıkacaktır. ...2 Ekim 1877... Rus ordusu yaklaşık 70 bin askerle saldırıya geçer. Ahmet Muhtar Paşa'nın elindeki kuvvet ise yaklaşık 34 bin kişidir. Aradaki fark çok büyüktür. Fakat Gazi Ahmet Muhtar geri çekilmez. Savaş 3 gün boyunca devam eder. Yahniler, Doğu Anadolu'nun yüksek ve sert arazisi, istihkamlar, siperler ve bunların arasında ilerleyen Rus birlikleri. Ahmet Muhtar Paşa savunma hatlarını kullanır. Rus saldırılarının yönünü hesaplar. Gerekli yerlerde karşı saldırılar düzenler. Ve sonunda sayıca çok üstün Rus ordusu yeniden geri çekilmek zorunda kalır. Yahniler zaferi elde edilmiştir. Bu savaş yalnızca bir meydan muharebesi değildir. İstihkam savaşı ile meydan savaşının bir arada yürütüldüğü karmaşık bir askeri harekattır. Bu nedenle askeri tarih açısından da ayrı bir önem taşır.

0: Gazi Ahmet Muhtar Paşa bir kez daha kazanmıştır. Fakat bu zafer savaşın kaderini değiştirmeye yetmeyecektir. Çünkü Osmanlı ordusunun temel problemi hala aynıdır. Takviye yetersizdir. Cephane ve asker sıkıntısı vardır. Rusya ise yeni birlikler göndermeye devam etmektedir. Ve Ahmet Muhtar Paşa'nın elindeki ordu artık yorulmuştur.
1: Ekim. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Alacadağ'a çekilir. Ruslar 10 Ekim'den itibaren tekrar ilerlemeye başlar. 15 Ekim. Alacadağ Muharebesi. Bu kez üstünlük Ruslardadır. Osmanlı ordusu yenilir. Bir kısım asker esir düşer. Ahmet Muhtar Paşa Kars'a çekilir. Burada önemli bir karar daha verir. Kars'ın savunmasını hazırlatır. Şehrin kumandasını Hami Paşa'ya bırakır. Kendisi ise daha küçük bir birlikle Köprüköy'e hareket eder. Bütün bunlar geri çekilişin bir çöküşe dönüşmesini engellemek içindir. Çünkü artık hedef Kars'ı her ne pahasına olursa olsun tutmak değil, Erzurum'u savunmaktır. Ahmet Muhtar Paşa bir komutanın en zor kararlarından biriyle karşı karşıyadır. Bazen bir kaleyi kurtarmak için bütün orduyu tehlikeye atmak kolaydır. Asıl güç olan hangi kalenin bırakılacağını ve hangi hattın mutlaka korunması gerektiğini bilmektir. Fakat önündeki tablo giderek ağırlaşmaktadır. ...4 Kasım 1877... Ahmet Muhtar Paşa'nın kuvvetleri Deve Boynu'nda Ruslarla karşılaşır. Bu defa Osmanlılar yeniden yenilir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa elinde kalan az sayıdaki askerle Erzurum'a çekilir. Artık önünde şehir savunması vardır. Rus ordusu Erzurum'un kapılarına dayanmıştır. Paşa kalan kuvvetleri Aziziye tabyalarına yerleştirir, savunmayı güçlendirir. Şehrin çevresindeki kritik noktaları kontrol altına alır. Ve sonra beklenmedik bir gelişme yaşanır. 8 Kasım. Ruslar Aziziye tabyalarına saldırır. İlk bakışta Osmanlı savunması çökecek gibidir. Fakat bu saldırı şehir halkının harekete geçmesine neden olur. Erzurum halkı silahlanan askerlerle birlikte tabyalara yönelir. Savaş büyür. Sokaklardan tabyalara kadar uzanan bir mücadele başlar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kuvvetlerini yeniden düzenler. Ruslar geri püskürtülür. Deve Boynu'na kadar çekilmek zorunda kalırlar. Ve Aziziye'nin zaferi savaşın Doğu Anadolu cephesindeki en çarpıcı anlarından biri olur. Çünkü burada yalnızca bir ordu savunma yapmamıştır. Bir şehir ayağa kalkmıştır. Ama bu zaferin de bir sınırı vardır. Kars 18 Kasım'da Rusların eline geçer. Buna rağmen Erzurum savunulur. Kış gelir. Doğu Anadolu'daki savaş hareketleri yavaşlar. Ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa artık yalnızca bir cephe komutanı değil, savaşın genel sonucu açısından da önemli bir figür haline gelmiştir.
0: 1877'nin sonunda İstanbul'daki durum ağırlaşmaktadır. Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın şanlı direnişi artık sona yaklaşmaktadır. Rus orduları Balkanlarda ilerlemektedir. Başkent tehdit altındadır. İstanbul'un savunulması için Ahmet Muhtar Paşa'ya ihtiyaç vardır. 9 Ocak 1878'de İstanbul'a gider. Çatalca savunmasının düzenlenmesinde görev alır. Böylece onun 93 Harbi'ndeki Doğu Cephesi hikayesi sona erer. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük kayıplar verir. Rus orduları İstanbul'un kapılarına kadar gelir. Ayas-Stefanos Antlaşması imzalanır. Ardından Berlin Antlaşması'yla savaşın sonuçları yeniden düzenlenir. Ahmet Muhtar Paşa ise savaşın tamamını kazanmış bir komutan değildir. Zaten onu tarih önünde ilginç kılan da budur. Çünkü o kaybedilen bir savaşın içinde kazanan bir komutandır.
1: Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın askeri hayatına baktığımızda 3 ayrı özellik görürüz. Birincisi coğrafyayı kullanır. Doğu Anadolu'nun dağlarını, vadilerini ve geçitlerini yalnızca ordunun hareket ettiği yerler olarak değil, savaşın kendisinin bir parçası olarak görür. İkincisi, kuvvet farkından korkmaz. Zivin'de, Gedikler'de ve özellikle Yahniler'de sayıca daha güçlü Rus kuvvetleri karşısında düzenini korur. Üçüncüsü, yenilgiden sonra tekrar savaşabilir. Alacadağ, Deveboynu, bu yenilgiler ordusunun tamamen çözülmesine dönüşmez. Çünkü Ahmet Muhtar Paşa geri çekilmeyi savaşın sonu olarak görmez. Yeni bir savunma hattı kurar, yeni bir hedef belirler ve Aziziye'de yeniden ayağa kalkar. Bu yüzden onun askeri kişiliğini yalnızca zaferleriyle anlatmak eksik olur. Onun asıl büyüklüğü, savaş alanının şartları kendi aleyhine döndüğünde de komutanlığını sürdürebilmesidir.
0: ...93 Harbi sona erdikten sonra Ahmet Muhtar Paşa'nın askeri ve siyasi hayatı bitmez. Tophane-i Amire'nin idaresinden manastır valiliğine, 3. Ordu müfettişliğinden başka askeri görevlere kadar devlet hizmetini sürdürür. 1880'li yıllarda Mısır'da fevkalade komiser olarak görev yapar ve uzun yıllar burada kalır. Bu görev onun hayatının başka bir yönünü ortaya çıkarır. Çünkü Ahmet Muhtar Paşa yalnızca asker değildir. Matematik ve astronomi ile ilgilenir. Takvim ve astronomi üzerine eserler kaleme alır. Askeri bilgi ile ilmi merakı aynı kişilikte birleşir. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasi hayata da girer. 1912 yılında ise Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kısa süreli sadrazamlarından biri olur. 21 Temmuz'dan 29 Ekim 1912'ye kadar sadrazamlık yapar. Fakat artık Osmanlı Devleti'nin başka bir büyük savaşın eşiğinde olduğu yıllardır. Balkanlarda yeni bir fırtına yükselmektedir. Ahmet Muhtar Paşa bunu görecek kadar uzun yaşayacaktır. Fakat onun gerçek askeri mirası çoktan 1877'de Erzurum'un dağlarında şekillenmiştir. ...21 Ocak 1919, İstanbul. Gazi Ahmet Muhtar Paşa hayatını kaybeder. 80 yıla yaklaşan ömrünün büyük bölümünü Osmanlı Devleti'ne hizmet ederek geçirmiştir. Bursa'da başlayan hayat, Hersek'te, Karadağ'da, Kozan'da, Yemen'de devam eden askerlik ve sonunda 93 Harbi. Deli Baba, Zivin, Gedikler, Yahniler, Alacadağ, Deveboynu, Aziziye. Bu isimler yan yana geldiğinde yalnızca bir savaşın haritası ortaya çıkmaz. Bir komutanın karakteri ortaya çıkar. Çünkü Ahmet Muhtar Paşa'nın karşısında hiçbir zaman eşit şartlar yoktur. Rusya daha büyük bir askeri güce sahiptir. Osmanlı ordusunun kaynakları sınırlıdır. Takviye kuvvetleri yetersizdir. Kars düşer. Alacadağ kaybedilir. Deveboynu kaybedilir. Fakat bütün bunlara rağmen Erzurum savunulur. Ve işte burada onun büyüklüğü ortaya çıkar.
1: Büyük komutan her savaşı kazanan adam değildir. Büyük komutan kaybedilen bir savaşın içinde bile hangi savaşın mutlaka kazanılması gerektiğini bilen adamdır. Ahmet Muhtar Paşa da bunu bilmiştir. Zivin'de düşmanı durdurmuştur. Gedikler'de saldırmıştır. Yahniler'de üstün Rus kuvvetlerini 3 gün boyunca karşılamış ve geri püskürtmüştür. Alacadağ'da yenilince ordusunu korumaya çalışmıştır. Deveboynu'nda geri çekilmiştir. Ve sonunda Erzurum'a ulaşarak son savunma hattını kurmuştur. Aziziye'de ise artık yalnızca ordusuna değil, şehrin halkına da dayanmıştır. Bu nedenle onun hikayesinde belki en önemli görüntü, bir zafer meydanında elinde kılıçla duran Gazi Ahmet Muhtar Paşa değildir. Belki en güçlü görüntü şudur. Yenilmiş bir ordunun başında Erzurum'a gelen, elinde kalan kuvvetleri tabyalara yerleştiren, karşısında kendisinden çok daha büyük bir Rus ordusu olduğunu bilen ama buna rağmen savunmadan vazgeçmeyen bir komutan. Çünkü savaş bazen kazanmak değildir. Bazen düşmana istediği zaferi vermemektir. bazen bir kaleyi değil bir şehri ayakta tutmaktır. Bazen ordunuzun gücü tükendi.

0: gerektiğinde onun iradesini ayakta tutmaktır. Ve bazen bir imparatorluğun kaybettiği büyük bir savaşın içinde tarihe kazanılmış zaferler bırakmaktır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın 93 Harbi'ndeki hikayesi işte budur.
1: Kasım 1839'da Bursa'da doğan çocuk, 80 yıl sonra İstanbul'da hayata gözlerini kapattığında arkasında artık yalnızca rütbeler ve nişanlar yoktur. Bir komutanlık mirası vardır ve o miras bize şunu söyler. Bir ordunun büyüklüğü yalnızca askerlerinin sayısıyla ölçülmez. Bazen bir ordunun gerçek gücü başındaki komutanın zor zamanlarda ne kadar soğukkanlı kalabildiğinde saklıdır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 93 Harbi'nin doğu cephesinde bunu göstermiştir. Rus ordusu daha kalabalıktır. Savaş daha büyüktür. İmparatorluğun kaderi daha ağırdır. Ama o, son ana kadar savaş meydanından çekilmez. Ve tarih, onu bütün bir savaşın galibi olarak değil, kaybedilen bir savaşın içinde, kendi cephesinde tarihe meydan okuyan büyük bir Türk komutanı olarak hatırlar.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Zafer Elgin.
1: Ben Hafize Okan.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Merhaba, ben Heya. Vasiyetimi şimdiden yazacağım. Nakit varlığım 40 şekeldir. Bunun 5'i anneme, 5'i Zinete, 5'i Haşime, 5'i Teta'ya, 5'i teyzem Hibe'ye, 5'i dayım Abbu'da, 5'i de teyzem Sare'ye verilsin. Oyuncaklarım ve bütün eşyalarım kız kardeşim Zinete ve arkadaşlarım Rima, Mine ve Emel'e verilsin. Kıyafetlerim amcamın kızlarına verilsin. Başka bir şey kalırsa, ayrıca ayakkabılarım tabii ki temizlendikten sonra fakirlere ve yoksullara bağış yapılsın. Bir vasiyet yazmama neden şaşırıyorsunuz ki? Sadece çocuk olduğum için mi? Çocuklar da ölürler. Siz bir kız çocuğu olarak benim fırlatılan füzelerin ve bombaların seslerini duyduğumda sadece panikleyip çığlık atmamamı mı bekliyordunuz? Yoksa Barbie bebeğimi kucağıma alıp korkuyla odanın bir köşesine mi sinmeliydim? Yanılıyorsunuz. Ben Filistin kanı taşıyorum. Filistinli çocuklar farklıdırlar. Ailelerimizin cesetlerinin yıkılan evlerimizin altından çıkarıldığını gördükten sonra artık ölüm fikrinden ürkmüyor ve korkmuyoruz. Bombaların, füzelerin bedenlerini paramparça ettiği komşularımızın organlarını topladık. Ölüm döşeğinde son nefeslerini veren kardeşlerimize şehadeti telkin ettik. Bütün bunları ben bizzat yaşadım, gördüm. Anladım ki hepimiz büyük bir bekleme salonunda oturup bekleşmekteyiz. İsimlerimizin rastgele okunmasını beklemekteyiz. Bunun ömürle bir alakası yok. Biz ölüm kelimesini sözlüğümüzden çıkardık. Onun yerine şehadet, şehitlik kelimesini koyduk. Biz artık ölümden korkmaz olduk. Hatta dört gözle ölümü bekler, gözler olduk. Vasiyetimi yazmama şaşırmayın. Ben idamı ertelenen bir çocuğum. İnfazı bekleyen bir şehidim. Aklımda kalan bu satırlar İbrahim Şelebi'nin İnfazı Ertelenen Çocuklar, Gazze'de Çocuk Olmak adlı kitabından. İnkılap Basım Yayımı'nda.

Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bazı insanlar bir memleketten gelir. Bazıları ise bir memleketi beraberinde getirir. Seslerinde bir coğrafyanın rüzgarı, kelimelerinde bir halkın hafızası vardır. Onları dinlerken yalnızca bir insanın hayatına değil, dağlara, bozkırlara, eski inanışlara, unutulmaması için nesilden nesle aktarılan hikayelere de kulak verirsiniz. Bugün 7 iklim bir lisanda yolumuz Moğolistan'ın en batısına, Altay Dağları'nın eteklerine uzanıyor. Konuğumuz Moğolistan'daki Tuva Türklerinin önderlerinden şair, yazar ve şaman Galsan Çinak. Onun hikayesinde birbirinden çok uzak görünen dünyalar yan yana duruyor. Altayların göçebe hayatından Lipsik'e, Tuva Türkçesinden Almanca'ya, sözlü kültürden modern romana uzanan uzun bir yol. Galsan Çinak eserlerini Almanca kaleme aldı. Kitapları farklı dillere çevrildi. Avrupa'da geniş bir okur kitlesine ulaştı. Fakat hangi dilde yazarsa yazsın, eserlerinin gerisinde çocukluğunun coğrafyası, Altaylar, Tuva halkının hayatı, tabiat ve insan arasındaki kadim bağ varlığını sürdürdü. Belki de bu yüzden bugün onunla sadece edebiyatı konuşmayacağız. Bir insan ana dilinden başka bir dilde yazarken içinde hangi sesle düşünür? Bir halkın hafızası yazılı metinden önce nerede yaşar? Şamanlık bir inanç dünyasının ötesinde insana ve tabiata nasıl bakar? Ve dünyanın giderek birbirine benzediği bir çağda küçük bir halk kendi dilini nasıl yaşatır? Bugün bütün bunları hikayesini Altaylardan Avrupa'ya taşıyan bir isimle konuşacağız. Yedi İklim Bir Lisan'dan bir kez daha merhaba. Bugün Galsan Çinak Bey'le biz Almanca konuşacağız. Çağıl Bey bize onun Türkçe'de tercümanlığını yapacak. Ve aynı zamanda Galsan Bey'in değerli eşi Sabine Hanım da burada. Hepinize ben hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Galsan Bey'e hem hoş geldiniz diyerek ilk sorumu iletmenizi rica edeceğim sizden Çağıl Bey. Klasik sorumla başlamak istiyorum. Türkiye'deki TRT dinleyicileri için dünyaca ünlü bir edebiyatçı olarak Tuva Türklerinin yani aslında kardeş topluluklardan birinin de bir ferdi ve önderi olarak Galsan Çinak kimdir?
2: Galsan Çinak ist niemand.
1: Galsan Çinak hiç kimsedir.
2: Erfundener Name der Bürokraten.
1: Bu isim bana sonradan verilmiştir, bürokrasi tarafından.
2: Mein eigentlich, ich bin eigentlich Aday İrgit Şınıkbayoğlu Çuruguva.
1: Benim asıl adım Aday İrgit Şınıkbayoğlu Çuruguva.
0: O zaman burada Galsan Bey şunu demek istiyor, dinleyicilerimiz için de aktarayım ben. Kendi Tuva Türkçesinde öz adı Şınıkbayoğlu Çuruguva. Fakat şu an Almanya'da, Almanya vatandaşı olarak da dünyada da yazar olarak Galsan Çinak

0: açısından Türküz.
1: Evet.
2: Aber ansonsten sind wir Mongolen.
0: Bunun dışında Moğoluz.
1: Öyle mi? Yaşam tarzı olarak mı demek istiyor peki?
2: Lebensweise.
0: Yaşam tarzı olarak, evet.
1: Evet. Doğru, çünkü Moğolistan bozkırlarında şu an Moğolların devleti çatısı altında yaşıyorlar göçebe olarak ve dil olarak Tuva Türkçesi, aslında Türk dili ailesine mensup olan Tuva dilini konuşuyorlar. Galsan Çınak'ta onların en tanınan, dünyaca tanınan, özellikle Almanya'da tanınan, çünkü kendisi bir Germanist aynı zamanda, orada okuyan ilk kişi aynı zamanda Moğolistan'dan. Eşi kendisi Alman kökenli, Sabine Hanım da zaten bizimle birlikte. Ve dünyada birçok dilde kitapları basıldı. Türkiye'de de Vakıfbank Yayınları tarafından kitapları basıldı. Bize Türkiye'de basılan o kitaplarından, o edebi eserlerinden biraz bahsetse.
2: Also von mir sind mindestens 50 Bücher geschrieben worden. 42 davon sind in Deutschland erschienen als Bücher. Und diese Bücher, von diesen Büchern sind in 20 Sprachen der Welt Übersetzungen angefertigt worden. Ich bin weltweit verbreitet. Und in der Türkei sind bis jetzt nur 6 Bücher erschienen. Und ich freue mich sehr darüber.
0: Şimdiye kadar yaklaşık 50 kitap yazdım ve bu kitapların çoğu 20 dile çevrildi. Ancak Türk diline henüz sadece 6 kitabım çevrildi. Ancak bu yüzden de buna da çok seviniyorum. Çok mutluyum kitaplarımın Türkçe'ye de çevrilmesine.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Vakıfbank'tan basılan roman üçlemesi Mavi Gökyüzü, Gri Yeryüzü ve Beyaz Dağ. Böyle çok güzel, onun aslında çocukluğunu, Tuvaların o hayatını, kültürünü de anlatan çok güzel bir roman üçlemesi. Ve aynı zamanda o şamanizmin o tabiat unsurlarına ve tabiat iç içe yaşamına da romanların isimlerinden bile hakim olabilirsiniz. Dinleyicilerimize onu da duyurmuş olalım. Aynı zamanda hayatının o bir noktasında bizim Türk dünyasının büyük yazarı, Türkiye'de de bizim çok sevdiğimiz ve çok okuduğumuz Cengiz Aytmatov'la yolu kesişti. Biraz Cengiz Aytmatov'la olan anılarından bize bahsetse.
2: Also Cengiz Aytmatov ist mein Bruder, großer Bruder, Ahams, Aytaga sage ich immer. Aytaga bedeutet sage großer Bruder oder Aytmatov Aga, Aytmatov, Aytmagan Aga. Und ich schätze ihn sehr. Er ist für mich ein großer, großer, großer, großer Schriftsteller.
0: Cengiz Aytmatov büyük abimdir, abimdir, ağamdır. Ona ağa olarak hitap ederim ve onu çok severim. O çok büyük büyük bir yazardır. Ulu ulu bir yazardır.
1: Evet, biz de öyle çok seviyoruz ve Türk lehçelerinde, bu arada dinleyicilerimize de söylemiş olayım, aga, agay ifadeleri kullanılır böyle büyüklerimiz için. Galsan Bey sağ olsun araya böyle Türk lehçesinden de ifadeler sıkıştırıyor. Bize de bu çok güzel geliyor kulağımıza, öyle söyleyeyim. Ve Galsan Bey Cengiz Aytmatov'la sanırım iki defa karşılaşmış, bana anlattıklarından öyle hatırlıyorum. Brüksel'de sanırım karşılaşmış, o zamanlar o diyor büyük bir, kendisinin ağzından aktarıyorum, büyük bir yazardı, ben ise daha küçücük bir varlıktım onun yanında, Cengiz Aga'nın yanında diyelim. Ve sonra demiş ki Cengiz Aytmatov onun için, bu genç adam bir gün mutlaka başaracak diyerek Galsan Bey olan inancını da söylemiş ve haklı da çıkmış. Şu an eserleri birçok dile çevriliyor Galsan Bey'in, Galsan Çınak'ın. Biraz da şöyle sormak istiyorum ben kendi şahsi merakımı. Türkiye'ye geldiğinde kendisini nasıl hissediyor?
2: Ich fühle mich wie in einer großen Traumwelt. Die Türkei ist wunderschön. Natur ist wunderschön. Die Geschichte ist groß. Und was wir bisher gelesen haben als griechische Mythologie, alles hier. Was wir von den Nomaden wissen, ist alles hier immer noch. Die Türken haben einfach es gut.
0: Türkiye'de olmak benim için bir hayal gibi, bir rüya gibi. Burada tarih var, doğa var. Mitolojiden bildiğimiz her şey burada. Çobanlardan, konar göçer halklardan bildiğimiz her şey burada. Türklerin yurdu çok güzel, Türkler çok şanslı.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de onu burada gördüğümüz için biliyor zaten, çok mutlu olduk. Bu arada programımızın adı malum 7 İklim 1 Lisan. Yani benim burada amacım

0: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Türk topluluklarını diliyle, kültürüyle, sanatıyla bütün Türk dünyasını bugün tıpkı Tuvalar olduğu gibi bu programa yansıtmak. Onları da bize bağlayan o görünmez bağ bir edebiyatçı olarak Galsam Bey'e ne ifade ediyormuş?
1: Ja, Sprache ohne Sprache gibt es kein Volk. Also Turkvölker sind viele Menschen, zahllos viele Menschen, die sind durch ihre Sprachen, ihre Dialekte verbunden.
2: Dil olmadan halk olunamaz ve Türk halkları dilleriyle, lehçeleriyle birbirine bağlıdır.
0: Çok güzel söyledi. Yedi iklim bir lisanın bugün bir kez daha hakkını verdiğimiz bir gündeyiz o zaman. Televizyonda röportaj yaptığımızda Galsam Bey bizim için Tuva Türkçesinde bir şarkısını söylemişti. Acaba bugün de bizim için böyle bir performans yapar mı? Onu rica edelim kendisinden.
1: Hayır, no.

0: diesen Gruß von der ich weiß, sie ist zwerghaft winzig.
1: Die Eltern und Voreltern hinter uns, die Kinder und Kindeskinder vor uns. Sie sind alle auch in uns. Du und ich sind die Menschheit. Wenn wir uns zu erinnern vermögen, wie und wer wir gestern, vorigen Sommer, vor 10, 20 Sommern waren, wenn wir uns vorzustellen wissen, wie und wer wir morgen, nächsten Winter, in 20, 40 Wintern sein werden, dann sind wir imstande, das Menschengeschlecht zu begreifen. Wie du und ich miteinander fertig werden, so werden die Völker zueinander stehen. So wird es bestellt sein auf der Welt, von der du denkst, sie ist riesengroß, von der ich weiß, sie ist zwerghaft winzig.
2: Evet, şimdi bu ezgilerin Türkçesini sizden alalım.
3: Analar, babalar ve atalar arkamızda, çocuklar ve çocukların çocukları önümüzde. Onların hepsi aynı zamanda bizim de içimizde. Sen ve ben insanlığız. Dün ve geçen yaz, 10 ve 20 yaz önce nasıl ve kim olduğumuzu hatırlayabilirsek, yarın ve gelecek kış, 20 ve 40 kış sonra nasıl ve kim olacağımızı gözümüzün önüne getirmeyi bilirsek, o zaman insan soyunu anlayabiliriz. Sen ve ben nasıl birbirimizle geçiniyorsak, işte halklar da birbiriyle öyle geçinecek. Dünya üzerindeki hal de öyle olacak. O, senin dev gibi kocaman zannettiğin, benim de cüce gibi küçücük olduğunu bildiğim dünyada.
2: Çok güzel, çok etkileyici, duygu dolu gerçekten ve anlamlı, felsefesi olan şiirler. Galsan Bey'in yüreğinden çıkan sözler diyelim. Son bir şiir daha var sanırım. Onu da alalım sizden.
0: Jeden Tag und jedes Jahr wird die Welt neu erschaffen. Wer seine fünf Sinne zusammen hat, erkennt dies und weiß, ehrfürchtig zu leben. Angesichts der andauernden Schöpfung und wer seinen sechsten Sinn noch wach hat, steht dem Tag und dem Jahr bei, beteiligt sich an deren Schaffen, zupft dieses zurecht, fügt jenes hinzu, die Welt ist ein gemeinsames, fortlaufendes Werk.
1: Jeden Tag und jedes Jahr wird die Welt neu erschaffen. Wer seine fünf Sinne zusammen hat, erkennt dies und weiß ehrfürchtig zu leben. Angesichts der andauernden Schöpfung. Und wer seinen sechsten Sinn noch wach hat, steht dem Tag und dem Jahr bei, beteiligt sich an deren Schaffen, zupft dieses zurecht, fügt jenes hinzu. Die Welt ist ein gemeinsames, fortlaufendes Werk.
2: Evet, ağzınıza sağlık. Çok güzel şiirler dinledik. Şimdi son şiirimizi de Çağıl Bey'den Türkçe olarak alalım.
3: Evet efendim, çok teşekkür ederiz biz de ve bu şiiri bütün milletimize sunuyoruz. Davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Her gün ve her yıl dünya yeniden yaratılır. Beş duyusunu birleyen bunu görür ve bilir. Sürüp giden yaratılış karşısında huşu içinde yaşamayı ve altıncı duyusu hala uyanık olan güne de yıla da el verir. Onların yaratılışına katılır. Şurasını düzeltir. Burasına bir şey katar. Dünya hepimizin ortak, durmadan süren eseridir.
2: Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Birçok şiirinizi de bu vesileyle dinlemiş olduk. Ben de çok mutlu oldum bunları biraz daha duyabildiğime. Ben kendi sunduğum programda Türk dünyasından, Tuva Türklerinden hem onların önderi hem de dünya ünlü bir yazarı, şairi olan Galsan Çınak Bey'i ağırladığım için çok memnun oldum. Farklı iklimlere, farklı lisanlara doğru bir yolculuk yaptık. Tabii tercümelerle vesaire biraz bu da işin tuzu biberi oldu ama yine de Galsan Çınak Bey'in bu programda da Türk dinleyicileri sesiyle onu yakından tanısınlar istedim. Ve kitaplarını da okuyarak zaten onun zihin ve ruh dünyasına daha çok gidebilirler. Evet, bugün Galsan Çınak konuğumuzdu. Moğolistan'daki Tuva Türklerinden, onların önderi, şamanlardan ve aynı zamanda dünyaca ünlü Almanca'da eserler kaleme alan yolları Cengiz Aytmatoğlu'la da kesişmiş büyük bir yazar. Gazan Çınak Bey'e ve Sabine Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp programımızda oldukları için.
0: Ich danke sehr, Alione, liebes Töchterchen, schönes Menschenkind, liebe Menschenseele, und dir und deiner Familie und allen Turkmenschen, Türken wünschen wir alles, alles Gute.
3: Sevgili Aleyna, biz de çok teşekkür ediyoruz. Güzel insan, ailene ve bütün Türk milletine, bütün Türklere, bütün insanlara çok iyilik, iyilik, iyilik diliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel dilekleriniz için. Türkiye'yi sizi her zaman bekliyoruz. O halde hepinizin tekrar ayağına sağlık diyorum. Artık veda vakti. Bir dil kimi zaman bir kitapta, kimi zaman bir hikayede, kimi zaman da dünyanın öteki ucundan gelen tek bir insanın sesinde yaşamaya devam ediyor. Bugün İstanbul'dan Altaylara uzandık. Tuva Türklerinin dünyasını, çocukluğundan taşıdığı hatıraları, edebiyatı, dili ve insanla tabiat arasında kurduğu bağı Gazan Çınak'ın kendi sesinden dinledik. Belki de geriye yine söz kalıyor. Çünkü coğrafyalar değişiyor, sınırlar çiziliyor, insanlar dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Fakat bir halk kendi kelimelerini söylemeye devam ettiği müddetçe hafızası da onunla birlikte yaşamaya devam ediyor. Yedi iklim bir lisanda bugün konuğumuz Gazan Çınak'tı. Kendisiyle Almanca konuştuk, Tuva Türkçesi ezgiler dinledik. Çağıl Bey bize sağ olsun onları tercüme etti ve aynı zamanda kıymetli eşi Sabine Hanım'ı da burada ağırladık. Bir başka iklimde, aynı dilin başka bir sesinde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
4: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde yüzlere karşı yapay övgüler dizip arkadan fısıltılar fısıldayan o maskeli çağın bütün gürültüsünü susturacağız. Yönümüzü şahsiyetimizin en hakiki mihenk taşına, yani vefanın o dilsiz kalkanı olan sığınmaya çeviriyoruz. Bir mecliste, bir masada ya da herhangi bir toplulukta yanımızda olmayan bir insanın adı geçtiğinde takındığımız o gizli, dürüst ve yalın rikkati konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, zarafetin bir dostun yokluğunu kendi haysiyeti bilip onun gıyabına yüksek bir ihtimamla sarsılmaz bir sadakatle siper olabilme şahsiyetinin en güzel duygulardan, tavırlardan biri olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir zamanlar selamlaştığın, aynı sofrada ekmek bölüştüğün ya da sadece hayatına tebessümü değmiş bir insanın gıyabında çirkin imalara, haksız ithamlara sessiz kalmak, o sarmala dilsizce ortak olmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğinin işaretidir. Modern dünya bize rüzgara göre yön değiştirmeyi, güçlü olanın meclisinde kalabilmek adına eski dostlukları kolayca feda etmeyi strateji gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, muhatabın yokluğunda onun adını dürüst bir koruma kalkanı gibi saklayabilmek, arkasından esen o hoyrat rüzgarı tek ve net bir duruşla kesebilmektir. İnsanın sadece gördüğü nesneye değil, görmediği, gıyabında kaldığı her canın hukukuna da aynı narin şehirli ahlakıyla ve sarsılmaz bir rıza nizamıyla riayet etmesi gerekmektedir. Bu asil tasavvur, bir mecliste bir dostun haysiyeti hırpalanmaya yeltenildiği o ilk saniyede yapay nezaket kalıplarının arkasına saklanmadan durun, o burada yokken onun hakkında bu üslup bize yakışmaz diyebilen o tok ve dürüst sükunetle başlar. Yanında olmayanın emanetine yüksek bir ihtimamla sahip çıkmak köklü irfanın en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük trajedisinin ilişkileri anlık beğeniler üzerinden tüketmesi, derinleşmeyen o sığ dostlukların bittiği an hoyrat birer hırçınlığa dönüşmesi olarak savunur. Bir fısıltının, bir narsistik dedikodunun ortasında sırf o insanın geçmişteki emeği ve selamı azizdir diye ona gıyabilmesi,

0: Tabii birer şefkat siperi olmak, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı kökünden iyileştiren muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket yüzdeki tebessümün süsü değil, arkadaki o dürüst nöbettedir. Sosyolog Erwin Goffman, insanların toplumsal hayatta bir arada bulunmadıkları o arka sahne durumlarında birbirlerinin saygınlık alanlarını nasıl dilsiz bir mutabakatla korumak zorunda olduklarını incelemiştir. Hayatın bu kırılgan köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o gıyabi mutabakat sarsılmaz bir vefa hukukuna dönüşür. Yokluğunda bile muhatabını küçük düşürecek her türlü sığ iddiaya set çekmek, ona dürüst bir emniyet alanı bırakmak, o geniş dünyada hiç kimsenin gıyabında yağmalanmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık çıkarlarına odaklanarak köklü dostluk bağlarını birer yük sayıp çabucak harcadığı akışkan dünya eleştirisi, gıyabındaki dosta sığınak olan o çelebi ruhların sarsılmaz sadakatinde tüm hükmünü kaybeder. Yunus Emre, gözünle gördüğünü ört, kulağınla duyduğunu unut, dosta gıyabında emin bir vatan ol derken, asıl vefanın hakkı korumada saklı olduğunu bize hatırlatır. Muhatabının kalbini yokluğunda bile incitmeyen, o hatırayı birer ibadet neşesiyle ve dürüst bir borçla gözeten o kadim terbiye çok kıymetlidir. Asil bir ruhun en büyük şiarı, dostunun yüzüne karşı dilsiz bir ayna, onun yokluğunda ise dünyaya karşı sarsılmaz bir kale olabilmesindedir. Bu topraklardaki geleneksel hukuka riayet etmek, Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın yeryüzünün hoyrat bir tüketicisi değil, onun her bir hukukuna ihtimamla bağlanan zarif bir muhafıza olduğunu bilmesi demektir. Kadim mirasımız bize şunu fısıldar: gönül gözümüzün rehberliğindeki bu sığınma hali bize birbirimizin arkasında sarsılmaz dağlar gibi durmayı, vefa hukukunu gözetebilmeyi ve hayatı gürültüsüz bir duruşla güzelleştirmenin o en yeni, en dokunulmamış insani dersini verir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin o dürüst vefa iklimiyle, gönlünüzün o duru saygı ışığıyla ferahladığı nice güzel günler diliyoruz. Ruh duyuşunuz ve o asil şahsiyet ahlakınız kadim Anadolu irfanına emanet kalsın. İhtimamla, samimiyetle ve sükunetle kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türk olduğuna ateş açtı ve kendini başından vurdu. Şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde Türkiye 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36. sıraya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde büyümeyi, insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak çelik kubbenin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM adaylardan gelen itirazları değerlendirdiğini ve bir sorunun iptaline karar verildiğini bildirdi. Yerli ve milli otomobil TOK satışlarda zirvedeki yerini koruyor. Eylül'de Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Elektrikli araç pazarındaki payı %44'e ulaştı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Can kaybı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını kapsıyor. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar kapsamında 159 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Rusya'daki Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi. Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiğini ve ölümün veba kaynaklı olmadığını duyurdu. DSÖ ise salgın riskinin düşük olduğunu açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Trebolu-Gümüşhane yolunun 4'te 35. kilometreleri arasında bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elceğiz, Taşlıca, Uluköy, Özgürtün ve Taşlıca tünelleriyle yaklaşımlarında aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derslerinin yenilenmesi ve genleşme ders betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital

0: aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
2: iş bankası. Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
3: Reklamlar.

Selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birlikteyiz bir saat boyunca Genç Yaşam programında yine mikrofonu çevireceğiz gençlere, gençlerle çalışanlara, sevgili dinleyiciler. Yine dolu dolu bir program hazırladık bugün de sizler için. Programımızın başındayken henüz bilgileri aktaralım. Trabzon Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri el ele yerli bir yeni bir projeye imza atacaklar sevgili dinleyicilerimiz. Radyo tiyatroculuğu alanında hayata geçirecekleri projenin tüm detaylarını bugün stüdyomuzda ağırlayacağımız konuklarımızdan öğreneceğiz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Bahar Aslan Taşar ve öğrencileri bizlerle birlikte olacak. Kendilerine soracağız. Konuyla ilgili, radyo tiyatroculuğuyla ilgili, projeyle ilgili sorularımızı. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında söyleşi vakti geldi çattı. Stüdyo konuklarımız şu anda bizlerle birlikte. Trabzon Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri el ele yeni bir projeye imza atıyorlar sevgili dinleyiciler. Radyo tiyatroculuğu alanında hayata geçirecekleri projenin ayrıntılarını alacağız bugün kendilerinden. Onlara merhaba diyelim önce, sonra sorularımızı soralım peş peşe. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Bahar Aslan Taşar ve öğrencileri bizlerle birlikte. Önce hocamıza diyelim merhaba. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar. Trabzon Fen Lisesi adına tüm TRT Trabzon Radyo dinleyicilerini selamlıyorum. Bize programınıza yer verdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Bugün radyo tiyatroculuğunu konuşacağız. Bizim de tabii ki hem ilgi alanımız hem de mesleğimizin bir parçası olan alan radyo tiyatroculuğu. Bundan dolayı da ayrıca mutlu olduğumuzu söylememiz gerek söyleşimizin başında. Ve bu projede yer alan, projeyi ortaya çıkaracak olan ekibin üyesi arkadaşlar. Elif Rana Kundakçı. Elif hoş geldin.
4: Hoş buldum. Trabzon Fen Lisesi'nde olarak buradayız. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Melike Öztel. Melike hoş geldin.
5: Hoş buldum. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Burada olmak çok heyecan verici, çok güzel bir his. Biz Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencileri olarak bizi dinleyen herkese selamımızı iletmek istiyoruz. Ben Trabzon Merkez Fen Lisesi'nin şanslı 11. sınıf öğrencilerinden biriyim.
2: Şanslı 11. sınıf
5: evet.
2: öğrencilerinden birisi.
5: Evet.
2: Projede yer aldığın için mi?
5: Hem o yönde hem de şu an burada olabilmemi bu okula borçluyum. Bu da bana çok inanılmaz şekilde güzel hissettiriyor.
2: Projenin parçalarından birisi evet. aslında. Değil evet. mi? Burada olmak, birlikte bu söyleşide yer almak. Tabii radyo tiyatroculuğuyla uğraştığınız için de ayrıca burası belki şu anda ilginizi çekiyordur. Bu
5: evet.
2: alan. Çünkü radyo tiyatroları da stüdyolarda yapılıyor ama radyo tiyatrosunun yapıldığı stüdyolar tabii çok daha farklı. Evet orada da mikrofonlar var ama orada efekt vermek için kurulan mekanizmalar söz konusu. Bilmiyorum Ankara Radyosu'na hiç gitme fırsatınız oldu mu?
5: Yok,
2: İnşallah bu projeyle birlikte gidersiniz. Orada radyo tiyatrosunun ilk yapıldığı yerler var, stüdyolar var. Oraları da ziyaret etmenizi biz canı gönülden isteriz açıkçası. Onları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Çünkü araştırmalar da yapılmış konuyla ilgili.

0: taze bilgiler de var sizde. Furkan Küçük, Furkan hoş geldin.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür
1: Öncelikle
0: ediyoruz.
1: Duygularımı belirtmek isterim
0: Lütfen.
1: Açıkça. Burada olmak tabii ki çok onur verici bir duygu benim için. Özellikle edebiyat ve radyo ile çok ilgilenirim, yakından takip ederim. Yaptığımız projede bununla ilgili çok harika bir adım oldu benim için. Yani çok mutluyum bu konuda. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Furkan, proje heyecan veriyor size.
1: Çok doğru, kesinlikle.
0: Anladığımız kadarıyla. Şimdi radyoculuk tabii belki bu nesil içerisinde biraz bazıları tarafından belki demode görülebilir ama
2: evet.
0: Bir yandan da bazı gençler sese ve radyoya ihtimam gösteriyor hakikaten.
1: Çok doğru.
0: Özellikle değişen dünyada podcast yayıncılığıyla birlikte sesin önemi herhalde tekrar ortaya çıkmaya başladı. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Takip ettiğiniz kanallarda vardır diye düşünüyoruz. Paylaşırsanız mutlu oluruz. Ve Esat Tanrıver. Esat hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de Trabzon Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. 143. dönemdeyim.
0: 143. dönem.
3: Evet.
0: Ben böyle bir açıklama ilk defa duydum.
4: Önem dönem
2: okulumuz
4: evet.
2: Yani o 143 evet. yıldır devam ettiğinin göstergesi.
0: Yani evet. Okulun ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.
3: Evet. 1887'de kurulmuş bir okul.
0: Bundan dolayı. Evet. Yani köklü olunca bunu da belirtmek evet. gerekiyor. Hani böyle celpler vardır ya askerde. Bilir misiniz diyeceğim ama kimse askerlik yapmadı burada.
4: Filmlerde
0: izlediğimiz kadarıyla artık celp gibi. Evet. Değil mi? Bu da işte tertiplere öyle seslenirsin bazen. Dolayısıyla buna benzettim. Ne kadar köklü evet. olduğunun bir ispatı diyorsun. Güzel köklü bir okulda yer almak.
3: Evet.
0: O hisler de geçiyordur belki o koridorlarda.
3: Evet, onun o koridorlarda vardır. Yaşanan hikayeleri görmek bile bizim için çok onur verici, çok gurur verici bir olgu.
0: Şimdi lise 1'sin sen, 9.
3: evet.
0: sınıftasın. Dolayısıyla o heyecanlar da sende de taze. Diğer arkadaşlar kaçıncı sınıfta bu arada?
2: Biz ikimiz Furkan'la 11. sınıf öğrencisiyiz.
0: Sınıftasınız.
5: Ben 10. sınıfım.
0: Melike 9. 11. sınıfta ve Elif Rana
5: 10. sınıf.
0: 10.
4: Yani
0: sınıftasın.
4: 143. dönem. 144.
1: 141. dönem öğrencisiyiz.
0: 141. dönem öğrencisisiniz. Hadi bakalım. Böyle 150'ye gelince ya da 200'e gelince acaba ne hissedilecek değil mi? Böyle sayılarda merak ederim ben hep.
1: Ya bakalım gelebilecek mi?
0: İnşallah gelir. İnşallah gelir değil mi?
2: Muhakkak gelecektir.
0: Muhakkak.
1: İnşallah.
0: Şimdi peki arkadaşlar gelelim bizim projeye yavaş yavaş. Radyo tiyatroculuğu dedik. Çok özel bir alan hakikaten. Çünkü sesle orada duyguyu vermek gerekiyor ve bu da gerçekten kolay değil. Şimdi özellikle bu alana nasıl eğildiniz? Ben onunla başlamak istiyorum. Çünkü çok farklı bir alan aynı zamanda. İlk konuştuğumuz, merhaba dediğimiz arkadaşımızdan almak isteriz konuya ilişkin bilgileri. Elif Rana neler söylersin?
5: Radyo tiyatrosu cidden çok ilginç bir konu. Özellikle de bizim şansımız Bahar Hoca gibi bir öğretmene sahip olmak oldu işin açığı. Derste bahsettiğimiz hatta yayının başında bahsettiğimiz Dünyaların Savaşı adlı eser bizi hani böyle evet. bir şekilde dünyayı sanki herkesin işgali
0: var. Yayınımızın başında derken tabii yayının başında bahsetmedik aslında. Yayın daha başlamamışken biz bahsetmiştik. Madem öyle onu da konuşalım. Orson Welles değil mi? Dünyalar Savaşı'ydı galiba. O ünlü radyo tiyatrosu. Ondan bahsediyorsun sen.
5: Evet. İnsanların radyoyu açtıklarında duydukları sesi gerçek zannedip sokaklara dökülmesi.
0: Çok ünlüdür bu radyo.
5: Evet.
0: Tiyatroculuğunun etkisini, evet. radyonun etkisini gösterir.
5: Sesin
0: bize.
5: Etkisi, ses evet. sinemasının etkisi.
0: Evet.
5: Kesinlikle çok büyük bir şey. Bahar Hoca'nın bize bundan bahsetmesi ve bizi böyle bir şeye atması özellikle benim için çok büyük bir şanstı. Yani tekrardan. Ve bununla biz karşılaştıysak ve bunu yaptıysak diğer öğrencilerin de, diğer lisedeki takımların da buna katılması. Hı-hı. Dediğim gibi aynı zamanda radyo nostaljik bir şeydir. Köklerimizden yani geçmişten günümüze olan bir şey.
0: Hı-hı.
5: Ve
0: kökleri çok kuvvetli
5: evet,
0: radyonun.
5: Ve günümüzde artık çok yapaylaşan, yani
0: maalesef.
5: Ekranlara bağımlı kalan bir gençlik yetişiyor. Bizler de onlardan biriyiz bir nevi. Hani
0: hepimiz öyleyiz aslında.
5: Evet,
0: hepimiz
5: kabul etmesek de.
0: Kabul etmesek de dediğin gibi. Yani ekranla bir temasımız var. Sürekli ellerimizde telefon, karşımızda televizyon. Ben bazen öyle yakalıyorum kendimi biliyor musunuz? Yani elimde telefon, karşımda televizyon.

0: Televizyon yanımda bilgisayar. Her yerde ekran var. Biraz bunlardan uzaklaşmak lazım. Ama radyo öyle değil. Yani dinlerken onu başka şeylerle de uğraşabilirsiniz. Arkada çalmaya devam eder. Başka şeyler düşündürür size. Hayal
1: Kesinlikle.
0: dünyanızı besler diye düşünüyoruz. Ara ara radyoyu açar mısın?
1: Ya ben anneannemle beraber yaşıyoruz. Evimizin üst katında yaşıyorlar. Ve anneannem iş yaparken televizyonu izleyemediği için radyoyu açar sürekli. Hani ses olsun, kafam dolu olsun, bir şeyle uğraşayım derken. O yüzden sürekli evin bir köşesinde radyo açık olur genellikle.
0: Radyo açık. Neler dinler? Genelde türkü mü? Türk
1: Genellikle
0: sanat
1: ne
0: müziği
1: denk
0: mi?
1: gelirse onu dinler
0: Evet.
1: ya da böyle arada bir hikaye kanı şeylerine denk geliyor.
0: Radyo
1: Onları
0: tiyatrosuna
1: evet.
0: denk gelir mi mesela sabah?
1: Şöyle
0: Radyo 1'de var.
1: sabahları ben
0: Evet.
1: bilmiyorum neye denk geldiğini ama genellikle şey yapıyor.
0: Sen orada tanıştın
1: Evet.
0: radyoyla. Eski bir radyo mu bu? Bahsettiğin radyo. Nostaljik
1: Eski
0: radyolar
1: şöyle
0: vardır ya bilirsin.
1: eski olup olmadığını bilmiyorum ama nostaljik bir görüntüye sahip
0: Evet,
1: diyebilirim.
0: muhtemelen o radyonun şöyle bir 40 senesi, 50 senesi vardır diye ben düşünüyorum.
1: Muhtemelen. Kasetli radyo belki orada.
0: Olabilir,
1: Evet.
0: olabilir. Tabii daha eskilerini bulmak da biraz güçleşti. Onların çalışma prensibi de biraz farklı diye biliyoruz ama tabii onların sesinin daha iyi geldiğini söyleyenler de var. İşin teknik kısmı bir yana. Radyo ile orada tanıştın.
1: Evet.
0: Sonra peki radyoyu kendin dinlemeye başladın mı?
1: Şöyle gene Bahar Hoca sayesinde TRT Dinle platformuyla tanıştık. Ve bizim
0: Hocam tebrik ederiz vallahi. Yani
1: ve
0: biz reklamımızı o kadar iyi yapamıyoruz. Evet.
1: ve benim maalesef çok şeyden kaçırdım. Arkası Yarınlar programı
0: Evet. Çok
1: bir
0: güzel
1: sürü
0: programlar var
1: evet
0: orada.
1: hatta
0: TRT Dinle içerisinde. Onları dinlediniz mi arkadaşlar?
1: evet.
0: Arkası Yarınlar var orada. Radyo tiyatroları
1: Evet.
0: var. Hepsi
1: Hatta evet
0: arşivde
1: ara sıra
0: kayıtlı.
1: açıp dinliyoruz hatta. Şu
0: Dinliyorsunuz.
1: an daha da bu konuyla birlikte yoğunlaştık buna. Daha
0: Ne
1: da
0: güzel.
1: ilgimizi
2: Sesli
1: cezbetti.
2: kitaplar
0: Sesli
2: daha da
0: kitaplar.
2: araştırdık
0: Harika.
2: onları.
0: Hatta
2: Hatta
0: kaynak
2: müzik
0: orası.
2: bile vardı o platformda.
0: Var. Tabii
2: Geçmişte
0: onlar
2: var.
0: var.
2: Çok
0: Dinleyebilirsiniz.
2: etkilendik yani onun o düzeninden.
0: Düzeni çok güzel.
2: Evet.
0: Aslında biraz çok güzel bir uygulama. Kenarda köşede kaldı maalesef.
2: Evet, yeterince reklamı
0: Reklamı
2: yapılmadı
0: yok.
2: bence.
0: İnşallah işte böyle yapacağız. Hocamız gibi güzel insanlar sayesinde sesimizi daha da duyuracağız inşallah.
1: Kesinlikle.
0: Ve sonra dinlemeye devam ettim. TRT Dinle üzerinden.
1: Evet, arkası yer zaten
0: Özellikle.
1: ismi de
0: Evet.
1: şeyden geliyor. Her zaman en bölümü en güzel
0: Evet.
1: yerinde
0: Arkası da
1: kesiyorlar ve
0: yarın.
1: arkası yarın diyorlar.
0: Aynen öyle.
1: O ister istemez bir merak uyandırdığı için bir nevi bağımlısı oluyorsunuz. Bu nevi hani
0: Evet.
1: bir yerden
0: Dinleme
1: sonra
0: ihtiyacı geliyor bir
1: evet.
0: süre sonra.
1: Yani en ufak bir şeyde bile bunu dinleyeyim, bunu merak etmiştim gibi oluyor.
0: Kesinlikle. Ne kadar güzel. Yani seni dinlemeye teşvik eden bir program bulmuşsun. Şimdi değişen, dönüşen dünya diyoruz ya. Tabii herkes nenelerimiz gibi, büyüklerimiz gibi o eski radyosunun değil mi? O kulağını diyelim artık çevirmiyor. Ve dolayısıyla internetten dinleme ihtiyacımız ortaya çıkmış durumda. Tam burada devreye giriyor güzel tarafı işin. Bundan dolayı tebrik ediyoruz TRT Dinle uygulamasını yapan ve bizi internetten dinlenebilir hale gelen ekiplerimize teşekkürlerimizi iletelim. Sıradan devam edelim bilgiler almaya. Melike,
2: Evet.
0: sen nasıl tanıştın radyoyla? Var mı büyüklerin hikayeleri?
2: Ya evet tabii ki de köylerimizde babaannemiz, dedemiz sürekli dinliyorlardı. Onlar ben küçükken daha sık dinliyorlardı radyoyu. İşte genellikle haberleri takip etmeye çalışıyorlardı. Çünkü köyde yaşadıkları
0: Ajanslar
2: için.
0: vardı değil mi önceden?
2: Evet,
0: Şimdi hala
2: evet.
0: var tabii. Evet.
2: Bunun dışında da ben ilk başlangıçta aslında radyo tiyatrosunu nerede duydun diye soracak olursanız ben TRT1'in Yeşil Deniz diye bir dizisini çok istekle takip ediyordum. Çok inanılmaz seviyordum. Orada Hafize Ana diye bir karakter vardı ve kendisi görme engelliydi. Sürekli radyoyu açar ve örgü örerdi. Ve radyoda da sürekli radyo tiyatrosu programları çıkıyordu. O da onu dinlerken o heyecanı sürekli yaşıyordu. Onu bölen herkesi kızıyordu. Ben o an ona çok büyülenmiştim. Keşke ben de bu hissi yaşayabilsem, keşke ben de onu dinleyebilsem diye düşünmüştüm. Bu bende işte ilk tanışmam oldu.
0: Oldu ve sonra sen de dinlemeye başladın mı onun gibi radyo tiyatrolarını?
2: Evet, bir noktada araştırmaya başladım ve ara sıra olmasa da şu dönemlerde daha da arttı onu dinleme
0: Arttı.
2: isteğim.
0: Şimdi dersten vakit kaldıkça belki dinliyorsunuz o, evet, radyo tiyatrolarının arkası yarınları. Uygulamada dinlenecek çok şey var o, evet, uygulama içerisinde. Hepsini dinlesek herhalde bilmiyorum bir iki senede falan dinlenir ancak.
3: Peki mümkün değil gibi. Marif Modern'in, evet, müfredatında da radyo tiyatrosundan bahsediyor. 10. sınıfların ders kitabında radyo, güzel, tiyatrosu ve podcast karşılaştırması 10. var.
0: 10. sınıftan ondan arkadaşımız da burada. Bilmiyorum, evet, o derse geldiniz mi? Henüz daha.
3: Gelmedik ama onlar, geçen sene gelmiştik.
0: Onlarla,
3: evet,
0: geldiniz oradan biliyorsunuz.
2: Yani daha senenin sonlarına doğruydu okul.
3: Bilgiye sahipler bu konuda. Yani ders kitaplarında da geçtiği
0: için. Çok güzel hocam
3: için,
0: o ders kitabının içinde bu konunun da işlenmesi.
3: Evet evet, örnek
0: siz de,
3: var.
0: Hocam konuyla ilgili olduğu için, o dersin de bir parçası olduğu için bu konu. Somutlaştırmak mı istediniz radyo tiyatroculuğunu, radyoyu?
3: Tabii
0: yani ders
3: ki
0: anlatırken, çünkü yeni sistemde biraz deneylerle değil
3: tabii
0: mi?
3: Ki, tabii ki.
0: Yani bu dersin içeriğini zenginleştirecek yol ve yöntemlerle hareket etmek lazım galiba.
3: Evet.
0: Sizin de öyle modelin, bir çabanız mı oldu?
3: Evet evet. Marif modelin köklerden geleceğe vizyonu var mesela. Hani bir ağaç gibi düşünürsek, ağaç metaforu verirsek eğer, gövde bugün, ağacın kökleri gelecek, dalları da meyveleri. Şimdi biz o köklerden gelen radyo tiyatrosunu, köklerimizi bugünün gençleriyle birlikte unutulmadan gelecek nesillere aktarmak istedik aslında. Evet, bununla ilgili de bir yarışma
0: böyle
3: fikri çıktı. Aynen.
0: Yarışma böyle fikri de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Şimdi yarışmayla ilgili de tabii ki bilgileri alacağız. Önce bir şöyle tiyatroyla nasıl, radyoyla nasıl tanıştırıldığın, radyo tiyatroculuğu ile ilgili bilgiler neler, onları alalım. Sonra yarışma kısmına da geleceğiz tabii ki. O şekilde tanıştım dedin ve şu anda dinlemeye devam ediyorsun.
2: Evet, işte bu yarışma, hı-hı, olayıyla da daha da benimsedim radyo tiyatrosunu. Çünkü, hı-hı, sesleri duyarak hayal gücümü sınırsızlaştırmak ve, hı-hı, zihnimi özgür bırakmak bende çok inanılmaz hisler uyandırdı. Tıpkı bir kitap okumak gibi ama sadece ses odaklı.
0: Ses var sadece.
2: Evet.
0: Sana bırakıyor hayal gücü, evet, sende.
2: Yani bir zihin sineması.
0: Evet. Herkesin farklı bir hayal dünyası var, hayal gücü var. Mesela orada hatırlıyorum, radyo tiyatrosu oyunları içerisinde vardı bu. Yunus Emre'nin mesela bir Yunus Emre ile ilgili hikayelerin olduğu bir radyo tiyatrosu var, o TRT dinledi. Dinlerken farklı şeyler hayal ediyorsun, farklı bir Yunus Emre düşünüyorsun. Tabii ki belli sınırlar içerisinde. Bir başkası dinliyor onu, onun Yunus Emre'si biraz daha farklı. Çünkü evet, ses var ama hayal gücü tamamen sende. Yani demek istediğin net bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Buradan yola çıktın sen de. Bu senin belki de en beğendiğin kısım oldu.
2: Evet, kesinlikle.
0: Furkan Küçük'le devam edelim. Furkan,
4: evet,
0: senin tanışma hikayen nasıl oldu? Radyo hayatının neresinde, yoksa bu projeyle birlikte mi tanıştın?
4: Şimdi tabii çok klasik olacak da yani, hı-hı, biz erkeklerin çoğunun tanışma hikayesi arabalarla olur.
0: Kesinlikle.
4: Değil mi?
0: Birinin de hikayesi böyle olmalı,
4: evet,
0: değil
4: tabii
0: mi?
4: Tabii. Genelde arabalarla olur. Evet. Araba radyosunda babamız açar, oynar, biz de meraktan çevirir, hı-hı, bazen kırar, bazen bozar. Bir şekilde anlaşırız onunla. Ben orada başlamıştım radyo işine. Klasik bir hikaye oldu.
0: Evet.
4: Öyle sabahları işte araçta giderken, akşam eve gelirken radyo dinleye dinleye böyle gelişti radyo merakım. Sonra dedemin bir gün, çok güzel bir anı, böyle elinde kocaman bir eski radyolar olur
0: i̇şte
4: ya, böyle
0: o radyolar,
4: büyük,
0: nostaljik radyo dediğimiz.
4: O kasetli, hem kasetli, evet, hem CD'li bir şeydi. Dedem bir gün gelişini hatırlıyorum. Geldi böyle elinde radyoyla. Ben o zamanlar anneannemle beraber, hmm, kalıyordum. Dedem getirdi böyle radyoyu. Baktım kocaman bir şey. Hani, evet, şeyler olur ya böyle, komodinler olur ya. Komodinin üstünü kaplıyor komple. Ben o zamanlar o radyoyla oynaya oynaya, ne bileyim, frekansını ayarlayarak, hı-hı, işte kaseti tak çıkar, kasetleri sök bazen.
0: Kasetliydi o radyo.

0: geniş bir merakım oldu benim de. Şu anda evde de benim ufak bir, şurada bir radyo görüyorum. Böyle eski radyolara benzeyen bir radyom var. Daha tam o kadar eski değil de yani
1: Bizim afişlerimizde
0: yine.
1: stüdyoda yer alan görsellerimiz var. Duvarda
0: Sanırım.
1: asılı. Onlardan o görsellerde yer alan hakikaten nostaljik görünümlü dediğimiz veya nostaljik radyo dediğimiz o lambalı eski radyoların bir tanesi sende var.
0: Aynen tam o eskiler kadar şey değil de böyle eski ile yenin arasında bir çizgi gibi diyeyim size. Ben radyomu anlatayım size. Çok güzel bir şey. Seviyorum
1: Ne
0: onu
1: kadar
0: da.
1: güzel. Görüntüsü bile güzel.
0: Tabii.
1: Şimdi eski radyolara bakınca şunu söylüyoruz. Aslında eski araç ve gereçlere bakınca bunu söylüyoruz. Sadece radyo için söyleyerek bunu kısıtlamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir havası var değil mi o ürünlerin, eski malzemelerin,
0: Tabii.
1: ürünlerin? Radyoda da geçerli bu. Ne
0: Hem
1: kadar güzel
0: aynen.
1: görünüyor. Sanat eseri resmen.
0: Tabii, çok güzel.
1: Ahşap dışı, üzeri kumaş
2: Kullanat değil
1: olur.
2: de özeniymiş.
1: Kullanat değil kesinlikle. Bravo hocam. Yani
0: Minimalizmin
1: şöyle bir
0: uğramadığı bir
1: uha
0: dönemde.
1: uğramadığı minimalizm yok.
0: Evet.
1: Çok güzel gerçekten. Hatta geçen gün bir fotoğraf gördüm yine bu konuyla ilgili. Sokak lambası 1800'lü yıllardan işte sonlarına doğru artık. O kadar güzel tasarlanmış ki o sokak lambası.
0: Çok doğru.
1: Ya resmen sanat eseri. Sokak lambası. Yani evine götür, salonda dursun. Öyle bir sokak lambası. Ve yıl 2026 demişler. Bir
0: Sadece bir
1: sokak
0: sokak lambası.
1: lambası betondan bir lamba. Tabii artık sokak lambası dediğimiz şey veya o yolları aydınlatmak için kullandığımız şeyler çok fazla olduğu için seri üretim oluyor ve haliyle o kadar sanatsal olmuyor yapılan işler ama sanat biraz eksilmiş gibi dünyada. Sen de o eksikliği hissettin o radyoyla
0: Tabii ki,
1: birlikte.
0: tabii ki çok doğru. Şimdi eskiye baktığımız zaman eskinin bir karakteri var.
1: Evet.
0: Ya onu görebiliyorsun, içinde hissediyorsun onu. Ama şu an geldiğimde baktığımda yeni nesil radyolara sadece hoparlörü olan bir cihaz.
1: Bir cihaz maalesef,
0: Başka hiçbir
1: maalesef.
0: işe yaramıyor. Sadece
1: Kesinlikle.
0: ses yapmak için
1: Evet,
0: bulunan
1: çoğu
0: bir şey.
1: radyo öyle. Yani sözümüz
0: Evet.
1: meclisten dışarı. Belki hala üretenler vardır. Varsa bize ulaşsınlar efendim.
0: Umarım.
1: Evet, bu arada ilk bölüm biraz uzun oldu. Tabii sohbet güzeldi, koyuydu. Son olarak ilk bölümde arkadaşımız Esat Tanrıver'e söz verelim. Onun da radyoyla tanışma hikayesini kısaca dinleyelim. Bir müzik arası vereceğiz ardından.
3: Tabii ben de Furkan abi gibi arabada tanıştım. Tabii eskiden Bluetooth'lu radyolar bu kadar yaygın değildi. O yüzden açılırdı. Hani ne gelirse pop gelir, ilahi gelir. O şekilde tanışmıştım ben de ilk
1: Tanıştın.
3: başta.
1: Evet. Ve devamı geldi şimdi bu projeyle birlikte.
3: Evet.
1: Bu arada lise 1, 9. sınıftasın.
3: Evet, yeni
1: Hemen
3: geçtim.
1: projeyle başladın. Bu da güzel oldu
3: Evet.
1: değil mi senin açından?
3: Evet, Bahar Hoca böyle bir şey olduğundan
1: Evet.
3: bahsettiğinde ben çok mutlu oldum. Ve dedim kesinlikle katılıyorum eğer izin verirseniz. Kesinlikle
1: Katılmak
3: gelmek
1: istedim.
3: istiyorum.
1: Normalde
3: Evet.
1: 9. sınıf, 10. sınıf yani öyle söylenir de hep. Ya işte biraz dinleniriz, alışırız okula. Ama sen projelerle birlikte alışmak istedin.
3: Evet.
1: Hadi bakalım. İkinci bölümde işte bu projeyi konuşacağız. Radyo tiyatroculuğu alanında hayata geçireceğiniz projenin ayrıntıları. Sahne senin sesinde projenin de ismini verelim. İkinci bölümde konuşacağımız proje sevgili dinleyiciler. Bir müzik arası ardından birlikteyiz.

0: Trabzon Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri el ele yeni bir projeye imza atacaklar demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Radyo tiyatroculuğu alanında hayata geçirecekleri projenin detaylarını alacağız bu dakikalarda. Önce radyo ile nasıl tanıştılar? Radyo onların hayatında nerede duruyor? Bunları konuştuk ilk bölümde. Herkesin hemen hemen bir hikayesi var radyoyla. Kimi arabada tanıştı giderken, kimisi anneannesinin o nostaljik radyosuyla tanıştı radyoyla. Kimi uygulama üzerinden dinledi, bir sevdiği bir karakterin hikayesinden esinlenerek. Kimi yine arabada, babasının arabasında tanıştı. Hikayeleri tek tek aldık ve tabii ki hocamızdan da bilgiler almaya devam ediyoruz konuya ilişkin. Çünkü o yol açtı öğrencilere. Radyoyu o gösterdi, o tanıttı. Evet, herkesin bir hikayesi var ama o hikayeyi parlatmak önemli olan, bir araya getirmek öğrencileri aynı projede, bu hakikaten önemli sevgili dinleyiciler. İşte bu dakikalarda konuya ilişkin bilgileri alıp daha da derinleştireceğiz konuyu. Sahne senin sesinde dedik. Projenin ismi bu. İsim, babası, annesi var mıdır efendim?
1: Birlikte hocam istişare ettik, eledik. Seçenekler sunduk. Sonra en sadenin en güzel olduğuna, en güzel ifadenin olduğuna karar verdik ve sahne ve ses, daha ne olsun dedik. Sahne senin sesinde.
0: Sesinde dedik, evet. Dediniz. Birlikte karar verildi. Evet. Peki şimdi hocam, proje başladı dedik. Önemli bir proje, adım adım inşa edilecek. Ama temel nasıl atıldı? Sizin önderliğinizde, rehberliğinizde ortaya çıktı ama tabii bu adım atılırken muhakkak destekler de gerekiyor bir yandan. Okulun vereceği destek son derece önemli. Velilerin belki katkıları olmak zorunda. Nasıl bir planlama yaptınız?
1: Okul müdürümüz her türlü projemizde zaten hep arkamızda, nasıl olurum yoluna bakıyor sağ olsun. Coşkun Çolak müdürümüze de buradan teşekkür ederiz.
0: Selamlarımızı gönderelim müdürümüze.
1: Sonra dedik ki biz Trabzon Fen Lisesi köklü bir kuruluş. Az önce de bahsettiğiniz 141, 142, 143 gidiyoruz.
0: Dönemler gidiyor hocam.
1: Biz bu işi yaparız ve yaparken de köklü bir kuruluş olan TRT'nin de desteğini alalım. Profesyonel desteğini de alalım ki ortaya çok güzel bir şeyler çıksın. Gençlerimiz faydalansın diye.
0: Estağfurullah hocam. Çok güzel bir adam ama gerçekten. Evet. İşte böyle projelerde bir araya gelmek lazım. Ön ayak olmak lazım. Siz de adım attınız. Aynen. Devamı da gelecek inşallah.
1: İnşallah geleceğiz. Görüşüyoruz. Müdürüm Yavuz Üçüncü, Mustafa Güler, Serpil Hanım bize bu konuda çok destekler.
0: Ekip arkadaşlarımız.
1: Çok kibar, çok destek, çok destekleyiciler öğrencilerimize, bize. Evet, birlikte adım adım ilerliyoruz inşallah. Yarışma için. Az önce de müdürümüz beyle görüştük. İnşallah protokol sürecimizi halledeceğiz.
0: Hadi bakalım. İnşallah hocam.
1: İnşallah.
0: Bekliyoruz sabırsızlıkla projeyi. Biz de katkı vermek istiyoruz tabii ki. Şimdi öğrenci arkadaşlardan alalım. Proje onlar için nasıl başladı? Hangi aşamada dahil oldular? Elif Rana neler söylersin?
2: Proje benim için bir tık ani oldu diyebilirim. Bahar Hoca gelip böyle bir şey var dediğinde çok heyecanlandım. Çok ilginç bir şey çünkü benim için. Ve hani tiyatroya normalde de çok ilgim var. Daha önce kendi bireysel ve kurslarda da yaptım tiyatroyu. Ama radyo tiyatrosu ilk defa yabancı olduğum bir konuydu. Hani belki dinleme konusunda evet belki, ama yapma konusunda eksiklerim vardı. Ama bu ortama girdikten sonra, çalışma ortamına girdikten sonra radyo tiyatrosunun nasıl bir şey olduğunu, tarihini öğrendikten sonra cidden hem proje zevkli bir şey aldı, bir zorunluluktan çıktı ve bir hobi haline geldi bir nevi. Aslında okulla birlikte yaptığımız çoğu proje böyle.
0: Yeni bir alan senin için. Bu alanda şu anda devam ediyorsun. Yeni olduğu için de tabii cezbedici bir yandan. Peki yarışma kısmı mı var burada, yoksa onun dışında projede başka ayrıntılar da mevcut mu? Evet, bir yarışma yapılacak dedik. Sahne senin sesinde isimli, değil mi? Hı hı. Bu okulu mu kapsayacak? Yarışmayla mı sabit kalacak, yoksa başka detayları da var mı?
2: Şöyle, başka lise seviyesinde diğer okullardan takım kurarak katılma gerçekleşecek.
0: Evet, yani okul içerisinde düzenlenecek bir yarışma değil. Yani farklı liselerde
2: farklı liselerden de kesinlikle. bizim amacımız bütün öğrencileri, Trabzon'daki bütün öğrencileri evet. geçmişten günümüze bir parçayı buluşturmak. Dediğim gibi diğer okullar da şey yapabiliyor, takım kurarak katılıyorlar. Aynı zamanda da zaten kendi ses sinemalarını, kendi zihin sinemalarını bize sunacaklar.
0: Yarışmayı yapan ekipte olduğun için, yarışmayı düzenleyen ekipte olduğun için yarışmaya katılamama gibi bir durumunuz olacak mı, yoksa ekibiniz hazır mı?
2: Bence olmayacak diye düşünüyoruz. Ama
3: biz koordinasyon tarafındayız. Evet. Bizim liseden başka bir ekip dahil olacak.
0: Belki dahil olacak. Belki, belki evet. o arkadaşları evet. yönlendireceksiniz.
2: Evet.
0: Değil mi? Ama gönül biraz katılmak istiyor.
2: Kesinlikle
0: radyo
2: yani.
0: Radyo tiyatroculuğunu, tiyatroyu sevdiğim
3: bence
0: için.
3: İçten içe hepimiz öyle hissediyoruz.
2: Evet. Belki başka
0: belki seneye bir... katılırsınız. Evet. Her sene yapılırsa, bu seneden evet, sonra umarım. Başlarsa güzel olur. İnşallah öyle olur. Dileklerimiz o yönde. Melike, sen neler söylersin?
3: Dediniz ya hani seneye de yapılır hı hı. diye. Aslında biz şöyle de düşünmüştük. Seneye TRT Radyo'nun 100. yılı oluyormuş.
0: Evet,
3: biz de bu aşamada bunu da anmak istedik. Hani hı hı. Şu an Trabzon genelinde olan bir şeyi gelecekte daha da arttırabilir miyiz düşüncesiyle yaklaşıyoruz.
0: Türkiye çapında belki yapılabilir mi?
3: evet.
0: Bu fikirle yola çıkıyorsunuz. Peki yarışma fikri ilk sana geldiğinde, yani bu proje ilk sana geldiğinde sen neler söyledin? Neler düşündün?
3: Ben açıkçası heyecandan dilim tutuldu da denebilir yani. Düşününce beni çok etkilemişti ve dahil oldum. Yani biz zaten görüşme aşamasında ben dahil oldum. TRT'deki Sayın Yavuz Bey'le görüşme aşamasında ben de buradaydım. Çok güzeldi benim için. Etkileyici bir atmosferdi. Şu anda burada olmak da aynı o şekilde.
0: Aynı duygular devam ediyor diyorsun.
3: Evet.
0: Peki yarışma için planlamalar bitti mi yoksa devam ediyor mu şu anda? Evet,
3: şu anda...
0: sahne senin sesinde dedik. Bir ismimiz mevcut.
3: Evet.
0: Ne zaman yapılacak? Şartları neler? Bunlar tasarlanıyor mu şu anda?
3: Onlar şu anda daha tasarlanma aşamasında ama konumuzu belirledik. Türk ve dünya klasiklerinden eserler uyarlaması üstüne olacak yarışmacılar.
0: Yani evet. kişi kendi senaryosunu yazabilir mi? Yoksa
3: uyarlama olacak.
0: Şeklinde olacak. Evet. Bazı kriterler
3: belirlendi o zaman. Tabii ki var. Örneğin foley sanatından yararlanmalarını istiyoruz. Foley sanatı nedir? Foley sanatı insan üretimiyle ses efektleri olması. Dijital efektler kesinlikle olmayacak.
0: Evet.
3: İnsanlar farklı eşyaları kullanarak sesler üretecek.
0: Çok güzel. İnşallah işte o Ankara Radyosu dedim ya, bazı radyolarımızda
3: evet.
0: mevcut bu.

0: Orada işte insan seslerinin o efektlerin nasıl yapıldığına şahit olabilirsiniz. Çünkü orada mesela alüminyum folyolarla çıkarılan sesler, mukavva ile yapılan rüzgar sesleri, şu anda yaptığım mesela
1: Evet.
0: kağıt sesi gibi sesler. Bunlar farklı yerlerde kullanılıyor. Yerde taşlar var mesela. Karakter yürüdüğü zaman o taşlara basıyor bir yandan gibi. Doğal, gerçek sesler. Yani böyle üretilecek değil
1: Evet.
0: mi tüm
1: Bu
0: sesler?
1: zaten yarışmamızın şartları
0: Şartları
1: içerisinde.
0: harika. Yani yapay zekanın çok kullanıldığını görmeyeceğiz o zaman biz
1: Evet,
0: burada. Tamamen
1: zaten
0: insan
1: kullanılmamasını
0: işi
1: istiyoruz.
0: istiyoruz.
1: Asıl
0: Evet.
1: odak noktamız da o zaten. Günümüzün gençlerin yani bizlerin yapay zeka bu şekilde işte dijital ekranlara bağımlılığındansa kendi zekalarıyla, üretkenlikleriyle bir şeyler üretmelerini amaçlıyoruz.
0: İstiyoruz. Yarışmanın insana vermek istediği, değil mi? Her yarışmanın çünkü bir mesajı da
1: Evet.
0: olur bir yandan. Burada da aslında insanın emeğini ön plana
1: Evet,
0: çıkartan, bu
1: kesinlikle.
0: mesajı vermeye çalışan bir yarışma görüyoruz. Çok güzel. Peki senin özellikle bu yarışma içerisinde olmasını istediğin bir unsur var mı? Yoksa düşünecek misin önümüzdeki günlerde? Ne
1: Yani
0: zaman bir bitişi var mı bu yarışmanın tasarlanması için verilen bir son gün var mı? Yoksa bu sene tamamen bu tasarıya mı ayrıldı?
1: yok, bu sene yarışma
0: Artık
1: gerçekleştirilecek.
0: gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Evet. O zaman
1: Zaten
0: önümüzdeki aylarda olacak da
1: son
0: yine nasıl
1: adımlara
0: olacak?
1: yaklaştık.
0: Yaklaştık.
1: Evet, bu
0: Yaklaştık.
1: şekilde ilerliyoruz. Zaten birçok şey oturdu. Şartlarımızın da çoğunluğunu belirledik.
0: Belirlediniz.
1: Evet, bu şekilde
0: En son bir
1: gerçekleşiyor.
0: protokol demişti hocamız
1: Hı-hı, evet.
0: imzalanacak ve sunulacak. Hadi bakalım.
1: Yani işin daha çok resmi aşamasındayız şu
0: Resmi
1: anda.
0: aşamasındasınız. Devam edelim efendim. Söyleşimize konuklarımızdan bilgiler almaya. Furkan, sen nasıl tanıştın yarışmayla ve yarışma ile ilgili düşüncelerin neler?
1: Benim yarışmayla tanışmam hocamdan gelen bir teklifle oldu. Zaten tiyatroda oturmuş bir geçmişim var. Bayağıdır ilgileniyorum tiyatroyla. Radyoyu da çok severim, başta belirttiğim gibi. Ne zaman ki geldi bu teklif bana, bu ikisinin birleştiğini gördüm. Dedim ben kesinlikle bu işte
0: Hani
1: olmalıyım.
0: olsun dedin, ikisini de
1: Çok doğru,
0: seviyorum.
1: tabii.
0: O dedenin radyosu geldi hemen
1: Değil
0: aklına. Kasetli,
1: mi?
0: değil mi? Sürekli oynadığın, ilgilendiğin,
1: Tabii.
0: belki bakımını yaptığın o radyo. Bir yandan da oyunculuk var. İkisi aynı potada eridi.
1: Çok doğru. Resmen mükemmel bir
0: Senin için
1: eşleşmeydi.
0: harika tabii bu durum. Peki yapay zeka dedik.
1: Hı.
0: Özellikle içinde bulunduğumuz çağda yapay zekanın çok sık kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu sende nasıl duygular uyandırıyor bir radyo sever, radyo dostu olarak, tiyatrocu olarak?
1: Şimdi malumunuz günümüzde
0: Evet.
1: çoğu işimiz yapay zeka ile halloluyor. İnsanlar resmen rahata alıştılar. Yapay zeka olmadan çoğumuz okulda bile ders işleyemiyoruz şu
0: Artık
1: an.
0: o noktaya geldi mi yahu?
1: Çok doğru.
0: Ya 2-3 sene oldu bu yapay zeka çıkalı. Çok hızlı mı benimsedik
1: Aşırı
0: acaba?
1: hızlı
0: Evet.
1: benimsedik ve bu
0: Değişim çok hızlı oldu.
1: çok hızlı oldu. Bunun da verdiği bir sonuç var.
0: Evet.
1: Karakterimizden uzaklaşıyoruz.
0: Onu gözlemleyebiliyor musun?
1: Tabii ki. Mesela Fourier kullanmamızın
0: Evet.
1: amacı karakterimizi tekrar geri yakalayabilmek,
0: Evet.
1: bizim insan olduğumuzu anlayabilmek.
0: Hatırlayabilmek. İşte mesaj var dedik ya.
1: Tabii.
0: İşte mesaj bu.
1: Hı.
0: Değil mi? Hocam gerçekten öğrenciler yani yeni nesil her zaman böyle oluyor aslında. Gençler çok daha iyi gözlemliyor değil mi değişimi? Karakterlerdeki, o insandaki, toplumdaki değişimi.
2: Değişimin kendi içindeler çünkü
0: Evet.
2: kendileri
0: Çok doğru.
2: birebir çok hızlı değişiyorlar.
0: Biz
2: Bizim
0: ama ne
2: gibi
0: olacak diyoruz. Evet ama yani.
2: sonradan adapte olmuyorlar bizim gibi. Bizzat değişimin kendileri onlar. Onun için daha da çabuk fark ediyorlar. Yapay zekadaki gelişim artık kendi kendileriyle savaşıyorlar, birbirlerini sabote ediyorlar falan. Biz geride kaldık herhalde bu
0: Evet.
2: çağ, bilmiyorum.
0: Öyle ki şimdi hocam şu noktaya gelmiş iş. Yapay zeka kullanılmaya başlanmış. Bazı gençler demişler ki yahu bu biraz zararlı olmaya başladı. Biz bununla biraz mücadele edelim. Yani bu noktaya bile gelmiş
2: Evet,
0: iş
2: evet.
0: artık. Şu anda onları konuşuyoruz. Bu aşamada Melike'nin söyleyecekleri var galiba. Melike.
1: Evet, bu yapay zekanın şu anki geldiği durum hakkında korkutucu bir şeyden bahsetmek istiyorum. Singapur'da Yinle adında bir birey, bir parktaki gölette timsah olduğunu iddia eden yapay zeka eseri bir görüntü oluşturuyor ve bunu kamuoyuna ve yetkililere sunuyor. İnsanlar da bu konuda panik yaşıyor.
0: Panikliyorlar.
1: Yani
0: Evet.
1: bu artık gitgide
0: Singapur'da
1: değişen
0: öyle
1: bir
0: bir
1: konu.
0: timsah yok oysa ki, değil mi?
1: Evet.
0: Geçen ay Singapur'daydım. İyi ki duymadım öyle bir şey. Pekala, sıradan almaya başlayalım.

0: Devam edelim. Esat, sen neler söylersin bu projeyle ilgili? Senden de bir tanışma hikayesi alalım. Bir de fikirlerin, düşüncelerin neler değişecek, dönüşecek bu projeyle ilgili
1: Tabii.
0: birlikte.
1: Böyle bir proje olduğunu Bahar hocamız bize söyleyince ben de içten çok heyecanlandım ve hemen buna katılmak istedim. Bahar hocama da çok teşekkür ederim ki beni seçti. Beni bu projeye layık gördü. Ben de o yüzden şu anda burada olduğum için çok teşekkür ederim. Çok da mutluyum bu yüzden.
0: Sen de hissediyor musun bu değişimi, dönüşümü? Az önce Furkan
1: Evet.
0: arkadaşımız
1: Yani
0: aktardı.
1: artık her şeyimizi yapay zeka görmeye başladık. En basitinden ödevlerimizi bile artık neredeyse
0: O
1: onlar
0: yapıyor, değil
1: yapıyor.
0: mi? Yani o bir süre sonra beynimizi çıkarıp yapay zeka koymasalar bari.
1: Evet
0: Bu
1: yani.
0: olmasın diye bir mücadele mi bu?
1: Evet,
0: Radyo
1: insanlarda
0: tiyatrocuları.
1: insanlığa dair bir şey kalmadı neredeyse.
0: Evet.
1: Aslında bizim de buradaki en büyük amacımız yapay zekayı yenmek. Bizim insan olduğumuza dair kanıtlar sunmak.
0: Kanıtlar sunmak.
1: Hani
0: Evet.
1: doğada insan vardı ve insan bunu yapmadı.
0: Evet.
1: Her şeyi yapay zekaya yaptırırsak benliğimizi kaybetmiş
0: Kesinlikle.
1: oluruz diye
0: Onun belki
1: düşündük.
0: duracağı yerler var, olacağı yerler
1: Evet.
0: var ama mesela bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Yapay zeka ile yapılan videolar, şarkılar, görseller bir tatsızlık var. Yani bir mekaniklik var,
1: Evet,
0: değil mi?
1: kesinlikle. Harmonisi yok.
0: Evet, bunu çok kişiden duydum. Özellikle sanatla bu gerçekten uğraşan insanlarda. Biraz bunu mu yıkmak istiyoruz bu
1: Kesinlikle
0: projeyle?
1: hocam.
0: O
1: Zaten
0: tadı geri mi getirmek istiyoruz? Kaybolan
1: çok
0: kulaklardaki, o
1: önemli.
0: ağızdaki
1: El emeği
0: tadı.
1: göz nuru olsun, çocuklar emek versin. Yapay zekaya prompt vermek yerine kendileri o nişastadan kar sesi
0: Evet.
1: yapsın. Ya yani epistemolojik bu Marif Mocel'in epistemolojik bütünlük kısmında bilgi sadece yetmiyor. Bilgiyi yapay zeka da biliyor ama onu uyarlaması, bilgiyi kullanması, bir amaca hizmet etmesi bireysel çabasına kalmış. El emeği göz nuru bir radyo tiyatrosu çıkartacaklar inşallah tüm sesleri ve efektleri
0: İnşallah
1: içinde.
0: tüm okullarda
1: Uyarlaması da
0: katılır
1: içinde.
0: inşallah hocam.
1: Evet, liseler arası bir
0: Liseler
1: tiyatro
0: arası
1: yarışması hocam.
0: Trabzon'da
1: Evet,
0: olacak.
1: şimdi
0: Güzel.
1: Trabzon'da başlıyoruz.
0: Evet.
1: İnşallah gelişiriz diğer
0: Tam
1: senelerde.
0: tarihler belli mi hocam?
1: Tarihlerimiz henüz
0: Belli değil. Ama bu
1: belli
0: sene
1: değil
0: içerisinde
1: ama bu
0: olacağı
1: sene
0: kesin.
1: içerisinde evet
0: Evet.
1: gerçekleştireceğiz.
0: Bir süre verilecek. O süre içerisinde
1: Evet. Ön
0: ses kayıtlarının
1: elemeden
0: gönderilmesi
1: geçecekler
0: beklenecek. Evet.
1: önce. Evet, daha sonra ön elemeyi geçen eserler tiyatronun profesyonel TRT radyonun profesyonel stüdyolarında yeniden
0: Harika.
1: seslendirilecekler.
0: Ve bu arada zaman hızlı geçti. Herkese çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki geldiniz hocam, öğrenci arkadaşlar. Bir araya geldik, mutlu olduk. Süremiz artık bitmek üzere. O yüzden hızlı bir kapanışla veda ediyoruz. Tekrar teşekkür ederek sizlere. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yolunuz bahtınız açık olsun hocam, öğrenci arkadaşlar.
1: Biz de bizi
0: Teşekkür ederiz.
1: ağırladığınız
0: Her
1: için
0: zaman
1: çok teşekkür
0: ederiz. Evet,
1: ederiz.
0: kesinlikle
1: Teşekkür,
0: çok bizden.
1: teşekkürler.
0: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bahar Aslan Taşar ve öğrencilerini ağırladık sevgili dinleyiciler. Genç Yaşam'da bugünlük bu kadar. Serpil Aydemir hazırladı programı. Murat Çelik ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Hoşça kalın.
2: Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ankara'da bir polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Uygulama noktasında durdurulan araçtan inen şüpheli polis Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı ve kendini başından vurdu. Şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzalandı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedeflendi. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aschbacher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe'nin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Rusya'daki Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşeceğini söyledi. Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi verildiğini ve ölümün veba kaynaklı olmadığını duyurdu. DSÖ ise salgın riskinin düşük olduğunu açıkladı. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ülkemiz tabii önemli bir zirveye hazırlanıyor Kasım ayında. COP31 diye adlandırılan iklim zirvesi, dünyanın dört bir tarafından dünya liderleri, çevreyle ilgisi olan yönetici pozisyonunda karar alma mekanizmasının içerisindeki herkes Türkiye'de, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu zirvede buluşacak. Öncelikle isterseniz bu zirvenin önemi nedir ve Türkiye'ye etkileri neler olacaktır? Buradan başlayalım.
2: COP31 dediğimiz toplantılar aslında İngilizcesi Conference of Parties dediğimiz, onların baş harflerinden oluşan toplantılar. Bu yılki 31. yapılıyor, adından belli. Her yıl bir ülkenin misafir dinde bu toplantılar gerçekleşiyor ve bugüne kadarki pek çok uluslararası anlaşmanın metinleri bu toplantılarda imzaya çıkıyor ve uygulamaya başlıyor. O yüzden ülkeleri üst düzeyde bir araya getiren üst düzey yöneticilerinin oldukça uzunca bir sürede tartışma yapan, yani yaklaşık 15 güne yakın süren toplantılar bunlar. Bir yıl boyunca hazırlıklarını sürdüğü ve bir yılın sonunda da önemli kararların alındığı bir toplantı dizini diye düşünebilirsiniz. Bu yıl Türkiye ev sahipliğini yapıyor ve bir yıldır da çok yoğun bir şekilde gündemimizde aslında bu toplantılara hazırlık. Türkiye bu konuda ev ödevini elinden gelen en iyi şekilde yapmaya yönelik bir çaba içinde. Hangi ülkede gerçekleşiyorsa o ülkenin adıyla anılıyor ondan sonra yapılan anlaşmalar. İşte Paris Anlaşması dediğimiz Paris'teki COP toplantısında alınan kararlar. Eğer böyle bir anlaşma hazırlanmış ve imzaya açılmış olursa da o COP toplantısı toplantının yapıldığı yeri içeren bir anlaşma metniyle sonuçlanabiliyor. Tabii her zaman her toplantı, her COP toplantısı böyle bir anlaşmayla da sonuçlanmayabiliyor. Ancak genel olarak iklim değişikliğiyle ilgili verilmesi gereken kararlar, imzalanması gereken başlıklar bu toplantılarda detaylı bir şekilde pek çok farklı paydaşı bir araya getirerek hem akademi, hem politikacılar, hem üst düzey karar vericiler, hem halk, bunları bir araya getiren çok değişik etkinliklerin yapıldığı bir toplantı dizini olarak düşünebilirsiniz.
1: Peki hocam, bu toplantılarda alınan kararlar çevre hassasiyeti noktasında çevreyi daha da koruyacak şekilde yaptırım gücü de bulunan sağlam kararlar mı çıkıyor? Yoksa toplantı yapıldı ve toplantı bitti şeklinde mi devam ediyor?
2: Şimdi bu tip kararların çıktığı çok önemli COP toplantıları oldu geçmişte. Uluslararası düzeyde bağlayıcılığı olan, özellikle sanayi sektörünü, ulaşım sektörünü etkileyen kararların çıktığı toplantılar bugüne kadar oldu. İşte bunlardan bir tanesi Kyoto Protokolü'ydü, sonrasında Paris Anlaşması'ydı. Bu toplantılar aslında pek çok ülkeyi bağlayıcı metinler içeriyor. İşte bizim sanayicimizin emisyon azaltım yükümlülüğünün gelmesi veya işte emisyon ticaret sisteminin kurulmasına zorunlu hale gelmesi gibi kararları biz bu toplantılardan çıkan sonuçlara göre ülkeler kendi iç tüzüklerine aktarabiliyorlar, iç yönetmeliklerine aktarabiliyorlar. Kabaca 190'a yakın ülke katılıyor. Bazı ülkeler çekimser kalabiliyor bu toplantılarda bu imzalamaya yönelik. Sonrasında imzalayabiliyorlar. Sadece orada imzalamaları da yetmiyor. Özellikle bağlayıcılığı olan maddelerin altına imza atınca bunu kendi yasal mevzuatınıza da aktarmanız gerekiyor. İç hukukunuza da aktarmanız gerekiyor. Ne zaman ki siz onu meclisinizden geçirip iç hukuk aktarıyorsunuz, o zaman sizin ülkeniz için bağlayıcılığı bir niteliği oluyor. Genel olarak aslında varılmak istenen hedef uluslararası bir problem olan iklim değişikliğini yine uluslararası bir platformda herkesin kendi katkısı ölçüsünde sorumluluğunu alarak iklim değişikliği sorununa çözüm bulacak kalıcı önlemler ortaya koymak. Hedef bu. Antalya'da yapılacak olan bu toplantı böyle bir bağlayıcılığı olan yeni bir hüküm getirir mi? Getirmeyebilir ama eskiden alınmış kararların daha güçlü olarak uygulanmasını sağlayacak bir boyut katacaktır mutlaka. Evet,
1: artık toplantı yapma zamanı değil, karar alıp bu kararları aksiyona çevirme zamanı demişti Çevre Şehircilik ve İklim.

0: Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. Ve büyük de bir iddia var. 2050 sıfır emisyon. Türkiye'nin böyle bir hedefi var. Bu hedef aynı zamanda diğer ülkeler için de örnek teşkil eder ve o çıtayı daha yükseğe taşıma noktasında diğer ülkelere de bir sorumluluk yükler mi, ne diyorsunuz?
1: Yükler, hedef de o zaten. Bundan önce yapılan toplantılarda alınan kararlar her ülkenin emisyon azaltımını kendi niyetiyle ortaya koymasına yönelik bir deklarasyonda bulunmasıyla ilgili bir çağrı yapıldı. Ve pek çok ülkede kendi niyetini ortaya koyan işte niyet emisyon azaltım deklarasyonlarını verdiler. Sonuçta Birleşmiş Milletler gelen bütün bu emisyon azaltımları ile ilgili tahminleri ortaya alıp incelediğinde bunun bu 1,5 derece dünyanın ortalama sıcaklığının 1,5 derecenin altında kalması hedefi var. Paris Anlaşması'nın ana hedefi o. 1,5 derecenin üstüne çıktığını görüldü. Yani toplam emisyonları projekte ettiğinizde her ülkenin kendi verdiği niyetiyle ortaya koyan tablonun yeterli olmadığı ortaya çıkınca ülkelere tekrar çağrıda bulundu. Revize edin, yeniden gözden geçirin ve biraz daha fazla sorumluluk yüklenip daha fazlasını yapın. O zaman ancak 1,5'un altına çıkacağız diye. O yüzden ülkeler periyodik olarak bu niyetlerini belirliyorlar. Ama tabii ben emisyonumu şuradan şuraya indireceğim cümlesinin altında aslında pek çok sektörü ilgilendiren çok ciddi yaptırımlar ve çok ciddi alınması gereken önlemler paketi var. Her ülkede bunu yapamayabiliyor. Bazı ülkeler daha çekimser kalabiliyor. İşte Amerika gibi ben diyor ki benim ekonomimi çok alt üst edecek bir durum. Ben bu anlaşmadan çekiliyorum diyebiliyor ya da başka bir ülke bana yeterli finansman verirseniz ben bunun ancak altından kalkabilirim diyor. Bizim iklim değişikliği ile ilgili emisyonları azaltmakla ilgili biliyorsunuz çok ciddi kararlar var. İşte emisyonların azaltılması 2050'de emisyonların net sıfıra dönmesi. Belki net sıfır nedir de biraz anlatmak lazım. Net sıfır, sıfır emisyon demek değil. Ancak emisyonlarınız kadar doğada bunları yutan yutaklar da var. Emisyonlar işte okyanuslar, orman varlığınız vesaire gibi. Yani attığınız emisyon bu yutaklar tarafından tutulmasına eşit olduğu zaman biz ona net sıfır diyoruz.
0: Peki mevcut durum nedir şu anda? Yani biz net sıfır emisyona ulaşacağız ama önümüzde daha bir süreç var. Şu anda ne yapıyor Türkiye veya ülkeler?
1: Bizim ülkemizdeki durum biraz daha aslında çok ciddi çaba harcamamız gereken bir tabloyu ortaya koyuyor. Biz hali hazırda emisyonlarımızı azaltan değil, normaldeki emisyon artış hızından azaltan bir projeksiyon içindeyiz. 2033 yılına kadar da böyle tahmin ediyoruz. Yani tekrar artış referansa göre artış hızımızda azalma olacak. 2030'dan sonra biz aslında 2053'e kadar ciddi bir azaltma projeksiyonunu beyan ettik. Bizim niyetimiz budur diye.
0: Diğer gelişmiş ülkelerde böyle değil mi?
1: Değil. Diğer gelişmiş olan ülkelerin işte Avrupa Birliği mesela emisyon azaltımla gidiyorlar. Onlarda herhangi bir artıştan azaltım değil de emisyon azaltım projeksiyonları var. Biz emisyonlarımızı geçmişe göre azalttık ama artış hızımız devam ediyor. Ama 2033'ten sonra emisyonlarımızda çok ciddi bir azalmamız olacak ve yaptığımız hesaplamalar bizim %90'ların üstünde emisyon azaltımıyla ancak net sıfıra ulaşabileceğimizi gösteriyor.
0: Ama her yıl artıştan azaltım seviyeleri an, de artıyor değil mi,
1: evet,
0: normalde?
1: Şu anda her yıl yani. Evet. Her yıl artıştan azaltımımız var ama genel anlamda bir azaltım değerimizin olduğunu 2033'ten sonra göreceğiz.
0: Tabii bunun çok farklı parametreleri var, öyle değil mi? Yani finans desteğinden tutun teknolojinin arttırılmasına. Bunun için de daha farklı bir finans desteğine ihtiyaç var. Nihayetinde bunun da dünya ülkeleri tarafından bir şekilde oluşturulan fondan Türkiye'nin daha da fazla belki faydalanması gerekiyor. Nihayetinde dünyayı en çok kirleten ülkeler arasında değiliz. Türkiye orada yer almıyor ama koyduğu hedefler bakımından, ürettiği politikalar bakımından da birçok ülkenin önünde gidiyor. Şimdi biraz da şöyle bir şey galiba. Evet, dünyayı birçok ülke özellikle bu sanayi devriminden sonraki süreçte kirlettiler ve artık taşınamayacak bir yük haline geldi. İşte nükleer enerjiden tutun da farklı sanayi devriminin gerektirdiği, o fabrikalaşmanın ürettiği sonuçlara kadar. Ama Türkiye ve benzeri ülkeler o hamleyi biraz geriden takip ediyor mecburen, gelişmekte olan ülke olduğu için. Şimdi bir tarafta dünyayı kirleten ve sonrasında da o kirlettiklerini temizlemek durumunda kalan ülkeler var. Diğer tarafta Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ama aynı zamanda da yüksek de bir politika ortaya koyan ülkeler. Şimdi bunun arası nasıl bulunacak? Yani Türkiye vaat ediyor, bir şeyler yapmak istiyor.

0: ama dünyadaki diğer ülkeler kadar da kirletmiyor dünyayı.
1: Aslında bir iklim adaletsizliği var.
0: Evet.
1: Bugün bizim şu anda küresel ısınmaya sebep olan atmosferdeki sera gazlarının birincil sorumluluğunu içeren ülkeler hali hazırda gelişmiş olan ülkeler. Çünkü bir karbondioksit en önemli sera gazımız. Atmosferdeki kalış süresi 100 yıl. Yani bundan 100 yıl önce gelişmiş olan ülkelerin atmosfere attığı sera gazları nedeniyle biz bugün ısınma yaşıyoruz. Bizim bugün attıklarımız da birikiyor atmosferde ama şöyle düşünün, 100 yıl kalan bir molekülden bahsediyoruz. Ve demek ki 100 yıl önce bunu atmosfere atanlar bugünkü sorunun başlıca sebebi olan ülkeler. O yüzden de iklim değişikliği politikalarında hep deniyor ki tarihi sorumluluğu olan ülkeler bunun yükümlülüğünü diğer ülkelere göre daha fazla alsın ve bunun finansmanını da gelişmekte olan ülkelere aktarsın. Gelişmekte olan ülkeler çünkü bir emisyon azaltımı da bir teknoloji gelişimi gerektiriyor. Değişen iklim koşullarına uyum sağlamak da paraya dayalı bir durum. Siz yeterli finansman kaynağınız yoksa ne emisyon azaltımı yapabiliyorsunuz ne de değişen iklim koşullarına kendinizi daha sağlıklı tutabiliyorsunuz. Şimdi hangi ülkelerde iklim değişikliğinin etkileri çok fazla görünüyor diye bakarsanız bunlarla baş etme kapasitesi olmayan ülkelerde ya da işte Akdeniz bölgesi gibi kuraklıkla ya da ekstrem yağışlarla çok daha fazla etkilenecek olan bölgelerde. O yüzden de deniyor ki madem öyle o zaman bir fon oluşturalım. Gelişmiş olan ülkeler bu emisyonları atmosfere atarken kazandıkları paranın bir kısmını bu fonda gelişmekte olan ülkelere de aktarsınlar. Hem sanayisini aktarsınlar hem belediyelerini aktarsınlar ve de oradaki insanların daha az etkilenecek şekilde yaşamalarını sağlayalım. Çünkü herkes yaşam hakkına sahip. Bunun için de yıllardır konuşuluyor işte. Belli bir para bir yerde biriktirilsin, bunun kullanılsın. Fakat bu paranın kullanımı da bir kapasite gerektiriyor. Şimdi siz parayı size alın da bunu kullanın diye vermiyorlar. Diyorlar ki bir projeyle gelin. Ne yaparsanız siz bu paraya ihtiyacınız olur ve nasıl onu sonuçlandırırsınız? Şimdi proje yazmak, bir fikir üretmek, bu projeyi uygulamak, projenin sonuçlarının başarılı olduğunu göstermek bile bir kapasite işi. O yüzden de aslında gelişmekte olan ülkeler bu fondan yeterince de faydalanamıyor bu kapasiteleri olmadığı için. Yoksa ortada bir fon var fakat bu fondan faydalanabilmek için de ciddi anlamda bir proje hazırlama, yürütme deneyimine ihtiyaç var. Bizim ülkemiz bu konuda biraz daha şanslı bu kapasite açısından. Ancak her ülkenin aynı şansa sahip olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bu da bir çaba gerektiriyor böyle bir şeyle. Bunu yaparsanız eğer o zaman işte koruyabiliyorsunuz. Mesela işte bir diyelim ki tatlı su rezerviniz var kıyıda ve deniz seviyesi yükselmesiyle tuzlanması tehdidi var iklim değişikliği nedeniyle. Bu tatlı su rezervinizi koruyacak bir proje yapabiliyorsunuz. Veya diyorsunuz ki benim atık çöp depolama alanlarım var. Kontrolsüz bir şekilde emisyonları nedeniyle atmosfere metan atıyorlar. Bana yeterince fon verirseniz ben bunu rehabilite ederim. İşte çöp deposu gazını toplayan, onu elektriğe dönüştüren daha düzenli bir depolama sahası yaparım. Bunun parasını bana verin dediğinizde bu fonlardan yararlanabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi yani her ülke bu fonları yeterince kullanabiliyor mu deyince özellikle az gelişmiş olan ülkelerde bu fonlardan yeterince faydalanamadıklarını görebiliyoruz. Ya da bu parayı vermesi gereken parayı da gelişmiş olan ülkelerin ortaya koymakla ilgili biraz daha çekincelerinin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu işin bu kısmı çok önemli ama onun istenilen seviyeye gelmesi de ciddi bir çaba gerektiriyor.
0: Peki bu çevre odaklı politikalar yeni bir ekonomi ekosistemi ortaya çıkartabilir mi? Çünkü nihayetinde bu politikaları hayata geçirebilmek için mevzuatınızı değiştiriyorsunuz, alışkanlıklarınızı, tüketim alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz ve bunun üzerine aslında strateji ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla ekonomik anlamda çevre odaklı politikaların, bu politika değişikliğinin faydası ne olur? Bir de Türkiye bu zirveye ev sahipliği yaparak bir bakıma da stratejik anlamda da dünyaya gücünü göstermesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirebilir miyiz bu zirveyi?
1: Tabii ki çok prestijli toplantılar bunlar. Bir kere bu kadar fazla ülkenin üst düzey yöneticilerini ağırladığınız ve ülkenizi gösterme fırsatı olduğu toplantılar çok kıymetli. O bakımdan Türkiye bu konuda çok ciddi çaba sarf etti. Türkiye'de yapılmasını sağlamak açısından.

0: O bakımdan da çok kıymetli. Halen pek çok ülkede Türkiye deyince işte develerde hareketlerin yapıldığı ülkeler imajı var. Halen insanlarda o imaj maalesef çok hızlı kırılamıyor. Bu yüzden bu toplantılar çok kıymetli o bakımdan Türkiye'de olması. Çevreyle ilgili politikaların uygulanmasının sağlanması en zor şeyler. Çünkü genellikle hep maliyet olarak görülüyor. Yani siz bir fabrikaya gidip de daha az atık su üret, daha az emisyona sebep ol, daha az atık yap deyince
1: filtrelerini güçlendir,
0: filtrelerini güçlendir, çalıştır. Bunların hepsi elektrikle çalışan, fabrikanın üretimine birebir etkisi olmayan, o yüzden hep bir maliyet kalemi olarak düşünün bir fabrika için. Hiçbir zaman kar odaklı bir yaklaşımı yok. O yüzden de fabrika yöneticileri zorunluluk olmadıkça bu tip yatırımları hızlıca hayata geçirmekte biraz daha çekince duyan, biraz daha yavaştan alan işletmeler. Bunları zorunlu hale getiren yasal uygulamalarınız var. İşte uluslararası uygulamalar, uluslararası politikalar ve bunların tetiklediği bir takım işte iklim değişikliğinin uluslararası çerçevesi aslında Avrupa Birliği'nin de ilave önlem almasını gerektiriyor. Bugün işte yeşil dönüşüm dediğimiz yeşil mutabakat, sınırda karbon uygulaması düzenlemeleri, iklim değişikliği ile ilgili üst uluslararası politikalardan yola çıkmış, Avrupa Birliği'ni daha güçlü yapabilmek için alınmış olan ilave önlemlerle ortaya çıkmış olan yöntemler. O yüzden siz eğer yurt dışına bağımlıysanız ve ürettiğiniz ürünü Avrupa'ya satmayı planlıyorsanız bunlara uymak zorunda kalıyorsunuz. O zaman da sanayici ben bunu yapmayacağım deme şansı olmuyor. Her yerden bağlamaya çalışılıyor. Yani siz hem ulusal yükümlülükler hem uluslararası bir takım yükümlülükler ancak o zaman istenilen başarıyı sağlayabileceği için de çok kıymetli ve bir çevresel politika ekosistemi oluşturuyorlar, zorunlu olarak oluşturuyorlar.
1: Gelelim bizim gündelik hayatımıza bu konunun nasıl etki edeceğine. Biz günlük hayatımızda iklim değişikliğini nasıl hissediyoruz? Eskiden kışlar çok daha farklı geçerdi. Veya yazın işte kavurucu sıcaklar oluyor, seller oluyor, yağmurlar aşırı bir şekilde yeryüzüne düşüyor vesaire. Buradan dönüşü mümkün mü? Yani biz iklim değişikliğini nasıl hissediyoruz hayatımızda?
0: Ben yaklaşık 30 yıldır üniversitede ders anlatıyorum iklim değişikliğini. 30 yıl önce konuşurken gelecekte şöyle şeyler oluyor dediğimizi bugün aslında yaşıyoruz. 1990'lı yıllardaki öğrencilerime biz diyorduk ki işte bakın 2020'lerde işte ekstrem sıcaklıklar olacak, aşırı yağışlar, uzun süren kuraklık arkasından ani sel baskınları, orman yangınları diyorduk. Bugün hepsini yaşıyoruz. Bazı yıllar daha yoğun yaşıyoruz, bazı yıllar biraz daha az ama Dünya Meteoroloji Örgütü'nün diyor ki 2010 yılından sonra yaşadığımız her yıl en yüksek sıcaklık, en ekstrem yağışı gözlediğimiz yıl diyor. Yani giderek etkinliğini artıran bir iklim değişikliği probleminin içindeyiz. Ha günlük değişimlerimiz işte dün sıcaktı, bugün soğuk. Biz onlara meteorolojik olay diyoruz ama ortalama üzerinden bakarsak aslında şu anda tam da bizim işte 1990'larda anlattığımız hikaye birebir gerçekleşiyor. Ülkemizde maalesef bu iklim değişikliği etkilerini en hızlı görmeyi beklediğimiz bölgenin içinde. Biz Kuzey Avrupa biraz daha az etkilenecek. Onlar açısından çok tehlike yok derdik ama bu yıl onların yaşadığı çöl sıcaklıklarının Avrupa'yı kavurmasının etkilerini de gördük aslında. Ne kadar kırılgan olduklarını.
1: Nepal'de yaşanan da çok acayip bir şeydi, değil
0: Nepal'deki
1: mi?
0: sel olayının aslında ne kadar büyük ölümlere sebep olabilecek, büyük bir felakete dönüşebileceğini, gözlediğimiz yangınların sadece Türkiye'de değil, bütün Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yaz aylarında yangının çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu ve evleri kaybedebildiğimizi göstermesi açısından çok ciddi etkilendiğimizi söyleyebilirim. Halen şu anda yaşadığımız şeyler bir iklim değişikliği.
1: Tabii hem bu zirve hem de Türkiye'nin son dönemde çevre odaklı politikaları arttırıyor olması elbette bizi etkileyecektir. Ama bir taraftan da bireysel anlamda herhalde her şeyin başı eğitim diyoruz ya, bu noktada da çevre hassasiyeti taşımakta bir eğitimden, çok küçük yaştan itibaren başlatılan bir eğitimden geçiyor. Katılır mısınız?
0: Katılıyorum tabii. Yani aslında çevreyi korumak sorumlu tüketimle başlıyor. Siz eğer birey olarak israf edecek bir şekilde davranış özelliği gösterirseniz, bunu her şeyde söylemek mümkün. Kullanmadığınız elektriği boşa yakmak, harcamanızın daha fazla üstünde su tüketmek, yiyecekleri israf etmek ve çıkan çöpleri geri dönüşüme dönmek.

0: döndürmeden direkt çöp alanlarına bırakmak gibi. Birey olarak yapacağımız her şeyin o kadar yüksek bir maliyeti var ki bu emisyonlar açısından ve iklim değişikliğini değiştirmesi açısından. Sorumlu tüketim, bilinçli birey olmak aslında çok kıymetli. Hani ne kadar damla damla belki ama sonuçta bütün toplumun aynı bilinç düzeyine ulaşması durumunda gerçekten emisyonları ciddi anlamda azaltabildiğimizi görebiliyoruz. Bunları yapan topluluk bireylerinin de aslında sanayi sektörünü de itici hale getirebiliyor. Ben senin ürününü almıyorum deme hakkına sahip eğer standartları sağlamıyorsam. Bu da sanayiyi de aslında tüketicinin talebi doğrultusunda kendisini düzeltme imkanı da veriyor. Yani sadece yasal uygulamalar, yasal zorunluluklar dışında gönüllü bir takım uygulamaların da yerine gelmesini sağlayan aslında toplumun davranışları.
1: Yeryüzünde bir denge var. Kainatın bir dengesi var. Havayla, suyla, toprakla ve bunların herhangi birisine yapılan bir zarar, verilen bir zarar hepsini dolayısıyla etkiliyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Profesör Doktor Gülen Güllü, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı konuğumuzdu. Ağzınıza sağlık hocam, sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Programı Yaşar Sarasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz ve Semaat Şallı ile Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Reklamlar.

0: dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu'dan hepinize merhaba. Sözün Dili programındasınız. Bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla birlikte programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Salih Yılmaz'la beraber hepinize merhaba. Efendim, bugün Sözün Dili programında sporu konuşacağız. Spor nedir, ne değildir? Spor nedir? Spor sadece Türkiye'de çok konuşulan sadece futbol mu? Efendime söyleyeyim, yoksa başka bir alan mı? Aslında spor kurallara bağlı olarak yapılan fiziksel veya zihinsel beceri gerektiren, bireysel ya da takımlarla sürdürülen hem rekabet hem de eğlence ve sağlığa odaklanan planlı bir insan faaliyeti, insani faaliyetler manzumesi, zinciri diyebiliriz. Spor nedir diye bir soru soracak olursak, belki şunlar söylenebilir ilk etapta teorik olarak. Spor, belirli kurallara göre yapılan yarışma ve hareket bütünüdür. Beden ve ruh sağlığını koruyup geliştirmedir. Kişiye öz disiplin ve rutin kazandırır. Sosyal bağları güçlendiren bir kültür ögesidir. Şimdi kültür ögesi dedik, biraz önce stüdyomuza Gülşah Çetin bize çay getirdi. Bu da kültürümüzün çok önemli bir ögesi olarak zikrettik hocalarımızla beraber. Burada teşekkür ederiz yapımcımıza. Şimdi efendim, Sözün Dili programında spor konuşuyoruz. Sefa Bulut hocam, sizden başlayalım. Spor psikolojisi, sporun değeri, faydası nedir efendim?
2: Evet hocam, bu da güzel bir konu. Spor kültürün bir parçası. İçinde yaşadığımız kültürün bir parçası. Kültürün ve eğitimin bir parçası. Sporu mümkün olduğu kadar erken yaşlardan itibaren sevmek ve öğrenmek lazım. Sevdirmek lazım. Belki ülkemizde buna ihtiyacımız var. Ben şimdi yine bir yurt dışı ziyaretimden bahsetmek istiyorum. Bir Erasmus ziyaretiyle İsveç'e gitmiştik ve hava gerçekten çok soğuktu. Böyle -10'larda, 15'lerde. Bizi böyle bir ilkokulu, anaokuluna gezmeye götürdüler sabah 8'de. Ve sabah 8'de hava karanlık orada. Yeni yeni aydınlanıyor. Kar da yağıyor. Havada o kadar soğuk. Ve bütün çocuklar dışarıda bir şeyler yapıyorlar falan. İlk etapta bir yangın falan var. Bir tatbikat var zannettik. Bize şey dediler. Hani biz ilkokulda, anaokulunda hava ne kadar soğuk olursa olsun 1,5 saat şey yapıyoruz. Beden eğitimi, oyun, alıştırma, egzersiz yapıyoruz. Sabahın ilk saatlerinde ve bu neredeyse 1,5-2 saat kadar sürüyor ve havanın soğukluğuyla hiç ilgisi yok. Yine aynı yıl bir Norveç'e de gezimiz oldu. Orada da mesela -20 derece soğuk vardı ve insanlar sokaklarda koşuyorlardı. Böyle yeni çocuğu olmuş kadınlar, bebek arabaları, üstlerinin nalyonlarla örtülü korumaları var. Koşu kıyafetleriyle insanlar sokaklarda koşuyorlardı. Hani gerçekten -20 derecede böyle bir şeyin yapılması bizim için çok hayret verici bir şey. Yani bizim ülkemiz bu kadar güzel ormanlarımız, koşu parkurlarımız, spor alanlarımız var. Biz neden yapmıyoruz? Demek ki spor, hani erken yaşlardan sevmek, öğrenmek ve yaşam biçiminin bir parçası haline gelmesi gerekir. Bu önemli. Hani başka yerlerden farklılığımız bence bu.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili dinleyiciler, spor konusunu konuşuyoruz hocalarımızla beraber. Spor nedir diye birkaç kelam ettik ama spor ne değildir desek herhalde, bunda sadece kilo verme veya fiziksel görünüm aracı değildir diyebiliriz. Şiddet, düşmanlık veya kör bir hırs alanı hiç değildir. Kuralsız yapılan rastgele fiziksel hareketler tek başına spor değildir. Yalnızca kazanmaya indirgenen bir savaş veya çıkar ilişkisi değildir diyebiliriz, değil miyiz? Sefa Saygı
3: Aynen,
1: hocam.
3: Tabii sporun daha derin ve geniş manası var. Bugün spor deyince genellikle biz toplu halde yapılan sporu izlemeyi anlıyoruz. Yani futbol yani maçları, voleybol, basketbol gibi. Evet. Aslında spor herkesin yapması gereken bir eylem, bir aktivite. Yani elbette toplu yapıldığı zaman, izlendiği zaman da insan için bir eğlence aracıdır. Güzel ve değişik vakit geçirme aracıdır. Bu da şey olması lazım ama kendimiz de buna kaptırmamamız lazım. Mesela bakıyoruz bir takım futbol takımları için şeye, agresif davranışlara, hatta insanların birbirlerine karşı kötü, çirkin davranışlarına kadar giden bir takım yanlış hareketler görebiliyoruz. Bu doğru değil de bunu bir eğlence olarak görmek lazım. Böyle aşırı büyütmek doğru değil. Mesela İspanya çok gelişmiş bir ülke futbolda özellikle. Dünya Kupası kazanıyor devamlı. Ben oraya İspanya'ya gittiğimde bir maça gittik. Önemli de bir maçtı. Hangi takımlar olduğunu hatırlama gelmiyor ama iki takımın da seyircileri beraber oturup beraber eğleniyorlardı. Yani bizde olsa...

kavga çıkar. Bu doğru da olmayan bir şey. Ve spor denince insanların sadece futbolu, voleybolu, yaygın sporları değil de her türlü sporu anlaması lazım. Mesela güreş de bir spordur, karate de bir spordur. Evet. Hatta gidelim yürüyelim.

0: açık hale gelir. Ve spor zihnimizi geliştirir şey olarak.
1: Evet.
0: Yani sırf böyle okumak, öğrenmek yanında işte yürüyüş yapmak, şey yapmak. Bugün ders çalışma metotlarında ben özellikle öğrencilere onu tavsiye ediyorum. Mesela dersten yoruldukları zaman maalesef bugün bakıyorum biraz derse yoruldum diye hemen cep telefonunu alıyor insanlar. Bir takım WhatsApp'lara gidiyor. Film izliyor. Ne bileyim bir takım vakit geçirici olaylarla meşgul olabiliyor. Bunu daha çok yoruyor bu. Bunun yerine biraz yürüyüş yapmaları, spor yapmaları zihnini daha açık haline getiriyor insanların. İlkokulda talebeyken söylenen bir söz vardı, halen aklıma geliyor. Alkol ve madde öldürür, kumar süründürür, spor güldürür diye. Bugün bunun değerini ben bir şey olarak, bir ruh sağlığı profesyoneli olarak daha iyi anlıyorum. Spora vakit ayıran, tabii spor olarak onu şans oyunlarına dönüştürenleri kastetmiyorum. Kendisi bizzat spor yapan, sporla uğraşan, yani aktif sporla uğraşan kişilerde yüzleri daha gülüyor, daha sağlıklı oluyorlar. Kesinlikle. Daha mutlu oluyorlar.
1: Efendim teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. Efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. İstanbul Radyosu'nda spor, hocalarımızın da bahsettiği gibi yalnızca beden hareketlerinden oluşan mekanik bir eylem değil, insanın fiziksel, psikolojik ve sosyal yapısını bütünsel olarak inşa eden çok boyutlu bir olgudur. Modern dünyada hareketsiz yaşamın getirdiği olumsuzluklara karşı bir kalkan olan spor, bireyin kendi sınırlarını keşfetmesini sağlarken toplumsal yapının güçlenmesinde de bir çimento görevi görür. İnsanın hem kendisiyle hem de çevresiyle kurduğu bağı optimize eden bu evrensel faaliyetin faydaları hayatın her alanına sirayet eden derin bir etkiye sahiptir. Şimdi biraz önce Sefa Saygılı Hocam bir şeyi soracaktım. Şimdi hatırıma geldi. Bir hekim olarak size sorayım. Mesela bu sporla, çok ağır sporla uğraşıp da kalpten gidenler var. Bu herhalde bir ölçüsü var değil mi? Yani sporu da
0: gerçekten öyle, yani sporu
1: uyarmak
0: bir özelliği soruyorum. De çok ağır sporlara girmemek lazım ve sporu istikrarlı, düzenli bir şekilde yapmak lazım. Mesela siz gençken 5 sene diyelim söz gelimi ağır sporlar yaptınız, uzun atletizm koşuları yaptınız, sonra birden bıraktınız. Bu evet. Vücut için zararlı, beden sağlığı ve ruh sağlığı için. Bunu o aktif devreyi bıraksanız bile yine düzenli olarak uzun yıllara yaymak lazım bunu şey olarak. Yani spor hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir şey. Bir aktivite. İnsanlar yaşlanınca bile yaşına uygun sporlar yapmalı. Ağır sporlardan kaçınarak. Tabii spor, ağır sporlarda özellikle tabii bir hekim muayenesinden evet. sonra karar vermek lazım. Bazen bünye kaldırmayabiliyor ve acı sonuçları olabiliyor. Ama her türlü spor insanlar için faydalı. Özellikle biz 3 tane spor türü var. Öğrencilerimize anlatırken özellikle onu söylüyorum. Bunlar her yaşta uygunlar ve hiçbir yan etkileri, zararları olmayan sporlar. Bunların birincisi yürüyüş. Yürüyüş en doğal bir hareket. İnsan yürüdüğü zaman spor yapmış da oluyor. Ve tabii bunu açık havada uygun bir ayakkabıyla ve uygun bir zaman diliminde yapmak lazım. Günümüzde 10.000 adım şeyi var, efsanesi var. Bu genel olarak doğrulanıyor. Bazıları 7.500 adım deniyor ama bu 10.000 adım oldukça gerekli. Çünkü insan vücudu, insan bünyesi hareket etmeye yönelik yaratılmıştır Süleyman
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet.
0: Ama şimdi günümüzde nedir durum? Araçların, arabaların çıkışı, asansörün çıkışı, her türlü ev aletlerinin icadıyla birlikte insanlar artık eskisi gibi hareket etmiyorlar. Pasifleştiler. Bu bünyemize uygun bir şey değil. Doğal olan bir şey değil. Bunu en azından bir takım sporlarla dengelemek lazım. Birincisi yürüyüş. Dediğim gibi hiç yan etkisi, zararı yok. Doğal bir şey. İkincisi yüzmedir. Üçüncüsü de bisiklete binme. Bunlar vücut kaslarını çalıştıran ve masrafsız, yan etkisiz, ek bir ücret ödemeyeceğiniz bünyemize uygun sporlardır. Dediğim gibi her yaşta o yaşa uygun olarak bunlar yapılabilir. Ve spor ruh sağlığının da temelidir.

0: Özellikle spor yapıldığı zaman, mesela depresyonda antidepresif ilaçlardan daha etkili yürüyüş yapmak, spor yapmak. Çünkü insanı hayata bağlıyor. Hem tedavi olarak hem de o tür ruhsal rahatsızlıklara yakalanmamak için yürüyüş yapmak lazım. Özellikle açık havada güneş görerek, tabii aşırı güneşten de kaçınarak insan yürüyüş yaptığı zaman açık havada bu onu psikolojisini güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Ruhsal hastalıklara karşı koruyucu hale getiriyor, daha dayanıklı hale getiriyor. Spor insanın için vazgeçilmez bir eylem.
1: Efendim teşekkür ederim Sefa Saygılı hocamın güzel bilgiler için. Sefa Bulut hocam, bugün modern insanın bu sporla ilgisi, ilişkisi sadece futbolla mı sınırlı? Bunu gençlere daha yaygınlaştırmak için neler yapılabilir? Siz de bildiğim kadarıyla yürüyüşe de önem veriyorsunuz, yürüyorsunuz. Bu 10 bin metre şeyini kuralda uyguluyor musunuz? Öyle soralım.
2: Açıkçası 10 bin metre, 10 bin adım kuralını çok fazla uygulayamıyorum ama mümkün olduğu kadar yürümeyi seviyorum. Hani toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Gittiğim yerleri yürüyerek gitmeye çalışıyorum, yakın olan yerlere. Sporun tabii insan hayatında yeri var. İnsan bedenini kontrol etmeyi öğreniyor. Aynı zamanda zihnini de kontrol etmeyi öğreniyor. Hocamızın da söylediği gibi işte depresyon, kaygı, evham, can sıkıntısı, yalnızlık vesaire, bunlar için gerçekten önemli bir şey spor yapmak. Bireysel sporlar var. Bunları evde, bahçemizde, mahallemizde yapabildiğimiz gibi toplu sporlar da var. Yani özellikle çocuklar için yararlı bir şey. Voleybol, basket, hokey, neyse işte buz hokeyi vesaire, bazı yerlerde bunlara da tesisleri var. Çocuklar için, gençler için ekip halinde çalışmanın da önemli. Bir ekibin parçası olmak, oraya tam zamanında gitmek, sırayla nöbet almak, işte kaptan olmak, ön oyuncu olmak, arka oyuncu olmak, savunmada olmak vesaire. Çocuklar hani bir grup halinde çalışmayı da öğreniyorlar. Şey de çok güzel, haftada iki kere, üç kere, işte akşam beşten altıdan sonra buluşuyorlar veya hani benim pazartesi sabahı buluşuyorlar. Bu zaman kavramını da iyi anlamalarını sağlıyor. Hani zamanı da güzel, evet, kullanıyorlar. Öyle spor zannedildiği gibi şey değil. Zaman kaybı falan değil. Öğrenciler hep öyle diyorlar. Aslında daha çok zamanınızı güzel kullanabileceğiniz, organize olabileceğiniz, hani böyle yorgunluğunuzu falan atıp zihninizi dinlendirebileceğiniz şey.
1: Evet.
2: Bir etkinlik.
0: İnsanları daha sağlıklı yaptığı gibi daha zeki ve daha uyanık da yapıyor.
2: Zihniniz de açıyor.
0: Tabii, hatta Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün bir sözü var. Ben sporcunun diyoruz, zeki ve ahlaklı olanı severim. Gerçekten zeki ve ahlaklı da yaparsa spor daha da tercih edilir.
1: Eyvallah hocam. Şimdi efendim sporla ilgili de bir şiirimiz var.
2: Onunla da ilgili
1: Aydın var. Aydın İnan, evet, sporla ilgili de var. Spor sağlıktır diye bir
0: çağdaş
1: şiir.
0: Bir şair mi Süleyman hocam?
1: Evet evet, çağdaş bir şair. Spor yapmak neymiş dersen, hele de bir başla da gör, fark edersin elbet farkı, spor yapmak zindeliktir. İster buldun havuzlarda, ister yüz denizlerde, kan toplanır benizlerde, spor yapmak zindeliktir. Şu yaşında, bu yaşında, ne fark eder kaç yaşında, ister koştur top peşinde, spor yapmak zindeliktir. Ormanların havasında, ister yürü ister koş, açılır hep ciğerlerin, spor yapmak zindeliktir. Eğil doğrul, bu da spor. Pimpon, tenis, halteri de var. Koşu bandı daha neler, spor yapmak zindeliktir. Yağlanmalar geri durur, atarsın hep toksinleri, sarkmaz göbek dışarıya, spor yapmak zindeliktir. Neşe dolar için dışın, düzgün olur morallerin, hep süslenir hayallerin, spor yapmak zindeliktir. Doktor doktor dolaşmazsın, ilaçlara bulaşmazsın, yataklara yapışmazsın, spor yapmak zindeliktir. İster genç ol, ister yaşlı, her yaşın bir sporu var, yeter ki sen azmediver, spor yapmak zindeliktir demiş Aydın İnan.
0: Diline zihnine sağlık.
1: Evet, sporu biraz şiire katarak, biraz da zorlayarak bir şiir olmuş ama sporla ilgili olduğu için bu şiiri seçtim. Şimdi efendim, spor gerek dünyada gerek ülkemizde, özellikle futbol özelinde söyleyeceğim. Şimdi bir yerde okumuştum, bu İspanya'nın bir takımı, söylemekte de şey var, Barcelona takımı, bir gol atmak için 11 pas yapıyorlarmış en az. En az 11 pas. Yani bu bir toplumsal harekette gösteriyor. Yani bireysel bir şey değil. Eğer ne kadar bireylerin öne çıktığı, kendini gösterdiği bir şey, ama bireysel bir başa var. Bunun örneği bundan birkaç sene önce Moskova'da yapılan bir dünya müsabakasında, mesela bugün ülkemize geldi Muhammed Salah, Mısırlı oyuncu Trabzonspor'da. O mesela tek başına bir varlık gösteremedi ama arkadaşlarıyla beraber kendi takımında bir varlık gösteriyor. Bugün herhalde Trabzon'da da bu varlığı gösteriyor. Güzel bir şey. Şimdi demek ki sporun önemli bir toplumsal hadisesi var. Toplumsal da bir olay. Futbol olsun, efendim diğer güreş olsun. İnsanları hem zihnen hem bedene hem de bunları sosyalleştiriyor. Yani spor yapan insanlar. Bu bakımdan baktığımız zaman siz bir hekim olarak, biraz bedeni bir hareket olarak hastalarınıza spor yapmayı öneriyor musunuz?
0: Kesinlikle öneriyorum ben. Hepsini öneriyorum. Yani genç, yaşlı, anksiyete, panik bozukluk ayrımı yapmadan hepsine. Çünkü spor hepsine yararlı.
1: Doğru.
0: Öyle ki dediğim gibi insanı daha zinde hale getiriyor. Bedensel olarak güçlendiriyor. İnsanı gençleştiriyor adeta. Mesela Alzheimer rahatsızlığı. Alzheimer'da bir de sporun faydası var. Hem hastalandıktan sonra etkisi oluyor, hem koruyucu etkisi de oluyor. Yani insan her gün düzenli spor yaparsa Alzheimer gibi, demans gibi rahatsızlıklara yakalanmalar da daha zor oluyor. Yani spor hiçbir zaman vazgeçilmeyecek bir unsur. Sefa Hocam biraz önce dedi, hem bireysel hem toplu olarak yapılabilir. Yürüyüş bile toplu olarak yapıldığında daha zevkli olur. Yani sporun yaparken olmazsa olmaz koşulu zevk alarak, angarya kabul etmeyerek, ondan hoşlanarak yapmak lazım. Ben spor severek, severek yapmak lazım, isteyerek yapmak lazım. Evet. Ben spor yapmam şart diye zoraki yaparsanız onun faydası az oluyor. İnsan coşkuyla yapmak lazım. Biraz da dediğim gibi günümüzde çıkan aletler insanın hareket kabiliyetini azaltmıştır, zayıflatmıştır. Evet. İnsan her yere arabalarla gidiyor, toplu taşımayla gidiyor. Evin içinde çamaşır, bulaşık makineleri, her türlü aletler artık insan eliyle, emeğiyle değil de aletler kendileri yapıyor. İnsan bu yüzden daha pasif bir role düşmüştür günümüzde.
1: Evet.
0: İşte bunu sporla giderebiliriz ve daha doğal, daha fıtratımıza, yaratılmışa uygun yaşamamız mümkün olabilir şey olarak. Yani öyle ki benim annem rahmetli, ondan bahsedeyim biraz.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Gittiğimde içli köfte yapar, bizim memleketin özelliğidir. Yaşlanınca artık içli köfteyi böyle yamuk yumuk yapmaya başladı kadıncağız. Böyle yumruları çıkıyor falan. Son gittiğine baktım, hepsi düzgün. Anam dedim, ne oldu, sen gençleşmişsin, bu içli köfteler aynı olmuş. Oğlum, onun da makinası çıktı dedi. Meğer makineyle yapıyor artık içli köfteyi. Yani her şeyin makinası çıkmış. Bu da insanı daha pasif, daha hareketsiz bir yaşantıya sürüklüyor. Ama bu sporla aşılabilir bu. Bu kesinlikle toplu olarak bir kampanya haline getirmek lazım sporu. Yani beşikten mezara neredeyse herkesin kendine uygun bir sporu türü vardır ve bunu yapması lazım. Ama bir an dediğim gibi 3 tane spor hem masrafsızdır hem yaygın olarak kullanılabilir, şey yapmak lazım. Ben yıllar önce Avrupa'ya gittiğim zaman, Çin'e gittiğim zaman büyük şehirlerde bir şeyi görmüştüm. Amerika'ya da gittiğim zaman şehrin ortalarında nehirler akıyor diyelim. Onun etrafında ağaçların içinde yürüme parkurları var. O olmasa ufak ormanlar var. O olmasa göletler var. Yapay göletler. Evet, mesela evet. Çin'de gördüm. Sanki gerçek göl zannedersin ama yapma gölet olduğu belli. Etrafında yürüme parkurları var. Öyle heves etmiştim ki keşke bizim ülkede de olsa. Bu da insanlar burada yürüyüş yapsalar. Hem ağaçlık hem böyle
1: hocam güne bizim bakarak. Hocam bizim üç tarafı denizlerle dolu. Onlara yapmaya da gerek yok. Denizlerde bile yürüyen yok.
0: Yok da ama şimdi bu millet bahçeleri kampanyaları
1: evet,
0: var ya.
1: Güzel bir şey. Evet,
0: bütün erkeliye. Evet. Mesela benim memleketim İskenderun çok sıcaktır. Yazları özellikle yoktu böyle bir şey. Baktım son gidişimde 2 tane birden yapılmış.
1: Hı, ne güzel.
0: Millet bahçesi.
1: Evet.
0: Güzel ağaçlar var ve etrafında da yürüme parkurları var. Tartan pistler falan var. Evet. Ayakkabı da ona uygun olursa insanlar orada inan daha zinde, daha sağlıklı hale gelebilirler. Bunlar yaygınlaştırılması çok hoşuma gitti. Bir hekim olarak, bir vatandaş olarak.
1: Evet.
0: Bu yaygınlaştırmak lazım. Şehirlerin ortasına bu millet bahçeleri denen yerleri kurmak lazım. Mesela Amerika'da büyük bir şehire gidiyorsunuz. Bir bakıyorsun bir orman var. Sanki şehrin dışında gibi ama içinde yani. Doğru. Tamamen böyle. Şey orman. Hatta bazı ormana uygun hayvanlar bile yaşıyor, insana zarar vermeyen. Bunları geliştirmek
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Yani buradan efendim TRT Radyo 1'de Sözün Dili programından burada belediyelerimize de büyük iş düşüyor. Yani onlar spor alanlarını daha genişletmeleri.
0: Gerçekten öyle. Evet.
1: İşte yüzmedir, belki at binmedir, buna benzer ok atmadır gibi
0: sporlar. Evet, sayısız spor dalı evet. Var. Evet.
1: Evet, bunları arttırmak gerekiyor. Çünkü efendim spor dil, din, ırk, renk, statü farkı gözetmeksizin insanları aynı çatı altında toplayan evrensel bir dildir. Takım sporları bireye ben olmaktan çıkarıp biz olmayı öğretir. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve ortak bir amaç için birlikte mücadele etme bilincini aşılar. Toplumda suç oranlarının azalmasında, gençlerin zararlı alışkanlıktan uzak durarak enerjilerini doğru yöne kanalize etmelerinde sporun büyük önemi vardır, rolü vardır. Olimpiyatlar veya yerel turnuvalar gibi organizasyonlar farklı kültürlerin birbirini tanımasına, ön yargıların kırılmasına ve toplumsal barışın sürdürülmesine doğrudan hizmet eder. Kurallara uymayı ve rakibe saygı göstermeyi temel alan bir disiplin, bireylerin daha saygılı birer vatandaş olmasını sağlar değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Tabii ki hocam, sporun koruyucu ve önleyici bir...

0: bir özelliği var. Bu hem biyolojimiz için işte diyabetik, obezite vesaire hastalıklar için koruyucu şeyi var, etkisi var.
1: Evet.
0: Erken yaşlarda veya orta yaşta sürekli düzenli spor yapan insanlar kendi bedenlerini daha güzel korumuş oluyorlar. Böylelikle de hani yeni hastane yapmamıza, hastane yatırımlarına, ameliyata para harcamamamız gerekir ve bu zorluklarda yaşamamamız gerekir. Yani
1: Doğru.
0: şey olarak, madde olarak da koruyucu, önleyici bir etkisi var.
1: Doğru.
0: Ben gençler açısından da şey, özellikle şeyi söylemek istiyorum. Düzenli olarak spora gidenler, bir spor grubunun parçası olanlar, bu kültürle tanışan çocuklar şiddet olayına bulaşmıyorlar. Akran zorbalığı, işte sokakta şiddet, uyuşturucuya bulaşma,
2: Çeteleşme.
0: evet,
1: Çeteleşme, evet.
0: çeteleşme biliyorsunuz çok oluyor bu bazı mahallelerde, bazı yerlerde, daha çok dezavantajlı grupların yaşadığı yerlerde sporun müthiş bir koruyucu etkisi var. Hani spor gerçekten insanı centilmen yapıyor, insan haklarına saygılı oluyor. O impulsif, agresif içgüdülerini kontrol etmeyi öğreniyor. Orada bir fiziksel boşalım yaşıyor. Spor çok önemli bir şey. Hem gençler için hem yetişkinler için bedensel ve ruhsal koruyucu özellikleri olan bir şey. Bir de hani spor yapınca adrenalin hormonu salgılıyoruz. Kendimizi daha böyle bir enerjik hissediyoruz. Böyle gidip bir buçuk saat spor yaptığınızda kendinizi müthiş enerjik hissedersiniz. O nedenle hani sporun işte belli aralıklarla, haftada en az 3 kere yapılması gerekir. 40-50 dakika aralıklarla yapılması gerekir vesaire. Ve hani sabah yapılırsa çok iyi olur, çok dinlendirici olur.
2: Dediğiniz gibi istikrarlı olması, düzenli olması.
0: Önemli. Hani
2: Gençlerden özellikle dediğiniz gibi alkoldan, uyuşturucudan, bir takım tehlikeli
1: şiddetten.
2: şeylerden de, şiddetten de koruyor ve insanlara, gençlere daha estetik bir görünüm kazandırıyor. Bu da
0: Evet,
2: gençler
0: evet.
2: için ne kadar önemlidir.
1: Kesinlikle.
2: Şey olarak önemli
0: Yani
2: noktalar.
0: spor kendisiyle beraber başka bir kültür de getiriyor. Zaman kullanmayı öğreniyorsunuz, saygılı oluyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz, insanlara saygı duyuyorsunuz.
2: Tatlı rekabeti öğrenmişsiniz.
0: Beslenmeyi öğreniyorsunuz. Spor yani onunla beraber bir sürü kazanımları olan bir şey, bir yatırım. Sizin de söylediğiniz gibi hani devletin, belediyelerin vesaire mümkün olduğu kadar spor kültürünü geliştirmesi gerekir.
1: Çok doğru, evet. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Sözün Dili programından vedalaşırken bendeniz programı hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Programın daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocam, Sefa Bulut Hocam. Programın yapımcımız Gülşah Çetin ve teknik yönetmen Salih Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.

0: Bir soru, bir cevap. Özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ilave ücret alınmayacak kişiler kimlerdir? Vatandaşlarımız kendilerinden fazla ilave ücret alındığını düşünüyorlarsa ne yapmalılar? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Nida Esra Şanal cevaplıyor.
1: Otelcilik hizmetleri ve mevzuatta belirtilen istisnai sağlık hizmetleri dışında bazı kişilerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz. Bunlar arasında şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 2330 sayılı kanun kapsamında aylık alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, harp malulü aylığı alanlar ile 3713 sayılı kanun kapsamında aylık alanlar ve yine bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ayrıca 3713 sayılı kanun kapsamında belirtilen olaylar nedeniyle yaralanan ve tedavileri devam eden kişiler yer almaktadır. Bunun yanı sıra 5510 sayılı kanun kapsamında belirlenen bazı özel gruplardan ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerden de ilave ücret alınamaz. Kısacası mevzuatta ilave ücret alınmayacağı açıkça belirtilen kişilerden sağlık hizmeti sunucuları tarafından bir ilave ücret talep edilemez.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Saat 17.
6: Haberler.
5: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti, gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mecliste başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt ise Bozdağ'ın yolundan gideceğim, devam edeceğim dedi. Ankara'da polis memuru Ahmet Türkoğlu rutin kimlik kontrolü sırasında kurşunların hedefi oldu. Şehit polis için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajı yayımladı. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aschbacher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak çelik kubbenin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. 2026 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM adaylardan gelen itirazları değerlendirdiğini ve bir sorunun iptaline karar verildiğini bildirdi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Can kaybı 24'e yükseldi. Kayıp 4 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
9: Bugünden yarına Allianz seninle.
8: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: giderim.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 2-31 Ekim tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam

0: Zamanı. Rafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta kararlarımızı konuşacağız. Hayatla ilgili her zaman bir çeşit, bir yönlü veya çok yönlü kararlarımız oluyor. Evlenmek gibi, boşanmak gibi, işe girip veya işten ayrılmak gibi, şehir, ülke değiştirmek gibi. En basitinden bir ev taşınması düşünün veya alacağınız bir eşya düşünün. Bunlarla ilgili vereceğiniz kararlar gibi. Hayatımızda bitmeyen kararlar silsilesi var aslında. Acaba bu kararları neye göre, kime göre, hangi şartlarda veriyoruz? Neyi değerlendirerek, neyin üzerinden hesap kitap yaparak bu kararları veriyoruz acaba? Evet, bunlar üzerine biraz konuşalım istedik. Çünkü hayatımızda aldığımız kararlar dikkatimizi bazen çekiyor, bazen de çekmiyor. Bazen yıllar sonra pişmanlık yaşıyoruz veya yıllar sonra iyi ki o dönem bu kararı vermişim, bugünkü halimin olumlu yansımalarını o zamana borçluyum gibi olumlu cümlelerde kullanabiliyoruz. Bizler genelde olumsuzluklara çok takılırız. Olumsuz, yarıda kalmış, tamamlanmamış bütün olaylar duygu olarak zihnimizde bizi meşgul edip durur. Özellikle karar verirken kararsız kaldığımız, karar vermekte zorlandığımız zamanlarda işte oralarda biz acaba neye takılıyoruz? Karar vermek niye bu kadar zorlaşıyor? Biz kendimize göre mi karar veriyoruz? Yoksa kıyas mı yapıyoruz? Yoksa kafamızda bizle alakalı olmayan, genel olarak doğru diye veya yanlış diye kabul ettiğimiz zihnimizde bir algı mı var? Yani bizim doğrularımız, yanlışlarımız diye bir algımız var ve bu algıya göre mi karar veriyoruz? Bana göre değil de şartlarıma, durumuma, imkanlarıma, psikolojime, işime, gücüme, yaşantıma göre değil de acaba kafamdaki doğru yanlışa göre veya dışarıdaki insanların söylemlerine göre mi karar veriyorum? Ona göre mi yol haritamı belirliyorum? Bakın bunlar çok önemli. Çünkü bizler kendimize göre karar verdiğimizde çok fazla bunalmayız. Çok fazla zorda kalmayız. Zorda kalsak bile artısını eksisini düşünerek, daha doğrusu iyi bir hesap kitap yaparak, bize uygununu seçerek yola çıkmışızdır. Fakat burada genel geçer yargılarla kendimizle ilgili bir karar verdiğimizde bazen kendimizi mağdur edebiliriz. Bizler iyi veya kötü şeklinde karar verdiğimizde bize uyup uymamasına acaba dikkat edebiliyor muyuz? Yani bu konu bana uyar mı, benim şartlarıma uyar mı diye bakma kabiliyetimiz var mı? Olayı analiz etme kabiliyetimiz var mı? Bu yetkinlik bizi koruyacak bir yetkinlik olduğu için bunlarda ne kadar becerikliyiz, ne kadar olgunuz, ne kadar tecrübe etmişiz onları gözlemlememiz lazım. Diyelim ki bir okul konusu veya bir şehir değişikliği yahut ülke değişikliği, evlilik kararı olabilir, boşanma mevzusu da olabilir. Çocuklarınızın bir okula kaydı söz konusu olabilir veya dediğim gibi en basitinden bir şeyler alacaksınızdır, evinizde eşyaları yenileyeceksiniz. Konu böyle bir şey de olabilir. Biz eşya alacağımız zaman baktığımızda özelliklerini merak ederiz. Ne işe yarıyor? Ne kadar performansı var? Ne özelliği var? Ne kadar programı var? Bulaşık makinesi de olabilir, çamaşır makinesi de olabilir, bir telefon olabilir. Orada bizim işimize yarayacak veya yaramayacak kısmını ayırmamız lazım. Yani ben bu makinenin kaç programını kullanacağım? İşte alt üstü 2 veya 3 programını kullanacağım ama ben 8 programlı bir makine almak istiyorum ve çok fazla meblağ ödeme yapmam gerekecek. Niye? Niye o kadar yüksek modelde bir bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi alıyorum? Benim ihtiyacım olmadığı halde. Kullanabileceğim program sayısı 2 veya 3 ise. Bir sürü modeli var, işte bir sürü özelliği var, şu var, bu var deyip eğer kendimi zora sokuyorsam, eğer bana uygununu değil de kafamda oluşturduğum iyi ve kötüye göre, doğru ve yanlışa göre hareket ediyorsam, işte burada karar vermeler bana zarar vermeye başlar. Bir danışanım şöyle demişti, yıllarca ben en iyisini hak ediyorum, ben en güzeline layıkım, bu hayatta yaşıyorum, değerliyim, kıymetliyim diye her şeyin lüksüne gittim. Gezdiğim ülkelerin,

gittiğim lokantaların, alışveriş yaptığım mağazaların pahalısını tercih ettim ve sonunda bir ömür borç ödedim. O kadar çok borca girdim ki borçlarımı kapatmak için tekrar borç bulmaya çalıştım. Borç üstüne borç yaptım ve neredeyse bu yaşıma kadar ömrüm borç ödemekle geçti. Fakat sonra anladım ki ben kendi imkanlarıma göre tatil yaparsam veya imkanım yoksa tatil yapmayı iptal edersem, kendi imkanlarıma göre çantamı, ayakkabımı, kıyafetimi alırsam ve kendi imkanlarıma göre ihtiyacım olan yerde gidip yemek yersem, o zaman çok kötü hallere düşmüyormuşum. O zaman o konfor beni zora sokmuyormuş. Çünkü benim için konfor lüks demekti. Lüks yaşarsam ben değerliyim demekti. Yani bunlar birbiriyle bağlantı kurmuş bir halde zihnimde benim doğrumdu. Fakat bu doğrular benim canımı o kadar çok yaktı ki bugünden sonra artık ben ayağımı yorganıma göre uzatmayı öğrendim. Hayat biraz canımı yakarak öğretti ama sonunda öğrendim. Aynen böyle. Size uygun mu verdiğiniz karar? İnsanlar bazen boşanmak istiyorlar. Israrla boşanmak istiyorlar. Fakat ne imkanları var boşandıktan sonra hayatlarını sürdürmek için, ne de sosyal destek var, aile desteği var. Yani bunlar o kadar önemli ki bize gelen çiftlere sorduğumuzda, kadın veya erkek fark etmiyor, beraber gelsinler veya tek gelsinler hiç fark etmiyor. Siz evliliğe hazır olarak adım attınız, tamam güzel, fakat şimdi sorunlar var, boşanmak için hazır mısınız? Çünkü bu da bir hazırlık isteyen durumdur. Yani boşanmaya hazır değilseniz, hem maddi olarak hem manevi hem psikolojik olarak, eğer hazır değilseniz daha kötü durumlara düşersiniz ve işin içinden çıkılmaz hale gelinebilir. Onun için insanın maddi, manevi, psikolojik, sosyal yönden, ailevi yönden, her yönden bir şeye hazırlanması çok önemli. Kafada oluşan algıdan ziyade kendinize göre yol almanız lazım. Biz böyle dediğimizde bazen kızıyorlar. Hocam boşanmayayım mı? İşte şiddet görüyorum. Hala çekmem mi gerekiyor? Yani bana ne demek istiyorsunuz gibi tepkiler de alabiliyoruz. Hiçbir şekilde insanların yerine karar verme gibi bir lüksümüz yok. Sadece daha kötü hale düşmemek için kendinize uygun şartları gözlemleyin. Kendinize uygun olabilecek şartlarda yol alın diyoruz. Bir başkasından gaza gelerek hareketlerinizi belirlediğinizde canınız ciddi yanabilir. Bir başkasının maddi durumu çok iyi olabilir. Bir başkasının aile desteği olabilir. Bir başkasının bir kenarda birikimi vardır. Bu sebepten dolayı boşandığında mağdur olmayacaktır. Fakat sizin şartlarınız aynı değildir. Aynı şartlarda değilken konuyu aynıymış gibi değerlendirmek çok ciddi sıkıntı oluşturabilir. Yani sizin bulunduğunuz durumu, pozisyonu, sizin kendi psikolojik durumunuzu her şeyiyle, her yönüyle dikkat edip ona göre yol aldığınızda en az zararla kararları verebilirsiniz. İhtiyacınız ne? Bu çok önemli. İhtiyaç dediğiniz şey acaba istek mi? Neye ihtiyacınız var? Yoksa öfkeyle mi hareket ediyorsunuz veya çok hevesle mi hareket ediyorsunuz? Bir an gaza mı geliyorsunuz? Sizin kendi yapınızı bilmeniz lazım. Ve karar vermeler aslında olgunluk isteyen şeyler. Doğru karar verebilmek için olayı biraz analiz etmek, birkaç yönüyle değerlendirmek lazım. Ama bizler genelde çevremizle konuşarak, gaza gelerek veya duymak istediklerimize kayarak olaydan sapma yaşayabiliriz. Yani bir nevi kendimizi kandırabiliriz. Evlilik kararı da öyle. Oturup sağlıklı düşündüğünde çıkan sorunları, yaşanan problemleri görmezden gelerek evliliğe girdikten sonra evlilik içinde oluşan sorunlar daha da yük haline gelmektedir. Yani karar verme bir yönde oluşmuşsa bile kendine göre karar verme olmadığı için çevreye göre veya başka sebeplere göre, kendimizin dışında sebeplere göre karar vermeler oluştuğu için, ister adı evlilik olsun, ister adı boşanma olsun, iş değişikliği olabilir, bir işe girme olabilir, sıradan alışveriş bile olabilir, bu bizi yorar, dalgalandırır veya çıkmaz sokaklara da sokabilir. Bu kısım gerçekten önemli. Çift terapilerinde genelde karar vermek üzerine danışmanlık almak istiyorlar ama dediğim gibi hiçbir uzman birinin yerine karar vermez. Sadece kafasının takıldığı yerlere ışık tutar ve görmesini sağlar. Kişi kendisi karar verir. Çünkü evlilik gibi, boşanma gibi veya bir okula başlama, ülke değiştirme, yer değiştirme gibi iş hayatıyla ilgili insanı direkt etkileyecek konularda birilerinin söz sahibi olması çok sağlıklı değil. İnsanlar buna kendilerinin karar vermesini tercih etmeliler. Tamam, fikir alabilirler, değişik görüşleri değerlendirebilirler, fakat mümkünse bir şekilde bunun sorumluluğunu kendileri almalılar. Çünkü hayati bir mevzu, hayati bir konu. Bu hayati konuda da siz etkileneceğiniz için mümkünse kendinizle ilgili kararları her ne kadar dışarıdan yardım
yardım alsanız da değerlendirerek, masaya yatırarak ve kendinize uygun mu, değil mi, nereleri uygun, nereleri uygun değil diyerek bir hesap kitap yaparak mantıklı

sağlıklı şekilde size uyabilecek şekilde bir karar vermeniz çok kıymetlidir. Yine geçmiş dönemlerde danışanlarımdan dinlediğim birçok hikayeler var. Benzer hikayeler sizin hayatınızda da olmuştur veya siz yaşamışsınızdır, duymuşsunuzdur. Bana gelen çiftlerden bazıları şöyle diyor: "Hocam, ben eşimle evlenmek istememiştim aslında. Ailem çok ısrar etti, çok beğendi eşimi. Ben onların yüzünden, onlardan etkilenerek evlenme kararı aldım. Hep ailemin yüzünden. Bu sebepten dolayı işte şimdi boşanmak istiyorum. Keşke ailemi dinlemeseydim." Şimdi böyle bir karar verirken insanlar gerçekten ailesinden etkileniyor mu? Yoksa kendi kafalarına yatan şeyi saklayıp ailesinden etkileniyormuş gibi mi yapıyor? Çoğunlukla insanlar kafasına yatmayan şeyde veya zorlandığı konularda itiraz eder. "Hayır, ben bu evliliği istemiyorum. Hayır, bu insanla yaşamam. Kesinlikle istemiyorum" gibi büyük tepkiler de verir. Hatta biliyorsunuz evden kaçarım, kendimi öldürürüm diye tehdit de savurur anne babaya. Yani bir şekilde insanlar ciddi şekilde tepkisini koyar. Ama annem babam istedi, ben de evlendim diyenlere hadi bir bakalım gerçekten istemiş misin, istememiş misin diyorum. Ve olaylara ışık tuttuğumuzda o kişinin aslında kendinin de istediğini kendisi de fark edebiliyor sonradan. Şartlar uygun, istiyor fakat burada elini güçlü tutmak istiyor. Nasıl elini güçlü tutacak? Bir sorun olduğunda sizin yüzünüzden diyerek, siz seçtiniz diyerek. Çünkü bu tür kişilerde sorumluluk almak üzerine bir korku oluşur. Eğer ben kendi tercihimi yaparsam, kendi kararımı verirsem, ileride de bir sorun çıkarsa, ya bana kızılırsa, ya suçlanırsam. İşte bu sebepten bu psikolojide olan insanlar birilerini dinleme ihtiyacı hissederler. İleride sorun çıktığında başa kalkmak için, sizin yüzünüzden oldu diyebilmek için. Yine bana gelen danışanlarım arasında üniversite öğrencileri oluyor. Bana diyorlar ki, "Hocam, ben bu bölümü istememiştim. Babam çok ısrar etti, baskı oldu, evde kavgalar çıktı. Ben de bu bölümü yazdım. Ama ben şu an mutlu değilim. Hiçbir şekilde bu bölümü istemiyorum ve ben tekrar üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ailemin haberi yok. Ben bu okulu kesinlikle okumam." Tamam, güzel, kendi tercihini yapabilirsin ama gerçekten ailen o kadar anlattığın kadar baskı yaptı mı acaba? Tamam, istemiştir, fikirlerini beyan etmişlerdir, dik durmuşlardır. Ben hep soruyorum, senin anlattığın şekildeki baskılara rağmen yazmamış olsaydın bu bölümü ne olurdu? Mesela seni evden kovarlar mıydı? Evlatlıktan reddederler miydi? Ne bileyim, şiddet uygularlar mıydı? Ne olurdu, başına ne gelirdi? Veya okul hayatın mı biterdi? Yo diyor, öyle olmazdı. Birkaç hafta kavga çıkardı. Babam surat asardı. Annem küserdi. Gerginlik olurdu. Sonra kabullenirlerdi. Peki niye yapmadın? Niye onların istediği bölümü yazdın? Kendi istediğin alanda ısrar etmedin. Çünkü eğer ısrar ederse ve bu ısrarın sonucunda kendi istediği yer olup da başka problemler yaşarsa, ailesinin hedefinde olacağı için bu sorumluluğu almak istemedi. Ama şimdi ne diyor? Sürekli sizin yüzünüzden mutlu değilim, okulu sevmiyorum, zorla beni istemediğim bölüme gönderdiniz ve sürekli bunları ailesine söyleyerek onları da zorda bırakıyor. Belki de bu şikayetleri sebebiyle ailesi ona daha anlayışlı, daha sevecen, daha ilgili. Yani burada kendimize oynadığımız oyunları da iyi fark etmemiz lazım. Benim için iyi ve kötü dediğim şey dışarıdan etkilendiğim şeyler mi acaba? İyi veya kötü dediğim şeyler benim gerçek iyi ve kötülerim mi? Bunların ayrımını iyi yapmak lazım. Bugün sosyal medya aracılığıyla herkes birbirinin hayatına özenir halde ve birbirinin hayatını taklit etmek için çabalıyor. Parası yok insanların, sırf tatile gidebilmek için kredi çekiyorlar. Bir haftalık tatilin karşılığında bir yıl kredi ödüyorlar. Borcun içinde kalabiliyorlar. Yine aynı şekilde telefon bağımlılığında en lüks, en pahalı telefonla görünmek uğruna, ona sahip olmak uğruna bir sürü maddi sıkıntıya girebiliyorlar. Bunlar gerçekten sizin doğrunuz mu? Sizin hedefiniz mi? İnsanların hayat içinde kendini harcayacak, kendini değer vermeden kararlar alabilecek bu hareketleri neyle alakalı acaba? Bu kısım çok önemli. Paranız yoksa tatile de gitmeyebilirsiniz. Ne var ki? Olabilir yani. Eğer imkan yoksa eski telefonunuzla da hayatı sürdürebilirsiniz. İşlerinize devam edebilirsiniz. Eski ayakkabınızı giyersiniz. Tekrar yenilemek zorunda değilsiniz. Tamire verebilirsiniz kıyafetlerinizi. Yani bunlar mümkün ve değerlilik kısmını bunlar belirlemez. Benim değerli biri olup olmadığımı ispatlamak için, özellikle kendimi ispatlamak için pahalı giymeme, pahalı yerlerde yemek yememe, çok pahalı beni aşan yerlerde tatil yapmama gerek yok. Bunlar dış görünüşle veya etiketle olabilecek şeyler değil. Ben neden kendimi değersiz ve kıymetsiz hissediyorum? Karar verirken niye bu duygular nüksediyor ve bunun üzerinden karar verdiğimde ben kendime zarar verdiğimi de fark ediyor muyum acaba? Yine çocukların okuluyla alakalı. İmkanı yok ailenin, maddi olarak

0: olarak gerçekten ancak kendilerini döndürebilecek şekilde yaşıyorlar. Fakat arkadaş çevresinde çocuklarını özel okula gönderenler çok fazla olduğu için belki de bundan etkilenip ciddi şekilde zora girerek çocuklarını okutmak için özel okul kapılarına giden veliler, büyükler de olabiliyor. Bu konuyu çok genelleyebilirsiniz ama merkeze kendimizi koymadıktan sonra verdiğimiz kararlar bizi hep yoracak ve üzecektir. Merkezde kendimiz olmalıyız. Merkezde kendimiz olmalıyız derken bencillik anlamında söylemiyorum. Benim imkanım buna yeter mi? Bana uygun mu? Benim şartlarımı karşılıyor mu? Ben bu kararı verdiğimde ne kadarı bana uyar, ne kadarı uymaz? Bana gelebilecek zararlar hangisidir? Bunun eksileri nelerdir? Yani ben bu vereceğim kararla yüzleşmeliyim ki bunun sorumluluğunu da alabileyim. Eğer sorumluluk almadan bu yolda ilerliyorsam, onun bunun gönlüne göre ve onun bunun gözüne şirin görünmek, iyi görünmek, güçlü görünmek adına kendime uymayan kararlar veriyorsam, sonunda onun bunun gözünden düşecek şekilde de mağdur olabilirim. Lütfen kendinize göre kararlar verin. Aile yapınıza göre, kendi yapınıza göre, kendi duruşunuza göre, kendi işinize, kendi maddi durumunuza göre, sosyal çevrenize, irtibatlarınıza göre, kendinize göre, kendinizi merkeze koyarak karar vermeyi çok önemseyin. Bir başkasıyla kıyas yapmaktan vazgeçin. Eğer bir karar verirken çok çok zorlanıyorsanız ya kıyas yaptığınız içindir veya siz karar vermede hangi tarafı seçmekte zorlandığınız içindir. Eğer zorlanıyorsanız da iki taraf, yani alternatifli konular hakkında yeterli bilginiz de yok demektir. Yani ben bir şeye karar vereceksem önce bilgi sahibi de olmam lazım. O konuyla ilgili bilgim var mı? O tarafı seçeceğim ama önce bilgi sahibi olmam lazım. Şehir değiştireceğim diyelim ki. Değiştireceğim şehirde hangi işleri bulabilirim? Nerede oturabilirim? Ne kadar maaş alabilirim? Orası ihtiyaçlarımı ne kadar karşılayabilir? Sosyal yönden bir çevre edinebilir miyim? Eğer burada bir sorun çıkarsa, ben gittiğimde sorun çıkarsa ikinci bir planım var mı? Yani bir B şıkkım var mı? Bunları iyice oturup analiz etmem ve önce bilgi toplamam lazım. Bilgi eksikliğinden de kafa karışıklığı olur. Nerede nereye seçeceğimizi ve ne yapacağımızı bilmemiz için seçenekler hakkında doğru bilgiye de sahip olmamız lazım. Çocuk modunda iyi ve kötü vardır. Bir iyi vardır, bir kötü. Ama aralarda dengeyi sağlayan unsurlar da vardır. Bunu ancak biz yetişkin olduğumuzda gözlemleriz ve ona göre davranırız. Onun için iyi ve kötü olarak karar verdiğimizde, bir tarafı seçip bir tarafı tamamen sırt dönüp kötü diye ilan ettiğimizde sonunda pişman olabiliriz. Yani ne seçersek seçelim, hangi konuda yol almayı tercih edersek edelim, seçtiğimiz yolun mutlaka artısı olduğu gibi eksisi de olacaktı. Bazen insanlar diyor, keşke bir başkasıyla evlenseydim. Bu kişiyle değil de daha önceki görüştüğüm insanla evlenseydim. İnanın onunla da evlenseniz o ilişkinin de problemleri olacaktı, sıkıntıları olacaktı, çıkmazları olacaktı. Yani hayat böyle bir şey. Konforlu, sıfır sorun olan bir yer değil. Kesinlikle neyi tercih ederseniz edin, o tercih ettiğinizin de sorunları, sıkıntıları olacak. Ama buradaki amaç ne? En az sorunla problemi çözmek. En az sıkıntıyla yolumuzun önünü açmak. En az sıkıntıyla mümkünse daha iyi şartlarda yol alabilmek. İşte bizim hedefimiz bu olmalı. Bundan dolayı kaliteli karar vermek, kararlarımızda pişman olmamak için kendi şartlarımızı çok iyi bilmemiz lazım. Kendi duygularımızdan haberdar olmamız lazım. Kendi beklentilerimizi, heveslerimizi, hayallerimizi iyi bilmemiz lazım. Hedef mi, istek mi, ihtiyaç mı? Gaza mı geliyoruz? Ben çok çabuk gaza gelen biri miyim? Acaba birileri beni çok çabuk doldurur mu? Bunların hepsini iyice fark etmem lazım. Yani ben kendimin eksi ve artılarını bilirsem ihtiyaç ve isteklerini de bilebilirim. Gaza mı geliyorum? Hedefimin üzerinde yol mu alıyorum? Onu da anlayabilirim. Yani dönüp dolaşıp her şey aslında kendimizi tanımaya geliyor. Ve kendimizi tanımaya çalıştığımızda duygular öne çıkıyor. Bize bir şeye karar verdiren şey hem düşüncedir hem düşüncenin ortaya çıkardığı duygulardır. Bir şey bizi tetikler. Tetiklendiğimizde de bir heyecanla veya korku kaygıyla veya sevinçle o işe girişiriz. Ama merkezde biz mi varız acaba? Yoksa hedefimiz, hevesimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz mi var? Hangisi sağlıklı, hangisi bizi boşa çıkarır, hayal kırıklığına uğratır? Bunların ayrımı hakikaten önemli. Ben kendimi tanımadıkça vereceğim kararlar da beni yoracaktır. Bunu unutmayın. Yine bize gelen danışanlardan şöyle cümleler kuranlar çok oluyor. Hocam, daha nişanlıyken beni o kadar üzdü ki, o kadar yoruldum ki, yani Evlenince düzelir diye düşünüyordum. Daha da arttı, daha da problem oldu. Peki nişanlıyken niye ayrılma kararı vermedi? Bunu sorduğumda kendince bir bahaneleri var. İşte annem üzülsün istemedim. Nişan bozulursa akrabalar dedikodu yapar, babam incinir, işte kızarlar bana. Onları mağdur etmek istemedim. Peki şimdi ne yapıyorsun? Boşanmak isteyerek ne yapmış oluyorsun? Ailen yine üzülüyor, belki iki kat üzülüyor. Belki arada çocuk var. Yani bir şeye karar verirken kendinizi merkeze koymalısınız. Ben bu insanla evlenirsem belli ki sonunda yapamayacağım. Belli ki ben bu şiddeti kaldıramayacağım. Şimdi de kaldıramıyorum çünkü. Belli ki bunu yürütemeyeceğim. Belki bir yıl sonra boşanmaya kalkacağım. Şimdi bunu oturup ciddi ciddi düşünmeliyim demeniz gerekiyor. Yani problemler daha en başta nüksetmişken onu halletmek yerine üstünü örtüp ve görmezden gelerek verdiğiniz kararlar sizi yorar. Konu ne olursa olsun kendinizi merkeze koymanız lazım. Ne kadarına katlanabilirsiniz? Ne kadarı ağır gelir? Ne kadarı götürülebilir? Ne kadarı halledilebilir? İşlerin ne kadarı acaba size ait? Ne kadarı size ait değil? Gerçekten bu kısım çok çok kıymetli. Evet, bu hafta karar vermede bizi etkileyen kısımları konuştuk. Yani bizim karar vermemizi etkileyen olumsuz etkenleri paylaştık. Evet, dışarıyı bileceğim, çevremi bileceğim, kendimi de bileceğim, duygularımı bileceğim. Beraberinde bu benim ihtiyacım mı yoksa hevesim mi var, gaza mı geliyorum kısmını da iyice ayırt etmem lazım. Kendini bilen Rabbini bilir demiş büyükler. O kadar kıymetli ki ibadet bile, maneviyat bile insanın kendi duygularını, düşünce tarzını, arızalı yönlerini bilmesinden geçiyor. Bu arızalı yönlerimizi dövmekten ziyade, incitmekten ziyade mümkünse kabullenerek yol almalıyız. Evet, benim şöyle şöyle eksiklerim var. Evet, benim bazı problemlerim var. Evet, ben bazen kendime söz geçiremiyorum. Bazen heyecanlı bir yapım var. Aniden ortaya çıkıp böyle ataklarda bulunabiliyorum. O sebeple biraz sakin olmayı öğrenmem lazım gibi kendime bir yol haritası çizebilmeliyim. Kendi huyumu iyi bilmeliyim. Genelde etrafı biliyoruz. Mümkünse kendimizi iyi tanıyıp kendi huylarımızı da keşfetmemiz kıymetli. Evet efendim, bu haftanın da sonuna geldik. Hemen mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla.

0: Yaşlı dikey süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şapı Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İşte.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Harun Balaban, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Mehmet Kaya'yla hem şöyle haftanın öne çıkan hem de gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız. Cuma yaptığımızı çarşamba yapacağız ama şimdi biraz Ankara'nın turizmini konuşalım istiyoruz. Çünkü yani evet, diplomasi ve iş dünyası çok önemli bir yeri var ama kültür, sağlık ve kongre turizmiyle de önemli bir potansiyel taşıyor Ankara. Ankara Turizm Derneği Genel Sekreteri Ferah Diba Yağan'la konuşacağız. Sayın Yağan, merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler, siz?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim, çok sağ olun.
0: Şimdi turizm ve yapay zekayı birlikte ele alan bir zirveye ev sahipliği yapacak Ankara. Galiba 21-22 Ekim'di değil mi tarihi?
1: Doğrudur, yani. Doğrudur. Evet. 22 Ekim, evet.
0: Şimdi hani buradan da hareketle bir işte 2026'nın ilk yarısını mesela turizm açısından nasıl geçirdi Ankara?
1: Aslına bakarsanız ilk yarısını birazcık NATO öncesi, NATO dönemi ve NATO sonrası da diye

0: yaptı Ankara'mız, başkentimiz. Oldukça başarılı, her anlamda gurur duyacağımız bir iş çıkardı Ankara. Her anlamda bütün kurum, kuruluş ve yetkilileriyle birlikte. Dolayısıyla özellikle Haziran-Temmuz ayında NATO'nun öncesi ve NATO dönemi birazcık bizi toparladı diyebiliriz. Ankara'mızı toparladı. En azından ilk 5 ayda yaşadığımız kayıpları bir miktarda olsa kompanse etme fırsatımız oldu. Ama elbette Ankara'mızın çok daha büyük potansiyelleri olduğuna inanıyoruz biz. Dernek olarak, dernek yetkilileri olarak da, Ankaralılar olarak da.
1: Şimdi az önce programın açılışında da saydım, yani diplomasi var, sağlık, eğitim, kongre, kültür, turizmi, aslında bunların hepsinde var Ankara, ama bunların hangisine yoğunlaşmak gerekir sizce? Hangisini öne çıkarmak gerekir?
0: Aslına bakarsanız toplantı anlamında da devlet işleri, diplomatik ilişkiler kısmında Ankara gerçekten çok önde ve devam eden bir yeri var, ama bizim birazcık daha sanıyorum orta ölçekli, çok hatta ve bahattan büyük ölçekli de işlere ev sahipliği yapabilmemiz önemli Ankara'da. Bunun için çok güzel şehirlerimiz elbette var. İstanbul, Antalya, İzmir, farklı farklı şehirlerimiz, ama bir başkent olarak birazcık daha önde olmayı hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Yani birazcık daha o gündemde olmak, özellikle ülkenin de kalbinde olan bir şehir olduğu için, baktığımızda tam ülkemizin ortasındayız, bütün bağlantı yollarının da ortasındayız aynı zamanda. Dolayısıyla bizim isteğimiz bir miktar daha, aslında tercihimiz, yaptığımız araştırmalar da bunu gösteriyor. Kongre turizmini bir miktar daha Ankara'ya yönlendirebilmek, birazcık daha bunlara ev sahipliği yapmak, kültür turizmini ve hatta gastronomiye ev sahipliği yapabilmek için oldukça geniş alanlarımız, büyük yerimiz var diye düşünüyoruz Ankara için. Dolayısıyla önceliğimiz bunlar olacak. Bunlar.
1: Peki uzunca bir süredir yani ben de uzunca bir süredir bu programdayım. İş insanlarının özellikle çok dert yandığı bir şey var. Ankara'ya uluslararası direkt uçuşlar.
0: Evet.
1: Yani çok az. Yani şimdi biz yurttaş olarak, bizi de çok etkiliyor ama iş insanlarını çok daha fazla etkilediği muhakkak. Şimdi turizm açısından baktığımızda da bu bir dezavantaj olarak önünüzde duruyor mu? Daha fazla noktaya doğrudan uçuş olması turizm potansiyelini ne derece arttırır Ankara'nın?
0: Evet, bu çok önemli ve çok oldukça da üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz, bir şekilde sürekli müzakereler halinde olduğumuz da bir konu. Çok haklısınız bu noktada. Vatandaş olarak da bunun çok zorluğunu yaşıyoruz. Direkt uçuşlarda artışlar var, lakin yeterli değil Ankara'dan. Ve pek tabii ki yurt dışından gelebilecek olası potansiyellerde direkt uçuş yerine birden çok aktarma yapma fikri de sıcak gelmiyor misafirlerimize. Dolayısıyla bu bizim için, bizim ve bence pek çok kişi için en önemli konulardan bir tanesi. Bu bizim bir dezavantajımız, ama avantaja da çevirebileceğimiz önemli bir nokta diye düşünüyoruz bir miktarda. Yani bu noktada biraz daha çabalanırsa, biraz daha uğraşıldığı takdirde direkt uçuşların artışı konusunda son dönemde epey bir yol kat edildi, eklemeler yapıldı. Ama yine de bir başkent olarak tabii ki bütün diğer dünya ülkeleri gibi başkentlerin daha çok direkt uçuşlarının olması gerektiğine inanıyoruz ve bizi etkilediğini düşünüyoruz bu noktada. O yüzden daha uzun vadeli planlarımızda bu konu çok önemli gündemimizde. Ama ilk etapta acil diye bakadığımız, yani şu an için ne yapabiliriz kısmında, o yüzden daha çok lokal işlerimize, Türkiye'de, o Türkiye içerisinde olabilecek işlerimizde birazcık daha Ankara'yı ön plana çıkarma yolunda hareketlerimiz var şu an içerisinde. Ama tabii ki bu çok önemli bir nokta. Ciddi olarak da zaman zaman bunun dezavantajını yaşıyoruz. Sadece kongre turizminde değil, birçok alanda.
1: Evet. E,

0: Şimdi biraz da dernekten konuşalım istiyorum. Çünkü çok genç de bir dernek değil mi Ankara Turizm
1: Evet, öyle.
0: Derneği?
1: Gerçekten öyle. Birazcık farkını anlatayım isterseniz.
0: Lütfen.
1: Dernek olarak nelerden, kimlerden oluşuyoruz? Biz aslında birazcık daha farklı bakıyoruz. Tabii bütün derneklerimiz çok kıymetli ve onlarla birlikte çalışmak, birlikte işbirliği halinde olmak biz çok büyük gurur duyuyoruz bu noktada. Herkesin yaptığı işte bu noktada hiç şüphemiz yok. Sadece bizim derneğimizin farklı, biz sadece otelcilerden ya da sadece acentalardan ya da sadece herhangi bir uzmanlık alanına sahip bir meslek bölümün bireylerinden oluşmuyoruz. Biz aslında turizmi tamamen kapsayan, içine alan birimlerden, kurum ve kuruluşlardan oluşuyoruz. Bunun içerisinde otellerimiz var. Bunun içerisinde seyahat acentalarımız var. Bunun içerisinde AVM'lerimiz var. Restoranlarımız var. Müzelerimiz var. Dolayısıyla olabildiğince kapsayıcı olmaya çalışıyoruz. Olabildiğince içine alan, herkesi içine alan. Çünkü turizm bir paket aslına bakarsanız. Uçağa bindiğiniz andan itibaren transferinden tutun, otele gelene kadar yemeğe ihtiyacınız var. Gittiğiniz yerde bir müze görme, farklı deneyimler kazanma istek ve arzusuyla da gidilme durumu oluyor. Dolayısıyla bizim yola çıkma noktamız buradan başlıyor. Ve dolayısıyla ve hep bu bağlamda devam ettiriyoruz. Oldukça genç bir ekibiz. Ankara'ya gönül veren bütün iş insanlarını da davet ediyoruz, bekliyoruz bu noktada gerçekten. Gün sayımız her geçen günde artmaya devam ediyor. Çok da yeni bir kuruluşuz aslına bakarsanız. İşte Nisan ayı itibariyle diyebilirim tam zamanlı olarak hayata geçtik. Bununla ilgili ayın 22'sinde yapay zeka konferansımızı yapıyoruz ama ayın 13'ünde Ankara'nın başkent olmasını kutlayacağımız ufak bir etkinliğimiz
0: Evet.
1: oluyor dernek içerisinde. Gibi gibi konuları olabildiğince ele almaya çalışıp gündemde tutmak gibi de bir gerçekliğimiz var.
0: Bu 22'sindeki turizm ve yapay zeka zirvesi, şimdi çok genç bir dernek olmanıza rağmen birçok paydaşı da bir araya getiren bir zirve olacak. Ama yani turizmle yapay zekayı niye aynı başlık altında buluşturuyorsunuz?
1: Dijitalleşme aslında ya da yapay zeka yani ya bir parçası olursunuz ya da tamamen dışında kalırsınız gibi bir durum söz konusu. Yani değişim sizi bunun içerisine bir şekilde alıyor. Bir şekilde o değişimi yakalayamadığımız zaman dünya trendlerinin olabildiğince gerisinde kalıyoruz baktığımızda. Dolayısıyla bizim bakış açımızda yapay zeka ile turizmi tabii ki yapay zeka işimizi elimizden almayacak, meslekleri boşa çıkarmayacak. Bizim baktığımız çünkü bizim işimiz misafirperverliği hizmeti sunmak aslında bakarsanız misafirlerimize turizmin farklı kanallarında gelen konaklayan misafirlerimize ya da yemek yiyen misafirlerimize biz sadece bu yaptığımız işi, turizmi daha kaliteli, daha efektif nasıl hale getiririz diye bunu kullanmak istiyoruz. Yani daha efektif çalışmanın yöntemlerine bakıyoruz bir miktarda. Yapılan işin kolaylaştırılması, çalışan iş arkadaşlarımıza daha farklı deneyimler yaşatmak için misafirlerimize zaman tanıması açısından bakıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bunun bir parçası olmak yolunda hızlıca ilerlediğimiz ve anlamaya çalıştığımız bir konu bizim de.
0: Evet. Turizm Derneği Genel Sekreteri Sayın Ferah Diba Yağan, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Umarım haftayı da kapatmam ben bugün seni görüp cumaları sürekli dinleyicilerimiz cumaları alışık Mehmet'e. Bu hafta çarşamba geliyor cuma olamayacağı için. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sunumu. Önemli başlıklar vardı ama sen mesela neyi manşete çekerdin?
1: Evet, birkaç tane başlık attım bugün, birkaç farklı haber yazdım. Öncelikle Merkez Bankası'nın ilk konuşması, yani daha doğrusu normal sunuş konuşmasında ağırlıklı olarak biraz güncel tuttu konuları. Ve hali hazırdaki gelişim, normal şartlar altında burada geniş bir enflasyon şey yapması gerekiyordu, sunumu yapması gerekiyordu. Eğer bu fon krizi olmasaydı. Hı hı. Ama açılış konuşmasını, dün yaptığı konuşmayı, yani şey, dün öğleden sonra yaptığı konuşmayı biraz kısa tuttu ve genel olarak diğer konulara kısaca değindi. Şimdi bu Merkez Bankası bankacıların ya da başkanların, konuşmacıların işte biraz pozitif, biraz negatif, işte olumlu yönde diye sınıflandırırlar ya. Dünkü konuşma pozitif bir konuşmaydı. Hı. Enflasyon açısından, enflasyonun geleceği açısından. Söylediği, insanlar okumuştur haberleri ama özet babında söylüyorum. Temel mal ve hizmetlerdeki fiyat gerilemesinin sürdüğünü söyledi her şeyden önce. Şimdi temel mallarda gıda fiyatlarından kaynaklı olarak, hizmetlerde ise eğitim, kira ve otel lokantadan kaynaklı olarak katılık vardı. Bu katılığın kırılmaya başladığı mesajını verdi. En önemli unsur bu enflasyona ilişkin. Büyümeye hiç değinmedi şeyde. Çünkü o tarafta sanıyorum bir başka hesap yapılıyor, yani fon krizinin şeyine tarafa ekleyebilecek diye. Milletvekillerinden biraz eleştiri aldı. Konuşmasında fona değinmediği için diye, ama
0: bu arada fon işte krizi, fon vurgunu, fon, evet, sahtekarlık da bana ait değil Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
0: Bugün grup toplantısında sahtekarlık yapan hesabını verecek dediği için kullanıyorum o sözcüğü de. Şimdi bu fon vurgunun aslında bütün boyutlarıyla hesaplanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani sadece fonlarda içeride kalan parayı hesaplayarak bunun maliyetini çıkaramayız. Yani o günden bu yana borsadaki değer kaybı, hissesini, yani hiç bu hisselerle ilgisi olmayan bambaşka hissesini 15 gündür satamayan biliyorum ben. Yani buradan arkadaşlarımız var. Satamıyor çünkü taban açılıyor zaten.
1: Evet, bir de insanlar çekildiler oradan. Yani evet, alışveriş işlem hacmi diyelim artık yani. Ama insanlar, en basit anlatımıyla, hisse satanlar var ama alıcı yok karşılarında, evet, şu anda. Evet. Öyle de bir sorun var. İnsanların tedirgin. Şimdi bugün Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın sunumu vardı mecliste. O da meclisi, parlamentoyu bilgilendirdi yapılacaklara ilişkin olarak. Dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi, hazine kaynağının kullanılması bunda yasa değişmediği sürece mümkün değil. Yani herhangi bir kararla hazine kaynağı kullanamazsınız bu fonun tasfiyesinde.
0: Bugün Cevdet Yılmaz da söyledi onu, evet, kullanılmayacak dedi.
1: Evet.
0: Nereden ödenecek?
1: Şu anda tahsil edilen paralardan bir de fonları da, o varlıkların bir değeri var yani. Hı. O değerlerden ödenecek. Ama başka gerekirse önümüzdeki dönemde, şimdi o kademeli ödemelerden dolayı ilk 350 bin kişinin 1 milyon liraya kadar olan şeylerini ödeyecekler, tutarlarını. Kalan kısımlar çok büyük zaten toplam. İşte o tarafa gerilmeye başladığı zaman bu varlık piyasasının, yani fon piyasasının normale dönüşmesi gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın, hani dediniz ya, başlıklar şey yaparsınız, neye başlık çıkarsınız diye, ilk kez reel sektöre etkisine dair bir analiz söylenmiş oldu şeyin, bu fon krizinin. Merkez Bankası'nın söylediği, reel sektör deyince hem hizmetleri hem mal ürün üretimini kastediyor, onun üzerinden söylüyor. Şimdi reel sektöre etkisinin sınırlı olacağını söyledi ama iki defa konuşmasında, o soru cevap bölümünde iki defa ilk izlenimlere göre, yani yapılan ilk analizlere göre sınırlı olacağının altını çizdi. Yani şu anda reel

0: sektör açısından acil bir şey yok. Önlem alınması gereken bir durum yok. Yani şeyin lafın ruhu, sözün ruhu o tarafa gidiyor. Acil önlem alınması gereken yok ama izliyoruz. İkinci kanal döviz piyasası üzerinden. Yani Türk lirası mevduat, Türk lirasından çıkış ve dövize kayış gibi. Şu anda o tarafta da bir kaygı yok şeyde, Merkez Bankası'nda. Ama eğer bu özellikle döviz cinsi fon varlıklardan çıkanlar zaten tercihleri döviz cinsi yatırım olduğu için döviz tevdiat hesabına yönelebilirler. Yani döviz mevduatı açabilirler.
1: Ki şey bir kıpırdanma da var orada.
0: Evet. Bu şey iki şey var. Bir de şey reel sektör açısından ve önümüzdeki dönemde nasıl olur henüz daha tam bilmiyoruz. Boyutu ne olur bilmiyoruz ama geçmişteki altının değer kaybetmesini örnek vererek söyledi. İnsanlar şu anda herkesin şey hesabıdır. Elinizdeki varlığa bakarsınız. Aa, değeri şuraya gelmiş. Şu kadar param vardır diye düşünür. Ve insanlar ona dayalı olarak harcama yaparlar ya da realize ederler. Gerçekten ürünlerini satıp harcama yapmaya başlarlar. İşte fiktif olan o kar şu anda servet yetkisi deniyor ona. Kağıt üzerinde geriye düşeceği için insanlar bu fon krizinden önce 100 liraları varsa şu anda 60 liraları var mesela onların. Onların talebinin onlardan kaynaklı olarak talebin biraz daha gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Dediğim gibi ama ihtiyatla vurguladığı şu anda ilk etki reel sektöre bir şey yok. Etkisi sınırlı. Bu talep yönünden biraz sınır şey geliyor, etki geliyor. Ama izlemeye devam ediyoruz diye. Özellikle şeyi de rezervleri de şey düzeltiyorum. Günlük fon çıkışlarını da fon hareketlerini de günlük olarak takip ettiklerini, ilk başlardaki hızını kaybettiğini fonlardan çıkışın biraz daha sakinleştiğini o piyasanın vurguladı. Yani bugün okuduğunuz haberlere ilave olarak önümüzdeki günlerde şey yapacak, biraz daha bunların altı doldurulacaktır tabii, daha geniş olacaktır.
1: Evet, evet.
0: Onlar gündeme gelecek.
1: Çözüm önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bugün zaten grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. MYK'yı da toplayacakmış. Çözüm önerileri MYK'da da ele alınacakmış. Bu arada Cevdet Yılmaz'ın söylediğini az önce aktardık. Hazine kaynakları kullanılmayacak dediğini aktardık. Bir şey daha söyledi. 17 fonun ödemeleri başlıyor. Yani işte ama işte hangi 17 fon olduğunu bilmiyoruz değil mi?
0: Onu muhtemelen SPK'ya yani, da tasfiyeden sorumlu biliyorsunuz. 2 tane banka var.
1: Evet. 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcıya yarın ödeme yapılacak. Evet. Hani bunu haberi olmayan dinleyicilerimiz için de tekrar etmiş olalım. Peki. İstanbul Ekonomi Forumu başlıyor yarın.
0: Evet.
1: Kimler katılacak, neler konuşulacak?
0: Aslında oldukça kalabalık şeyler, katılımcılar. İki bakan geliyor şeyden, yurt dışından konuk olarak. Şimdi tam söyleyeyim şey olmasın. 16 Merkez Bankası Başkanı da geliyor. Kimler var arada mesela? Hani hızlıca bakıyorum. Özbekistan'dan var, Hollanda'dan var, Suriye'den var. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın başkanı var. Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan Merkez Bankası başkanları katılıyor. Harç sırasıyla açıklandığı için şey o yüzden biraz yavaş bakıyorum. Gürcistan'ın var, Fransa'nın var. Yani gelişmiş ülkelerin de var. Mehmet Şimşek de konuşacak orada bu forumda. Merkez bankalarının üzerinde şu anda şey var, biraz yük var. Aslında kuramsal tarafta tartışılacak taraflı şeyler de var. Mesela geçmişte Stiglitz demişti, merkez bankalarının bu kadar güçlü olması şey sıkıntı yaratabilir diye. Şu söylediğim güncel ortamda biraz tuhaf karşılanabilir ama bir zamanlar diyelim artık, bir zamanlar demokrasinin gücü açısından merkez bankalarının bu denli güçlü olmasının sakıncalı olup olmayacağını tartışabiliyorduk. Ama ne yazık ki şu anda savaşların olduğu bir ortamda ve küresel olarak hem tedarik zincirlerinin bozulmasından kaynaklı hem de bu adını tam koyalım kapitalizmin tökezlemesinden dolayı merkez bankalarına çok fazla görev veriliyor artık. Çok fazla şeyi yönetmek zorunda kalıyorlar. Çünkü her şey parasallaştı. Şeyde dünyada. Bu açıdan da verilecek

0: Mesaj önemli ve elbette Türkiye'ye ilişkinden biraz daha görünürlüğünü artırmak yönünde Türkiye'nin, ki biz tek başımıza değiliz. Yani bu fon krizini dünyanın hemen hemen bütün medyası şey yaptı, haber yaptı. Çünkü örneği az bu denli şeyin, büyük bir sorunun çıkmasının. Yani küçük örnekler var, tutar olarak büyük olabilir ama mesela yaygınlık açısından şey, birkaç fonun sıkıntılı olduğu geçmişte örnekler var. Ama orada da suçlar çok sabitti, yani çok rahat yakalandı. Ama bizim bu ölçeğimiz biraz yaygın oldu. O yüzden yarın konuşulacak konu elbette küresel sermaye sistemi. O tarafta bir şey, ciddi hani iyi bir toplantı olacağını düşünüyorum İstanbul'daki.
1: Evet. Şu modüler nükleer santral hikayesini sonraya konuşacağız. Çünkü süremiz bitti. Bugün İstanbul'dan da almayın süremizi demişler. Şimdi az önce söyledik, 3 şirketin 17 fonu demiştim. Falih bu arada ayrıntıları göndermiş. A1, Buls ve Pardus. Evet. Yarın başlıyormuş ödemeler. Atlas'ın tasfiyeden çıkarılması çalışmaları devam ediyormuş. Olağanüstü tasfiyedeki Tera, Pusula ve Hedef'te de 1 milyona kadar olan yatırımların ara ödemesi Ekim ayı içinde yapılacakmış. Burada da öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonları, evet, olacakmış. Bu ayrıntıları da hani FonZ'de dinleyicilerimiz varsa onlarla paylaşmış olalım. Mehmet Kaya, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30'da görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Şel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Anıl Çıtak ve Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için huzurlarınızdayız. Efendim bugün 7 Ekim dedik. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımının 3. yılındayız ki yıllardır devam eden bir işgal var. Bu akşam programımızı biraz erken bitireceğiz. Saat 18.35 itibarıyla size veda edeceğiz. Ve insanlığın sınavı Gazze özel programı sizlerle birlikte olacak. Şimdi hemen başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Büşra Topçu telefon hattımızda. Büşra merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz Büşra.
1: Devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını aktaralım. Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu bugün. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz dedi. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili idari ve siyasi olarak gerekenin yapılacağının altını bir kez daha çizdi. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan asla ayrı değildir dedi. Muhalefetin AK Parti'yi hedef almasına buradan siyasi yan kesicilere emek çıkmaz sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımız da yok. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan milletin emanetine kim musallat olursa AK Parti'nin de ona musallat olacağını söyledi. Erdoğan bugünlere tertemiz geldik, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Dünyaya sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz ifadelerini kullandı. Erdoğan son soruşturması ile ilgili süreci hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı. En küçük bir ihmale, kural dışına göz yummayacağız ifadesini kullandı. Erdoğan milletin hakkına girenler bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de mahkemeyi kübrada yaratana verecektir ifadelerini kullandı. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak, finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki sözlerini değerlendirdi. Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onura eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Erdoğan Cumhur İttifakı olarak milletin hayrına

0: olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmayız dedi. Umarız mutabakat içerisinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Adanmışlık ruhuyla Türkiye için ter döktüklerini vurguladı. Erdoğan inşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan usanmadan geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Yine devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peki bugünkü programındaki açıklamaları aktardık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Büşra Topçu, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, TRT muhabiri Büşra Topçu telefon hattımızdaydı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmek için gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda bu dakikalarda. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Feryal Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi çok yoğun bir gündem var. Hakemler dosyası soruşturması ve sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Çok yoğun bir gündem var. Az önce de söylediğim gibi, ancak İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımının 3. yılındaki yıllardır devam eden bir işgal söz konusu. Gazze'de yaşanan katliamları, açlığı ve zorla yerinden edilmeyi, Filistin halkının tüm bu zulme karşı hayatta kalma mücadelesini ve bunları dünyaya duyuran başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere basının rolünü de konuşmak istiyoruz sizinle öncelikle. TRT ve Anadolu Ajansı Gazze'nin sesini dünyaya duyurarak çok önemli bir rol üstlendi diyoruz. Ve elbette dünyanın konuya yaklaşımında da, değil mi, bir harekete geçirme şeklinde de bir rolü oldu mu? Neler söylersiniz? Sizi dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Kuşkusuz Türkiye'nin çünkü tavrı çok net, devlet olarak da toplum olarak millet olarak da Filistin meselesine, hasaten Gazze'deki bu büyük soykırım ve işgale karşı çok net bir tutumu var Türkiye'nin. Kamu yayıncılığı açısından tabii ki TRT'nin bütün kurumlarıyla birlikte ve Anadolu Ajansı'nın haber takibi, olayları anlık takibi ve küresel medyaya servis etmesi, Türkiye'deki bu duyarlı toplumu her an konudan haberdar etmesi bakımından çok önemli bir çalışması oldu bu 3 yıl boyunca. Tabii geriye sari onu artık İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadar da götürebiliriz. Tabii şimdi 3. yılı bugün soykırımın başlaması, işgali, Gazze'nin işgal edilmesi 3. yılı. Rakamlar korkunç zaten. Yani tekrar etmek, insanları, hayatları, canları, çocukları bir rakamın içerisinde yuvarlayıvermek çok acı verici ama gerçekten dehşetengiz rakamlara ulaştı. İşte 75 binden fazla şehit var. Enkazların altında 10-15 bin ceset olduğu söyleniyor. Yaralılar 200 bine yakın. Ve yani hayatını kaybedenlerin %25, %30'unun belki çocuk olduğu söyleniyor. Biliyoruz, gördük onları. İsrail ısrarla bütün dünyadaki tepkiye, artan tepkiye rağmen Gazze'deki katliamını, soykırımını bırakmadı, durdurmadı. Ve işte Gazze barış planı ateşkesinden sonra da aradan işte neredeyse 1,5 yıl geçiyor, bir yılı geçti. Ekim 2025'te olmuştu ateşkes. Bir yıl oldu. Yine 1500'e yakın insanı sadece Gazze'de katletti. Katletmeye devam ediyor. İsrail açısından bir şey değişmedi. Zor şartlar hala aynen, açlık, susuzluk, barınma.

0: barınma ihtiyacı. Çünkü %90 oranında Gazze'de ayakta bina yok. Hatta çadır imkanları bile, işte yeniden bir kış döngüsüne giriyoruz. Çadır imkanları çok son derece zor şartlarda hayatını sürdüren 2,5 milyon insan var orada. İşin boyutu böyle. Ama öte taraftan tabii İsrail kuruluşundan bu yana bütün dünya üzerinde kendisinin mazlum bir halk olduğu, demokratik, işte Orta Doğu'nun içerisinde bir demokrasi vahası yarattığı gibi bir illüzyonu bütün dünyaya kabul ettirmişti. Bütün araçlarıyla bunu, bu algıyı yaratmaya çalışıyordu. Bu yerle eksan oldu. Yani bu 3 yılın sonunda bütün dünya toplumlarının küresel manada nefretini kazandı. Ve devlet olarak da aslında büyük bir diplomatik yalnızlık yaşıyor. En son Birleşmiş Milletler Eylül başındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Netanyahu'nun ki çıkmaması gerekir. Yani bir katilin, soykırımcının, savaş suçlusunun ve üstelik hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem Uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulunmuş birinin BM kürsüsünde konuşmaması icap ederdi. Ama Amerika'nın bu geniş büyük desteği marifetiyle o kürsüye çıktı. Ama o kürsüye çıkar çıkmaz da 100'den fazla devlet salonu terk etti. Bu diplomatik yalnızlık çok görünür oldu. Tabii Filistin'i tanıyan devletlerin sayısı arttı. İki devletli çözüm konusunda sayı giderek arttı. Hali hazırda 156 devlet Filistin'i tanıyor devlet olarak. Bunlar görünür kazanımlar, ama öte taraftan Gazze diye bir yer kalmadı artık. Hani uzaydan çekilen fotoğraflarda da görülüyor ki Gazze diye bir yer yok, ama olmayan yerde 2,5 milyon insan var. Dolayısıyla Gazze'de durum ne yazık ki böyle, bu ağır şartlarda yaşamaya, hayatta kalmaya, var kalmaya, bağımsızlığını korumaya, devlet olarak kendi vatanını korumaya gayret ediyor Filistinliler. Tabii ayın 27'sinde de İsrail'de bir seçim var. Netanyahu ve partisinin seçimi kazanamayacağı şu andaki anketlerde görülüyor. Ama tabii buradaki temel sorun şu: Netanyahu gitse de Netanyahu kafasındaki bir siyaseti üreten ve destekleyen bir toplumsal anlayış var. Yani Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını destekliyor İsrail toplumu ve bütün kamuoyu araştırmaları %90-95 oranında sivillerin öldürülmesini, hatta çocukların öldürülmesini bile mazur gören, bunu kabul edilebilir bulan bir toplum psikolojisi, bir toplum, hastalıklı bir toplum üretmiş vaziyetteler. O yüzden hani onun yerine muhalefet de seçimi kazansa belki küçük bir duraksamadan sonra ne yazık ki İsrail Filistin üstündeki zulmü devam ettirecektir. O yüzden küresel bir müdahalenin şart olduğu çok net olarak ortaya çıktı diyebilirim.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımının 3. yılında gazeteci Fadime Özkan'dan konuya ilişkin değerlendirmesini aldık.
2: Reklamlar.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz mekanisi yok.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın.

çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olmasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ben mühendis uzaylı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
5: Emeklilik. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Radyo 1. Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Saatimiz 18.21'i gösteriyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımının 3. yılında ki yıllardır devam eden bir işgal söz konusu. Gazze'de yaşanan katliamları, açlığı ve zorla yerinden edilmeyi, Filistin halkının tüm bu zulme karşı hayatta kalma mücadelesini, uluslararası toplumun yaklaşımını, Türkiye'nin tutumunu ve bundan sonrası için öngörüleri konuşacağız. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın Karaca, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk.
1: Neler söylersiniz hocam? Süremiz de bugün biraz kısıtlı. Sizi dinleyelim direkt.
2: Ya 7 Ekim tabii esasında hani baktığınız zaman 3 yıl geride kaldı.
1: Evet.
2: Ve o 3 yılda neler oldu bir bakalım mı?
1: Bakalım.
2: 74 bin kişi hayatını kaybetti. 175 binden fazla kişi yaralandı. Uzuvlarını kaybetti. 3 yılda 21.745 çocuk yaşamını yitirdi. Bu bilinen kayıtlar. Bir de bugün internette haberlerde gezinirken Gazze'nin eski haliyle yeni halini yan yana koymuşlardı. Hı hı. Yeni halinde bina yok Feren. Bir de o binaların altında yatanlar hı hı. var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun bir raporunda eğer tam olarak ortaya çıkartılırsa ölü sayısının 670 bin civarı olacağı yazıyor. Düşünebiliyor musunuz rakamı?
1: Korkunç rakamlar.
2: Yani biz 600 binden habersiziz şu anda.
1: Şimdi rakam diyoruz ama bu rakamın içindeki her bir aslında değil mi sayı, her bir rakam bir insan aslında.
2: Ya şimdi tabii rakamları söylerken, ağzımızdan tabii. çıkarken, yazarken kolay çıkıyor ama bu öyle bir şey değil.
1: Tabii.
2: Burada konuştuğumuz can,

0: Yani
1: 21.745 çocuk.
0: Resmi, evet.
1: Hepsi resmi. Bir değil mi? Annenin kuzusu. Bir annenin
0: ya
1: babanın
0: şimdi,
1: evladı.
0: Hani anne baba olanlar bilirler ki hani o çocuğun tırnağı batsa sizin göğsünüzü bıçakla yarılıyor anlamı taşır. Hı hı. Şimdi baktığınız zaman Gazze'de 21. yüzyılın en büyük soykırımlarından biri yapılıyor. Yani 21. yüzyıla baktığınız zaman işte küreselleşmenin zirve yaptığı, teknolojinin zirve yaptığı, lojistiğin, ulaşımın çok kolay hale geldiği, değil mi? Yani normalde böyle bir katliam yapılabilir mi? Ama Feryal Hanım, şöyle bir şey var. Şimdi ateşkes var, doğru mu? Ateşkesten beri kaç kişi öldü biliyor musunuz? 12 bin kişi. Yani düşündüğünüz zaman olayı, ateşkesin falan bir anlamı yok İsrail için. Bununla kalıyorlar mı? Kalmıyorlar.
1: Sözde
0: Batı Şeria'da İsrailli vatandaşlar gidip orada Filistinlerin toprağına el koyuyorlar. Filistinlerin haralarına el koyuyorlar. Filistinlerin mallarına, hayvanlarına el koyuyorlar. Ürünlerine el koyuyorlar. Ve dünya hiç ama hiçbir şey yapamıyor. İşin acı tarafı bu. Hı hı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Buradaki en büyük etken Amerika Birleşik Devletleri. Bunu net olarak söyleyelim. Bugün İsrail'in arkasında Amerika Birleşik Devletleri çekildiğini açıklasın. İsrail elini kıvırlatamaz. Bu kadar basit. İkinci nokta, maalesef ki maalesef Arap dünyası parça bölük, her zamanki gibi oynanmaya ve kullanılmaya çok açık. Öyle olunca da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, onun arkasında duran Orta Doğu'da resmen rahat rahat eskilerin deyimiyle at koşturuyor. Şimdi bakın, Orta Doğu'yu anlatırken biz öğrencilerimize, çocuklarımıza Orta Doğu'nun üç devletinden bahsederiz Feryal Hanım. Mısır, Suriye ve Irak. Mısır ve Suriye birinde Yemen'le beraber iki kere Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdular. Şimdi bakın, Irak 1990'dan beri bir şekilde yok edildi. Suriye 2011'den beri paramparça edildi. Mısır kendi iç, çünkü büyük bir medeniyettir Mısır, aynen Türkiye, İran gibi. O büyük medeniyet kendi içindeki çatışmalarla öyle bir hale getirdiler ki Batı'ya endeksli yönetimleri getirip oturttular. Şimdi böyle olunca bu üç büyük devlet, Arap milliyetçiliğin temelini oluşturan bu üç büyük devlet artık Araplara liderlik edebilecek nosyondan uzak. Ve böyle bir yapıda da işte örneğin Arap Ligi var değil mi? Birliği, Arap Birliği. Ya Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi demedi mi çıkıp, ya bizim Filistin diye bir sorunumuz yoktur diye. Halkımız buna eğer öyle şey görmese öyle bir sorunumuz yoktur diye. Şimdi böyle bir durumda çuvaldızı da biraz batırmak lazım. O yüzden hani bir Türk vatandaşı olmaktan çok büyük gurur duyuyorum bu noktada. Ama bir şey de burada söylememde yarar var. Gazze ve İsrail'in soykırımcı politikaları açısından dünya halkları artık Feryal Hanım, İsraillerin o ağlama duvarında ağlamalarını yemiyor. Amiyane tabiri. Yani bundan sonra milyar dolarlar dökseler Hollywood'dan, hı hı, İsrail'i mağdur durumda gösterecek bir şey çıkartamazlar.
1: İyi mi?
0: Benim bir cümlem var. Bunu bana ait olduğu için çok rahat söylüyorum. Halkı soykırıma uğramış bir devletten, evet, devleti soykırımı yapan bir millete dönüştü İsrail. Dönüştü. Ve bakın artık böyle Yunanistan, Güney Kıbrıs falan İsrail, hı hı, ilişkisine baktığımızda

0: baktığınız zaman Yunan halkları, Rum halkları buna itiraz ediyor. Hı hı. İşte İsrail bandıralı turizm gemileri Kos'a, Girit'e çıkamadılar. Yani halklarla yönetimler arasında böyle bir fark var. Ama üçü nerede buluşuyor? Türkiye düşmanlığında. Ama gelin Avrupa'ya. Avrupa'da artık halklar inanılmaz şekilde İsrail karşıtı. Ve buradan gerçekten takdirle, minnetle söylemek lazım İspanyol halkını ve İspanyol devletini. Duruşunu, Avrupa'yı uyandırışını. Bakın Almanya'da hala polis engelleri var Filistin aleyhine gösteri yaptığınız zaman. Ama bu değişmiyor, yapıyorlar. Artık dünyanın büyük aktörleri, aktrisleri, sporcuları hiç çekinmeden Filistin'e özgürlük diyor. İsrail bence kaybeden. Çok can kaybettik. Çok can gitti. Ama gelecek açısına baktığın zaman İsrail kaybeden durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyor musunuz Feryal Hanım? 30 yaşın altında İsrail'in haksız olduğunu düşünenlerin onarı %69'lara çıktı. Niye çok önemli biliyor musunuz? Bu 30 yaş 10 yıl sonra, hadi bilemediniz 15-20 yıl sonra Amerika'da belli koltuklara sahip olacak. Çok önemli. Amerika'da Trump'ın en çok suçlandığı alan İsrail'le olan ilişkisi. Ve bu seçimde de etkili olacak.
1: Şimdi İsrail'de 120 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek için genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Bir şey değişir mi Sayın Hocam? Amerika Birleşik Devletleri'nde de 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri yaklaşırken bazı eyaletlerde erken oy kullanma süreci de devam ediyor.
0: Şimdi Netanyahu'nun olmaması bir şeyleri değiştirir mi? Evet, değiştirir. Anlayışı değiştirir mi? O çok zor İsrail'deki anlayış. Ama Netanyahu'nun olmaması en azından savaşın durdurulabileceği, belli bir şekilde İsrail'in Gazze ve Batı Şeria konusunda geri adım atacağının da göstergeleri olacak. Ama bu seçimden sonra ben eğer Arap partileri içine dahil etmeyen bir koalisyon çıkacağını düşünmüyorum. Yani o da çok zor geliyor bana. Yani bir seçim daha görebiliriz, onu söyleyeyim ben size. Çünkü hatırlayın 2022'ye kadar İsrail'de 3 yılda 4 seçim oldu. Hep bu yüzden. Yani şey kuramadılar partiler. Mecliste iktidarı oylayacak ve güven oyu verecek çoğunluğu sağlayamadılar. Yani 61'i bulamadılar. Dolayısıyla yine aynı şey gündeme gelebilir. Ama Netanyahu'nun olmaması elbette bir şey yaratabilir. Farklı bir nokta yaratabilir ki son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karşılaştığı Amerika'daki tavır da bence bu açıdan önemli. Yani Amerika İsrail seçimlerine Netanyahu'ya reklam olabilecek bir anlayışla yaklaşmadı. İşte son uçak işte kaçırılma uçağın biliyorsunuz terör eylemi. Ya onlar ben baktım komedi yani. Netanyahu çünkü biliyor ki iktidarda kalamazsa yargılanacak ve içeri alınacak. Çünkü karısıyla kendisine inanılmaz bir suçlamalar var. Ha burada bir şeyi değineyim. Mekke anlaşması.
1: Evet, Mekke İttifakı ikinci toplantısını Riyad'da gerçekleştirdi. Neler söylersiniz? Buyurun hocam.
0: Şimdi Mekke İttifakı'nda bence önemli nokta, bu konuda da Dünya Gazetesi'nde köşemde yazmıştım. En önemli nokta kurumsallaşma. Yani kurumsallaşma derken işte bakanlar konseylerinin nasıl oluşturulacağı, ortak tatbikatların hangi statüde yapılacağı, anlaşmaya dahil olacak ülkelerin hangi şartlarda alınacağı ya da anlaşma dışına nasıl çıkartılacağı, bu kurumsallık. Yani NATO ile arasındaki temel fark budur. Şimdi NATO 49'dan beri gelen bir örgüt ve kendini sürekli de yenileyen bir örgüt. Şimdi en son biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız da açıkladı, Pakistan Dışişleri Bakanı da açıkladı,

0: 7 tane ülke var şeye diye Mekke anlaşmasına dahil olmak isteyen, ama bekleteceğiz çünkü biz kurumsallaşmayı tamamlamadan bu anlaşmayı çeşitlendirmek istemiyoruz ülkelerle dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Bu güzel bir yaklaşım. Yani olayın sulanmayacağını gösteren bir yaklaşım. İşte eğer biz Arap devletleri içerisinde bu anlaşma üzerinde bir birlik yaratıp da dokunulmazlık ortaya koyabilirsek, o zaman karşınızdaki gücün ne olduğunun hiç bir önemi yok. İster Amerika destekli olsun, ister Amerika ile beraber olsun. Feriha Hanım. Yani mesele budur. Mesele o kavramı da net olarak oturtmaktır. O yüzden Mekke Anlaşması'nı önemli görüyorum ben. Ve yapılan açıklamaların da çok doğru bir yere kanalize olunduğunu gösterdiğini düşünenlerdenim ki bu çok iyi. Gerçekten iyi.
1: Süremizin sonuna geliyoruz. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki askeri ihtilafın bölgede küresel sonuçları da giderek ağırlaşan istikrarsızlığa yol açtığını belirterek Washington ve Tahran'ı müzakere masasına geri dönmeye çağırdı. Konuyla ilgili açıklama Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde yer aldı. Son olarak artık programın sonundayız. Son bir dakika, bir cümleyle bir mesaj.
0: Bu çatışma İran içinde, Amerika içinde sürdürülebilir değil. Ama şöyle bir gerçek var. Son dönemde İran'dan yapılan açıklamalar ve İran basınından çıkan haberlere baktığınız zaman İran ekonomik olarak çok zor durumda. Ferhan. Çok sürdürülebilir bir boyutu yok. Amerika Birleşik Devletleri de bunu istiyor. Eğer bir çatışma çıkacaksa artık Amerika saldırmayacak. İran saldıracaktır. Bunu da buradan söylemiş olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programa katkınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok güzel duyuyorum.
1: Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kutay Karaca, Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikteydi. Bizler Şahin Atmaca, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Tablet deyince vatan.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu tatlı aşmış.

0: hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Buzlu akü bir numara.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklamlar. Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
4: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.
1: Tam o sırada İsrail'in bombalı saldırısı gerçekleşti.
2: Akdeniz'in güneyinde kumu kanla ve sabırla yoğrulmuş dar bir şerit. Gazze. Bir zamanlar Osmanlı sancaklarının altında sükunet arayan bu kadim coğrafya, Cihan Harbi'nin ardından belirsiz bir geleceğin kucağına itildi. O günlerde çizilen sınırlar ve atılan imzalar, Filistin halkının kendi öz yurdunda gurbeti yaşayacağı çetin bir devrin kapısını aralıyordu. Ekim sonrası Gazze artık sadece 100 yıllık bir mücadelenin değil, taşın ve toprağın dahi feryat ettiği en ağır insani yıkımın sesli tanığı oldu. 100 yıllık bu birikimin 7 Ekim'den sonra nasıl bir insani darbeye dönüştüğünü anlamak için kameraların ve mikrofonların ardındaki tanıklığa kulak veriyoruz. Uzun yıllar bölgede görev yapan ve gelişmeleri adım adım takip eden gazeteci Enes Canlı anlatıyor.
3: Ocak 2023'te İsrail tarihinde ülkenin en sağcı hükümeti göreve geldi. Bunun başında da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. Ancak bu sefer kabinesinde çok aşırı sağcı isimler yer alıyor. Bu aşırı sağcılar ne demek? Sabıkasında Filistinlilere karşı şiddeti, nefreti tahrik ettikleri için sabıka kaydı bulunan isimler. Daha öncesinde İsrail içinde de Yahudi terörü diye ismi geçen olaylara karışmış, bunlardan sabıkası bulunan isimler Netanyahu'nun hükümetinde yer alıyordu. Tabii 7 Ekim 2023 bölge tarihinde çok büyük bir kırılma olarak kabul edebiliriz. Bunu bir fay kırılması olarak kabul edebiliriz. Birleşmiş Milletler tarafından Sudan insanlığın en büyük insanlık krizi olarak gösteriliyor. Şu an dünyada yaşanan en büyük insanlık krizi olarak gösteriliyor. Ancak Gazze'nin özelinde şöyle bir durum söz konusu. 360 kilometre karelik bir alan. Burası 7 Ekim öncesine kadar dünya nüfusunun en yoğun olduğu, kilometre kare başına düşen insan sayısının en yoğun olduğu üçüncü yer olarak gösteriliyor. Ve bu soykırım burada yaşanıyor ve bu insanlar hiçbir yere kaçamıyor. Bu insanların gidebilecek bir yer yok. Abluka altında dünyanın en şiddetli silahları adeta burada deneniyor. Bir silah laboratuvarı, bir teknoloji laboratuvarına dönüşmüş durumda. Şu an bakın İsrailli yönetmenlerin yaptığı bir film var. Nazza diye bir film. Çok tartışılıyor. Bu hedeflerin belirlenmesinde, binaların vurulmasında yapay

zekanın kullanıldığından bahsediliyor. İsrail askerleri merkezde karargahta oturanlar bir hedefi işaretlediğinde bu binada kaç kişinin yaşadığını, kaç sivilin ölebileceğini sistemleri üzerinden görebiliyorlar. Ve İsrail'in bu saldırıları bugüne kadar da durmuş değil. İşin diğer bir acı kısmı, şu an İsrail bu içerideki 2 milyona yakın nüfusu daha da küçük bir alana sıkıştırmış durumda. %60'ını daha işgal etmiş durumda. Bu 360 kilometre karelik alanın %60'ı daha İsrail tarafından işgal edilmiş. Bu insanlar %40'lık bir yerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu dönemde İsrail gazetecilerin Gazze'ye erişimine de engel oluyor. Böyle bir durum söz konusu. İçerideki gazetecilerden 250'den fazlası, bakın bunların sayısını günlük olarak takip edemiyoruz bile, 250'den fazla gazeteci İsrail ateşinde öldürülmüş durumda. Dolayısıyla içerideki bu insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları da İsrail tarafından dünyadan gizlenmeye çalışılıyor. Bu gazetecilerin erişimini, bunları ortaya çıkarmasını önlemeye çalışarak uluslararası basın örgütleri, İsrail'deki basın örgütleri, bütün bunlar çağrı yaptılar, yaptılar. Artık bu durum karşısında, bu mevcut durumda giderek bu çağrıların da sesi kısılmaya başladı. Ve şu anda İsrail adım adım bu %60'lık işgal ettiği bölgede iş makinalarıyla yaptığı binaları patlatarak oranın dokusunu, oradaki yapıyı tamamıyla yok ederek yerle bir ediyor, yani moloza çeviriyor. Bunu yaparak da buradaki izleri, delilleri silmeye devam ediyor. Şimdi malum 27 Ekim'de de bir seçim var İsrail'de. Seçimin ardından Gazze ile ilgili kimsenin, hiçbir partinin sunabildiği bir plan yok. Gazze'yi olduğu gibi bırakmak, buradaki Filistinlileri sürmek, ne olursa olsun şu anda hatta bazı aşırı sağcı bahsettiğimiz figürlerin seçim kampanyasında yer alıyor. Buradaki Filistinlileri tamamıyla sürmek hedef olarak gösteriliyor. Bunun dışında Gazze'nin yeniden imarı, buranın rehabilitasyonu, buraya yeterli insani yardım malzemelerinin ulaştırılması, bunların hiçbiri seçimdeki hiçbir parti tarafından dile getirilmiyor. Hiçbir tarafından buraya ilişkin bir çerçeve çizilmiyor.

0: tarihin gördüğü en ağır kuşatmalardan biri, bir halkı sadece bombalarla değil, açlıkla, susuzlukla ve belirsizlikle sınamaya devam ediyor. Altyapının tamamen çöktüğü, temiz su ve gıdaya erişimin bir mucizeye dönüştüğü Gazze'de, kıtlık felaketi bir gölge gibi kentin üzerine çöküyor. Yüz binlerce insan bir beldeden diğerine, derme çatma çadırların soğuk koynuna sürüklenirken, kitlesel yerinden edilmeler bu topraklarda yeni ve acı bir sürgün dalgasına dönüşüyor. Gazze'deki durum dünya kamuoyunu hiç olmadığı kadar ayağa kaldırırken, diplomatik arenada nasıl bir kırılmaya yol açtı? Yaşananların küresel ölçekteki yankılarını, siyasi yansımalarını ve diplomasi trafiğindeki son gelişmeleri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan anlatıyor.
1: İşgal devleti İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma başladı ve bu çerçevede aslında Orta Doğu tarihinde görmediğimiz cinsten gelişmelerin yaşandığına tanıklık ettik. Bölgedeki bütün fay hatlarının tetiklendiği, güvenlik mimarisinin aslında sil baştan formatlandığı bu süreçte özellikle işgalci devletin, Siyonist yönetimin uluslararası sistemdeki dokunulmazlığına dair de ciddi manada değişimlerin olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu kırılma çerçevesinde aslında Siyonist yönetim küresel alandaki bilgiyi üretme tekelini tamamen kaybetmeye başladı. Çünkü daha öncesindeki süreçte baktığımızda herhangi bir entelektüel, akademisyen ya da uzman işgalci devletin Filistin topraklarında Lübnan

0: hukuk dışı, insanlık dışı faaliyetlerini eleştirmeye başlasa, hemen Siyonist yönetimin küresel akademiyadaki, küresel kültür sanat mahfillerindeki ya da farklı veçelerle küresel medyadaki uzantıları hemen devreye girer ve bu kişileri antisemitik olmakla, yani Yahudi düşmanı olmakla suçlardı. Fakat Aksa tufanı ile başlayan süreçle beraber artık şu anlaşıldı ki işgalci devletin hukuk dışı, insanlık dışı eylemlerini eleştirmek Yahudi düşmanı anlamına gelmiyor ve bu çerçevede küresel çapta büyük bir kırılmanın meydana geldiğini ve batılı kurumsallaşmış devletlerin meydanlarında dahi mütemadiyen halklar tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımının net bir şekilde eleştirildiğini, buna yönelik pozisyon alındığını görebiliyoruz. Yine 7 Ekim'le beraber ortaya çıkan durum aslında şu oldu. İşgalci devletin istisnai pozisyonu büyük oranda sarsıldı. Bugüne kadar örtülü bir şekilde bildiğimiz ve fiiliyatta da zaten bizzat müşahede ettiğimiz bir durum vardı. İsrail istisnacılığı. Peki nedir bu istisnacılık dersek? Başka devletlere haram, yasak olan eylemlerin işgal devletine mübah olması durumuydu. Yani başka devletler uluslararası hukuka aykırı davrandığında bir müeyyideye maruz kalırken, onlara doğrudan yaptırım uygulanırken, Tel Aviv yönetiminin bütün eylemlerine karşı derin bir sessizlik ortaya konurdu ve hiçbir kimse, hiçbir toplum buna yönelik bir irade ortaya koyamazdı. Fakat 7 Ekim sonrasında oluşan duruma baktığımızda işgalci devlete karşı yeni mekanizmaların devreye alındığını görüyoruz ki bu çerçevede özellikle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım suçlamasıyla açmış olduğu dava, daha sonra ülkemizde bu davanın müdahili olduğu, bu belki de işgalci devletin tarihindeki en büyük kırılma olarak adlandırılabilir. Çünkü Adalet Divanı'nda bundan birkaç sene öncesinde Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanabilmesi kimsenin aklına bile gelmezdi. Fakat 7 Ekim sonrasındaki sürece baktığımızda artık bu durumun olabileceği ya da yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş suçları bağlamında yargılanmaya başlaması ve ceza mahkemesi tutuklama kararı çıkarılması yine işgalci devlete karşı küresel alanda önemli bir paradigma değişikliğinin meydana geldiğinin göstergesidir. Tabii tüm bunlar devam ederken işgalci devlet Batı dünyasından almış olduğu destekle yine bölgedeki agresif yayılmacılığını sürdürmeye devam ediyor. Çünkü karşımızda teopolitik sahiplerle, yani Yahudi kutsal metinlerine yapmış olduğu atıflarla tanrısal bir misyon çerçevesinde bölgede büyük bir hakimiyet kurmaya çalışan ve kendi dışındaki bütün toplulukları, bütün kitleleri mutlak surette ötekileştiren ve onları yok etmeyi göze alan hastalıklı bir zihniyet var. Ve yine bu zihniyetin özellikle Batı dünyasındaki siyasal ve iktisadi alandaki uzantıları, Yahudi lobilerinin ortaya koymuş olduğu baskı araçlarını düşündüğümüzde, ABD başta olmak üzere ana akım bütün Avrupalı devletlerin işgal devletine soykırım sürecinde vermiş olduğu zımni ya da açık destek, yine beraberinde İsrail'in pervasızlığını sürdürmesine, bölgedeki agresif yayılmacı stratejisi kapsamında katliamlarına, istilalarına hala devam etmesine de neden olmaktadır. Bugün gelinen nokta itibariyle ABD Başkanı Trump'ın sunmuş olduğu plan çerçevesinde Gazze'de bir ateşkes imzalanmış olsa da maalesef Tel Aviv yönetimi ateşkesin şartlarına uygun davranmamakta ve hala günlük ya da gün aşırı saldırılarıyla beraber Gazze'de hayatın normale dönmesine izin vermediği gibi aslında katliamların, mağdurların sayısının artmasına da ciddi manada destek vermekte. Elbette bir taraftan uluslararası toplumda 7 Ekim sonrası oluşan yeni hava dahilinde işgal devletine karşı daha pozisyon alıcı, onu eleştiren, ona söz söyleyebilen bir durumun meydana gelmesi bizleri şüphesiz mutlu etse de, orada yaşanan insanlık dramını sonlandırma hususunda ya da Tel Aviv'in Batı Şeria'da, Lübnan'da ya da Suriye'deki istila girişimlerine, oradaki katliamlarını, Gazze'nin yanı sıra oradaki katliamlarını da durdurmaya yönelik eylemlerine dair de gerekli iradenin ortaya konamadığını da yine belirtmemiz gerekiyor.
1: Gazze'de yükselen dumanlar sadece yıkılan binaların değil, yüzyıllardır yan yana duran mabetlerin,

0: adalet duygusunun ve kadim değerlerin de üzerine örtüyor. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde peygamberler mirası bu aziz coğrafyada dökülen her damla kan, insanlığın ortak vicdanında tamiri imkansız yaralar açıyor. Yıkılan camiler, hedef alınan kiliseler ve feryadı arşa ulaşan masumlar, bizlere savaşın sadece siyasi bir çatışma olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve insani bir çöküş olduğunu hatırlatıyor. Yaşananların uluslararası düzendeki yapısal sarsıntılarını Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar anlatıyor.
1: İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırım sadece insanlara, doğaya, çevreye ve şehirlerin altyapısına karşı işlenen ağır suçları içermiyor. Bu soykırım süre zarfında İsrail bir taraftan Gazze'yi yerle bir ederken, Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirirken, Suriye'de ve Lübnan'da şehirleri, köyleri, kasabaları yıkarken, diğer taraftan üç semavi din açısından da kutsal kabul edilen mekanlara, mabetlere yönelik de sistematik ihlaller gerçekleştirdi. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere çok sayıda cami ya yıkıldı, ya kurşunların hedefi oldu veya buralarda ibadet edilmesi yasaklandı. Örneğin Mescid-i Aksa geçtiğimiz aylarda haftalarca kapalı kaldı. Ne teravih namazı kılınmasına müsaade edildi, ne cuma namazlarının kılınmasına müsaade edildi güvenlik gerekçesiyle. Benzer şekilde Batı Şeria'da, El Halil'de ve birçok yerleşim yerindeki Müslüman mabetleri İsrail Devleti'nin terörüne ve fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda sadece Müslümanların mabetleri, mekanlara zarar görmedi. Elbette geniş bir Hristiyan nüfus yaşıyor Filistin coğrafyasında. Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de. Hristiyanların kiliseleri, mezarları, mezarlıkları ve kutsal mekanları da yağmalandı, talan edildi İsrail hükümeti tarafından ve fanatik Yahudiler tarafından. Bu süre zarfında üzülerek müşahede ettik ki üç din açısından da, üç semavi din açısından da kutsal kabul edilen bu mekanlara yönelik İsrail hükümetinin sistematik hale getirdiği bu ihlaller şiddetli bir şekilde, güçlü bir şekilde kınanmadı. Özellikle Batı'da yaşayan Hristiyanların İsrail'in soykırımına karşı takındığı çifte standart oldukça dikkat çekici. Batı ülkelerinde yaşayan Hristiyanların önemli bir kısmı İsrail'le ilgili görüş beyan ederken kendi devletlerinin resmi dış politikalarıyla uyumlu kalmaya özen gösterdiler. Ve çoğunluğu İsrail'in bu eylemlerini, bu ihlallerini, kutsala yönelik bu hakaretlerini, hürmetsizliklerini güvenlik gerekçesiyle açıkladılar ve meşrulaştırdılar. Özellikle Hristiyan dünyasının başı konumundaki Vatikan'ın bu konuda gösterdiği sessizlik ve son derece dikkatli bir biçimde İsrail'i koruyan, İsrail'in eylemlerini perdeleyen açıklamaları Hristiyan dünyasının bu soykırım süre zarfında iyi bir sınav vermediğini ortaya koyuyor. Benzer bir kötü sınav İslam dünyası da verdi. Çoğu Müslüman ülkede yaşayan vatandaşlar maalesef kendi devletlerinin Batı'yla ve İsrail'le kurduğu pragmatik ilişkiler dikkate alarak İsrail'in Filistin'deki ve bütün coğrafyadaki İslam'a ve Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik hakaretlerine karşı güçlü bir tepki ortaya koyamadılar. Burada belki Türkiye'yi, Pakistan'ı ve bazı Güney Asya ülkelerini istisna tutabiliriz. Bu ülkelerde toplumsal seviyede ve resmi seviyede İsrail'in çok sert açıklamalar yapıldığı, çok büyük eylemler, protesto gösterileri, boykot hareketleri gerçekleşti. Fakat genel olarak baktığımızda yaklaşık 1,5 milyarlık İslam aleminin Filistin'de İsrail'in icra ettiği bu soykırıma karşı ve kutsal mekanlara karşı gösterdiği ihlaller karşısında iyi bir sınav verdiğini maalesef göremedik. Dolayısıyla bugün insanlık iki tercihle karşı karşıya. Ya İsrail'in hem Gazze'de ve Batı Şeria'da icra ettiği soykırıma karşı duracaklar veya buna sessiz kalarak bu suça ortak olacaklar. Benzer şekilde semavi dinlerin mensupları da bir tercihle karşı karşıyalar. Ya kendi kutsallarına karşı, kendi kutsal değerlerine karşı sistematik hale gelen İsrail ihlallerine karşı duracaklar, buna karşı güçlü bir tepki verecekler ve sessiz kalarak kendi dini değerlerinin, kutsallarının Siyonist işgali altında çiğnenmesine, saygısızlığa maruz kalmasına ortak olacaklar.
0: Gazze'de en ağır bedeli yine çocuklar ödedi bu süreçte. Oyun parklarında koşmak yerine enkaz

altında yaşam mücadelesi vererek, masallarla değil acının gerçekleriyle büyüyerek. Dumanlar çekildiğinde geriye sadece molozlar değil insanlığın sınavı kalacak. Gazze yıkılan betonların değil ayakta kalan insanlık vicdanının sesi olmaya devam edecek.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Başkent'te şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu toprağa verildi. Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanmasının önemini vurguladı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e, hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa

0: etmek için yola çıktıklarını söyledi.
1: İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
2: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.
3: Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Bitül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki ismin de İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma savcısına ifade vereceği öğrenildi. Başsavcılık geçtiğimiz günlerde Kaya çiftinin fon kazancını iade etme taleplerine izin vermişti. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Başkentte polis uygulama noktasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup

Topkapı Can Bolat, emniyet ve jandarma personeliyle şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Türkoğlu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Çubuk'ta toprağa verildi. Bursaklı ilçesinde meydana gelen olayda polis memuru Ahmet Türkoğlu kontrol için durdurduğu araçta bulunan zanlının silahlı saldırısına uğramıştı. Mecliste boşalan başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. 2023 yılından bu yana görevini yürüten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları sebebiyle meclis başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a fedakarlığı nedeniyle teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt, Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesi çerçevesinde mevcut işbirliği devam edecek. Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile de iyi niyet anlaşmasına imza atıldı. Ortak çalışmaların daha ileriye taşınması ve gelecekteki uzay projelerine zemin oluşturulması hedefleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi üniversiteleri, uzay ve havacılık şirketlerini de ağırladı. Kongrede Amerikan uzay ve havacılık sektörünün öncü şirketlerinden Axiom Space, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında mikro yer çekimi üzerine araştırma yapıldı. Uzaydaki silahlanma yarışı konusunda bir uyarı da Avrupa'dan geldi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aşbaher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aşbaher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak çelik kubbenin tüm yurdu kapsaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Çelik kubbe farklı katmanlarda hava ve füze savunma sistemleriyle bunların radarlarından oluşan bir sistemler bütünü. Hali hazırda çelik kubbenin pek çok bileşeni Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yeni sistemlerin geliştirilmesi ve var olan sistemlerin sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan şokların etkisi azaldıkça dezenflasyonun yeniden ivmeleneceğini belirtti. Fatih Karahan, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politika araçları kararlılıkla kullanılacak dedi. Geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı, dezenflasyonun devamı için ihtiyatlı duruş mesajı verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Profesör Doktor İsmail Erinsal'ın 525 eserden oluşan özel koleksiyonunun dijital erişime açıldığını duyurdu. Tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserleri barındıran bu müstesna koleksiyon artık dünyanın dört bir yanından incelenebiliyor dedi. Koleksiyonda Şeyh Galip'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı divan da yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gündemde sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele var. Organize suç örgütü mensuplarının iadesi için sınır ötesi kapan operasyonları yapan İçişleri Bakanlığı bu kararlılığı diplomatik temaslarla da destekliyor. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla komşu ülkelerle üçlü mekanizma toplantıları yaparak sınır aşan suçlara karşı diplomatik işbirliğini en üst seviyede sürdürüyor. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Ateşkese rağmen katliamcı İsrail'in saldırıları devam ediyor. 3 yıldır soykırımın devam ettiği bölgede bugüne kadar 74.240'ı aşkın kişi hayatını kaybetti. 175.260'dan fazla kişi

0: yaralandı. Enkaz altında 8 ila 10 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Irak'ta Türkmen Milli Bayramı kutlandı. 7 Ekim dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve İKBY'den yetkililer de törene katıldı. Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. 2 Ekim'deki bu olaydan sonra bölgede ikinci bir ölümün gerçekleştiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Ancak yetkililerden buna dair bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump, vakaya dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini söyledi. ABD istihbarat birimlerinin konuyu çok yakından takip ettiğini belirten Trump, konunun detaylarına ilişkin resmi bir rapor yayımlayacaklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü de konuya ilişkin son açıklamasında salgın riski düşük ifadesini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Başkent'te şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu toprağa verildi. Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende açıklamalarda bulunan Adalı, Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Ekim ayı olan toplantısında konuştu. Kulübün 121. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özbek, Türkiye'de yakaladığımız istikrarı Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz dedi. Görme engelli kadın milli futbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Milliler finalde Polonya'yı 2-0 yenerek zafere ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl ve Elazığ 9, İstanbul, Kocaeli, Giresun, Rize, Gaziantep ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Erzurum ve Ağrı 4, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Telefon deyince vatan.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Sıfır atık nedir? Çevre uzmanı Hüseyin Konağa sorduk.
1: Türkiye'de sıfır atık projesi 2017 yılında başlatılmıştır. Kamu kurumlarından başlayarak tüm ülkeye yayılmıştır. Temel amacı atığın oluşmadan azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geri kazanımı ve ekonomiye yeniden kazandırılmasıdır. Bu yaklaşım klasik topla bertaraf et modelinden azalt ayrıştır geri kazan modeline geçiş temsil eder. Türkiye'de geçmişte atıkların büyük bölümü düzenli depolama sahalarına gönderilmektedir. Sıfır atık sistemi sayesinde organik, plastik, cam, metal, kağıt atıkları ayrıştırılmakta, depolama sahalarına giden atık miktarı azaltılmaktadır. Metan gazı salınımı düşürülmektedir. Bu durum hem sera gazı emisyonlarını azaltmakta hem de toprak ve yeraltı suyu kirliliğini sınırlamaktadır. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması tek kullanımlık plastik tüketimini önemli ölçüde düşürmüştür. Bu uygulama plastik atık miktarını azaltmış, deniz ve kıyı ekosistemlerindeki kirliliği sınırlamıştır. Tüketici davranışında farkındalık yaratılmıştır. Özellikle Akdeniz havzasında plastik kirliliği ciddi bir şekilde kontrol altına alınmıştır. Bakanlık politikaları yalnızca atığı azaltmayı değil, atığın ekonomik değere dönüşmesini de hedeflemektedir. Atıkların ham maddeye dönüştürülmesi, ithal ham madde ihtiyacının azalması, enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

0: kullanmasıdır. Bu da karbon ayak izini düşürmektedir. Sıfır atık belgesi uygulaması ile kamu kurumları, belediyeler, okullar ve özel sektör belirli standartlara göre atık ayrıştırmak zorundadır. Atık yönetimi kurumsallaşmıştır. Belediyelerin geri kazanım altyapısı güçlenmiştir. Toplumsal bilinç artmıştır. Evsel atıkta ayrıştırma oranı daha da yükseltilmesi gerekmektedir. Endüstriyel atık takibinin dijitalleştirilmesi, depozite iade sisteminin ülke geneline yayılması gerekmektedir. Yerel yönetim altyapıları eşit seviyeye getirilmelidir. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık ve geri dönüşüm politikaları çevre kirliliğini azaltmada önleyici ve yapısal bir rol oynamaktadır. Bu politikalar yalnız atık miktarını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda karbon emisyonlarını düşürmekte ve Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlamaktadır.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1. Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi bugün yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son yıl.

0: 4 saat.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu 1740 kelimelik açıklamasında teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı. 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Erkek tenisinde Novak Djokovic bir kez daha tarih yazdı. Djokovic, Çin Açık Şampiyonluğu ile ATP turunda 500 kategorisinde turnuva kazanan en yaşlı tenisçi oldu. Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 İPSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası final maçında Polonya'yı 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Spor servisi sporun her alanında.
1: Evet, spor servisi sporun her alanında olmaya devam ediyor. Görme engelli futbol takımlarımız da bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Millilerimizin Avrupa şampiyonluğunu Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım ile konuşacağız. Sayın Başkan, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, şampiyonluğu aldınız, şu anda Ankara'ya doğru yola çıktınız zannediyorum.
3: Evet,
1: peki. Kupayla beraber mi gidiyorsunuz Sayın Başkan?
3: Vallahi kupa sporcularda benim erken dönmem gerekti. Kutlamalarımızı yaptık, şampiyonluğu, İstiklal Marşımızı dinlettik. Çok şükür iyi bir moral motivasyonla Ankara'ya dönüşteyim ben.
1: Sebep olan, vesile olan herkesi kutlarız buradan. Çok güzel bir şey, şampiyonluk, Avrupa şampiyonluğu. Dile kolay. Görme engelli kadın futbol takımımızla bir kez daha buradan kutlarız. Final maçında Polonya'yı 2-0 yendik ve tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. İnşallah diğer branşlarda da, takımlarda hep bu şampiyonlukları yaşarız Sayın Başkan.
3: İnşallah. Şeyde, Avrupa Şampiyonası başlamadan önce yine yayını almıştınız.
1: Evet, evet başkanım.
3: Sizlere şampiyonluk için çok iddialı olduğumuzu söylemiştik.
1: Hı hı. Avrupa sözünüzde de durdunuz maşallah başkanım.
3: Evet, çok şükür nasip oldu, evet. Biz ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Bizim takımımız 2 yıllık bir takım. Diğer ülkelerin takımları çok eski. Hı hı. Hatta İngiltere son dünya ikincisi olan bir takım. Üçüncü oldular burada. Kızlarımız çok kısa sürede çok şükür çok iyi mesafeler kaydetti. Çok iyi hazırlandılar, disiplinli, özverili. Bizler de federasyon olarak diğer türlü desteği sağladık kendilerine. Çok şükür Avrupa'nın en iyisi oldular. İnşallah bundan sonraki süreçte de dünya şampiyonluğu.
1: İnşallah.
3: Bu branşımız 2032 yılında da paralimpik branş olacak. İnşallah. Avustralya'da da ülkemizi temsil edecek ve orada da kürsü olacaktır diye inanıyorum ben.
1: Bizler de inanıyoruz başkanım. Siz başkan olarak bu kadar inançlı bir şekilde hem şampiyon öncesi söylediniz, Allah nasip etti, sözünüz tutmuş oldunuz, ne kadar güzel, şimdi bir kez daha bağlandık. İnşallah tabii ki bu ödüller, birincilikler, şampiyonluklar hep devam eder, bizlere nasip eder Allah diyelim. Şöyle 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almışız, 10 puan toplayarak şampiyonluk, mükemmel.
3: 10 puan, 13 puanla son final maçı. Hı-hı. Hariç 7 gol attı sporcularımız, hiç kalemizde gol görmedik. Turnuva boyunca 4 galibiyet ve 1 beraberlikle döndük.
1: Onlar da bu işin süsü, hiç gol görmeden, değil mi başkanım?
3: Hatta kalecimiz sistemde bulundu. Yani ben dedi ödüller verilince işte en iyi golcü, işte en iyi takım, en iyi kaleci. Başkanım dedi bu haksızlık dedi, bana ödül vermediler dedi. evet dedim, fakat dedim sana iş gelmedi, yani çok iyi organize ettin. Çünkü bizim kalecilerimiz aynı zamanda oyunun yönlendiricileri, gören olarak oynadıkları, evet, için takımın yönlendirilmesi

0: etmesini işte taktik olarak besledikleri oyunculardır. Üzülme dedim. Yani tamam, takımımız hem gol kraliçesi bizde, şampiyonluk bizde. Evet, en iyi kaleci de sensin ama maalesef sana top gelmedi dedim. Böyle bir esprimiz olmuştu. Dediğim gibi çok şükür ülkemiz adına iyi bir başarı elde ettik. İstiklal Marşımızı okuttuk. Bu bizim için onur verici, gurur verici bir durum. Sizler de bunlara aracılık ediyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum.
1: Görevimiz bizim efendim.
0: Sizlerin desteğiyle biz de kendimizi daha keyifli, daha motive, daha iyi bir duruşta yolumuza devam ediyoruz. Size de iyi ki varsınız. Bütün dinleyicilere de ben saygılarımı iletiyorum. Evde hiçbir engelli kalmasın. Bize lütfen yönlendirsinler. Biz yeşil sahalarımız, sporlarımız çıkaralım. Ve bugün kadınlarımızın gösterdiği gibi büyük başarılara çocuklarımıza ulaştıralım.
1: Ne kadar güzel temenniler Sayın Başkan. İnşallah gerçekten hiç kimse evde kalmasın dediniz. Görme engelliler, normal başka engelli olan insanlar da spora yönlensinler. Siz başarıları kazandıkça biz buradayız başkanım. Mikrofonlar her zaman sizin. Yayın sizin. Gelin burada da canlı yayında beraber yapalım. Her zaman buralar mikrofonlar sizin.
0: Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.
1: Sizler de öyle Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz ve iyi yolculuklar diliyoruz sizlere tekrar.
0: Çok sağ olun. Sağ olun efendim.
1: Evet, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Ayhan Yıldırım ile beraberdik. Gerçekten bizleri çok mutlu etti görme engelli kadın takımımız. Avrupa şampiyonu oldu. Tarihinde ilk defa katıldıkları Avrupa şampiyonasında şampiyonlukla çıktılar. Yüzlerinin akıyla çıktılar. Gerçekten hepimizi mutlu ettiler. Düşünsenize, Sayın Başkan söyledi az önce. 2 sene önce kurulmuş bir takım. Diğer takımlar yıllardır bu turnuvalara katılıyorlar dedi. Biz ilk defa 2 sene önce bu takımı oluşturduk ve ilk turnuvada da şampiyonluk aldık. Maşallah diyelim, ne diyelim. Diğer spor dallarına da inşallah bu yansır. Evet, böylece bu bölümü bitirelim ve spor servisine devam edelim.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, şimdi spor servisi futbol bölümünde telefon konuğumuz Türkiye Kadın Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Sayın Necla Güngör Kırağası bizlerle. Necla Hocam, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ahmet Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, sizin sesinizi duyduk, daha da iyi olduk.
3: Sağ olun.
1: Necla, ne kadar böyle ederim. Dinamik, güzel, neşe dolu bir ses.
3: Evet, kamptayım, oyuncularıma kavuştum. Her şey şu an için yolunda. O yüzden
1: ülkemde
3: yerinde.
1: Sizden az önce görme engelli kadın milli takımımızın Avrupa şampiyonluğunu duyurduk. İnşallah evet. Darısı sizlere de, sizin kızlara da inşallah. Kadınlarda maşallah her yerden madalya çıkartıyoruz Necla Hanım.
3: İnşallah darısı bize olur. Görme engelli kadın takımımızın kampın başından sonuna kadar biz bütün takım olarak hepimiz destekledik ve hep yanlarındaydık. Bugün de hatta
1: güzel.
3: Şampiyonluk maçını da yine bütün takımımla beraber izledik. Çok gurur duyuyorum. Sizin de nezdinizde hem onların alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Umarım başarıları katlanarak devam eder.
1: İnşallah.
3: Umarım biz de onlar kadar başarılı bir süreç yaşarız.
1: Hiç şüphemiz yok. Dediğim gibi kadın sporcularımız her gittiği turnuvadan boks olsun, futbol olsun, voleybol, evet, basketbol, her yerden başarıyla dönüyorlar.
3: Evet, evet. Umarım devamı gelir.
1: Sizin de bu tabii işinizi zorlaştırıyor biraz değil mi? Güçleştiriyor.
3: Ahmet Bey, inanır mısınız? Yani kadının olduğu her yeri o kadar fazla destekliyorum ki bütün oyuncularım da aynı şekilde. Yeter ki biz kadınlar kazanalım, biz kadınların başarısıyla kendimizi gururlandıralım. Hiç önemli değil. Biz de onların açtığı yoldan, onlar kadar başarılı olmak için emin olun çok fazla çalışmaya devam ederiz. Hı hı. Ama hani bu bir kıskançlık ya da işte onlar yaptı biz niye yapmadık savaşı değil. Onların başarısından feyz alarak devam etme.
1: Evet.
3: Aslında bir bayrak yarışı olarak düşünüyorum.
1: Necla Hanım, gerçekten bu dileklerinize katılıyorum. Ben de daha büyük keyif veriyor, daha büyük gurur duyuyorum kadınlarımızın başarılarından. Eminim ki futbolda da yani amili takımımız sizinle beraber bu başarıyı yakalayacaktır. Bu işler tabii ki kolay değil, yavaş yavaş oluyor. Biz de emin adımlarla ilerliyoruz, bunu zaten görüyoruz. İnşallah sizlere o başarıyı yakalayacağız. Şimdi önümüzde maçlar var, hem 9 Ekim Cuma günü değil mi? Saat 19'da Pendik Stadında. İşte dinleyicilerimizi uyaralım, belki o tarafta özellikle oturanlar gidebilir, Pendik'e yakın olanlar. Güzel bir maç var. Kadın takımımızı yalnız bırakmayın ay yıldızlıları. Buyurun siz.
3: Aynen öyle.
1: Slovenya ile oynayacağımız maçta neler yaparız? Biraz sizi dinleyelim hocam.
3: Yani öncelikle çok teşekkür ederim desteğiniz için. Evet, Pendik bölgesinde oturan, İstanbul'da oturan bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Bizim için çok önemli bir maç, çok kıymetli bir maç. Taraftarlarımız da gelirse, bizi orada yalnız bırakmazlarsa bizim için çok önemli bir itici güç, itici bir motivasyon olacak.
1: Kesinlikle.
3: Slovenya takımına gelecek olursak da Slovenya takımıyla biz geçmişte 4 tane maç yaptık, 4'ünde de yenildik. Hı hı. Ama bunlar geçmişte kalan maçlar diye bakıyoruz.
1: Hemen bir taraftar bulduk bu arada. Teknik yönetmenimiz Pendik'te oturuyormuş. Eşini ve çocuğunu alarak tribünlerde yerimi alacağım dedi.
3: Süper, çok teşekkür ediyorum. Umarım orada da bir selamlaşma fırsatı buluruz.
1: Umarım. Buyurun.
3: Slovenya takımına gelecek olursak da Slovenya takımı geçen sene A Ligi'nde oynadı. Norveç, Almanya gibi zorlu rakiplerle mücadele etti. Yıllardır bir arada oynayan, hem genç oyuncular hem de deneyimli oyuncularını bir arada tutabilen genç dinamik bir takım ve oyuncuların oynadığı liglere baktığınız zaman İngiltere, Fransa, Almanya liginde oynamış, oynayan, sürekli süre alan oyunculardan kurulu atlet bir takım. Zaten Slavalıklarını biliyorsunuz, fiziksel anlamda, size anlamda yüksek oluyorlar.
1: Evet.
3: Slovenya takımı da aynen öyle uzun ve fit bir takımla karşılaşacağız. Ama bunlar bizim gözümüzü açıkçası korkutmuyor. Biz şundan çok eminiz. Sonuç ne olursa olsun 3 ihtimali bir oyuna çıkacağız. Ama 90 dakika boyunca o mücadele gücümüzün her saniye sahaya yansıtacağız. Bundan çok eminiz. O yüzden de açıkçası Slovenya'nın çok atlet olması, önde çok presle oynayan, 3. bölgede özellikle gegenpress dediğimiz taktiksel varyasyonu yapmaya çalışan kanat oyuncuları ve ön taraftaki dörtlü oyuncunun çok aktif bir şekilde üçüncü adam koşularını yapabilen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biz de ona göre şimdi önlemlerimizi aldık. Bizim takımımız uzun zamandır ikinci bölgedeki savunma ve savunmadan hücuma geçişleri çok iyi yapabilen, sonunda da sonuçlandırmaya gidebilen bir takım izlenimi artık veriyor. Şimdi de bunu sahaya yansıtıp işte güçlerimizi orada çarpıştıracağız.
1: Evet, Slovenya ile 13 Ekim Salı günde rövanşı var maçın.
3: Evet.
1: İnşallah burada galip gelelim zaten.
3: İnşallah.
1: Ve

0: diyoruz.
1: Şöyle bakıyorum elemelerde B elemelerinde Malta'yı 2 maçta da yendik. Kuzey İrlanda'yı 2 maçta da yendik. Yanılmıyorum değil mi? Doğru.
0: Evet doğru.
1: Kuzey İrlanda zannederim bizden çok daha önce bu işe başlamış bir takım.
0: Kesinlikle öyle. Biz zaten bizim en önemli farkımız şu. Son 2 senedir 3 senedir kendi üst sıralarımızda olan takımları yenmemizle aslında biraz dikkatleri üzerimize çektik. Baktığımız zaman Kuzey İrlanda takımının
1: İsviçre'de kuvvetli bir takım mesela benim bildiğim İsviçre, kadın futbolunda ve onlarla berabere kaldık. İkinci maçı deplasmanda kaybettik maalesef ama o da önemli yani. İki maçta da gol attık mesela.
0: Ahmet Bey en önemli şey zaten İsviçre maçlarını biz baz alıyoruz. Neden? İsviçre takımına baktığımız zaman işte demin Slovenya hakkında konuştuğumuz şeylerin belki iki katı İsviçre için konuşabilirim.
1: Tabii.
0: İnanılmaz bir kadın futbolu yapılanması olan, kız çocukları için bir futbol altyapısı olan, liginin kalitesinin ortada olduğu, her sene Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Ve biz Sinop'ta kendi seyircimizin önünde biz berabere kaldık İsviçre'yle. Kadın futbolu anlamında, Türk kadın futbol anlamında çok önemli bir tarihi eşikti bizim için. Ve bu eşiği de geçtik. Şimdi aslında onun da motivasyonuyla neden yapamıyoruz değil, yapabiliyoruz kısmına geldiğimiz, artık emeklemekten de yürümeye başladığımız günleri yaşıyoruz kadın futbolu adına.
1: Evet. Evet. Peki bir kez daha hatırlatalım şu anda kadın milli futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Necla Güngör Kragası ile sohbet ediyoruz. Kadın A milli takımımız 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turunda Slovenya ile karşılaşacak. Onu konuştuk. Slovenya'yı elersek ki ben eleyeceğiz diye düşünüyorum. Hiç aksini düşünmüyorum Necla Hocam. Slovenya'yı elediğimizde karşımızda Macaristan Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Sizce rakip kim olacak?
0: Yüksek bir ihtimal Hollanda gelecek. Çünkü Hollanda baktığımız zaman dünya sıralamasında ilk onun içerisinde olan kız çocuklarının 4 yaşında futbola başladığı, okul ve kulüp takımlarını bir arada götürdüğü, aynı İsviçre gibi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası katılım hakkını her 4 senede bir yineleyen bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama emin olun Slovenya'yı bir geçelim. Ondan sonra dünya 10. sırasında olan bir takımla bile playoff 2. turunu oynamak bizim için çok büyük bir motivasyon, çok büyük bir eşik olacak.
1: İnşallah. Ben inanıyorum. Başaracaksınız, yapacaksınız. 9 numaramız var değil mi? Milli takımda. Şu anda en çok konuşulan konu o ya. Erkek takımı için tabii ki.
0: Gündem.
1: Ben olduğunu biliyorum da yani hayır.
0: Evet, gündemimiz bizim bambaşka. Bizim çok kaliteli ayaklara sahip oyuncularımız
1: var. Çok iyi takımımız. Ben çok beğeniyorum hocam. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizin de emeğiniz tabii çok takımda.
0: Estağfurullah. Ben işimi olabildiğince titiz bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama oyuncularımın verdiği emek Ahmet Bey, şöyle tarif ediyorum ben, imkansızlıklar içinde kendi imkanlarını yaratan kızlar bunlar. Hı hı. Hiçbir şey altın tepsiyle önlerine sunulmuyor. Hiçbir şekilde de toplum tarafından teşvik edilmiyorlar futbol oynamak.
1: Evet. Bir bağlantımızda hatırlar mısınız? Ben kendi oğlumun şimdi 25 yaşında ama çocukluğundan bahsetmiştim. Futbol okuluna verdim. Bir tane kız çocuğu var dedim. Yani futbola çok meraklı olduğu için babası getirmiş. Çok da güzel bir kızdı. Sarışın, ufak tefek. Yalnız bütün erkeklerden daha iyi oynuyordu yaşıtlarından. Daha sert şut çekiyordu.
0: Evet
1: yani ama işte imkansızlıklar, başka oynayabileceği kendi şeyi yok, hemcinsi yok orada. Erkeklerle gelip mücadele ediyor.
0: Evet işte fırsat eşitliği, yani bu fırsat eşitliğini yaratmak adına zaten bizim attığımız, kadın futbolu adına attığımız her adım bir fırsat eşitliğini simgeliyor. Biz bunun peşindeyiz. Biz o yüzden oyuncularım o sahaya çıktıklarında sadece futbolla bağlantılı skor almak için çıkmıyorlar. Orada kendilerini ispat ediyorlar. Orada topluma bir mesaj veriyorlar. Biz de yapabiliyoruz. Bizim de yanımızda olun mesajını veriyorlar. Ve aynı zamanda çok önemli rol modeller. Gelecekteki futbolcuların, A milli takım oyuncularına, şimdinin küçük kızlarına da çok önemli örnek oluyorlar diye düşünüyorum.
1: ailelere

0: Neler söylemek istersiniz? Şimdi bizi yolda biliyorsunuz bizden tüm Türkiye'den dinlenen bir radyo bu. Çünkü evet. Maçların canlı yayınlandığı bir kanal TRT Radyo 1. Şu anda evlerine giden bir sürü insan dinliyor ve eminim ki babalarıyla beraber heyecanla akşam maç takip eden kız çocukları var. Ama birçok ailede ya nereye vereceğiz, ne yapacağız? Yani çok yetenekli kızım, ben oynuyorum. Çok da iyi oynuyor onunla. Beraber oynarlar babalar biliyorsunuz çocuklarıyla. Ne yapacağız diyenler de vardır hocam, Anadolu'da özellikle. Hani İstanbul'da daha imkanlar var. Büyük şehirlerde imkanlar var ama Anadolu'nun küçük şehirlerinde mesela böyle aileler varsa ne yapsınlar?
1: Yapılacak çok güzel bir şey var Ahmet Bey. Anne ya da baba kız çocuğu futbol mu oynamak istiyor? Evine en yakın olan erkek kulübüne gidecek. Hı hı. Talepte bulunacak. Diyecek ki benim bir kız çocuğum var. Futbol oynamaya meraklı. Ya bunu erkeklerin içinde oynatın ya da bir kızlar için özel bir grup açın diyecekler. Hı hı. Bizim kadın futbolu sayısına en fazla ulaştığımız bölgemiz Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu.
0: Biliyorum, o beni de çok şaşırtmıştı.
1: Sosyal etkisi var. Evet, muhteşem bir sosyal etkisi var. Kadın futbolu yapılanmalarını en iyi yapabildiğimiz, en fazla desteği aldığımız, buradan tabii ki belediyelerimizin, yerel yönetimimizin de çok büyük bir desteği oluyor. Kız çocukları futbol oynasın, futbolun içerisinde kalsın diye de çok ciddi bir destek var. Böyle olunca da kız çocukları çok rahatlıkla oynayabilecekleri yerler ve kulüpler bulabiliyorlar. Hı hı. Yoksa imkanları da lütfen çok rica ediyorum anneler babalar. Bulundukları bölgedeki erkek kulübüne, spor okuluna, futbol okuluna gidecekler. Benim kızım da burada futbol oynamak istiyor. Siz de bu fırsatı bu kızıma tanımak zorundasınız diye de zorlasınlar kulüpleri. Evet. Çünkü biz zorlamazsak, anne baba bunu istemezse, buradaki bir rağbeti kulüpler görmezse, kulüplerde ne o grubu açarlar ne de o kız çocuğunu bulmaya çalışırlar. Yani hiç, bu iş biraz arz talep meselesi.
0: Kesinlikle.
1: Veliler biraz gidecek, o kapıları biraz aşındıracaklar. Ondan sonra emin olun zaten bu iş büyümeye başladı. Çok daha fazla bir şekilde ivmelenip devam edecek büyümeye.
0: Eğer benim kızım ya futbol erkek oyunu ne işi var diyenler varsa lütfen cuma akşamı saat 19'da başlayacak maçı seyretsinler. A milli takımımızın o ay yıldızlı formalarla çıkan kadın takımımızı bir seyretsinler, gururlansınlar. Ondan sonra eminim onlar daha pozitif düşüneceklerdir bu konuyla ilgili. Çocukların da yüreklendi, zaten çocuklar meraklı, onlar aileler yüreklenecektir en azından.
1: Kesinlikle öyle oluyor. Bizim hangi maçımıza gelen bir kız çocuğu varsa, bir anne varsa özellikle, yarın başlatıyorum futbola diyorlar. Hı-hı. Çünkü biz o futbola, benim oyuncularım her vurduklarında sadece topa vurmuyorlar. Çok önemli bir özgüvenle kazanıyorlar. Kendilerini ispat etmiş oluyorlar. Toplumdaki kesinlikle yerlerini daha da sağlamlaştırıyorlar. Bir kız çocuğunun özgüveninin gelişmesini istiyorlarsa, babayla olan iletişim, anneyle olan iletişimin daha pozitif bir şekilde devam etmesini istiyorlarsa, işte kız çocukları da annenin babanın elinden tutacaklar, ben bunu istiyorum diye diretecekler. Kusura bakmasın anne babalardan, her şeyi çocuklar için yapıyoruz Ahmet Bey. Kesinlikle. Biraz da kadın futbolu için çalışacaklar.
0: Evet, özellikle anne babalar lütfen Necla Güngör Kragas'ın dinleyin. Amilli, kadın amilli takımımızın teknik direktörü söylüyor bunları, dikkate almanızı ben de rica ediyorum en azından. Hocam bu benim sorum. Kadınlar liginde de inanılmaz yabancı futbolcular var. Yani çok kaliteli evet. isimler de var. Tabii gerçekten çok yetenekli isimler var. Milli takım hocası olarak bunu nasıl buluyorsunuz? Ben de bir gazeteci olarak soruyorum. Spor yazarlarının genel sekreteriyim. Yani gönülden de destekliyorum gerçekten takımınız ve sizi.
1: Sağ olun. Bu süper bir soru. Çok teşekkür ederim. Ben buna şöyle bakıyorum. Biz spor endüstrisinin bir parçasıyız. Bu endüstrinin de devam edebilmesi için bu ligde de yetenekli, kaliteli, ligin seviyesini yükseltecek yabancıların olması zaruri. Hı hı. Özellikle son 2 senedir ülkemize gelen yabancıların kalitesine baktığımız zaman Portekiz milli takımı, Brezilya milli takımı, Fransa milli takımı gibi
0: çok iyi isimler var.
1: Takım,
0: evet.
1: Evet, ülkelerinde de bu milli takım seviyesinde oynayan oyuncuların gelmesi bir kere bizim oyuncularımızın da seviyesini yükselten bir durum. Ha, yabancı sayısını soracak olursanız.
0: Ben esas takıldığım nokta o. Yani siz bir milli evet. takım hocası olarak bundan rahatsız mısınız?
1: Ya rahatsızlık demeyelim çünkü bu bir dönecek, bu çok önemli bir değişim içerisindeyiz ve bu değişimde de kulüplerin ister istemez oyuncu havuzu çok dar.
0: Dar doğru, yapacak bir şey de yok o konuda.
1: Maalesef onlar da daha kaliteli oyuncularla ve daha iyi oyuncularla ligi ligde olmak istiyorlar, var olmak istiyorlar. Şimdi ligimize baktığımız zaman dört büyüklerin dördü de ligimizde. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray.
0: Çok şükür zor oldu ama
1: zor oldu ama
0: hepsini ikna ettik geldi diyorsunuz.
1: Destek veriyorlar. Evet, aynen öyle. Evet. Şu anda da inanılmaz da güzel bir çekişme var.
0: Ama onlar olmadan olmazdı Necla Hanım. Yani
1: kesinlikle katılıyorum Mahmut yani, Bey.
0: Gerçekten
1: çok
0: öyle.
1: Çok da haklılar. O yüzden de bu bir değişim ve bu değişim sürecinde de kulüplerimize tabii ki böyle bir inisiyatifte bulunacağız. Evet, ben milli takım hocası olarak, biz milli takım teknik heyeti olarak çok zorluk çekiyoruz. Çünkü sadece
0: en büyük zorluğu siz çekiyorsunuz.
1: Türk oyuncu oynuyor. Evet. Her maçta 3 Türk oyuncu ne demek? Hı-hı. Oyuncunun bir kere ivme kazanması, o momentumu yakalaması, istenilen atletik seviyede milli takıma gelmesini istiyorsunuz. Ama oyuncu 2 haftada bir tane 60 dakika 50 dakikayla milli takıma geliyor.
0: Evet, evet.
1: Ama biz kulüplerimize de şunu zaten sözünü verdik. Siz lütfen yatırım yapmaya devam edin. Biz milli takım olarak sizden bir hafta daha önce rica ederiz. Ligi ara veririz. Biz milli takım sürelerini uzun tutarız dedik. Biz yine çözüm odaklı evet. bir şekilde de sürecimize devam ettiriyoruz. Kampımızı kesinlikle. Her seferinde iki aşamalı yapıyoruz. Türk oyuncularımızı biraz daha toparlamış oluyoruz. Yurt dışından gelen oyuncularımız zaten çoğu hazır geldiği için de. Bir takım olgusuyla bütün taktik çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam, ben şuna inanıyorum gerçekten, bu önce kadın basketbolda denendi yani şu anda konuştuğumuz konu, sonra kadın voleybolda denendi gerçekten, bakıyorsunuz ikisinde de yani kadın basketbolda da kadın voleybolda da Avrupa'nın en iyi ligiyiz.
1: Evet.
0: Avrupa'nın en iyi takımları bizde. Yani düşünün, Fenerbahçe, Galatasaray iki defa en iyi kupada, en büyük kupada final oynadılar. Türk kupası oldu. Voleybolda dört takım çıkıyor, üçü Türk oluyor mesela, bakıyorsunuz
1: evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Resmen turnuva organizatörü şey yapıyor, iki Türk takımı finalde oynamasına çalışıyorlar artık yani. buna geldi. İnşallah bu kadınlarda da ben yine bu metodun tutacağına inanıyorum. Erkeklerde nedense olmuyor ama kadınlarda inşallah olacak bu.
1: Ya bu biraz maddi anlamdaki gelir getir tablosuyla da çok ilgili.
0: Hı hı.
1: Biz spor endüstrisindeki payımız bizim çok küçük. Dünya geneline baktığımız zaman da şimdi F1 bir numara. Hı hı. Amerikan futbolu futbol diye devam eden bir sıralaması var bu sektörde.
0: Evet, evet.
1: Şimdi biz kadın futbolu olarak sektörde daha yeni yeni pazarlama endüstrisiyle dikkatleri çeken, markaların daha yeni işbirliği yaptığı, şimdi bu endüstride biraz pazarlama ve markalarla birlikte yürütebildiğiniz bir sistem. Şimdi markaları yanınıza çekebilmek için bir, çok başarılı olmanız lazım. İki, sosyal etki yaratmanız lazım.
0: Doğru.
1: Kadın futbolunun sosyal etkisi bence erkek futbolundan çok fazla. Ama izlenebilirlik ve ulaşılabilirlik az olduğu için de işte endüstrideki pay o istenilen seviyeler.
0: Başarı geldikçe o da geliyor. Kadın voleybol takımımızı ben TRT çalışan olarak söylüyorum. Aldığı reytinge inanamazsınız maçlarının.
1: Müthiş, çok da gurur.
0: Yani A milli futbol takımımıza yarışır, öyle söyleyeyim size. O kadar iyi reyting alıyor maçlar.
1: Ve çok çok gurur duyuyorum ve bu artarak da devam ediyorum. Çünkü onların yarattığı etki emin olun kadın futboluna da yansıyor, kadın basketboluna da yansıyor, kadın handboluna da yansıyor, kadın sporların hepsine yansıyor.
0: Başarı geldikçe para da geliyor, hepsi birlikte geliyor.
1: Evet.
0: Sayın hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Size bir kez daha 9 Ekim Cuma akşamı Slovenya karşısında başarılar diliyorum. Başaracağınıza da yürekten inanıyoruz.
1: Sağ olun Ahmet Bey. Sizinle ne zaman konuşsak biz hep maçları kazandık. Umarım yine maçları
0: İnşallah.
1: Kazanırız. 13 Ekim'de de bu sefer ben sizi rahatsız ederim, ararım.
0: her zaman. İnşallah bir maçta da beraber zaten biz de tribünde destek oluruz
1: her
0: sizlere.
1: Her zaman misafirimiz olun. Kapımız sonuna kadar açık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi
1: ediyorum.
0: Akşamlar diliyoruz.
1: Sağ olun, hoşça kalın.
0: Evet, Sayın Necla Güngör Kragası ile beraberdik. Kadın A milli takımımızın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri için Slovenya maçı için ön konuşmamızı yaptık. İnşallah zaten kazanacağız bu maçı. Rövanşta da iyi bir sonuçla ayrılıp playoff ikinci turundaki rakibimizi bekleyeceğiz diyelim şimdi ve spor servisi devam ediyor.
2: Reklamlar. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklı

0: ile planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Herkes kullan.

yerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız da bitti ve yine spor servisine devam ediyoruz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi programı, ben Ahmet Füsunoğlu. Şimdi telefon konuğumuz Habertürk spor yorumcusu Semih Durasi. Semih ile de göze çarpan futbol olaylarını konuşacağız. Sevgili Semih, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Semih, ilk nereden başlayalım? Lionel Messi ile başlayalım değil mi yani? Daha büyük bir konu olamaz. Arjantin formasıyla son maçına çıktı ve yine golünü attı, kapattı. Yani herhalde başka bir bitişte yakışmaz değil mi Messi'ye?
3: Büyük bir miras bıraktı ve çok güzel bir miras bıraktı. Maradona veda ederken 4 yıl sonra veda etmişti. Messi ise futbol oynarken veda etmesinden evet. dolayı hala bize gelecek dönemlerde MLS'in azından atacağı maçlardaki golleriyle bize pek çok şey bırakacağını gösterecektir. Çok duyguseli yaşandı maç. Hem başında hem sonunda. Özellikle son kısma çok dikkatimi çekti. Son bölümde 9 dakikalık bir konuşma yaptı Messi. Hayatımdaki en uzun konuşma olarak bunu yapıyorum dedi ve o esnada o konuşurken Enzo Fernandez çok büyük bir gözyaşı döktü kenarda. Bu şu açıdan değerli. 2016'da Messi bırakırken bir takımı Enzo Fernandez ona mektup yazmıştı ve geri dönmesi için adeta yalvarmıştı. Sağdan geçen 10 yılın ardından Messi'yi takım bırakırken sonuncu kez, bu kez Enzo Fernandez yan tarafta gözyaşlarını döküyordu. İkili birlikte 2020 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamışlardı. Evet. Messi Arjantin için çok farklı bir karakter ve unutulmaz bir miras bırakmayı başardı. Olağanüstü bir atmosferle bir takım kariyerini noktaladı.
2: Bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika şampiyonluğu var kariyerinde. Yani milli takım kariyerinden bahsediyorum. Yoksa o kadar çok şey var ki, yani saysam herhalde Proksiyon'a da söz gelmez. Programı bitiririm. Messi'nin kariyerini kazandıklarını saymakla bitmez.
3: Evet, yani şunu söylemek gerekir.
2: Çok büyük bir karakter yani futbol dünyasında.
3: Evet, biz genelde başarmış insanları son haliyle anlatıyoruz. Başardıklarıyla anlatıyoruz. Hı hı. Ama bu yol çok uzun bir yol. Başaramadığı o kadar çok şey var ki Messi'nin. Başaramadığı ve başaramayacağını hissettiği o kadar çok şey var ki. Üst üste 3 kez Kupa Amerika kaybettikten sonra 2016'da bir takım bırakıyordu. Bırakırken de onun en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo diğer tarafta 2016'yı şampiyon olarak tamamlamıştı Avrupa Şampiyonası'nda. Hı hı. Bir tarafta zirvedeki Ronaldo vardı, diğer tarafta zirve bulmuş bir Messi vardı. Messi artık olmayacak, ben size uğursuzluk getiriyorum diyerek bırakırken ardından geri döndü. Halk sokaklara döküldü, onun gelmesini istediler. Oradan buraya inanılmaz bir 10 yıl geçerek dünya şampiyonluğuyla noktalıyor kariyerini. Genelde büyük başarılı insanları anlatırken başarısından anlatırız ama Messi başarısızlıkların üstüne büyük bir ayağa kalkışa başarı tamamladığı bir kariyeriyle ne kadar büyük bir ikon olduğunu bir kez daha gösterdi ve herkese ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
2: Evet, kesinlikle. Hatırlıyorum o senin dediğin dönemi. Hatta Barcelona'da sistem takımı, orada sistem yüzünden başarılı oluyor. Bak, milli takımda hiçbir şey yapamıyor deniyordu değil mi?
3: Evet, hatta son yıllarda bu da biraz değişti. Paris Saint Germain döneminden itibaren yavaş yavaş o da biraz milli takıma kaydı. 2022'den beri adım adım o gelişen milli kariyerinde. Hı hı. Kulüp takımı performansı azaldıkça milli takım performansı arttı diyebiliriz. Bu da aslında çok zor bir şey. Çünkü Arjantin esas kadro kalitesi anlamında 2014 zamanlarında daha iyi bir takımdı. O dönemde Almanya'ya kaybetmişlerdi finalde. Şu anki Arjantin eskiye göre daha

0: yeteneğe sahip bir takım diyebiliriz. Daha çok Messi odaklı bir takımdı. Ama bu kadroyla 2022'de dünya şampiyonu oldular. 2026'da falan oynadılar, yine aynı kadro vardı. Messi çok büyük bir iş başardı. Büyük ihtimalle nasıl bir iş başardığını bundan 4 yıl sonra 2030 Dünya Kupası'nda görecek gibi gözüküyoruz. Çünkü hem şu anki kadro hem de altyapıdan gelen isimler Nico Paz dışında çok büyük bir heyecan yaratan bir oyuncu gözükmüyor.
1: Evet. Yani dünya futbolunda da maalesef şu anda o heyecanı yaşatacak bir Lamine Yamal herhalde. Şu anda evet. Göze çarpan değil mi? Yani
0: şu an yalnız Lamine Yamal var gibi gözüküyor. O da şunu söylemişti. 5 Ballon d'Or hedefliyorum demişti Lamine Yamal. 5-6 seviyesine ulaşması muhtemel çünkü kendi yaş grubunda onu fazla zorlayacak bir isim gözükmüyor gibi. Şu anki tablo bu yönde.
1: Evet.
0: Lamine Yamal'ın 5 hedefi de Messi'nin ne kadar büyük bir iş başardığını gösteriyor bize. Messi 8 Ballon d'Or kazandı.
1: Ki Cristiano Ronaldo ile yarışarak yaptı bunu tabii.
0: Evet, Ronaldo 5 kez kazandı. Üstelik çok doğru. Eğer Lamine Yamal'ın şu anki yaşadığı durum gibi Messi de tek başına bir hükümdarlık ortaya koyabilseydi büyük ihtimalle bu ondan fazla olan Ballon d'Or ortaya çıkartacaktı. Üst üste 4 kez kazandı 2009'dan 12 yıllar arasında. Bu çok farklı bir seviye. Yani Messi'nin Ronaldo varken bunu yapmış olması da benzersiz bir başarı ortaya koymasını ortaya çıkartıyor.
1: Evet, spor yorumcusu Semih Durasi ile sohbet ediyoruz. Futbolda göze çarpanları konuşuyoruz. Tabii ki konumuz göze çarpan deyince dünkü vedadan sonra Lionel Messi. Bir de şunlar var. Semih, hiç düşündün mü? Yani futbol hayatının büyük bir futbolcu oluyorsun, örnek veriyorum. X takımda oynuyorsun ama karşında iki tane dünya yıldızı var. Yani bir tanesi Lionel Messi, diğeri Cristiano Ronaldo. Onlar olmasa belki dünyanın en büyük futbolcusu sen olacaksın. Yani şu
0: evet,
1: anda
0: Lamine açıdan
1: ne kadar çok futbolcu var biliyor musun bu döneme çarpan? Bir aklına gelenleri saysana.
0: Tabii o kadar fazla ki.
1: Mesela Lewandowski bu. Bak mesela ilk akla gelen,
0: evet,
1: Berkay hemen söylüyor.
0: Lewandowski, Benzema, Zlatan İbrahimovic.
1: Evet, Zlatan İbrahimovic. Bak
0: Muhammed
1: neler var
0: Salah
1: yani.
0: Muhammed Salah diyebiliriz. Ya, Ballon d'Or kazanacaktı Muhammed Salah. Hı-hı. O döneme denk geldiği için kazanamadı. O kadar fazla isim çok iyi performans göstermesine karşın kazanamadılar. Ama eskiden daha kolaydı. Michael Owen kazanırken 2000 döneminde. Hı-hı. Orada rekabet biraz daha düşüktü. Kaka Leyton'un kazandığı var. Ronaldo'nun evet. kazandığı var Nazario'nun. Ama genel tabloya bakınca özellikle 2008 ve 2020 döneminde çok büyük dominasyonla o dönemlerde hak eden isimler kazanamadılar. Özellikle burada Lewandowski'nin hakkı yenildi. Hatta 2021 döneminde eğer Ballon d'Or iptal edilmeseydi, Kovic'e bile iptal edilmişti.
1: Evet.
0: 2021'de mutlaka Lewandowski'nin kazanması gerekiyordu. Benzema'nın da Lewandowski'nin de Ballon d'Or seviyesi performansları vardı ama tarihin en büyük 3-4 oyuncusundan ikisine maruz kaldığınız zaman da bunu yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten iki oyuncu da çok büyük iş başardılar. Ben şu konuda biraz rahatsızlık duyuyorum. Messi o kadar güzel bir şekilde veda etti mi takıma? Gerçekten Ronaldo veda etmek üzere ama devam edeceğini söylese de
1: evet.
0: ona yapılanlar da çok üzücü ya. Güzel bir vedayı hak ediyor Ronaldo ama şu an uzak duruyor Portekiz bundan.
1: Şu anda birazdan zaten konumuzu ona geçeceğiz. ama doğru diyorsun, yani güzel bağlantı. Messi'ye veda etmeden önce şunları da söyleyelim. Tabii 208 maça çıkıyor. 208 maçta 126 gol, milli takımdan bahsediyorum bakın, yani sadece milli takımda attığı goller bunlar. 69 asist, yani 195 tane gole doğrudan katkı sağlayan bir futbolcudan Arjantin için tabii ki çok büyük bir değer, aynı zamanda dünya futbolu içinde böyle bir oyuncu futbola veda etti, en azından milli takım bazında veda etti. Şimdi geçelim Cristiano Ronaldo'ya. O da Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'tan sorunlar yaşıyor. Jesus açıkça dedi ki ben daha dinç koşan futbolcu istiyorum. Sisteme uymuyorsun, o yüzden uyan maçlarda oynatacağım seni, her maç oynatmam dedi. Ronaldo buna kızdı ve kampı terk etti. Dün de zehir zemberek bir açıklama yaptı. 1200 evet. kaç kelimeydi? 1248 kelime miydi?
0: evet, şöyle bir tablo var şu anda.
1: Berkay da üşenmemiş saymış.
0: Yani o kadar öfkeli ki Ronaldo ama sonunda şunu söylüyor. Ben bıraktığım milli takımı, görev varsa ben oradayım dedi ve Kasım ayında dönebileceğini söyledi. Bu çok değerli çünkü böyle bir bırakma da yakışmaz Ronaldo'ya. Şu anda ne kadar bırakmak istese de böyle bir kapanış istemezsiniz. Bu kadar
1: evet,
0: büyük bir oyuncuysanız,
1: evet.
0: büyük bir efsaneyseniz. Sanırım biraz bundan kaynaklanıyor. Burada Jesus'un yaklaşımı çok enteresan. Çünkü arasındaki bağ Ronaldo ve Jesus arasında çok iyi bir bağdı. Geçen sezon El Nasr'da şampiyonluk yaşadı bu ikili. Birlikte şampiyon oldular. 2019'dan sonra ilk kez El Nasr şampiyon oldu Arabistan Ligi'nde. ve Jesus açıklandığında Portekiz milli takımında ilk tebrik eden Ronaldo'ydu. Bir paylaşım attı. Ona desteğini gösterdi. Ama Jesus şu anda patronluk göstermeye çalışıyor. Yani çok farklı bir yaklaşım gösterdi. Ronaldo'yu Norveç maçında ısındırdı. Devre arasında ısınmasını istedi. Yarım saat Ronaldo ısındı ama maça girmedi. İlk kez bunu yaşıyor Ronaldo kariyerinde. Bu biraz hakaret gibi bir şeydir bu kadar büyük bir isim için. Hı-hı. Ben bu yüzden biraz Ronaldo'nun haklı olduğunu düşünüyorum bu taraftan. Ama hoca genel fikir olarak sizinle bahsettiğiniz gibi hız ve baskı öncelik alan bir fikre sahip şu anda. Portekiz dönemi biraz farklı bir noktaya gitti. Evet. Martinez hoca varken Dünya Kupası'nda Martinez'le birlikte daha çok orta saha tutmak ve iç dengeli oyunu ortaya koyan bir takım varken şu an Jesus'la birlikte 4-1-3-2 oynayan bir takım görüyoruz. Kaleye kadar baskı yapıyorlar. Çok yüksek baskı yapıyorlar. Hatta Danimarka maçında bu yüzden bir gol gördüler ama Jesus bunun için bir sorun değil. Biz bunu oynamaya devam edeceğiz dedi. Şu an çok daha yüksek yoğunluklu bir takım olduğundan dolayı Ronaldo'yu taşımak gerekebilir eğer Ronaldo oynarsa. Hı hı. Bu açıdan bu sistem için doğru bir parça değil Ronaldo. Ama yedekte olmasına ikna ettikten sonra ısındırıp oynanmamak da Jesus için biraz hatalı bir yaklaşım oldu diye düşünüyorum. Ama hoca da şunun mesajını vermiş oldu. Ben buradaysam patron benim. Kimse baskı yapamaz bana mesajını verdi. Bunu eskiden Neymar'a yapmıştı ellilerde çalıştırırken. Ronaldo için zor günler başlıyor. Ama Ronaldo da büyük ihtimalle gerçeğin farkında olduğundan dolayı daha sakin olacaktır bunun ardından. Ben bu kadar yüksek tepki vermesinden dolayı da kendini hatalı gördüğünü düşünüyorum. Kampı terk etmek çok büyük bir hareket.
1: Evet. Peki bundan sonra ne olur sence? Ronaldo mu? Yani bu şimdi şey oldu. Ronaldo çıktı açıkça bir de benden duyun gerçekleri dedi. Açıklama yaptı zehir zemberek. Ama bir yandan da maçları kazanan bir Jesus Portekiz'i var.
0: Tabii çok iyi gidiyorlar. 4'te 4 yaptılar Uluslar Ligi'nde.
1: Ne olur Ronaldo mu kazanır bu savaşı, Jesus mu kazanır? Ya
0: bu savaşı yaşından dolayı Ronaldo'nun kazanma ihtimali bence imkansız. Çünkü 4 yıllık bir anlaşma yapıldı. Hedef 2030 Dünya Kupası. Ronaldo artık 41 yaşında. 45'ine kadar oynaması imkansız gibi gözüktüğü için uzun vadede Jesus'un kazanma ihtimali çok olası. Kasım ayında çağırmayabilir milli takıma. İşte bu kırılma anı olur. Büyük ihtimalle çağırır gibi gözüküyor 51-49 ihtimaliyle.
1: Bu açıklamadan sonra çağırır mı sence?
0: Çağırır ama oynatmaz. Bu da farklı bir yaklaşım ortaya çıkartır. Yine gündem olur Ronaldo. Ama ben oynatmasını beklemiyorum artık. Bence milli takım defterini kapattı Jesus Ronaldo için. Ronaldo da eğer çağrılır ve oynatılmazsa veya çağrılmasa dahi emekliliğini açıklamalı milli takımdan ve güzel bir gösteri maçıyla, özel maçla Messi'nin yaptığının yapılması gerekiyor. Böyle bir gerçek var çünkü. Ronaldo öncesinde Portekiz büyük turnuvaya katılmakta dahi zorlanıyordu. Bırakalım başarıları. Yani Özsöbre gibi Figo gibi özel isimler vardı ama hiçbiri Ronaldo kadar büyük bir katkı veremediler. Ronaldo sonrasında 2016 kazanıldı. İki kez Uluslar Ligi şampiyonluğu var. Hepsi Ronaldo sonrasına gelen başarılar. Portekiz bunun farkındadır ama Jesus'un da bunun farkında olması gerekiyor.
1: Peki sevgili Semih Turasi, Ballon d'Or bu sene kime gider sence? Büyük bir kesim Messi'ye verilir diyorlar yine bu sene.
0: Evet, o kadar bilinmezlik var ki şu anda. Sanırım son yılların en bilinmez Ballon d'Or yarışı yaşanıyor. Ballon d'Or'da şöyle bir durum yaşandı. Son 3 yıldır farklı bir yola girildi. Temmuz ayının sonuna kadar, Dünya Kupası'nın sonuna kadar yapılan performans baz alınıyor son bir yılda anlamında. Evet. Ama şu anda gazeteciler de kullanacağım dolayı onlar duygusal bakabilirler. Günün ardından büyük ihtimalle Messi'nin oyları artacaktır. Ama Dünya Kupası performansı, Mbappe'nin kırdığı tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu olması durumu büyük ihtimalle etken olabilir. Ben bir numara olarak şu anda birini çıkarmakta zorlanıyorum ön tarafa. Mbappe ihtimali var ama şampiyon olamadılar. Lamine Yamal olma ihtimali var. Geçen sene Lamine Yamal ikinci oldu Dembele'nin ardından. Artık şampiyonluk zamanım geldi, artık kazanmalıyım açıklamaları yapıyor şu anda. Ama hala erken gibi gözüküyor. Harry Kane iddiaları var. Şu anda Harry Kane çok önde gözüküyor bazı analizciler.
1: Ben oyum olsa Kane'e veririm.
0: Evet, beni şundan şaşırttı. Şimdi şampiyonluğunu kazanamadı Harry Kane. Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bundan dolayı belki geri planda kalabilir.
1: Ben
0: ama
1: verdiği savaştan önemli dolayı veririm diyorum. Yani,
0: evet, yani
1: o bir önemli savaş veriyor. Mesela Lamine Yamal'ın öyle bir savaş verdiği yok. Doğal yeteneğiyle tabii çıkıyor. Zaten
0: çok önemli.
1: Evet. Ama Harry Kane resmen savaşıyor. Belli yani.
0: Evet. Ya 2012'de Messi'nin tek bir takvim yılında attığı 92 gol vardı sanırım. 90 seviyesi bir gol atmıştı ve çok inanılmaz bir iş başarmıştı. Harry Kane de futbol tarihinde Messi'ye en çok yaklaşan oyuncu oldu bu sezonki performansla. Bu yılki performansıyla. Ya bu çok anormal bir seviye. Gerd Müller'in rekorlarını kırdı. Bundesliga tarihindeki en iyi performansı gösteriyor maç başı performansında da. Yani Harry Kane'in avantajı var burada. O açıdan ben Harry Kane'in ilk üçte kesin olmasını bekliyorum. Ama bir numaram şu anda boş. Mbappe, Lamine Yamal veya Kane'den

0: biri kazanacak gibi gözüküyor. Öngörmek gerçekten çok zor. Ama sanki Lamine Yamal dünya şampiyonluğundan dolayı biraz daha önde hissediyorum.
1: İspanyol takımlarının bu işte avantajı var mı? Bazıları da öyle diyor ya dedikodularda. Yani Ballon d'Or gene bir İspanyol takımına gider diyenler de var.
0: Yani avantajı olabilir ama Messi ve Ronaldo olduğundan dolayı da bunu çok doğru bulmayabiliriz. Çünkü öyle bir dominasyon kurdular ki ortaya. Çok farklı bir seviyedelerdi ve Barça ve Real Madrid her zaman Şampiyonlar Ligi'nin genelde kazanan veya son dördünden ikisi olan takımlar oluyorlar.
1: Evet, evet.
0: Hal böyleyken İngiltere'den, Fransa'dan bir Ballon d'Or galibi çıkması çok zor bir ihtimal. Bu da bir gerçek. Yani İngiltere'den son Ballon d'Or sanırım çok uzun yıllar önce kazanılan bir Ballon d'Or'du. Ama İtalya'da bir Cacaletti'yi hatırlıyoruz. Arada olsa da genelde bunlar Messi ve Ronaldo yetkiniyle çıkan durumlardı. Sanırım İspanyollar için bu avantaj var ama son iki yıldaki Paris Saint Germain dominasyonu Şampiyonlar Ligi'nde biraz da Dembele'nin geçen yıl kazandığı Ballon d'Or gibi onları da biraz daha şanslı bir noktaya getiriyor. Messi ve Ronaldo sonrasında ben çok farklı, her yıl farklı isimlerin kazanacak Ballon d'Or beklentisine girmiş durumdayım gelecek 5-6 yıl için.
1: Evet, TRT Radyo 1'deyiz efendim. Spor servisi programı, telefon konuğumuz Habertürk spor yorumcusu Semih Durasi. Sevgili Semih, şimdi geçelim kendi milli takımımıza. A milli takımımız 4-0 yaptı. Biraz da onu konuşalım maalesef, yani onu konuşalım. Başarısızlık da hepimiz üzdü tabii ki. Neleri yanlış yaptık da biz böyle 4 maçta 0 puan?
0: Evet, hocamızın ne yazık ki tespitlerinden dolayı üzüntü içindeyim. Çünkü milli takımımızı ortaya koyamadığı performanstan dolayı tespitlerin olmasını bekliyordum. Nedir bunlar? Dünya Kupası'nın ardından sistem değişikliği, düzen değişikliği, forvet noktasında yeni bir oyuncu veya 9 numara diyeceğimiz safkan bir forvet beklentim vardı. Ancak hoca bunu yapmadı. Barış ve Kerem'le devam etti. Hatta elimde olsa onların heykellerini dikerim diyebilecek kadar da onların performansından memnun. Ama bu düşüncenin çalışmadığını 4 maçtır görüyoruz. Bitirme sorunumuz var. Bu niye kaynaklanıyor? Çünkü bitiricilik ve cihet düşkülüğü olan isimlerle oynamaya çalışıyoruz. Genelde şutlarımız hep uzaktan geliyor. 4 maçın ortalamasında şutların %48'i uzaktan şutlardı. Bu çok kötü bir veridir. Diğer takımlar kaleye kadar gidiyorlar.
1: Ama Montella bunu çok bir övünç kaynağı gibi söyledi.
0: Evet, umarım. Yani inanmayarak söylüyordu.
1: En çok şut atan takımız gibi bir söz söyledi.
0: Evet, bunlar çok yanıltıcı ne yazık ki. Umarım buna inanmayarak söylüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bunu bilinçli bir şekilde inanarak söylüyorsa büyük bir sorun var burada. Milli takımımızın performansının kötü olmasının yanı sıra bu kadar şut çekmek, uzaktan şutlar çekmek rakibin isteyeceği bir şeydir.
1: Yani o kadar şut çekiyorsun, bir de attığın gole bakıyorsun değil mi? Esas
0: yani
1: ona
0: rakipler şu anda ne istiyorsa yaptırdılar Türkiye'ye. Belçika'ya maçını hatırlayalım. Belçika 7'inde bekledi. Topla az oynadı ama top her kaptığında bir fikri vardı. İki top rekten döndü, attığı goller var. Kim daha iyi oynadı? Türkiye top oynasa da üretim çok zayıf, bitirmek çok zayıf ama diğer tarafta rakibi yönlendiren takımlar gördük. Dolayısıyla 4 maçın da ortalaması olarak Türkiye için artık sistem değişikliği, hoca değişikliği, fikir değişikliği olmazsa olmaz. Bu tabloyu Kenan yoktu, Hakan yoktu, ne yapalım olarak okursak ve gelecek maçlarda da bir sistem değil, oyuncuya bağımlı bir düzen kurmuş oluruz. Şu anda biraz daha oyuncuya bağımlı bir futbol takımı
1: olduğumuzda. Yani Kenan ve Hakan Dünya Kupası'nda vardı, orada da bir şey yapamadık. Yani bu sadece bu turnuva özelinde konuşmamak lazım. Dünya Kupası'nda da başarılı olamayan bir milli takım var.
0: Kesinlikle.
1: Son maçta Amerika'yı yendik ama ya o hiçbirimizi tatmin etmedi açıkçası.
0: Evet, ki Amerika gruptan çıkmayı başardığı için redeklerle çıkmıştı.
1: Evet,
0: üstelik
1: evet.
0: Son İtalya maçının ardından hoca milli takım diğerinden bahsetti. İtalya'nın diğerinden bahsetti. Ama Dünya Kupası'nda biz kaybederken Paraguay'ın diğerinden bahsetmiyordu. Buradaki yaklaşım benim için asıl hayal kırıklığı. 4-0 yapabilirsin.
1: Aa, Semih Turasi basın toplantısında keşke sen olsaydın.
0: Evet, bunları sormak gerekiyordu hocaya.
1: Yani gerçekten şu anda öyle diyorum.
0: Yani Kasım ayında umarım bir şeyler değişir. Tek
1: güzel yakalamışsın
0: olur.
1: Yani orada İtalya'nın değerinden bahsediyorsan Paraguay'ın değerini de söyleseydin hocam.
0: Evet, yani o kadar tırnak içinde kurnazca bir söylem bulundu ki Montella. Yedekten girenlerin değerinden bahsetti İtalya futbol takımında. Yedekten girenleri söylüyor. İlk 11 çünkü biraz yedek ağırlıklıydı. 9 isim farklıydı son Fransa maçına göre. Ya buradaki çıkarım tam olarak biz çok şey başardık, artık başaramıyoruz. Ama geçmişe başardıklarını beni tebrik edin. Ne yapalım? A'ya ben çıkardım. Buradan düşersek de yapacak bir şey yok yaklaşımı. Ama Türkiye buraya kabullenmemeli. Bunu kabullenmemeli. Yunanistan diğer tarafta neler başardı? Şu anda ilk ikiyi garantilemek üzereler.
1: Evet, evet.
0: İlk kez A ligindeler ve bunları başarıyorlar. Biz ne yazık ki geçmiş yaşamaya devam ediyoruz ama geçmiş yaşayamayız. Belçika örneği var önümüzde. Rudi Garcia dünya

0: kupasında son 16 yaptı, son 8 yaptı. Ama onu gönderdiler, Van Bommel geldi. Geçmişe bakarsak geride kalmış oluruz. Şu an Türkiye geçmişte yaşadığından dolayı da 4-0'ı kabullenmeye çalışıyor ama bence artık hocanın gönderilmesi gerekir.
1: Yunanistan dedin, güzel örnek aslında. İyi bir jenerasyon yakaladılar falan filan konuşuyoruz da bunları da. Sevgili Sevim, son maçlarını ben seyrettim. Merak ettim çünkü hani herkes bütün evet. spor yazarları çok iyi bir jenerasyon deyince. Bir kere matematiği bilerek oynuyorlar. Yani sevgili Mustafa Deniz hep söylerdi hocamız. Yani futbolun matematiği vardır. Yani matematiğinizin iyi olması lazım. Hani grup maçlarında matematik konuşur demişti. Hani puan meselesi.
0: Evet.
1: Bu matematiği gözeterek oynuyorlar. Hadlerini bilerek oynadılar. Önemli olan puan almak dediler. Hani biz evimizde oynuyoruz. Hayda gidelim yenelim. Bunu da yeneriz yapmadılar. Çok yapmadılar. Bir taktiğe uygun oynuyorlar. Hani göze batan bir futbolları yok ama neticede puana dönüştürüyorlar bunu.
0: Evet ya, bu henüz başlangıç diye bakıyorum. Ben bundan 6-7 yıl sonra daha iyi bir Yunanistan görme ihtimalimiz de var. Çok iyi bir jenerasyon. 18-23 yaş arasında ilk 11 seviyesinde 7-8 tane çok özel oyuncu, potansiyelli ve yetenekli isimler var. Ama bu bir süreç. Şu anda bir altyapı devrimi gerçekleşti Yunanistan. Hı-hı. Özellikle 2024'te Hoca Ivanovic geldi göreve. Ve büyük bir tarama yaptılar. Altyapıya destek vermek zorunlu oldu. Her yıl PAOK 2 milyon euro yatırım yapıyor altyapıya. Panathinaikos ülke çapında 55 farklı tesis açtı. Bunlar bir günde yapılan işler değil ve çok iyi gidişat var Yunanistan'da. 2024 Olympiakos konferans ilk kazanmıştı. Hı-hı. Aynı yılda Gençlik Ligi'ni kazandı UEFA'da. Bu da çok büyük bir başarıydı. O zamanki oyuncular yavaş yavaş milli takıma kadar yükselmeyi başardılar. Diğer tarafta Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı. Ama o gençler şu an neredeler bilmiyoruz. Bu da iki taraf arasındaki en büyük farklardan biri.
1: Doğru.
0: Biz ne yazık ki genç potansiyellere kıymet değer vermiyoruz. Onlar tek başına çabalayarak yere gelmeye çalışıyorlar. Kerem'de olduğu gibi, Abdülkerim'de olduğu gibi. Bir diğer nokta ise Yunanistan'da büyük bir değişim yaşanırken hem alt yaş grubunda bir yapılanma var hem de üst yaşlarda bir yapılanma var. Genel tabloya bakınca Yunanistan için esas başlangıç sanki bundan sonra olacak gibi gözüküyor. Bu da dipnot olsun. Yunanistan kupasında şu anda 21 yaş altı oyuncular yapma zorunluluğu var takımlarda. Belki biz de Türkiye kupasında 2 veya 3 tane 21 yaş altı genç Türk futbolcusu oynatarak böyle bir başlangıç adım atabilir.
1: Evet. Yani bir şeyler yapmak lazım en azından. Peki sana şunu da sorayım. Ondan sonra da veda edelim sevgili Semih. Türk futbolunda sen de okuyorsun, duyuyorsun. İçindeyiz zaten hepimiz. Enteresan olaylar oluyor. Tutuklanan hakem var, MHK başkanı var. Tabii ki suçlu olup olmadıklarını bilmiyoruz. Masumiyet karinesi gereği dava bitene kadar biz kimin ne yaptığını bilmeyeceğiz. Ama neticede futbol çok ciddi bir yara aldı. Ama bu hafta maçlar başlıyor. Ne diyorsun mesela, bu hafta sen bir hakem olup görev alacak olsan neler hissederdin?
0: Çok zor olacak kesin gözüküyor. Hakemlerin üstünde şu anda büyük bir baskı var. Çünkü şunu düşünecek herkes onlar tarafından.
1: Bir empati yaptım olarak. Ben de yani çok zor. Yani benim elim ayağım titrerdi bu hafta.
0: Tabii ki. Yani ben hakemlik de yaptım esnede. 2 yıllık hakemlik yaptım. Hı-hı. İstanbul hakemiydim geçmiş yıllarda. O duyguları biraz az çok tahmin edebiliyorum dolayısıyla. Böyle bir durum yaşanıyordu biz ilerlemeye çalışırken. Pek çok isim, pek çok yetenekli arkadaşımız kolay maç alabiliyorlardı ama bir yerde tıkanıyorlardı. Bir yerde o şans gelmiyordu ama hı-hı, biraz bu sistemin içindeki isimler kolay maç alabiliyorlardı. Şu anki hakemler maç alırken diğer taraftan taraftarlar şunu düşünecekler. Bunlar da sistemin bir parçası, sistemin bir çarkı. Bu yüzden buraya kadar gelmiş fikrinde olacaklar. Bu da büyük bir baskı oluşturacaktır büyük ihtimalle. Ama aynı zamanda genç hakemler için bir fırsat doğacak buradan.
1: Evet.
0: Yabancı hakeme gitmediğimiz için, yabancı hakeme bizimlediğinden dolayı pek çok genç arkadaşımız şans bulmuş olacak. Ancak ben şu anki güvensizlik ortamında mutlaka sezon sonuna kadar yabancı hakemden yana bir fikir belirtebilirim.
1: Nasıl özellikle daha... ben derbiye çağrılacağını düşünüyorum, açık söyleyeyim sana.
0: Evet, mutlaka. Anthony Taylor'da varken görevde, onun yönlendirmesiyle tamamıyla bütün hakemlerin yabancı olması sezon sonuna kadar bence bir şart. Hı hı. Şu anda derneklerden başlayalım, her yere kadar bütün hakemlik sürecinde yeniden yapılanmak gerekecek. Derneklerin gerekirse kapatılması gerekecek. Evet. Çünkü pek çok dernekte sorunlar oldu, ortaya çıktı. 125 klasörden bahsediliyor. Şu anda henüz ona bile geçilemedi. Çok uzun bir süreç olacak bu soruşturma.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla pek çok genç hakeme şans gelecektir. Ama hata yapma ihtimalleri çok yüksek olduğundan dolayı ligin selameti açısından ben sezon boyunca yabancı hakemin olmasını daha doğru buluyorum.
1: Bakalım neler göreceğiz. Çok teşekkür ederim sevgili Semih Turasi. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür. Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar.

0: Selamlar. Evet efendim, Semih Turası ile sohbetimiz bitti ama spor servisi devam ediyor.
1: Spor servisi basketbol.
0: Evet, arada bir böyle empati de yapmak lazım gerçekten hakemlerin. Düşünsenize şu anda yaşadıklarını, hafta sonu bu kadar, hafta boyunca olay yaşanıyor, hafta sonu siz maça çıkacaksınız. Yani nasıl karar vereceksiniz, o düdüğü nasıl çalacaksınız, her düdükte kafalarından binlerce şey geçecek. Gerçekten durumları, işleri zor. Evet, şimdi son konuğumuzun da bağlı olduğunu söylüyorlar. Evet, Berkay küçük işaretini verdi. Telefon konuğumuz gazeteci, spor yorumcusu Ece Ergez. Ece Ergez ile de basketbol ve Avrupa'daki temsilcilerimizi konuşacağız. İyi akşamlar sevgili Ece.
2: İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Ece. Kadın basketbol FIBA Avrupa Süper Kupası finalinde şu an Çimsa Çukurova basketbol Mersin ile Çukurova basketbol Mersin ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şu anda bakıyoruz, skor da hatta söyleyelim, 31-36 Fenerbahçe önde götürüyor maçı. Ben biraz tabii gecikmeli seyrediyorum, onu da söyleyeyim. Televizyonda olanlar çok daha iyi zamanlamayla görüyorlar. Ben bilgisayardan baktığım için biraz gecikmeli seyrediyorum. Dün de Euro Cup'ta Türk Telekom Roma'yı 92-77 yendi. Nasıl başladık bu sene Avrupa Kupalarına?
2: Bu sene hani 11 tane temsilcimizle Avrupa Kupalarında mücadele ediyoruz. Şu anda Euro Cup'ta ikinci haftadayız. Euroleague 4. haftada ve FIBA Şampiyonlar Ligi ile FIBA Euro haftada yeni bir şekilde başlamış olduk. Türk Telekom dün dediğiniz gibi evinde sezonu açtı, Euro Cup sezonu açtı. Geçtiğimiz hafta deplasmandaydı. Güzel bir şekilde fark, rakip Maxima Roma 9 sayı öndeyken son periyotta çok iyi bir şekilde özellikle kaptan Doğuş Özdemiroğlu'nun geç noktalardaki yaptığı mücadeleyle de öne geçti ve farklı da bir şekilde 92-77'lik güzel bir şekilde sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Zaten doğuşta maçı 13 sayı 7 ribaundla bitirerek de gerçekten de galibiyetin kilisini olmuştu. Hı hı. Evlerinde de güzel bir şekilde Türk Telekom Eurocup macerasına başlamış oldu.
0: Evet, şu anda maç 36-32. Tekrar edelim, bakın dinleyicilerimiz anlamamış olabilir. FIBA Avrupa Süper Kupası finali oynanıyor ve iki Türk takımı. Bir tanesi Çimsa Çukurova basketbol Mersin, karşı tarafında da Fenerbahçe. Yani basketboldaki güzelliği düşünebiliyor musunuz? Süper Kupa'da iki Türk takımı finali oynuyorlar.
2: Kesinlikle, yani çok böyle hem gurur duyulası hem de çok büyük bir başarı. Ya bilindiği gibi FIBA bu Süper Kupa'da bir taraf Eurocup şampiyonu, bir taraf da Euroleague şampiyonu. Bizde iki şampiyonu da kaptırmadığımız için iki takımı. Bir Eurocup şampiyonumuz Simsat TBK olmuştu. Euroleague şampiyonumuz da Fenerbahçe Tarsin olmuştu. Şimdi de Belize karşılaşıyorlar. Hem de bu maç Mersin'de oynanıyor. Yani bizim için gerçekten hani hem de kadın basketbol adına çok önemli
0: olay. Muazzam bir olay gerçekten. Kesinlikle. Öyle. Tabii Galatasaray ve Fenerbahçe ile başlayan bu kadın basketbolundaki rüzgar inanılmaz boyuta geldi. İşte bakın, Mersin'de bir Mersin takımıyla da Süper Kupa finali oynuyor şu anda Fenerbahçe.
2: Kesinlikle, özellikle son yıllarda Mersin tarafında yapılan yatırımlar, yapılan hani başarılar hani çok kıymetli gerçekten de. Bir türlü böyle şansın yüzlerine gülmediği bir dönemeçe de yaşamışlardı. Hani tam Euroleague şampiyonu olmayı hedefliyorlardı, olmamıştı bir türlü. Hani o artık noktayı eşi Eurocup şampiyonluğuyla geçen sene bence kırdılar. Artık bu sezondan itibaren bence onlar için yeni bir noktada başlamış oluyor. Hani bir yerde çünkü Ahmet Bey, siz de tahmin edersiniz ki hani üst üste gelip ucundan dönünce insan hani bir kırılganlık olabiliyor takımlarda da. O noktada bir kupayı kazanmak ve tekrar böyle başarılı bir organizasyonda yarışma kazanabilmek de onları bence tekrar daha böyle manevi anlamda tekrar ayağa kaldırdıklarını düşünüyorum açıkçası. Çok önemli bir şey de oldu Mersin için. Hem de Mersin demek hani ben böyle İstanbul, Ankara dışındaki böyle oluşumların böyle Anadolu'ya basketbolun yayılmasını ve kadın basketbolu için bunların olmasını çok kıymetli buluyorum. Umarım uzun yıllar Mersin bu şekilde böyle başarıları orada sürdürmeye devam eder ki hani böyle küçük kızlarımız da böyle basketbol oynamaya

0: çok böyle istekli olurlar. Kesinlikle. Onlar için de bir kapı açılmış olur.
1: Evet, bugün program başından beri kadınların spordaki başarılarını evet. konuşuyoruz. Görme engellilerle başladık. Sonra kadın A milli futbol takımımızın teknik direktörü Necla Güngör Krakası ile konuştuk. Şimdi basketbolda iki Türk takımı Süper Kupa finali oynuyor. Yani kadınlarda inanılmaz başarılıyız her spor dalında, maşallah diyorum. Gerçekten gururla takip ediyoruz hepsini. Şimdi tabii ki bu maçın ilk yarısı az önce bitti. 38-32, onu da söyleyelim. Evet. Fenerbahçe devre arasına önde gitti. Tofaş'da deplasmanda Borgu 89-82 mağlup etti. Tofaş da bu sene iyi başlayan takımlardan değil mi?
0: Evet, Tofaş da 2-2 ile başlayan takımlardan oldu Euro Cup'ta. Evindeki maçta da gerçekten çok önemli bir galibiyetti. Çünkü Borg geçen senenin şampiyonuydu. Son şampiyonu mağlup ettiler. Ve çok çekişmeli ve kıran kırana geçen bir maç olmuştu. Bir anda tam yeniliyor muyuz? Tam hani bir maç geldi, maç bitti. Çok fazla maçın gitsel olduğu bir anlar oldu. Evet, ama hani evinde olmanın avantajını kullanarak Tofaş kazanan taraf oldu.
1: Evet.
0: Birazcık sadece o maçta ikilik tek şeydi. Yayın gerisinden bir tık geriye düşmüşlerdi. Onu da zaten Borg kullanarak öne geçmeye çalıştı maç içinde ama... gerçekten iyi savunma yaparak pot altında da iyi mücadele ederek Tofaş o açığını da kapatarak galip gelen taraf oldu ki Euro Cup şampiyonunu, son Euro Cup şampiyonunu yenerek sezonu başlamış olmak da çok kıymetli gerçekten evinde.
1: Kesinlikle. Bu hafta bizi tek üzen takım Galatasaray oldu. Sibana Zagreb'e 96-76 yenildi.
0: Evet.
1: Antrenöre de taraftarın tepkisi bayağı var Galatasaray'da, çünkü Galatasaray taraftarı basketbolda son senelerde artık başarı görmek istiyor değil mi?
0: Kesinlikle, hani o birazcık eski günlerini gerçekten taraftar görmek istiyor, çünkü işte Galatasaray taraftar hani salon o kadar hani şey olabilecek geçmiş yıllara düşününce böyle bir salonun tekrar aynı şekilde olmasında taraftar da gerçekten çok istiyor, üst üste gelen başarısızlıklar, ama şu anda sezon yeni başladı, böyle lig maçlarında da aslında rakip Feyenoord'u çok farklı bir şekilde mağlup etmişsiniz haftalarda Galatasaray. O açıklama, hani o maçın sonundaki açıklamada bile koç hala savunmanın daki memnuniyetsizliğinden dile getirmişti. Hala savunmada memnuniyetsiz oluşunda söylemişti. Yani aslında koç baştan beri bence takım içindeki sıkıntıların farkında. Hani sonraki yaptığı açıklamada da zaten ben sıkıntılara neler olduğunu farkındayım. Sadece bunun için zamana ihtiyacım var. Yeni bir takım dedi. Bir taraftan bakınca da aslında söylediği şey çok da haksız değil. Çünkü takımın neredeyse kemik kadrosu çok büyük bir biçimde değişti. Evet. O takımın hem kimyasının oturması gerekiyor. Daha bir takım halinde mücadele etmeleri gerekiyor. Onun için de biraz zamana ihtiyacı var. Belki Galatasaray için bu zaman süresi bir kısa da fazla olabilir ama şöyle bir ekstra durum da yaşanmıştı Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda. Bir sponsorluk anlaşma töreninde yönetimlerden birinde basın tarafından yaptığı açıklamaya, basın toplantısında yapılan açıklamada bir skorer guard arayışında olduklarını söylemişlerdi. Aslında hani hem yönetim bazında hem koçun tarafından zaten sıkıntıların ne olduğu bence ortada. Hani onların içinde çözüm üretmeye de çalıştıklarını da görüyoruz. O yüzden taraftarı ben hani bir tık daha sabırlı olmalarını aslında istiyorum. Hani çünkü böyle bir mağlubiyeti onlar da bence beklemiyorlardı. Ama hızlıca çözmeye çalıştıklarını da düşünüyorum. Hani görüyoruz da, çünkü neyin hani hata, hani nerede sıkıntı olduğunun farkındalar ve zaten sezonun başındayız daha. Buna çok geç olmadan müdahale edebilirlerse Galatasaray bu sezon en azından hani FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir noktada hani biz temsil edebilir diye düşünüyorum, ama hani şu an kötü gidiyorlar. Hani ve taraftar baskısını tabii ki anlayabiliriz. Çok büyük bir takım sonuçta. Çok büyük bir camia. Bir tık daha hani sabırlı olsalar sanki belki sonra daha sağlıklı.
1: Evet.
0: Eleştiride bulunabiliriz.
1: Evet, TRT Radyo 1 Spor Servis programındayız. Spor yorumcusu Ece Ergez ile şu anda basketbol konuşuyoruz. Biraz da Euroleague konuşalım. Programın artık sonuna yaklaştık. Euroleague'de de Fenerbahçe yarın Panathinaikos ile karşılaşacak. 21-15'te rakip bu sefer Obradovic değil mi? Hani Fenerbahçe'nin taraftarın çok sevdiği efsane antrenör Obradovic rakip takımın koçu olarak çıkacak. Nasıl bir maç olur sence?
0: Bence çok

0: Yani çok bir kere çok keyifli bir maç olacak tabii kesinlikle. Fenerbahçe bu sezona bence temsilcilerimiz arasında daha hem sezon açısına baktığımızda da çok iyi başlayan bir takım oldu. Kayıpsız bir şekilde şu anda başladılar. Deplasman tabii ki Panathinaikos deplasmanı çok zor bir deplasman. Hani ona bir şey diyemeyeceğim tabii ki. Hani zor bir atmosferde maç edecekler.
1: Evet,
0: ama
1: her zaman zordur.
0: Fenerbahçe'nin ben yine de bir tık daha ağır bastığını düşünüyorum bu maçta.
1: İnşallah.
0: Ben Fenerbahçe'nin deplasmanda kazanacağını düşünüyorum.
1: İnşallah. Tüm Fenerbahçe taraftarlarda şu anda dinleyenler öyle diyordur Ece Erges. Zor bir maç ama. Cuma evet. Günü Anadolu Efes Olympiakos'la karşılaşacak. Yunanistan haftası oldu bu hafta biraz değil mi? Yunan takımlarıyla.
0: Evet.
1: Bu da deplasmanda karşılaşacak. Mike James sakat. Ne diyorsun? Anadolu Efes ne yapar Olympiakos karşısında?
0: Efes'te gerçekten şanssızlıklar Efes'in peşini bırakmıyor. Önce bunu söylemek istiyorum. Hani üst üste sakatlıklar geçen seneden beri aynı problemler. Hani çok üzücü aslında. Çok umutlarla transfer ettikleri Mike James.
1: Bir de iyi gidiyordu yani.
0: Kızılmız maçında sakatlandı ve sezon kapattı. Hani herkes ona çok üzüldü. Çok kısa bir sürede de Cameron Payne'le anlaştılar. Hemen kaybetmeden de. Şu anda bence Efes'teki kilit nokta Mike James'e yakalamaya çalıştıkları o düzen, hani Cameron Payne'le devam edebilecek mi? Onu devam ettirdikleri sürece. Çünkü Efes bu sezona ben daha iyi başladıklarını düşünüyorum. Sadece bazı maçlar potansiyelin bir altında kalabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Bazen potansiyelini gösterebiliyorlar. Onu dengeleyebildikleri sürece ve işte bu şanssız değişiklik doğru zamanda yapılabilirse, yani uyum yakalanabilirse çok süre geçmeden yine sezon noktası onlar için çok geçen sezon kadar sıkıntı olmayacağını düşünüyorum, ama buradaki yarınki maç çok kilit olacağını düşünüyorum bu anlamda Efes için.
1: Evet, kesinlikle inşallah Anadolu Efes'te galibiyetle ayrılır diyelim deplasmanda. Beşiktaş'ta deplasmanda olacak bu hafta, Baskonya'da, o da İtalya'da. Beşiktaş için neler dersin?
0: Beşiktaş hem temsilcilerimiz arasında da hem de Euroleague genel durum değerlendirmesi yaptığımızda da maalesef en zayıf kalan takımlardan biri oluyor. Çünkü Euroleague macerasına her ne kadar iyi başlayarak, hani performans anlamında iyi bir oyun hücresi olarak gösterseler de kadro yapısıyla olsun, gerek de oyun tarzıyla olsun bir tık Euroleague seviyesinin altında kalıyorlar. Ama şöyle bir nokta var Beşiktaş'ta. Koç Dušan Olimpijević. Gerçekten birkaç sene önce Beşiktaş taraftarı böyle bir şey belki hayal bile etmiyordu Euroleague'de oynayabileceklerini. Şu an Euroleague'deler, hani hiç aklımızdan belki en azından yakın tarihte geçemeyecek bir şey şu anda başardılar. Şu an belki zayıf gibi görünse de Beşiktaş diğer temsilcilerimiz yanında, yani Dušan Olimpijević her an bir şey yapabilir ihtimalini barındırıyorum orada da. Ama şu an baktığımızda hani iyi başladınız dersek, hani o şey olmaz, hani şu an bir tık kötü bir başlangıç yaptılar bence. Kadro yapısı belki gerekli takviyeler vesaire yapılabilirse daha farklı bir sezon geçirilebilir, ama sonuçta koç çok böyle tecrübeli, çok ve başarıya artık hırslı bir koç olduğu için bir şeyler yapabileceğini sezon içinde düşünüyorum ben. Yarınki maçta bilmiyorum, bakalım ne olacak.
1: Bakalım neler olacak. Çok teşekkürler sevgili Ece Erges, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, programın sonuna geldik. Son konuğumuzdu Ece Erges ile de basketbol konuştuk efendim. Böylece veda saatimiz geldi. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca'ydı. Herkese veda ediyoruz ama bizden sonra programlar tabii ki devam edecek. TRT Radyo 1 devam edecek. Biz de yarın 19.30'da yine burada olacağız. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: tutanlar.
1: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1 Işık Tutanlar programından herkese sevgiler, selamlar göndererek programımıza başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Bu akşam konuğumuz TRT'de pek çok belgesel, kültür sanat programlarına imza atmış, ödüllü bir belgesel yönetmeni, yapımcı sevgili Sevinç Yeşiltaş. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet Sevinç Hanım, uzun zamandır biz tanışıyoruz sizinle. Evet. Hatta festivallerde hep karşılaştık.
2: Evet, evet.
1: İki
2: evet.
1: yıl önce. Daha öncesinden aslında biz tanışıyoruz.
2: Evet.
1: Ama bir türlü nasip olmamıştı. Nihayet sizinle güzel bir program için bir araya geldik. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Evet Sevinç Hanım, sizin TRT'ye yabancı değilsiniz tabii ki. Siz de buralardan, bu stüdyolardan geçtiniz. Bize o TRT kariyerinizden biraz bahseder misiniz?
2: Tabii ki memnuniyetle. Benim en büyük hayalim lisede okurken TRT'ye girmekti. TRT'de program yapmaktı.
1: Program yapmaktı.
2: Evet. Edebiyat okudum ben. Türk dili ve edebiyatı ve çok seviyordum. Sonra yüksek lisans yaptım iletişimde.
1: Radyo İstanbul Üniversitesi
2: Radyo Televizyon'da.
1: Evet.
2: Sonra o sırada sınava girdim, TRT sınavına.
1: Ah, ne güzel.
2: Ve o dönemlerde çok kişi, 13 bin kişi tabii, sınava tabii. giriyordu bilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Ve benim en büyük hayalim, lise hayalim gerçek oldu ve ben 30 yıl çalıştığım kurumda
1: maşallah.
2: Ve bir gün bile işe gidiyorum duygusuyla gitmedim. Biz çok
1: evet.
2: şanslıyız.
1: Kesinlikle.
2: TRT'de çalışanlar. Ben televizyon prodüktörüyüm.
1: Evet.
2: Canlı yayınlar yaptım. Hı-hı. Çocuk programları yaptım. Çünkü çok meraklıydım.
1: Tabii, evet.
2: Hepsine, bütün program türlerine ilgi duyuyordum.
1: Evet.
2: Zaten edebiyat da okuduğum
1: evet.
2: için.
1: Çok
2: işte
1: bağlantılı
2: yıllarca okudukça
1: aslında.
2: Diye bir kitap programı yaptım.
1: Çok güzel.
2: O bayağı Hı-hı. uzun sürdü ve benim TRT tarihinde en genç kendi programını yapan prodüktör.
1: Şahane.
2: Ben çünkü
1: evet.
2: çok sevdiğim bir alandı.
1: Evet.
2: O zamana kadar daha böyle edebiyat Hı-hı. programları hep böyle stüdyoda oturularak
1: evet,
2: yapılırdı.
1: Evet.
2: Hatırlarsanız
1: tabii
2: işte
1: ki.
2: Bir kütüphanenin önünde.
1: Hı-hı.
2: Ben ama bunu kesinlikle istemedim. Çünkü Hı-hı. edebiyat öyle değil. Edebiyat enerjik bir alan.
1: Evet.
2: Sokakları da anlatıyor.
1: Yaşamak
2: her şeyi
1: gerekiyor.
2: Anlatıyor. Yaşamı
1: Doğru.
2: anlatıyor. Ben işte yazarlarla sokaklarda Hı-hı. onların sevdiği
1: Dışarılarda.
2: Mekanlarda tabii
1: evet.
2: ki hep
1: ne
2: öyle.
1: Kadar güzel.
2: Çok gençlerle işte Hı-hı. ödül verdik. O dönemde bayağı 10 sene ben kitap
1: bayağı
2: programı. Evet çok uzun sürdü.
1: Yıl, çok
2: sonrasında da hemen belgesel
1: Hı-hı.
2: yapmak istedim.
1: Nasıl
2: ve
1: oldu
2: o dönem
1: belgesel isteği?
2: Şöyle oldu. Yani şimdi program yapmak tabii ki çok zevkli. Özellikle Hı-hı. canlı yayınlar, kadın kuşak programları da yaptım
1: çok
2: ben.
1: Güzel.
2: Çünkü gazeteciliği Hı-hı. de çok meraklıyım. Araştırmayı seviyorum,
1: evet.
2: anlatmayı seviyorum. Canlı kuşak kadın programları yaptım. Hı-hı. TRT 1'e, TRT Çocuğa çocuk programları yaptım. Uluslararası kısa belgeseller yaptım. Çocuk. Bizim Hı-hı. Avrupa Yayın Birliği'ne üyeyiz biz ve orada Hı-hı. her sene işte kaç ülke katılmışsa 10 ülke katılıyor. Belgeseller yapıyor ve her ülke değiş tokuş yapıyor bunu.
1: Hı hı.
2: Yani böylece tek bir program yapıyorsunuz. Karşılığında 10 tane diyelim ki 10 ülke katıldı. 10 tane belgesel alıyorsunuz. Önce onu yaparak başladım. Çocuk belgeseli yaptım.
1: Yani belgeselin içindeydiniz.
2: Tabii ki tabii
1: Öyle
2: ki. Yani zaten
1: bir merak başladı sizde.
2: Şeyde de okudukça programını yaparken de hı hı. ben kurmacayı da aslında seviyordum. Belgesel hikaye hı. görüntüyle hikaye anlatmayı çok sevdiğim için
1: evet,
2: zaten.
1: Onu soracaktım aslında.
2: Evet,
1: belgeselin
2: evet.
1: diğer programlardan, yönettiğiniz programlardan farkı neydi ya da sizi çok etkileyen tarafı neydi?
2: Beni etkileyen şimdi günlük program yaptığınız günlük gazete gibi düşünün. Hemen tüketiliyor
1: evet,
2: ve bitiyor.
1: Bitiyor.
2: Ama bir belgesel yaptığınızda bir
1: arşive
2: kalıcılığı
1: kalıyor,
2: var. Arşive kalıyor ve bir
1: evet.
2: uzun bir hikaye anlatıyorsunuz.
1: Doğru.
2: Daha derin ne inebiliyorsunuz.
1: Hmm.
2: Belgeselde benim en sevdiğim araştırma yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Hem Hı-hı. araştırma yapıyorsunuz hem Hı-hı. bir film hikayeleştiriyorsunuz ve bunu seyirciye
1: Hı-hı.
2: bir şekilde çektiğiniz kişileri çektiğiniz konuda bir değişim de
1: Hı-hı.
2: yaratıyorsunuz
1: evet.
2: aslında bir farkındalık yaratıyorsunuz.
1: Oluyorsunuz.
2: Evet bir sosyal fayda
1: evet.
2: da sağlıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
2: Bu kısmı belgeselin Hı-hı. bu avantajları beni hani son
1: Siz
2: derece
1: Siz de sanırım biyografik belgeseli daha
2: tabii,
1: çok ben de çok seviyorum.
2: Çok seviyorum ben de. İnsan hikayelerini seviyorum.
1: İnsan
2: i̇şte okudukça
1: hikayeleri.
2: Da mesela yazarları işte Lale Müldür, Hilmiye Uzat,
1: evet,
2: Ertağlu, Selimileri.
1: Evet Nevri Genç değil mi Bilge Ana olarak?
2: Ona
1: 2023'te.
2: En son bağımsız çektim. Emekli Hı-hı. oldum.
1: Emekli olduktan sonra çektim.
2: Emekli olduktan sonra çektim.
1: Ama ödül aldınız.
2: Evet evet tabii.
1: Çok güzel. Bu ödülden de bahsedelim. İran Uluslararası Film Festivali'nde.
2: Evet Türkiye'den

0: zaten çok evet, özeldir, evet. Çok beğenilen, dünya evet. sinemasında belli başlı yerdedir. Tabii, İran sineması.
1: Çok güçlü bir hikaye anlatım.
0: Evet. Peki biraz bu bize Bilge Hanım, Mevlüt'e genç kimdir bilmeyen dinleyicilerimiz için biraz anlatırsak sanırım daha iyi olacak.
1: Ben Mevlüt'e teyze ile Almanya'da TRT Köln temsilciliği yaptım. O dönemde tanıştım. Evet. Mevlüt'e teyze Almanya'da bir barış elçisi ve herkes tanıyor. Türkleri birleştiren bir sembol, barış sembolü. Çok ödülleri var. Ama Türkiye'de hiç kimse tanımıyor Mevlüt'e teyzeyi. Evet. Almanya'da ilk defa bir yabancı birine bir adına ödül konuluyor. Tabii ki ve çok saygı duyulan bir isim. Dönemin başbakanları evine gidip yemek yiyor. Çok ve hatta köyüne, Amasya'daki Taşova köyüne, Mercimek köyüne gidiyorlar. Mevlüt'e teyze Zollingen'de 1993 yılında 29 Mayıs gecesi Zollingen'de yakılan evde 5 çocuğunu kaybeden bir yeğeni, işte o da çocuğu sayılır. Bir ana. O olaydan sonra evet. hiçbir şekilde nefret söylemi,
0: bir düşmanlık
1: söz konusu olmuyor. Çok acı çekiyor. Mahkemeler çok uzun sürüyor. Yani. Ve orada o konuştukları, işte öldürülen bu eylemi yapan gençler, 18 yaş altı gençler, onların annesi gidip sarılıyor. Hakime diyor ki onun kadın diyor bana saygı duymuyor diyor. O da anne ama ben çocuklarımı kaybettim diyor. Yani kendi hakkını savunuyor ve hatta ilk
0: mücadeleye giriyor.
1: Mücadeleye giriyor ve Mevlüt'ü teyze hatta bütün Türklere olan bakış açısını değiştiriyor Almanya'da.
0: Ne kadar güzel.
1: Muhteşem
0: ve
1: bir şey.
0: Ve siz bunu belgesel haline getirdiniz.
1: Evet, evet.
0: Nerelerde çektiniz? Almanya'da mı çektiniz?
1: Almanya'da da çektim. Amasya'da da. Mevlüt'ü teyze Amasya'da sıradan okuma yazması olmayan, sonra öğreniyor. Anadolulu bir bilge kadın Mevlüt'ü teyze. Kesinlikle. Evet, bu bilgeliği de oradan geliyor zaten. Köyünde kimse bilmiyor Mevlüt teyzenin böyle biri olduğunu.
0: Evet. Sizin sayenizde
1: ama Almanya'da biliyorlar. Tabii, evet, evet, ben elimden geldiğince işte yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı YTB bir kitabını, belgeselin kitabını bastık. Almanya'da çok gala yaptık. Büyük bir gala yaptık. Mevlüt'e teyze gördü. Evet. Ve iki ay sonra Mevlüt'e teyze vefat etti.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne kadar. Ne ama görebilmiş.
1: Ama görme. O
0: güzel.
1: Çok mutlu oldu evet, Mevlüt'e teyze.
0: Olmaz mı?
1: Evet evet. Şimdi gösterecek. Hatta Ekim ayında bir devam Almanya'da yine
0: gösterimi.
1: Gösterimler hep devam ediyor.
0: Çok güzel bir şey.
1: Yani o zamana kadar sadece haberi yapılmış.
0: Evet.
1: Bu Zollingen olaylarının. Evet. Mevlüt'e teyzeyle bir anne ile ilgili bir ana var orada, acılı bir ana.
0: Orada bir hikaye var ve siz bu hikayeyi taşıdınız.
1: Evet.
0: Çok merak ettim, izleyeceğim mutlaka. Bana atın, çok merak ettim. Evet, demek ki belgesel işte böylelikle başlamış oldunuz.
1: Evet.
0: O farklı bir duygu gerçekten belgesel sevgisi.
1: Yani ben TRT'deyken de bayağı belgesel hani işte okudukça kitap programındayken yazarlarla çekimler yaptığım için sonra ilk işte Güzergah Edebiyat diye bir belgesel serisi yaptık. O dönemde de yazarlar ve mekanlar etkilendiği tüm Deniz Yüce Başarır şu anda çok bilinen bir isim. Ben Okurum diye podcast'i de var. O da onun danışmanlığında o mesela 8 yazarımız vardı. Onları seçtik. Deniz Selvileri de ödül de aldı hatta.
0: Hem röportaj gerçekleşti.
1: Röportaj ama özellikle sevdikleri mekanlara gittik. İstanbul her kenti seçti. Mesela Selvileri İstanbul'u seçti. Evet. Yedikule, Samatya. Orada şahane işte su verirken yani. Altında tabii. Dantelli böyle şeylerle sehpaların üstünde tabancıyla dantel bardak altları onları anlattı. O giden şeyleri anlattı.
0: Bir kültür yani.
1: Evet,
0: o
1: hat boyu öyküleri muhteşem şeyler anlattı. O şimdi bir
0: ne güzel şimdi
1: mesela.
0: Onları arşivde duruyor.
1: İnanılmaz. Evet,
0: gençler için
1: oldu.
0: Ne kadar güzel bir şey değil mi?
1: Çok.
0: Özellikle o günleri merak edenler için, sinema öğrencileri için, ne bileyim iletişimciler için ne kadar güzel kaynaklar bunlar. Açtıkları
1: çok,
0: zaman birçok şeyle karşılaşıyorlar.
1: Çok. Bir de biz şimdi Belgesel Sinemacılar Birliği olarak atölyeler yapıyoruz. Belgesel atölyeleri üniversitelerde.
0: Bu arada evet, bu da Belgesel Sinema Birliği üyesisiniz aynı zamanda. Bir de Kültür Bakanlığı Belgesel Film Destekleme üyesisiniz. Bu da
1: çok
0: önemli.
1: İkinci dönemdir yapıyorum. Bunun için bayağı böyle bu konuda hani konuşabilecek düzeyde buluyorum artık yıllarımı geçmiş.
0: Çünkü artık festivallerde de jüriyeliği yapıyorsunuz.
1: Evet, çok belgeselde
0: çok
1: hani
0: önemli
1: seyrettim.
0: Bir şey. Evet. Çok belgesel mi izlemek gerekiyor bu anlamda, hani daha kendinizi yetkin sayabilmek için çok belgesel izlemek mi gerekiyor, çok kitap okumak mı gerekiyor, ne yapmak gerekiyor? Biraz belgesele meraklı olan gençlere de ilham olmuş olursunuz.
1: Yani hepsi aslında. Böyle çok büyük hikayeler olması da gerekmiyor, çok büyük teknik ekibinde olması gerekmiyor. Önemli olan bir hikayeyi nasıl anlatabileceğim, nasıl

0: anlatabileceğiniz hikaye evet. önemli ve bunu nasıl anlatabileceğiniz konusunda tecrübe kazandıkça zaten
1: evet.
0: O konuda ilerliyorsunuz. Ama en önemli şey burada merak duygusu.
1: Doğru, evet.
0: En önce meraklı şey, merak olmak duygusu. Gerekiyor. Evet. Önce meraklı olmak gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Önce bir isteğiniz olması gerekiyor. Hı-hı. Ve bir derdiniz olması gerekiyor.
1: Evet. Peki bu Kültür Bakanlığı belgesel film destekleme ekibi olarak ne tür belgeseller geliyor ve sizler daha çok hangi tür belgesellere destek veriyorsunuz? Nasıl bir destek veriyorsunuz? Bunları bir öğrenelim.
0: Şimdi şöyle, tür tabii ki içerik konusunda
1: fark
0: herhangi
1: etmiyor.
0: Hiçbir şey evet. fark etmiyor tabii ki. Hı hı. Önemli olan, şimdi geçen sene 300'e yakın
1: o kadar.
0: Proje vardı.
1: Maşallah,
0: onları okuduk ve 50 projeye destek verdik. Hı hı hı. En büyük sorun, ben daha önceki dönemde de katıldığım için o zaman da 350'ye yakın okumuştuk. Gittikçe hı hı. biraz azalıyor çünkü şuna önem veriyoruz. Yani bir projenin dosyasının iyi hazırlanmış, emek harcanmış olması
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Emek harcadığınız zaman biz onu zaten görüyoruz. Hı hı hı. Daha önce ve şimdiki dosyalarda da bu sorun vardı. Bilgi istemiyoruz biz. Hmm. O konuyla ilgili bilgiyi zaten her yerden bulabilirsiniz. Yani kopyala yapıştır, şeyi de araştırıp
1: tabii,
0: oraya
1: evet.
0: bilgi değil. Biz filmde sen neyi anlatacaksın? Ne? Sen bu konuyu neden seçtin ve nasıl anlatacaksın? Hmm. Karakterin kim? Yani araştırma yapmış olman. Karakterin
1: tabii.
0: kim? Mekan nerede çekeceksin?
1: Tabii.
0: Kimler konuşacak, kimlerden
1: her şeyi
0: yardım
1: iyi biliyor
0: alacaksan
1: olman lazım, evet.
0: evet, kesinlikle ön araştırmayı iyi yapmış hı hı. olman gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunlar yapıldığı zaman zaten biz görüyoruz hı hı. o filmin iyi olup olmayacağını, olabileceğini. İşte
1: tabii.
0: şurada arşivden yararlanacağım diyor.
1: Hı.
0: Ama mesela o arşive ne? Erişim şeyi
1: nereden?
0: Var mı?
1: Tabii,
0: orada
1: tabii.
0: yazıyorsun ama erişebilirsem.
1: Doğru.
0: Mesela şarta bağlı cümleler kesinlikle olmaması
1: evet.
0: gerekiyor. Biz bakanlık hı-hı. olarak size destek veriyoruz.
1: Peki o destekler Hı-hı. nasıl destekler?
0: Ücret olarak.
1: Çekilirken mi? Bittikten sonra mı veriyor?
0: Şimdi önce biraz tabii ki ön araştırma yapmış hı-hı. olmanız gerekiyor. Dediğin gibi sadece kağıt üzerinde bir kağıt parçasını yazdığınız bir şey hiçbir
1: evet.
0: anlamı yok. Biraz
1: evet.
0: araştırma yapmanız
1: hı-hı.
0: gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Ondan
1: bir
0: sonra
1: senaryo
0: geçtikten
1: yazmış
0: sonra...
1: oluyor musunuz?
0: Şimdi belgesel olduğu için
1: tabii.
0: belgeselde senaryoya gerek yok.
1: Evet.
0: Önemli olan iyi bir araştırma, karakter
1: hı-hı.
0: hakkında bilgi,
1: hı-hı.
0: neden bu konuyu çekiyorsunuz?
1: Tabii o da.
0: Evet, evet, amacın ne? Nasıl çekeceksin? Dediğin
1: hı-hı.
0: kaynaklara ulaşabilecek misin? Şiir yazmıyoruz sonuçta.
1: Hı-hı.
0: Yani kullandığınız dil de çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Böyle çok güzel, romantik, hani böyle çok şey cümleler... İşte
1: ona
0: atlar koşuyordu, bulutlar üstten, yani
1: bunlar
0: buna hiç gerek yok, bizi
1: zaten,
0: ilgilendirmiyor.
1: Evet. Önemli olan,
0: önemli
1: konu
0: olan bunları
1: bunu
0: nasıl
1: işleyeceğin,
0: nasıl yapacaksın
1: tabii,
0: bunu,
1: evet.
0: ben ne göreceğim.
1: Hı-hı.
0: Benim için önemli olan bu ve bu neden önemli,
1: evet.
0: neden çekilmesi gerekiyor o hikaye.
1: Evet.
0: Bana önemini anlatman gerekiyor hı-hı. ki ben ikna olayım ve sana o
1: desteği vereyim. Kesinlikle çekilecek değil mi
0: tabii
1: bu
0: ki,
1: yani?
0: Tabii ki.
1: Öyle de bir şartı var.
0: Kesinlikle hı-hı. yani tabii ki ön çekimleri belki yapmış olabilirsin.
1: Tabii evet.
0: Yani sonuçta hı-hı. kısa bir şey de bize verebilirsin.
1: Teaser'da.
0: Tabii
1: güzel.
0: Teaser'ı
1: ha.
0: tabii ki o daha iyi oluyor.
1: O daha iyi oluyor.
0: Ama
1: doğru.
0: kesinlikle çekmemen gerekiyor. Ön araştırmanı
1: anladım.
0: Yapmış olman gerekiyor.
1: Evet.
0: Belli olması gerekiyor. Hikayenin şekillenmiş hı-hı. olması gerekiyor kafanda.
1: Evet, ona göre
0: evet.
1: zaten o desteğin verip vermeyeceğinizi
0: evet.
1: ona göre değerlendirmiş
0: evet.
1: oluyorsunuz.
0: Mesela diyelim ki bir antik kenti çekeceksiniz
1: evet.
0: ama o antik kentte çekim yapmak için izin almış olmanız gerekiyor, konuşmuş olmanız gerekiyor.
1: Tabii ki. Bütün o izinleri halletmiş
0: evet,
1: olmanız
0: evet, evet.
1: gerekiyor.
0: Yani biyografi çekeceksiniz, biyografi çekeceğiniz kişinin iznini almış
1: tabii.
0: olmanız gerekiyor.
1: Tabii. Kesinlikle. Peki gençlerden, özellikle sinema okuyan gençlerden ilgi nasıl size? Gönderiyorlar mı belgesellerini?
0: Biz bayağı Belgesel Sinemacılar Birliği olarak biz atölyeler
1: hı hı,
0: yapıyoruz.
1: Düzenliyorsunuz.
0: İşte geçen sene 4-5 senedir süren bir atölye bu. Kültür Bakanlığı destekliyor zaten.
1: Çok
0: üniversitelerde
1: hı hı.
0: belgesel nasıl yapılır, işte hikaye anlatım teknikleri.
1: Evet,
0: evet
1: evet.
0: İşte ve sonunda da onların projelerini geliştiriyoruz.
1: Hani
0: şöyle yaparsan daha iyi olur. Bak şurada hikaye.
1: Destek veriyorsunuz.
0: Destek veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Onun için şu anda gittikçe iletişim bölümlerinde tabii
1: evet.
0: radyo televizyon
1: tabii,
0: bölümlerinde
1: evet.
0: yapıyoruz bu atölyeleri. Bayağı ilgi var ve hatta bu atölyelerde projelerini geliştirdiğimiz öğrenciler vardı. Bakanlığa da başvuruyorlar.
1: Çok güzel.
0: Orada bir iki tanesi destek aldı.
1: Destek aldı.
0: Tabii.
1: Ne kadar
0: tabii.
1: güzel.
0: O çok önemli çünkü gençler sürekli telefondalar ama çevrelerindeki bir eski bir binanın hikayesi.
1: Hı-hı.
0: Orada çok değerli bir akrabası vardır, tanıdığı
1: tabii.
0: biri vardır. O insanın çok değerli bir hikayesi
1: vardır,
0: anlatılmaya
1: doğru,
0: değer.
1: Evet.
0: bunlara bakmak gerekiyor.
1: Yani
0: ve
1: aslında
0: çok zor değil.
1: Çok zor değil, evet. Zaten işte biraz metot öğrenirse, yani ki siz bu metodu zaten okulda da öğreniyorlar, siz de veriyorsunuz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Bunları yapmak, çok dediğiniz gibi merak çok önemli. Yani öğrencilerin biraz bu işe meraklı olmaları gerekiyor, değil mi?
0: Evet evet. Bir de şimdi notu almıştım, notumu gördüm, onu hem söylemem lazım. Yapay zekadan çok yararlanıyorlar.
1: Onu da soracaktım. Evet. Bilmiyorum, bu yapay zekanın nasıl bir katkısı var belgesellere ya da film yönetmenliğine?
0: Şimdi proje yazarken yapay zekadan yararlandığı hemen anlaşılıyor.
1: Anlaşılıyor mu?
0: Hemen
1: ne
0: anlaşılıyor.
1: Güzel. Bu anlaşılıyorsa
0: bazıları
1: çok iyi.
0: Bazıları not düşüyor. Yapay zekadan yararlanılmıştır diye not düşüyor ama yapay zekanın yazdığı projeler
1: geçmiyor, değil mi?
0: Geçmiyor.
1: Evet. Çünkü o samimiyet yok.
0: Hiçbir samimiyet yok.
1: Evet.
0: Yani ne olduğu anlaşılmaya maddeler, o maddeler neden var orada?
1: Hiçbir
0: neden sen
1: yok.
0: Onu çekeceksin?
1: Evet.
0: Çok gereksiz, mantık kuramadığın bağlantılar.
1: Ben gerçekten anlamıyorum. Şimdi o yapay zekaya zaten sen konuna hakim olacaksın ki yapay zekayı da yönlendirebilesin. Konusuna hakim olan bir insanın yapay zeka ihtiyacı niye var? Onu anlayamıyorum. Ben şimdi senaryo yazıyorum. Bana dediler ki işte hızlı olabilmesi için yapay zekadan faydalan. Ya diyorum, zaten ben yazabiliyorum, yani öyle bir yeteneğim var. Bir deneyeyim dedim. Hadi bir deneyeyim dedim. Bakayım ne yapacak. Başlıkların hepsini verdim. Zaten konuya çok hakimim. Aman Allah'ım, o kadar korkunç bir şey çıktı ki. Niye korkunç bir şey? Aynı kelimeleri farklı farklı süsleyerek,
0: işte bu,
1: dolambaç yaparak bana sundu.
0: İşte bu.
1: Yani bunu anlamayan bir insan şey zannediyor, işte evet çok güzel bir şey yazdı. Aslında çok güzel bir şey yazmadı.
0: Yazmıyor.
1: Senin verdiğin başlıklarla zaten sen onu
0: dönüp
1: yazarsın.
0: Dönüp dolaştırıp nedir yani diyorsun.
1: Evet, bir sarmala.
0: Nasıl bir cümle? Yani nasıl bir cümle?
1: Kesinlikle
0: diyorsun.
1: O yüzden hiç tavsiye etmiyorum herkese de.
0: Evet,
1: diyorum
0: evet.
1: Ki kendi emeğiniz olsun.
0: Evet.
1: Ki özellikle iletişim okuyan öğrencilere onu söylüyorum. Kesinlikle kendi emeğiniz olsun, yazmayı unutursunuz.
0: Evet.
1: Allah korusun, insan yazmayı unutur yani yapay zekaya sürekli başvurarak. İşte konuşma yapacaklar yapay zekadan. Bilmem ne yapacaklar, ödev yapacaklar yapay zeka. Sen kendini köreltmiş oluyorsun bu defa. Değil mi? Yeteneklerimizi köreltmiş oluyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve ama bunun anlaşılıyor olması çok çok önemli bir şey.
0: Anlaşılıyor zaten. Hı-hı. Hemen ben üniversitede ders verdim bir dönem. Orada da işte
1: ödevler,
0: format
1: genelde
0: nedir, işte onları anlatıyordum.
1: Evet.
0: İnanılmaz yani, ama hemen belli oluyor. Eğer konuya hakimseniz, tabii ki yapay zeka diye bir gerçek var hayatımızda. Fikir verebilir ama sen onu kendi dağarcığından, kendi cümlelerinle anlatman,
1: o çok önemli,
0: gerekir.
1: Çünkü bu sana ait olsun.
0: Sana ait olsun.
1: O zaman sana ait olmayan bir şey çıkıyor
0: evet,
1: ortaya.
0: Evet. Sen anlamıyorsan ben nasıl anlayayım?
1: Tabii. Evet,
0: bu,
1: aynen,
0: bu çok önemli.
1: Çok doğru. Yani. Ve belgesellerle devam ettiniz ve birçok festivalde de artık jüri üyeliği yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Nerelerde bulundunuz? Ben birçoğunda sizi gördüm zaten.
0: Evet evet, bayağı oldu.
1: Altın Portakal'da vardınız.
0: Altın Portakal'da geçen yıl Altın Portakal'daydım.
1: Adana'da
0: vardım. 3-4 sene önce
1: Altın
0: galiba.
1: Koza,
0: evet evet.
1: İşte İstanbul Boğaziçi Festivali'nde.
0: Boğaziçi'nde vardı.
1: Orada da görmüştüm sizi.
0: Evet, evet
1: evet,
0: orada vardım.
1: Güzel festivallerimiz var aslında.
0: Evet.
1: İzmir var.
0: Evet.
1: İzmir
0: evet,
1: Festivali
0: İzmir
1: var.
0: Evet.
1: Bayağı festival
0: çok
1: var.
0: Çok var festival.
1: Biz de bu işin içine girince i̇şte anladık.
0: Evet, evet. Antakya Film Festivali.
1: Tabii Antakya var. Malatya var. Çok
0: Malatya var.
1: Evet. Ordu var.
0: Ordu var.
1: Şimdi
0: orada
1: Ordu'da
0: jüri üyesi
1: olacaksınız.
0: Olunca.
1: Hangi aylarda olacaktı Ordu Kısa Film Festivali?
0: 14-18 Ekim'de olacak. Orası
1: evet.
0: Da gittikçe başvuruları çok olan bir festival.
1: Adını bayağı duymaya başladık.
0: Duymaya başladı.
1: Evet. Benim
0: çünkü
1: de akademik arkadaşlarım var. Akademisyen arkadaşlarım
0: evet,
1: var orada.
0: Uluslararası konukları da jüride, 2-3 jüri üyesi de
1: şahane.
0: Uluslararası yabancı belgeselciler
1: evet,
0: geliyor.
1: Evet.
0: Bayağı orada
1: şimdi
0: çok güzel bir emek var.
1: Başvurular oldu mu orada?
0: Başvurular
1: henüz bitmedi galiba.
0: Bitmedi.
1: Daha bitmedi. Ve siz onları izleyeceksiniz.
0: Evet, evet, evet.
1: Siz peki bunları toplu mu izliyorsunuz, yalnız mı izliyorsunuz?
0: Şimdi
1: onları merak ediyorum.
0: Bazı film festivalleri, hı-hı, tabii ana akım film festivalleri, işte Adana,
1: evet,
0: Antalya olsun, özel olarak bize büyük salonda, büyük, hı-hı, ekranda izliyoruz. Jüri üyelerine özel saatler, hı-hı, ayarlanıyor, orada izliyoruz.
1: Evet.
0: Bazı festivallerin tabii bu kadar imkanı olmuyor. Hı hı. Bize linklerini gönderiyorlar, seyrediyoruz. O linkten seyrediyoruz. Evet. Sonra ama online jüri toplantısı yapıyoruz.
1: Toplantıda beraber
0: konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. Öyle karar veriyoruz.
1: Hı hı. Nasıl geçiyor o değerlendirme toplantıları?
0: Ya genelde hani şey belli oluyor.
1: Belli ediyor mu
0: belli
1: kendini?
0: Belli oluyor, evet. Kesinlikle belli hı hı. oluyor. Hani hiçbir zaman bugüne kadar öyle hani zorlanmadık.
1: İki yıl önce bizim de Altın Portakal'a katıldık.

0: katıldığımız dönemde işte hep Altın Portakal ilk gösterimi aldığı için Mukadderat'ı izlemiştik orada. Siz de oradaydınız
1: Evet
0: herhalde değil
1: evet
0: mi?
1: film.
0: Ayakta izledik o Mukadderat'ı. Ayakta alkışladık daha doğrusu. Ayakta alkışlandı ve ayakta izleyen de birçok
1: Çok kalabalıktı.
0: izleyici vardı. Sonra çok garip değil belki de işte ne kadar doğru bir seçim olduğu anlaşılıyor. Bütün festivallerde birinci oldu.
1: Evet.
0: Demek ki hani yani aslında orada kendini göstermiş oluyor bir yerde. Jüri
1: Kesinlikle.
0: demek ki bütün jüriler
1: Tabii.
0: gerçekten hani beğenileri aynı oranda oluyor.
1: Tabii çünkü sektörden seçiliyor.
0: Evet.
1: Farklı alanlardan ama sektörden
0: Tabii.
1: seçiliyor jüri üyeleri.
0: Sektörün tanıdığı
1: Evet
0: insanlar.
1: evet bir de belli oluyor. İşte diyelim ki iki film
0: Evet,
1: yarışıyorsa işte o zaman
0: yarışıyorsa.
1: iki tane hani konuşuyoruz. İki jüri özel ödülü verebilir miyiz?
0: Doğru, çok
1: İşte
0: güzel.
1: bir tane senaryo o emeğe kıyamıyoruz diyorsun. Bu
0: Doğru,
1: da hani
0: evet.
1: alsın işte çok hani işte
0: Öyle
1: eşit
0: durumlarda oluyor.
1: oluyor tabii ki eşit oluyor. O zaman şöyle yapalım
0: Evet.
1: diyoruz.
0: Şimdi geçen de Altın Portakal Film Festivali koordinatörüne de sormuştum onu. Bu festivallerdeki filmler deyince insanların aklına hep böyle şey geliyor. Yani biraz ağır konular, çok anlaşılmayan konular gibi algılanıyor daha doğrusu. Yani yurt dışındaki festivallerde de öyledir ya. Ama böyle hani sıcak bizden Mukadderat gibi filmler çok bizi anlatan. Sanırım son zamanlarda daha çok ilgi çekiyor değil mi bu tarz filmler?
1: Tabii. Yani
0: Daha
1: belgeselde de
0: samimi.
1: öyle,
0: Belgeselde
1: kurmacada
0: de
1: da
0: öyle.
1: öyle.
0: Evet.
1: Gittikçe de belgesele de ilgi artıyor ve festival kurmacaya da festival seyircisi Antalya'da da Adana'da da salonlar
0: Nasıl doluyor değil
1: doluyor.
0: mi?
1: Nasıl
0: Evet.
1: doluyor ve
0: Antalya seyircisi
1: evet
0: maşallah
1: maşallah
0: hiç
1: Adana da
0: evet.
1: öyle.
0: Hiç bırakmıyorlar
1: Evet
0: kesinlikle.
1: evet çok iyi oluyor ve
0: Ama işte
1: gittikçe
0: diyorum ki ne zaman biz böyle Cannes Film Festivali gibi böyle ünlülerin yağacağı, işte o kırmızı halılardan bütün ünlülerin gezeceği bir festival ne zaman dönüşeceğiz yani? 63.sü gerçekleşiyor bu yıl Altın
1: evet.
0: Portakal'ın. Yani 63 yıl az değil, çok
1: Tabii.
0: köklü bir geçmişi var. Yani o dönemlere gelir miyiz?
1: Geliriz,
0: Eksiğimiz ne?
1: geliriz,
0: Eksiğimiz
1: geliriz.
0: ne sizden biraz
1: Geliriz, geliriz,
0: öğrenelim.
1: geliriz. Tabii ki bütçeler çok yüksek
0: Bütçeler
1: orada.
0: yüksek,
1: Evet,
0: evet.
1: çok yüksek
0: Bir de
1: bütçeler.
0: salonlar da sanırım çok yeterli değil, değil mi?
1: Salonlar da
0: Daha iyi,
1: hani
0: böyle daha gösterişli salonlar istiyor sanki.
1: evet.
0: Öyle değil mi o festivaller? Daha böyle gösterişli
1: Yani
0: salonlarda
1: küçülmek
0: olsa.
1: zorunda kalındı.
0: Evet,
1: Bütün festivaller
0: evet.
1: için aynı sorun var.
0: Biraz
1: Küçülmek
0: tedbirler
1: zorunda.
0: alındı değil mi bu
1: Evet,
0: anlamda?
1: evet, evet.
0: İnşallah o
1: Ona
0: günleri
1: evet
0: görürüz ve bizler de
1: görürüz.
0: inşallah onlara şahitlik etmiş
1: Evet,
0: oluruz.
1: bence şey göreceğiz yani.
0: Evet,
1: Şey
0: inşallah.
1: olacak.
0: Peki Sevinç Hanım, sizin mutlaka öğrencileriniz var, size danışanlar var.
1: Tabii.
0: Onlara nasıl bir danışmanlık yapıyorsunuz? Nasıl yönlendiriyorsunuz gençleri? Ne yapsınlar? İşte belgesele yönelmek isteyenler, filme yönelmek isteyenler, radyoya yönelmek isteyenler, belki işte prodüktörlüğe yönelmek isteyenler olabilir. Onlara genelde nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
1: Ben mesela çok hep yine aynı kelimeyi kullan merak duygusu. Bana staja gelen
0: Evet.
1: öğrencilerime de hep bunu anlatırdım. Yani bir köşede oturup beklemeyeceksiniz. Bana gelen stajyerler hep onu söylüyordum. Sen işi isteyeceksin. Şunu yapayım, şuraya koşayım, şunu yapayım. Bizim işimiz network.
0: Doğru, evet.
1: İletişim çok önemli bizim işimizde.
0: Ne kadar
1: Aktif
0: çok
1: olacaksın.
0: iletişim kurarsan o kadar
1: Evet,
0: çok
1: aktif olman
0: işin içinde
1: gerekiyor.
0: olursun.
1: Evet, aktif olman gerekiyor. Senin talep etmen gerekiyor.
0: Evet. Oturduğun yerden sana hiçbir şey gelmiyor.
1: Gelmiyor. Onun için eğer seviyorsa bu alana girsin.
0: Çok doğru. Sevmiyorsa hiç oyalanmasın.
1: Evet, yani
0: Kimseyi de oyalamasın.
1: evet, bir şey anlatmak
0: Evet.
1: istiyorsa, bir derdi varsa. Çünkü bizim alanımız öyle kolay bir alan değil. Gece gündüz
0: Evet.
1: çalışıyoruz.
0: Tabii.
1: Çalışma saatlerimiz
0: Belli değil,
1: belli
0: doğru.
1: değil. Onun için
0: Ama hikaye sanırım en önemli şey o
1: en
0: hikaye.
1: önemli
0: Hikaye çok
1: şey.
0: önemli ve onu nasıl anlattın?
1: Evet, en önemli şey bu.
0: Evet. Sevinç Hanım çok güzel bir programdı vallahi. Nasıl geçti anlamadık. Bitmiş. O yüzden bir başka programda inşallah yine
1: İnşallah.
0: sizinle sohbet etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yeni sezonda size de başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugün çok kıymetli bir konuğum vardı. Evet, Sevinç Yeşiltaş. Kendisi yönetmen, yapımcı, eski TRT'li bizim TRT'cimiz. Ve haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Görüşmede Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği başta olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mecliste başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt ise Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi. Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Uzay alanında ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aşbahar, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aşbahar, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol 1. Lig'deki atamalarsa Talent ve Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Göksu Günay Baykal. Yöneten Mehmet Atay. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Teknik yapım Alican Deniz.

Oynayan sanatçılar: Fikret Ergün Uçucu, Nimet Ayşe Akınsal, Nuray İpek Çeken, Aral Levent Şenbay, Sema Serpil Çağran, Halil Faruk Günoğur, Nusret Neriman Pertaş, Süheyla Değerimsel.

0: Her gece bu. Bıktım artık. Tükendim. Of, Allah'ım çıldıracağım. Benim yaşamaya hakkım yok mu? Yıllardır gece yaralarına kadar, sabahlara kadar koca yolu gözle, iki çocukla didiş. Dayanamayacağım artık.
1: Nimet, yatmadın mı sen daha?
0: Yatmadım. Sana kaç kere söyledim, ayakkabılarını paspasın üstünde çıkar, eve öyle gir diye. Her gün yer silmek zorunda mıyım ben? Hizmetçisi miyim bu evin?
1: Tamam tamam, affedersin. Of, yorgunluktan unutuyorum işte. Bugün yine çok iyi karşılandım. Teşekkür ederim karıcığım.
0: Nasıl karşılamamı bekliyordun Fikret? Yıllardır çocuklarımızla birlikte akşam yemeğine oturmanın hasretini çekiyorum ben. Bir babaları var mı yok mu farkında bile değiller artık.
1: Bunu nasıl söylersin Nimet? Pekala, biliyorsun ki zaman buldukça onlarla ilgilenmeye gayret ediyorum.
0: Zaman buldukça. Acaba bu bulduğun zamanları bir araya getirsek kaç gün eder? Çocuklarla yalnız başıma nasıl başa çıkıyorum hiç düşündün mü? Umrunda mı desene. Aral büyüyor, ergenlik çağında. Sözümü dinletemiyorum. Sema ise artık bir genç kız. Bu yıl koleji bitiriyor. Arkadaşıma gidiyorum diye çıkıp çıkıp bir yerlere gidiyor. Kim bilir nereye.
1: Bunda bu kadar telaşlanacak bir şey yok. Benim kızımın aklı başındadır. Elbette arkadaşları olacak. Birbirlerine gidip gelecekler. Yaşlarının gereği bu.
0: Tabii, böyle düşünerek işin içinden sıyrılmak kolay.
1: Bize gelmelerine izin versen çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerini yakından görür tanırdın. Ama yok, hanımefendi kimseyi eve sokmaz. Çünkü evi dağılır, kirlenir falan.
0: Bütün gün ev işiyle uğraşan, evi derleyip toplayan, temizleyen sen değilsin. Benim Fikret.
1: Kaç kez kadın tuttum sana, titizliğinle çenenle kaçırdın hepsini
0: ya. Hem dünyanın parasını ver, hem de gözünü biraz üstlerinden ayırınca şişirsinler. Onlara sinirlenmektense kendi işimi kendim yaparım. İçime sine sine.
1: Öyleyse şikayet etme.
0: Ay dur dur Okulca, oturma. Döşemesini sildim, kurumamıştır daha. Hem üstünü değiştirsene sen önce. Pistir ne de olsa.
1: Neden pis olsun canım, daha dün aldık temizleyiciden.
0: Her gün temizlesen ne fark eder? Restorandaki yemek kokuları silmiştir üstüne. Çıkarınca elbiselerini balkona as da havalansın.
1: Saatlerdir ayaktayım, yorgunum ve evimde ayaklarımı uzatarak 5 dakika dinlenmeme izin yok.
0: Kim dedi sana restoran işlettiği? Daha rahat bir iş edinseydin kendine.
1: Bana bak Nimet, yeter artık, sabrımı taşırıyorsun. Bu benim mesleğim. Babamdan devraldığım mesleğim. Sen

0: Benimle evlenirken de bu işi yapıyordun. Bile bile, isteye isteye evlendin benimle.
1: Bile bile, isteye isteye ha?
2: 17 yaşındaydım ben. Babam verdi. Bana soran oldu mu? Anneme söyledim o zaman. Bu adam benden 15 yaş büyük, vermeyin dedim. Erkeğin yaşı mı olurmuş, hali vakti yerinde kızım, rahat edersin dediler.
0: Etmedin mi yani?
2: O tarafına bir diyeceğim yok. Allah için elin açık, bonkörsün. Ama benim yaşadığım da hayat değil.
0: Ne istiyorsun peki? Geçen pazar sizi pikniğe götüreyim dedim. Hazırlanıp çıkman öğleden sonra saat 3'ü buldu. Bu sefer de yer beğendiremedik. Yok orası kalabalıkmış, yok burası suya uzakmış, gölgesi azmış. Döndük durduk arabayla. Sonra bir saat içinde güya yiyip içip döndük eve.
2: İyi ki bir pikniğe götürdün. Başıma kalk bakalım.
0: Allah'ım sen sabır ver. Yahu sinemaya gidelim derim. Televizyon varken ne gerek var dersin. Tiyatroya zaten içim sıkılıyor. Neşeli olursa giderim dersin. Nereden bulayım sana her zaman istediğin gibi oyunu?
2: Ha? Yalnız sinemayla tiyatro mu var hayatta?
0: Dostlarımıza yakınlarımıza da gitmiyorsun. Onlar dedikoducu. Şunlar kendini beğenmiş. Öbürleri pasaklı. Hep mazeret bulursun. O yüzden de kapımızı kimse çalmaz oldu. Of, bana bak. Yarın erkenden toptancı haline gitmem gerek benim. Yatıyorum ben. Her gece tartışmaktan bıktın usandın artık.
2: Bıkmış usanmış. Ya ben? Ben bıkıp usanmadım mı sanki? Ay bak külünü düşürmüş yere. Güzelim kinalımı berbat edecek bu adam.

0: Buyurun efendim, buyurun Halil Bey. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim.
1: Fikret Bey, bugün misafirimiz var. Baldızım Nuray Hanım'ı tanıtayım size.
0: Memnun oldum hanımefendi. Halil Bey, size her zamanki masanızı hazırlattım. Şöyle buyurun lütfen.
1: Teşekkür ederim.
2: Nasıl Nuray? Beğendin mi burayı?
3: Çok. Gerçekten övdüğünüz kadar varmış. İnsanı rahatlatan, huzur veren bir dekorasyon. Harika.
0: Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, bu masa.
1: Sen şöyle geç istersen Nuray. Hı-hı. Pencereden manzarayı daha iyi görürsün. Sen de yanıma gel müsait.
0: Yemekten önce bir aperatif almak ister miydiniz? Ya,
1: bugün biraz erken geldik. Olabilir aslında. Ne dersiniz hanımlar?
3: Çok iyi olur enişteciğim. Biliyorsun rahatlamaya, gevşemeye ihtiyacım var.
0: O halde hemen şef garsonu gönderiyorum. İzninizle.
3: Demek ki bu bey restoranın sahibi. Ne kadar da nazik. Üstelik yakışıklı.
2: Aa, evet öyledir canım. Fikret Bey müşteri çekmeyi çok iyi bilir.
1: Misafirimiz var dedik ya, birazdan gör. Müesseseden bir şeyler yağdırmaya başlar. Ah, şef garson geliyor. Söyleyin bakalım ne içeceksiniz hanımlar?
3: İyi ki getirdin beni buraya enişte. Derdimi, kederimi bayağı unuttum. Oh, dünya varmış.
2: Tabii ya. Değer bu adam için bu kadar üzülmeye. Şimdi daha bir cesarete söyleyeceğim Nuray. İyi oldu ayrıldığınız. Çocuğunuz da yok nasıl olsa. Sen ondan çok üstünsün. Nelere layıksın. Erkek dediğin paralı olmalı. Çok söylemiştim sana. İki çıplak bir hamama yakışır. Vazgeç, evlenme o çocukla diye. Ama dinletemedim ki.
3: Abla ne olur kapatalım bu konuyu. Yoksa yine keyfim kaçacak.
4: Üzme benim güzel baldızımı Nusret.
0: Nasıl, yemeklerden memnun kaldınız mı efendim?
1: Bizim fikrimizi biliyorsunuz Fikret Bey. Nuray'a soralım bakalım.
3: Gerçekten hepsi nefis, harika. Böyle bir restoran işlettiğiniz için kutlarım sizi.
0: Beğendiğinize memnun oldum. Başka bir isteğiniz var mıydı?
1: Şimdilik yok, belki biraz sonra. Fikret Bey, siz de biraz bizimle oturmaz mısınız?
0: Çok isterdim ama lütfen beni mazur görün. Müşterilerimle sürekli ilgilenmek zorundayım.
3: Canım bu gecelik biraz ara verin. Hem müşterilerin çoğu gitti. Bu saatten sonra da pek gelen olmaz herhalde. Hadi oturun lütfen.
0: Rahatsız etmekten korkuyorum.
1: Oo, ne demek Fikret Bey. Masamıza şeref verirsiniz.
0: Peki efendim, sizi kırmak istemem.
3: Aa, bakın ne geliyor.
0: Aa, getirdin mi Ahmet? Şöyle ortaya koy bakayım.
3: Muhteşem bir manzara. Portakal kabuğundan fenerlerin arasında meyveler.
1: Bu kaçıncı ikram Fikret Bey? Mahcup ettiniz beni.
0: Aman rica ederim efendim, sözüm olur. Hele konuğunuz olduğu bir gecede. Hanımefendi benim de konuğum sayılır.

0: Anne, mavi kazağımı bulamıyorum. Hani en son aldığım.
1: Ah, yıkadım ben onu. Kurumadı daha.
0: Anne, henüz bir kere giymiştim. Bu evde her gün çamaşır yıkanmasından bıktım.
1: Demek ter kokmak istiyorsun. Benim gibi bir annenin nasıl böyle pasaklı evladı olur anlayamıyorum. Gardırobun tıklım tıklım dolu. Başka bir şey giy be.
0: Başka bir şey giymek istemiyorum. Onu istiyorum ben. Bir daha benden habersiz giyeceklerimi el sürme lütfen.
1: Sus, bağırma, baban uyanacak. Aslında uyansa iyi olur ya. Adama bir hal oldu. Geç geldiği yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Gece söylendim epeyce ama o ne yaptı biliyor musun? Üstüyle başıyla kendini yatağa atıp sızdı. Oysa yeni değiştirmiştim çarşafları. Hem de 2 saat ütüsüyle uğraşmıştım. Bütün emeklerim boşa gitmiş. Umurunda mı onun?
0: Ama o da çok yoruluyor anneciğim. Biraz rahat bırak babamı.
1: Ay, rahat bırakmış. Onun işi keyif oğlum, keyif. Ama 40'ından sonra azalır, teneşir patlar, haberi yok. Bak saat 10:30. Bu saatlerde çoktan işinin başında olurdu. Oysa birkaç aydır öğleye kadar horul horul uyuyor.
0: Peki işlere kim bakıyor?
1: Ay ne bileyim ben. Konuşmuyor ki, ağzını bıçak açmıyor. Geçen akşam güçlükle 2 laf ettirebildim. Rıdvan adında birini almış, o çekip çeviriyormuş. Kim bilir kimin nesi. Eski tanışıklığı da yokmuş. Ay öyle birine koskoca restoran, kasa emanet edilir mi hiç?
0: Babam kendini bildi bileli bu işin içinde anne. Deneyimli, ne yaptığını bilir, merak etme. Aa, ben geç kalıyorum, arkadaşlarla buluşacağım.
2: Ne oluyor? Ne bağırışıp duruyorsunuz sabah sabah? Oh, şurada 40 yılda bir biraz uyuyalım dedik.
0: Aa, özür dilerim babacığım.
1: Ay canım, ne azarlıyorsun çocuğu? Sen de vaktinde kalksaydın.
2: İstediğim zaman yatar, istediğim zaman kalkarım. Burası benim evim.
1: Senin evin de bizim değil mi yani?
2: Allah aşkına bir kez ne olur, bir kez cevap verme. Ne olursun. Bu çeneyi bunca yıl nasıl çektim ya Rabbim?
1: Arsız hırsız ev sahibini bastırırmış. Kim kimi çekti acaba?
0: Anne, anne lütfen yine tartışmaya başlamayın. Baba, hemen çıkıyorsan beni de bırakır mısın?
2: Olur oğlum, bırakalım. Hadi hadi çıkalım.
1: O üstündekilerle mi çıkıyorsun? Baksana buruş buruş. Gece onlarla yattığını unuttun galiba.
2: Evet, bunlarla gideceğim. Hem daha da buruşturarak. İşte böyle.
1: Adam çıldırdı. Güzelim ceketin üstünde ter ter tepiniyor. Aral, Aral, kurtar ceketi babandan, ne olur kurtar.

0: Aral, senden bir şey isteyeceğim oğlum. Bu gece restoranda adisyonu sen alır mısın?
1: Ama baba ben...
0: Açmayı düşündüğüm ikinci restoran için bu gece arkadaşlarla görüşeceğim de... ortak olmak istiyorlar biliyor musun? Yardımcı olarak aldığım Rıdvan'a henüz güvenim yok. Bak oğlum, böyle zamanlarda bana yardımcı olmalısın artık değil mi?
1: Yoksa benden ileride bu işi yapmamı mı bekliyorsun? Baba biliyorsun ben okumak istiyorum.
0: Hayır oğlum, hayır, elbette okuyacaksın. Benim yarım bıraktığım üniversiteyi sen tamamlayacaksın. Benimki yalnızca bir yardım isteyeceğim.
1: Ama bu kaçıncı? 2-3 günde bir bunu istiyorsun benden. Eskiden geceleri bu kadar işin çıkmazdı.
0: İkinci bir restoran açmayı kolay mı sanıyorsun Aral? Benim de onların da gündüzleri işimiz başımızdan aşkın. Ancak geceleri geç saatlerde iş konuşmaya zaman bulabiliyoruz.
1: Peki baba, peki giderim. Merak etme.

0: Fikret, bu saatte gelmezdin hiç.
1: İçeri buyur, etmeyecek misin?
0: Tabii hayatım, öyle vakti seni karşımda görünce şaşırdım birden. Hadi hadi gel içeri. Bu ne şıklık böyle. Yoksa bir yere mi götüreceksin beni?
2: İzin ver de önce oturayım şöyle, ha? Gel bakayım sen de yanıma. Ha şöyle. Bir gün görmesem özlüyorum seni deli kız. Demek kıyafetimi beğendin ha? Karşına bumburuşuk bir takımda çıkamazsın.
0: Aa, neden bumburuşuk olsun? Sen her zaman dikkatli giyinirsin. Daha doğrusu karın öyle giydirir, değil mi canım?
2: İşte ben de ona isyan ettim bu sabah. Yine çenesi açılınca ceketimi yere attığım gibi...

0: Olanca gücümle üstünde tepindim.
1: İlahi Fikret, seni o haline gözümün önüne getiriyorum da. Demek yine tartıştınız karınla.
0: Tartışmadığımız gün yok ki Nuray. Neyse. İşte o yüzden paraya kıydım, gidip en lüks mağazalardan birinden bu kıyafeti aldım kendime.
1: Güle güle giy canım, iyi etmişsin. Ama biraz da benim için kıysan paranı nasıl olur?
0: Neden? Sana kredi kartı çıkarttım ya, istediğini alıyorsun. Aa, yoksa bir terslik mi oldu?
1: Yok, sağ ol canım. Sen çok eli açık bir adamsın. Sayende gardırobum, mücevherlerim zenginleşti. Daha ne isteyebilirim ki?
0: Peki neden öyle söyledin?
1: Söylersem yanlış anlaşılırım diye korkuyorum.
0: Beni tanımadın mı daha sen? Ha? Yanlış anlamam, korkma, merak etme. Hadi söyle bakalım güzelim, ne
1: dedin? Dur, daha önce sana yeni aldığım elbiseyi göstereyim. Bakalım beğenecek misin?
0: Giy de gel ama. Ben de bu arada kendime içecek bir şey alayım.
1: Aa, seviyorsun diye sana vişne suyu almıştım. Buzdolabında canım.
0: Sağ ol. Ha, tamam, buldum. Beni düşünmen hoşuma gidiyor. Sevdiğimi bildiği halde karım bir gün olsun alıp koymadı şunu dolaba.
1: Na. Evet. Nasıl buldun hayatım?
0: Dur bakayım şöyle. Müthiş. Güzelliğin gözlerimi kamaştırdı. Bu akşam bunu giy. Seni çok değişik bir yere götüreceğim.
1: Sahi mi? Nereye?
0: Ya söylemem, sürpriz.
1: Peki restoran ne olacak? Gitmeyecek misin?
0: Yine aralı ayarladım. Gerçi artık nazlanıyor ama.

0: Anne, Aral gelmedi mi daha?
1: Gelmedi. Baban Avrupa'ya giderken arabayı ona bıraktı ya. Yüzünü görene aşk olsun.
0: Üniversite sınavlarına az kaldı. Niye böyle yapıyor bu çocuk?
1: O da baban gibi çok değişti Sema. Bir de Avrupa seyahati çıktı başımıza. Neredeyse bir ay olacak. Dönmeye hiç niyeti yok adamın. Beni götüremez miydi sanki?
0: Babamınki iş seyahati anne. Keyif için gitmedi ki.
1: Hangi iş kızım? Restoran işleten adamın Avrupa'da ne işi olurmuş? Dedim ya, 2 yıldır çok değişti, çok. Nazar mı değdi nedir? Barut fıçısı sanki. Of, ben bunlara layık bir kadın mıyım? Yıllardır kocan için, çocukların için saçını süpürdü.
0: Anne, ortada bir şey yokken yine ağlamaya başlama ne olur. Bak tansiyonun yükselecek.
1: Yükseldi zaten. İşte bak, yine ense kökünden tepeme doğru bir ağrı girdi. Şu ilacımı ver, çabuk.
0: Peki, hemen getiriyorum.
1: Bir gün serilip kalacağım şuralara. O zaman anlayacaklar kıymetimi.
0: Al anneciğim, suyunu da getirdim.
1: Benim mi kandırıyor o? Yemek sipariş edecek değil ya Avrupa'ya.
0: Restoranda dekor değişikliği yapacakmış babam. Yeni mobilyaları, aksesuarları oradan getirecek.
1: Nesi varmış eski dekorunun? Herkes çok beğeniyordu hani.
0: Babam hep aynı şeyleri görmekten müşteriler bıktı. Değişiklik gerekli diyor. Bence haklı.
1: Ay, hep ondan yana çıkarsın zaten. Hoş, Aral da öyle ya, babasına toz kondurmaz.
0: Ben odama ders çalışmaya gidiyorum. İyisin değil mi? Bir isteğin var mı?
1: Fırının ocağını ovdun mu?
0: Ovdum anne.
1: İyi olmamış, gördüm ben. Baştan sağma yapıyorsun her işi.
0: Ovdum dedim anne, pırıl pırıl oldu. Şimdi izin ver de çalışayım. Bu yıl filolojinin 2. sınıfındayım. Dersler ağır ve yarın sınavım var. Lütfen anlayışlı ol biraz.
1: İşlerine gelmedi mi, sınavlarını, derslerini sürerler ortaya. Annem hasta, yardımcı olayım biraz demek yok. Vur abanı ya, vur.

0: Venedik bir rüya şehri. Sence de öyle değil mi sevgilim? Hı hı. Şu anda ancak filmlerde gördüğüm gondollardan birinin içinde olduğuma inanamıyorum. Yoksa gerçekten rüya mı görüyorum? Ne dersin? Fikret? Fikret, daldın sen.
1: Evet, ne demiştin?
0: Beni dinlemiyorsun.
1: Ben mi? Yo, dinliyordum. Gondoldan söz ediyordun galiba.
0: Bir haftadır pek keyfin yok senin. Yani Viyana'dan ayrıldığımızdan beri. Yoksa bu seyahate çıktığımıza pişman mısın?
1: Neden pişman olayım canım? Yoruldum biraz. 20

0: gündür orası senin, burası benim, dolaşıyoruz.
1: Hayatım, yorulacak ne var bunda? Hep uçakla seyahat ediyoruz, lüks otellerde kalıyoruz.
0: Haklısın yavrum ama bu tempo bile yoruyor beni. Yaşım geliyor.
1: Ne varmış yaşında? Değme delikanlıları cebinden çıkarırsın sen. Böyle bahaneler ileri sürme lütfen.
0: Nuray bak, epey yer gezdik, dünya kadar alışveriş ettim. Ben diyorum ki artık dönsek.
1: Ama Fikret, hani Murano'ya gidecektik? Kristal alacaktım oradan. Dünyaca ünlüymüş. Sonra Paris'i de görmedim daha.
0: Oralara da bir dahaki sefere gideriz. Zaten restoranda işler iyi gitmiyor. Bu kadar uzak kalmam doğru değil.
1: Aral var ya.
0: Aral'la telefonla konuştum. Rıdvan işi bırakmış. Çocuk tek başına çeviremiyor. Üniversite sınavına girecek. Ders çalışması da lazım. İşler durdu baba dedi.
1: Beceriksiz çocuk.
0: Efendim?
1: Hiç. Bir daha kim bilir ne zaman geliriz. Seni ikna etmek için az mı uğraştım? Hiç olmazsa Brüksel'e gidelim. Oranın dantelleri harikaymış. Arkadaşlar dantel gecelik ısmarladılar. Kendime de alacaktım.
0: Senin ihtiyaçların bitti de sıra arkadaşlarına geldi Nuray.
1: Aşk olsun Fikret. Kaç paralık şey ki? Onlara birer armağan götürmeden eli boş mu gideyim?
0: Canım, maksat gönül almak, hatırlamak değil mi? Küçük bir şeyler de alsan olur. Ne bileyim, anahtarlık, resimlik falan gibi.
1: Ne diyorsun sen Fikret? Tefe koyarlar vallahi. Getire getire bunu mu getirmiş derler.
0: Demek öyle derler ha.
1: Ne olur sevgilim. Hiç olmazsa yalnızca Brüksel'e gidelim. Oradan döneriz. Hadi hadi, hatırım için.
0: Pekala pekala, madem bu kadar istiyorsun.
1: Sen benim bir tanesin. Bak bak, minicik bir köprünün altından geçiyoruz. Ne şirin şey değil mi? Nasıl diyordu İtalyanlar? Molto bene, çok güzel, çok.

0: Babamı anlamıyorum. Şuraya bak. Bütün senetler protestolu. Aşçının maaşını ödeyemediğim için bıraktı gitti. Tabii garsonlarla komilerdi. Aylardır restoranın kirasını da yatırmamış. Hala Avrupa'da ne yapıyor bilmiyorum. Kaç kere durumu telefonda anlattım, gel dedim.
1: Bir daha ara oğlum.
0: İzini de kaybettim anne. Son ayrıldığı otele gideceği yerin adresini bırakmamış. Olanı biteni anlattığımdan bu yana 2 ay geçti.
1: Allah'a havale ediyorum. Bildiği gibi yapsın bu adamı, bildiği gibi.
2: Öyle söyleme anne. Başına bir şey gelmiş olabilir.
0: Ama abla, babam ortak olacağı arkadaşlarıyla birlikte gitmişti. Öyle bir şey olsa bize haber verirlerdi.
1: O arkadaşlarını aramadın mı?
0: Kim olduklarını bilmiyorum ki. Yalnızca arkadaşlarım diyordu. Görmedim bile.
1: Hadi şimdi koruyun bakalım babanızı. Şimdi arka çıkın. Şikayet ettiğim zaman hep ondan yanaydınız. Şimdi niye sus pus oldunuz? Kötü haber gelse bile bize bu çektirdiklerinden sonra kılım bile kıpırdamaz artık.
2: Anne lütfen böyle konuşma. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de Türkiye'ye dönmüştür.
0: Döndüyse nerede peki? Nereye gider? Beni dinleyin. Durum çok ciddi. İflasın eşiğindeyiz. Elimiz kolumuz bağlı babamızı bekleyemeyiz. Yakında geçimimizi sağlayamayacak duruma gelebiliriz.
1: Bankada para var ya oğlum.
0: Sizi zamansız telaşlandırmamak için söylemedim. Onu da araştırdım. Halil Bey amca banka müdürü biliyorsunuz. Yardımcı oldu. Para var ama borçlar yüzünden hepsi bloke edilmiş. Zaten çekmeye yetkimiz yok.
2: Ne yapacağız şimdi Aran?
0: Bakın yapacağımız şu. İkimiz de iş arayacağız. Kolej mezunuyuz, dil biliyoruz. Zor olmaz sanırım. Ama iş buluncaya kadar evde para eder eşyayı satmaya başlamalıyız. Belki en kolayı senin mücevherlerinden başlamak anne.
1: Deli misin oğlum? Dünyada olmaz.
2: Anne, söyler misin bunca yıldır kaç kez taktın onları?
1: Takayım takmayayım. Hepsinin hatırası var. Bir kısmı anamın babamın yadigarı. Öbürleri düğünümde takılanlar.
2: Sonradan alınanlar da var ama.
1: Kendim için mi saklıyorum sanki? Sizin düğününüzde gelinimle semaya takacağım onları.
0: Aman ben istemiyorum.
2: Ben de.
1: Ne demek istemiyorum? Dünürlerime rezil mi edeceksiniz beni?
0: Anneciğim ortada fol yok, yumurta yok, dünürden söz ediyorsun. Daha evlenmemize çok var anne. Hiç olmazsa sonradan alınanlardan başlayalım. Bak iş bulursak hepsini satmamız gerekmeyecek nasıl olsa.
1: Öyleyse babanın bana aldıklarından başlayalım. Zaten onu hatırlatan hiçbir şeyi görmeye tahammülüm yok.
0: Neredeydi onlar?
1: Hepsi bankada, kasada duruyor. Beraber gidelim.

0: de ben seçeyim satacaklarımızı. Babam olabilir mi?
1: Hala umutlanıyor.
0: Adam uçtu gitti kızım, geleceği falan da yok. Hadi git git aç şu kapıyı.
2: Belli mi olur? Belki de gelmiştir.
3: Yarın sabah ilk işimiz bankaya gitmek olsun. Yalnız lütfen çabuk hazırlan. Öğleye kadar seni beklemeyeyim.
0: Buyurun işte. Bir Fikret gitti, öbürü geldi. Ayol ne zaman beklettim ben sizi?
2: Anne, Aral, icra memurları geldi.

0: Şu ekmekleri sofraya götürüver Sema.
1: Olur anne, ama ben kahvaltı etmeyeceğim, işe geç kalıyorum.
0: Sabahları vaktinde kalksan olmaz. Son dakikaya bırakıyorsun her işi.
1: Bu akşamdan itibaren mesaiye kalacağım. Yıl sonu yaklaştığı için bankada iş çok. Yemeğe bekleme beni.
0: Mesai ücreti verecekler mi bari?
1: Verecekler, merak etme. Hadi hoşça kal.
0: Giyiminden süsünden bize kalırsa ne âlâ.
2: Oh, anne, ablam gitti mi?
0: Gitti. Hadi içeri geçelim de kahvaltımızı edelim.
2: Mutfakta yeseydik. Saat 10'da dersim var. Çabucak bir şeyler atıştırıp çıkacağım ben de.
0: Avuç içi kadar mutfağın neresinde yiyeceksin oğlum? Nerede benim yayla gibi mutfağım? Baksana, doğru dürüst bir dolabı bile yok bu evin. Ne oldu da bakla sopa? Kim derdi bir gün daracık bir salonda divan üstünde yatacaksın diye? Nerede benim o güzelim yatak oda?
2: Anne, yine sızlanmaya başlama ne olur. Buna da şükretmeliyiz. Allah razı olsun dayımdan. Beçer evini bize verdi de başımızı soktuk. Yoksa ne yapardık?
0: Verecek tabii. Kardeşim değil mi? Hem az mı baktım ben ona? 2 yaşına kadar emeğim geçti. Evlendikten sonra da alıp alıp eve getirirdim sık sık.
2: Yine de vermeyebilirdi. Bekar adam. Trabzon'dan buraya iş için geldikçe kalıyordu.
0: Aman Aral, teşekkür ettik ya, daha ne yapalım? Evde ev olsa bari. Nereden bulmuş bu delme çatma mobilyaları bilmem. Üstelik o ne pislikti öyle. Temizleyinceye kadar canım çıktı.
2: Neyse, hadi gidip kahvaltımızı edelim. Dur, ben götürürüm çaydanlığı.
0: Ablam fazla mesaiye kalıyormuş. Sen de eve geç geleceksin. Ben ne yapacağım tek başıma?
2: Ne yapayım anneciğim? Okuyabilmem için geceleri çalışmam gerek. Hukuk dersleri ağır. Gündüzleri derse girmeliyim ki başarılı olabileyim.
0: Allah kimseyi düşürmesin. Eskiden sen garsonlara emir veriyordun, şimdi emir alıyorsun. Hadi uzat bardağını.
2: Neyse ki babam sayesinde deneyimim var. Yakında şef garson olacağım.
0: İyi, hayırlı olsun. Marifet sanki.
2: Anne, ne olur biraz da bir şeylerden memnun ol. Şurada mezun oluncaya kadar 2 yıl sabret. Daha doğrusu 3 yıl. Bir yılda stajım var.
0: Ondan sonra para mı akacak sanki? Kazansan bile bu sefer de evlenmeye kalkarsın. Anayı düşünen ki.
2: Evlenmeyeceğim anne. Söz veriyorum. Seni rahata kavuşturmadan evlenmeyeceğim. Hadi. Hadi şimdi gülümse biraz bakayım. Hadi. Gördün mü bak. O kadar da zor değilmiş, değil mi?

0: Merhaba abla.
1: Merhaba canım, hoş geldin.
0: Ne e'si?
1: Çıldırtma beni Aral, meraktan ölüyorum. Sınav sonuçlarını öğrendin mi?
0: Öğrendim abla. Maalesef bir yıl kaybettim.
1: Yani mezun olamadın mı?
0: Ne yazık ki öyle.
1: Ya. Neyse canım, üzme kendini. Ucunda ölüm yok ya. Canın sağ olsun. Hem bana bak. Yoksa şaka mıydı? Seni şeytan seni. Yüreğimi indiriyordun neredeyse. Kaçma, gel buraya gel. Tamam, ben sana tamam, şimdi tamam, şimdi tamam, gösteririm.
0: Tamam pes teslim oluyorum. Özür dilerim. Küçük bir şaka yapayım dedim. Hadi. Şimdi öp yanağımdan da kutla beni.
1: Canım kardeşim.

0: Seninle gurur duyuyorum.
1: Sağ ol ablacığım. Annem yok mu?
0: Alışverişe çıkmış herhalde.
1: Aa, bu saatte mi? Neredeyse akşam olacak.
0: Ben geldiğimde yoktu. Kolay kolay gelmez. Bir şey almak için en az 15 dükkan dolaşır, bilmez misin? Sen onu bırak da mezuniyetini nasıl kutlayacağız onu söyle.
1: Annem çabuk hazırlanırsa bu akşam yemeği dışarıda yedireceğim size.
0: Evet, çabuk hazırlanırsa.
1: Abla, bir haberim daha var sana.
0: Nedir?
1: Şey, babam memlekette görülmüş bir ara. Galiba amcamların yanında bir süre kalmış.
0: Sahi mi Aral? Peki amcam niye haber vermemiş bize?
1: Biliyorsun annemle amcam yıllardır dargın. Sonra belki babam da istememiştir haber vermelerini.
0: Kimden öğrendin bunları?
1: Rastlantı işte. Benim sınıf arkadaşım Taner de oralı. Bugün sınav sonuçlarını öğrenmek için abiyle gelmişti fakülteye. Memleketteyiz ya, oradan buradan laf açıldı, o söyledi. Ama yine kaybolmuş ortadan.
0: Niye gelmiyor, niye bizi aramıyor anlamıyorum.
1: Ben tahmin edebiliyorum. Taner'in abisi babamı eskiden tanıyor. Bizim restorana gidermiş sık sık. Söylediğine göre babam şimdi tanınmaz haldeymiş. Çok çökmüş. Kılığı kıyafeti de perişanmış. Sanırım bu haliyle karşımıza çıkmaktan utanıyor.
0: Aman Allah'ım. Zavallı babam nasıl bu hale gelebildi? Onu bulmalıyız Aral.
1: Az mı aradık abla? Kimseye haber vermeden oradan da ayrılmış. Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi ama sonra kim bilir nereye gitti. Hem bulsak bile annem onu dünyada kabul etmez artık. Lafını bile ettirmiyor baksana. Gıyabında boşanma davası açmaya kararlı, biliyorsun.
0: Hep o aşağılık kadının yüzünden. Ama ne olursa olsun o bizim babamız. Sahip çıkmalıyız Aral. Öyle görülüyor ki cezasını çekti. Hatta hala çekiyor. Keşke bulabilsek. Ya da ortaya çıksa. Elbet bir çaresini buluruz. Barındıracak bir yer temin ederiz ona.
1: Şimdilik anneme söz etme bundan.
0: Eder miyim hiç? Neyse. Artık bu konuyu kapatalım. Biraz neşelenmeye ne dersin Aral? Benim de sana bir haberim var. Bil bakalım bugün ne oldu?
1: Nereden bileyim?
0: Oktay.
1: Ne olmuş Oktay abiye? Yoksa...
0: Evet efendim, bildiniz. Bugün evlenme teklif etti bana.
1: Harika.

0: Oktay'a neden bu kadar soğuk davrandın anne? Üstelik iğneledin durdun. O kadar da tembih ettim sana. Daha tanıştığın gün böyle yaparsan...
1: Aman kızım, nereden buldun bunu Allah aşkına? İnsan müstakbel kayınvalidesine saygı gösterir biraz. O ne öyle? Ayak ayak üstüne atmalar, pipa yakmalar. Üf, hala çıkmadı kokusu. Hiç de sevmem. Aç şu pencereyi Sema, aç aç aç. Temiz hava girsin içeri. Dünya varmış.
2: Anne, Oktay abi hariciyeci. Diplomatlığından gelen bir rahatlığı var. Aslında hepimize karşı çok nazikti. Üstelik kültürlü, olgun bir insan.
1: Aman aman, ziyade olsun onun kültürü. Don yağı gibi oturdu. Ağzından cımbızla laf çıkıyor mübareğin.
0: İlk günden gülüp oynayacak değildi ya anne. O da heyecanlıydı, huzursuzdu tabii.
1: Ay kızım, ben o kadar cahil değilim. Usul erken bilirim, bana öğretme.
2: Ne yaptı sana anne?
0: Bırak Aral, kiminle evlenmek istesen beğenmeyecekti anne.
1: Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben o kadar kötü bir anne miyim?
2: Ya, değilsin elbette. Ama anlaşılan bu gidişle sana gelin ve damat beğendiremeyeceğiz.
1: Dilinin altındaki baklayı çıkar bakayım. Sen de niyetlisin galiba.
2: Yok anacığım, yok. Daha benim stajım var, askerliğim var. Söz gelişi öyle söyledim.
1: İyi, sen bari akıllı davran. Baksana ablana, daha yaşı ne başı ne. Evlenmeye kalkıyor bir de.
0: Sen 17 yaşında evlenmişsin ama.
1: Evlendim de iyi mi ettim? Gördünüz işte sonumu.
2: Bütün evliliklerin sonu seninki gibi olacak anlamına gelmez bu.
1: Maşallah, hiç lafın altında kalmıyorsunuz. İkinizin de dediği dedik, çaldığı düdük babanıza çekmişsiniz. Buyurun, güle güle evlenin. Ne haliniz varsa görün.

duruşma yok. Ben yazıhanedeyim nasıl olsa. Yok yok, yalnızca bir müvekkil geldi. İzale-i Şuyu davası açtırmak istiyor. Tabii davayı aldım. Ayrıntıları sonra anlatırım. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal.

0: Harald, beni tanımadın mı oğlum?
1: Baba, baba sen... Aman Allah'ım, gerçekten sen misin?
0: Çok değişmişim değil mi? Tanımamakta haklısın. Saçları bembeyaz, kamburu çıkmış. Perişan bir adamla senin tanıdığın baban arasında çok fark var.
1: Gel, gel önce otur şöyle. Yorgun görünüyorsun.
0: Ah, haklısın. Yorgunum evladım. Hayat yorgunuyum. Bana bir şey sormayacak mısın? Yargılamayacak mısın beni?
1: Öyle şaşkınım ki kendimi toparlayamadım henüz.
0: Kovulmayı göze alarak gelmiştim ama.
1: Ne demek bu? Sen benim babamsın. Nasıl kovarım? Yerimi kimden öğrendin?
0: Sizden her zaman haberim oldu. Avukat olduğunu, arkadaşınla ortak yazıhane açtığınızı, dahası ablanın evlendiğini.
1: Peki ama nasıl? Nereden öğrendin bunları?
0: Öğrenmek isteyen öğrenir oğlum. Ortalarda görünmedim ama bir gölge gibi izledim sizi.
1: Neden ortalarda görünmedin peki? Neler çektiğimizi biliyorsan neden yardımımıza koşmadın?
0: Onu tahmin edemiyor musun? Ben de çok çektim oğlum. Hala da çekiyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bitmiştim ben herhalde.
1: O kadının yüzünden değil mi?
0: Demek öğrendiniz. Kendimi savunmayacağım. Büyük, çok büyük bir hataydı. Yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Beni ona iten annendi.
1: Ama baba...
0: Yok. Ben suçumu kabul ediyorum. Yanlış anlama. Ama bırak da bu kadarını olsun söyleyeyim. Yine de ondan özür dileyebilirdim. Bağışlamayacağını bile bile.
1: Evet. Bağışlamaz baba. Zaten senin gıyabında dava açtık ve boşanma kararı aldık.
0: Ya, iyi etmişsiniz. Benim de ona dönmek gibi bir düşüncem olmadı hiç, merak etmeyin.
1: Peki bunca yıl neredeydin? Ne yaptın? Nerelerde dolaştın? Bir ara amcamlarda kalmışsın galiba.
0: Evet. Bir süre kaldım. Niyetim oradaki arazimizden hisseme düşeni satıp yeni bir iş kurmak. Karşınıza yine güçlü olarak çıkmaktı. Ama arazi hisseli. Amcanlar satmaya yanaşmadılar. Dava açacak olsam param yoktu. Sonuç olmaksa kim bilir ne kadar sürerdi.
1: Bir kardeş böyle bir durumda nasıl yardımcı olmaz anlamıyorum.
0: Belki onlar da haklıydı kendilerince. Ama beni asıl üzen onlara yük olduğumu hissettirmeleriydi. İşte bunu anlayınca ayrıldım yanlarından. Orada burada dolaştım durdum.
1: Geçimini nasıl sağladın? Kalacak yerin var mıydı?
0: Her işi yaptım. Boyacılık, işportacılık, tezgahtarlık. Kaldığım yerlere gelince bazen köyne bir otel odasında, bazen yıkılmak üzere terk edilmiş bir evde.
1: Bütün bunlara gerek yoktu. Birlikte her şeyi halledebilirdik.
0: Alnımdaki lekeyle karşınıza çıkamazdım. Kötü bir babayım ben.
1: Hayır, ablamla ben öyle düşünmedik hiç. Sevgini, ilgini hiçbir şey esirgemedin bizden. Üstelik varlıklı günlerinde büyüdük. En iyi okullarda okuttun bizi. O günleri unutmadık.
0: Yeterli değil oğlum. Yeterli değil. Sonuna kadar götüremedim. Yarı yolda bıraktım sizi.
1: Ama isteyerek olmadı değil mi? Sonra annem konusunda pek de haksız olmadığını yaşım ilerleyip olgunlaştıkça anladım. O fedakar, ilgili, titiz bir anne. Ama itiraf edeyim, bazı huylarıyla zaman zaman bizi de isyan ettiriyor.
0: Her neyse, seni de rahatsız ettim oğlum. Belki de hiç çıkmamalıydım karşına. Ama yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Bir kez daha dünya gözüyle yakından görmek istedim seni.
1: Lütfen böyle konuşma baba.
0: Yazıhanem bayağı güzelmiş. Yeri de iyi.
1: Evet, bir arkadaşımla ortağız. Yazıhane ortağımın babasının. Stajımı da onun yanında yapmıştım. Artık yaşlandığı için çekildi. Bize

0: devretti. Henüz bana düşen miktarın tamamını ödeyemedim. Kazandıkça ödüyorum.
1: O da olur oğlum, o da olur.
0: Baba, baba sen hastasın galiba. Sık sık öksürüyorsun.
1: Dedim ya, kara toprak gel diyor artık.
0: Hemen bir doktora götüreceğim seni. Gerekirse hastaneye yatırırım.
1: Aldırma oğlum, İş işten geçti.
0: Hayır, böyle bırakamazsın kendini. Tedavi ettireceğim seni. Ama önce hadi kalk, açsındır. Ben de acıktım. Gidip bir şeyler yiyelim. Sonra doğru doktora. İtiraz istemem bak.

0: Oktay abi gelmedi mi daha?
1: Bu akşam bir kokteyl var, geç gelecek. Benim de gitmem gerekiyordu ama gripten yeni kurtuldum. 2 saat ayakta duracak halim yok. Ne içersin, kahve yapayım mı sana?
0: Yok, bir şey istemem abla, fazla oturmayacağım.
1: Grip yüzünden hastaneye de gidemedim. Sen gittin herhalde. Babam nasıl bugün?
0: Geçirdiği ağır ameliyata göre çok iyi. Akıl alır gibi değil. Nasıl da mahvolmuş akciğerleri. Neyse ki tek taraflı da uzun yıllar yaşayabilirmiş.
1: Kendine dikkat eder, bakarsa tabii.
0: Konuştun mu Oktay abiyle?
1: Konuştum, yardımcı olacak. Ama çok ters geliyor bu iş bana Aral.
0: Başka ne yapabiliriz ki abla? Nerede barındırırız babamı? Sizin yakında tayininiz çıkacak. Yurt dışına gideceksiniz. Ben annemle oturuyorum. Bizim yanımızda da olmaz. Biliyorsun annem ilgilenmemize bile kızıyor.
1: Haklısın. İkimiz birleşip bir ev tutsak bile bakıma ihtiyacı var. İyi gıda almalı. Sağlığı kontrol altında tutulmalı.
0: Bütün bu şartları ancak huzur evinde bulabilir. Doktor, hemşire her an yanı başında olacak. Yemeği dersen öyle.
1: Biz de sık sık ziyaret eder, yemek götürürüz.
0: Sonra yalnızlık da duymayacak. Arkadaşları olacak. Ben de fırsat buldukça çıkarır gezdiririm.
1: Ama sen askere gidince ne olacak? Önümüzdeki yıl giderim diyordun.
0: İyi ya işte, gözüm arkada kalmaz hiç olmazsa. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama şartlarımız bunu gerektiriyor.
1: Haklısın Aral. Evet, başka çaremiz yok.
0: O halde bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor. Doktor babamın 10 güne kadar taburcu olabileceğini söyledi. Hemen harekete geçseniz iyi olur. Hastaneden çıkınca doğru oraya götürürüz babamı.
1: Sen o işi bize bırak. Hem beklemek gerekirse bile yer temin edilinceye kadar bizde kalabilir. Bilirsin Oktay çok anlayışlı bir insandır.
0: Biliyorum abla ama yine de özel sorunlarımızla onu fazla meşgul etmesek iyi olur.
1: Neden böyle söylüyorsun Aral? Onun tarafından bir sorun olsa ben anlayışlı davranmayacak mıyım? Birbirimizin yakınlarını benimsememiz gerekir. Evlilik budur.
0: Öyle mi ablacığım? Bakalım, evlenince göreceğim elbet.
1: Bana bak, yoksa Serap'la...
0: Yok, henüz değil. Hele şu bir askerliği yapalım.

0: Anneciğim, senden ve Aral'dan ayrılacağıma ben de çok üzülüyorum ama ne yapayım? Oktay'ın mesleği bu. O nerede, ben orada.
1: Ben ne olacağım peki? Aral da askere gidecek. Yapayalnız kalacağım. Zaten hastayım. Şuracıkta ölüp kalsam kimsenin haberi olmayacak.
0: Üzme beni anne. Daha bir hafta önce baştan aşağı muayeneden geçtin. Çok şükür tansiyonundan başka önemli bir hastalığın yok. Onu da ilaçlarınla dengede tutuyorsun.
2: Aman, bir şey anlamıyor doktorlar. Kalbim hasta benim kızım, kalbim. İkide bir deli deli atıyor.
0: Kritik bir dönem geçiriyorsun. Bu yaşlarda olurmuş.
2: Ne varmış yaşımda? 3.30'unda mıyım ben?
0: Onu demek istemedim. Hem bak büsbütün yalnız sayılmazsın. Dayımın tayininin buraya çıkması büyük şans. Sana yakın bir ev arıyor. Sık sık yoklar, ilgilenir seninle.
2: Bekar adam benimle mi uğraşacak?
0: Biraz hoşgörülü olsan birlikte de oturabilirdiniz.
2: Ay aman yok, istemem. Dağınık dur o. Peşinden koşamam bu yaştan sonra.
0: Öyleyse yapacak bir şey yok.
2: Var, var da sen oralı olmuyorsun.
0: Ne demek istiyorsun anne?
2: Beni düşünsen buralarda yapayalnız koyup gitmezsin.
0: Anlıyorum. Bizimle gelmek istiyorsun. Ah anneciğim, bunu nasıl teklif ederim Oktay'a? İtici davranışlarınla, iğneleyici sözlerinle onu öyle uzaklaştırdın ki kendinden. Bak buraya bile getiremiyorum artık.
2: Ne yaptım ben ona kızım? Somurtuk suratına bile tahammül

0: ettim, daha ne istiyor?
1: Niye somurttuğunu düşündün mü hiç? Oktay aslında neşeli, konuşkan, esprili bir insan. Ama bu eve gelince somurtuyor. Düşün bakalım, bir nedeni olmalı.
0: Demek beğendiremedik kendimizi beyefendiye. Vallahi canı isterse gelsin, hiç umurumda değil kızım.
1: Ama bizimle gelmek istiyordun hani? Aa,
0: kim demiş? Öyle bir şey söylemedim ben. Ne işim var benim Hindistan'da? Dil bilmem, yol bilmem. Buyurun, güle güle gidin siz. Hadi kızım, selametle.
1: Böyle ayrılmayalım anne. İçimi rahatlat biraz. Bir iki güzel şey söyle ne olur.
0: Selametle dedik ya, daha ne söyleyeyim?
1: Pekala, gidiyorum anne. Bir daha kim bilir ne zaman görüşeceğiz. Umarım yalnız kaldığım bu süre içinde biraz kendine yönelir, öz eleştiri yaparsın. Çevrendekileri neden kaçırdığını anlarsın. Düşünmeyi öğren anne. Lütfen düşün. Çok düşün.

0: Aralım. Yiğit oğlum benim. Ne de yakışıklı çıkmış askerlik fotoğrafı. Az kaldı terinsine yavrum. Sana kavuşacağım da. Kızıma, hiç görmediğim torunuma kavuşmama daha bir yıl var. Burnumda tütüyorlar. Şu işe bak. Soburtuk damadımı bile özledim. Süheyla Hanım geldi galiba. Ah, hoş geldin komşum. Nerelerdeydin? Çayı demledim, yarım saattir seni bekliyorum.
1: Kusura bakma, geciktim biraz. Ev hali işte, ütüyü ancak bitirdim.
0: Çıkarmasaydın ayakkabılarını.
1: Olur mu, hiç bakterliğimi de getirdim. Bilirim titiz kadınsındır sen.
0: O eskidendi. Sen bilmezsin o yıllarımı. Burada tanıştık seninle. Artık her şeyi yeteri kadar, aşırıya kaçmadan yapıyorum.
1: Aşırıya kaçmadığım buysa.
0: geç otur şöyle. Düşünüyorum da, ne kadar boşa harcamışım zamanımı. Dünyada ilgi duyulacak neler varmış meğer. Bunları yalnız kalınca anladım.
1: Gerçi kardeşin sık sık geliyor ama böyle yalnız oturmana çok üzülüyorum. Sıkılmıyor musun Nimet Hanım?
0: Ay, önceleri çok sıkıldım, çok bunaldım. Ne gözyaşı döktüm bilsen. Ama zamanla anladım ki o kadar da korkulacak, gözde büyütülecek bir şey değilmiş yalnızlık. Yavaş yavaş kendime beş kare bulmaya başladım.
1: İnanır mısın, benim kendime ayıracak hiç zamanım olmuyor. Sana bile zor kaçtım. Çocuklar, torunlar, gelen giden. Bazen gıpta ediyorum sana. Şöyle kimse olmasa da başımı dinlesem diyorum. Ama yine de yalnız kalsam çok sıkılırdım herhalde. Ne yapar insan, neyle vakit geçer?
0: Aslında yapacak çok şey var da bilemiyor insan. Mesela elime gazete bile almazdım ben. Şimdi en büyük sevgim o. Sabahları keyif çayımı yudum derken başlıyorum okumaya. Memlekette, dünyada neler oluyormuş da haberimiz yokmuş meğer. Ufku, dünyası genişliyor insanın. Düşünmeye başlıyor.
1: Düşünecek o kadar şey varken ona sıra mı gelir?
0: Öyle deme. Bizimki sınırlı. Hep ev, çoluk çocuk. Dahasını da söyleyeyim sana, şaşıracaksın belki ama kitap okumaya da başladım ben. Geçen gün kardeşim unutmuş burada. Şöyle bir karıştırayım dedim. Kaptırmış gitmişim. Bitiyor neredeyse. Yine istedim, getirecek.
1: İyi de yalnız gazeteyle kitapla iş bitmiyor ki.
0: Ay, elbette canım, başka şeyler de var tabii. Torunuma, çocuklarıma bir şeyler örüyorum. Kardeşimi, akrabalarımı yemeğe çağırıyorum. Onlar da beni çağırıyorlar. Biliyor musun? Eskiden telefon faturasını bile yatırmazdım ben. Şimdi yapabileceğim her şeyi kendim yapıyorum. Bırakmıyorum kardeşimi.
1: Bütün bunlar iyi de...
0: Dur, bitmedi daha. Geçen gün ne yaptım dersin? Tek başıma tiyatroya gittim. Önünden geçiyordum, matine varmış. Bakınıp dururken bir delikanlı yaklaştı yanıma. Teyze dedi, bir biletim var, işim çıktı, ben gidemeyeceğim. İsterseniz size satayım. O anda karar verdim. Bileti alıp girdim içeri. Bir de duygulu, güzel oyunmuş ki. Bütün gece onu düşündüm.
1: Ben dünyada yapamam.
0: Ben de öyle sanırdım ama yapılıyormuş pekala.

0: İşte cümbür cemaat gitmek şart değilmiş. İstersen bir gün seni de götüreyim ha?
1: Ah sahi mi? Ediyle büdü ha. İyi öyleyse sen biletleri ayarla da gidelim. Ama bacakların ağrıyordu hani.
0: Canım bu yaştan sonra kızamık çıkaracak değiliz ya. Olacak o kadar. Hem yürümek iyi geliyor kireçlenmeye. Bazen düşünüyorum da, acaba vaktiyle kocama haksızlık mı ettim diyorum. Aa, yok ama hadi benim eksiğim vardı diyelim. Çocuklarımı bırakıp gitmesini asla affetmem Süheyla Hanım, asla. Aa,
1: geçmişi düşünüp de keyfini bozma yine. Hadi şu çayı getir de içelim artık.
0: Aa, hay Allah, lafa daldım, kusura bakma, hemen getiriyorum. Ha, yeni gelen fotoğrafları görmedin sen. Sema'nınkileri dün aldım. Aral'dan da bu sabah geldi. Al, al bak. Bak ben de çayı getireyim.
1: Maşallah maşallah, pek de tatlıymış torunun. Allah bağışlasın.
0: Ya hiç görmedim daha. Ay ay, bak. Bak şimdi de telefon.
1: Acelesi yok canım, sen konuş önce.
0: Alo.
2: Anneciğim benim, Sema.
0: Sema, sen miydin? Ben de sizi düşündüm bu sabah. Nasılsın kızım? Torunum, damadım nasıl?
2: Üçümüz de iyiyiz anne, merak etme. Fotoğrafları aldın mı?
0: Aldım, aldım. Dün geldi. Oğlan pek tatlı olmuş Sema. Büyümüş bayağı. Burnumda tütüyorsunuz kızım.
2: Anneciğim ben telefon kulübesinden arıyorum. Biraz önce elçilikteydim. Sana bir müjdem var. Türkiye'ye dönüyoruz.
0: Sahi mi Sema? Hani... Daha zamanınız vardı.
2: Bir yıl önce dönmemiz için talimat gelmiş. Biz de çok sevindik. Şimdi kapatıyorum, evden yine ararım. Hadi anneciğim öpüyorum, hoşça kal.
0: Güle güle yavrum. Torunumu benim için öp, kokla. Gözüm yollarda, sizi bekliyorum.
1: Yo Nimet Hanım, pek sevindin, gözlerin parlıyor. İyi haberler aldın galiba ha?
0: İyi de söz mü komşum? Geliyorlar. Kızım, damadım, torunum geliyor. Ben sevinmeyeyim de kimler sevinsin?

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Mısır'ın başkenti Kahire öğle sıcağında sessiz bir örtüyle kaplanmış gibi görünürken, akşam olup hava biraz serinleyince hareketli bir metropole dönüşüyor. Bu şehirde yaşam sanki gece başlıyor. Geçmişin en büyük uygarlıklarından birine ev sahipliği yapan Kahire, eski medeniyetlerin her birinden izler taşıyor. Eski Mısır uygarlığına ait 100 bin parçalık bir koleksiyona sahip Antik Mısır Müzesi, dünyanın en zengin İslam sanatı koleksiyonunu barındıran İslam Sanatı Müzesi, bu uygarlıkların kültürde ve sanatta nerelere ulaştığını gösteren en güzel yerler. Her dilden, her dinden insanın yüzlerce yıl bir arada yaşadığı Kahire tam bir kültür beşiği. Lübnanlı yazar Amin Maluf, ilk romanı Afrikalı Leo'da Kahire'nin 1500'lü yılların başındaki halini şu sözlerle anlatmaya başlar. Ben Kahire'ye vardığım zaman bu kent, yüzyıllardan beri bir imparatorluğun gösterişli başkenti ve bir halifeliğin merkeziydi. Oradan ayrıldığımda ise artık bir başkent değildi. Bir daha da eski görkemine kavuşamayacak. Yazar, Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi yıllarını anlatır kitabın bu bölümünde. 1516 ve 1517 yıllarında yapılan büyük savaşların ardından Memlük Devleti yıkılmış, halifelik Abbasi soyundan Osmanlı Sultanına geçmiştir. Şehrin bu büyük sefer öncesindeki veba salgınıyla çalkalandığı huzursuz halini anlatır Maluf. Şöyle devam eder satırlar. Başka hiçbir kentte yabancılığını bu kentteki kadar kolay unutamaz insan. Hiçbir yolcu bir dolu dedikodu işitmeden, bir dolu söylentiye ve saçmalığa kulak vermeden bu kente giremez. En az 100 yabancı sarar çevresini, kulağına bir şeyler fısıldar. Onu tanıklığa çağırır, eğlenmek ve kahkahalar atmak amacıyla omzuna vurur, küfretmesi için kışkırtır. Bütün bunlardan sonra gizlere ortak edilir. Yeni gelen artık bu olağanüstü öyküyü ucundan yakalamıştır. Bir dahaki kervanla, bir dahaki bayramda ya da bir dahaki taşkın zamanı gidecek olması bir şeyi değiştirmez. Öykünün geri kalan bölümünü de yaşamalıdır. Kahire'ye vardığım yıl, yorgun ve yıpranmış bir halde karaya çıktığım sıralar bütün kent vebadan yılmış olmasına karşın eğleniyor, gülüyordu. Vardığımın ertesi günü eski kente dolaştım. Özellikle ünlü Amr Camisi önünde ve Kumaşçılar Çarşısı'nda gezindim. Maluf'un sözünü ettiği Amr bin As Camii, Kahire'nin Fustat bölgesinde 642 yılında inşa edilmiş Mısır'ın ve Afrika'nın ilk camiidir. İslamiyet'in yayılması sırasında Mısır'ı fetheden komutan Amr bin As'ın adı verilmiştir camiye. Zamanla hasar gören cami defalarca tamir görür. Kalın ve yüksek duvarlarla çevrili cami son şeklini 15. yüzyılda alır. 1988'de yeni bir restorasyondan geçen cami günümüzde de ibadete açık. Kitaptaki kahramanın dolaştığı eski çarşı da günümüzde halen ayakta. Han el Halili adlı büyük tarihi çarşı 1300'lerin sonunda Memlük Sultanı Belkuk döneminde inşa edilmiş. Adı da Sultan Belkuk'un emiri Cerkas el Halili'den geliyor. Mısır, Osmanlıların hakimiyetine geçince burası Türk Çarşısı adıyla anılır olmuş. Amin Maluf'un Afrikalı Leo ya da Kahire'deki adıyla Muhammed oğlu Hasan'ın şehirde düzenlenen şenlik günlerini anlattığı satırlarla son verelim sözümüze. Büyük bir yürüyüş düzenlenmişti şenlikte. Başta hükümdarın armağanı olan kırmızı kaftanlarıyla sultanı iyileştiren doktorlar yürümekteydi. Devletin yüksek rütbeli subayları sarı ipek pelerinler giymişti. Halk kutlamalara katıldığını göstermek için pencerelerden aynı renkte kumaşlar sarkıtıyordu. Gün batımında kentin her yanında çalgılar çalınıyor, şarkılar söyleniyordu. Karanlık iyice çöktüğü zaman ırmak kıyısında donanma fişekleri atıldı, halk büyük bir neşeyle bu cümbüşe katıldı. Bu kent artık benim kentimdi sanki. Bana kendimi iyi hissettiriyordu. Birkaç ay içinde gerçek bir Kahireli olmuştum. Bir eşekçim, bir manavım, ıtırcım, kuyumcum ve kağıtçım vardı. Büyük işler yapıyor, Nil kıyısında oturuyordum.
dupduru pınarların kaynağı olan bir vahaya ulaşmış olduğuma inanıyordum. Dupduru pınarların kaynağı Nil Nehri'nin suladığı kadim kent Kahire'den Mısırlı müzisyen Muhammed Fevzi tarafından bestelenen 1960'larda Bab Azzam'ın Arapça, Fransızca ve İtalyanca yorumuyla bütün dünyada tanınan Ya Mustafa şarkısıyla ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda ben Hafize Okan. Yarın aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz medyada Türkiye imajı. Uluslararası gazeteler ve TV kanalları üzerine konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Sayın Doçent Doktor Merve Gençyürek Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir ülkenin medyada nasıl yer aldığı kamu diplomasinin en önemli yansımalarından birisidir malumunuz. Uluslararası gazeteler ve televizyon kanalları Türkiye'yi nasıl anlıyorlar, anlatıyorlar? Bugün Türkiye'nin medya imajını sizinle birlikte ele almak istiyoruz kıymetli hocam. İlk sorumuz şu şekilde olsun isterseniz. Uluslararası medyada Türkiye'nin imajı nasıl çiziliyor?
1: Saygıdeğer hocam, öncelikle hem sizi hem kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir soru sordunuz. Aslında bu soruya tek bir Türkiye portresiyle cevap vermenin çok zor olduğu kanaatindeyim. Çünkü uluslararası medya Türkiye'yi baktığı pencereye göre de farklı kategorize etmekte. Ancak 2026 yılı itibariyle baktığımızda artık karşımızda sadece köprü ülke olarak tanımlanan bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Küresel krizlerde adeta anahtar bir aktör konumunda bir Türkiye var. Önemli bir imajımız var. Batı medyasından doğuya, kuzeyden güneye kadar uzanan bu geniş yelpazede Türkiye'nin imajı artık çok daha etkin diplomasi kavramlarını üzerinden okumamız mümkündür diye düşünüyorum. Peki uluslararası olarak baktığımızda imajı nasıl çiziyoruz ve nasıl bir konumlandırma içerisindeyiz? Biraz ondan bahsedeyim dilerseniz. Birincisi, bir kere çok arabulucu ve barış diplomatik kimliğimiz de ön plana çıkıyoruz. Özellikle son dönemlerde bölgesel çatışmalarda Rusya-Ukrayna hattından Orta Doğu'daki krizlere kadar masadaki varlığımız Türkiye'yi vazgeçilmez bir istikrar adası olarak da resmediyor. Daha sonra teknoloji ve savunma sanayinden de bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünya basınında Türkiye denildiğinde sadece turizm değil, adeta bir oyun değiştirici pozisyonunda İHA ve SİHA alanındaki teknolojik gelişmelerimiz ve dijital dönüşümümüzden de sıkça bahsediliyor. Bu da imajımıza modern ve ileri teknoloji üreten bir güç vurgusu ekliyor ki bunun çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Ve son olarak biraz da yumuşak güçten bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türk dizilerinin Latin Amerika'dan Orta Asya'ya kadar ulaştığı devasa bir coğrafya var malumunuz. Kültürel bir çekim merkezi yaratıyor bu. Elbette ekonomi

0: ve mevcut politikaların etkileri gibi başlıklarda biz zaman zaman eleştirel bir tonla da karşılaştığımız oluyor. Ancak bir genel bir tablo var ve bölgesel liderliğini tescillemiş, küresel sistemde söz sahibi bir ülke imajına evrilmiş durumdayız. Çok önemli, çok kıymetli ve bizim için de gurur veren bir imajımız var son dönemlerde. Sadece gündemi takip eden değil, uluslararası medyanın gündeminde de gündemi belirleyen bir ülke konumundayız. Statik bir imajdan bahsetmiyoruz. Dinamik ve güçlü bir sürecimiz var. Özellikle biz akademisyenlerin ve iletişimcilerin görevinin de burada çok kritik olduğu kanaatindeyim. İnsani diplomasi, stratejik iletişim gibi konularda daha sürdürülebilir zemine oturtmak adına önemli çalışmalar yapmak çok önemli bence. Ve dinleyicilerimiz de özellikle şunu unutmamalılar. Bir ülkenin imajında sadece dışarıdan nasıl göründüğümüz meselesi değil, aynı zamanda dünyaya ne anlattığımızla ilgili çok önemli bir süreç ve Türkiye bugün dünyaya güçlü bir hikaye anlatıyor hocam.
1: Evet, hikayesi olmayan zaten artık var olması da zor hale geliyor,
0: evet,
1: değil
0: hocam.
1: Mi? Bu bakımdan sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi uluslararası medyada Türkiye'nin imajı parçalı, bağlamsal, çoğu zaman kriz odaklı bir çerçevede, ama burada güvenlik, jeopolitik gerilimler fevkalade önemli ve bu tabii burada istikrarlaştırıcı bir güç olarak belirgin hale geldi Türkiye. Bu çok önemli. Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları tartışmaları içerisinde dünya bütün bu çifte standartlarını bir ortaya koyarken Türkiye'nin ne kadar mühim bir rol oynadığı ve yol aldığı da yine burada ortaya çıkmış oldu. Göç ve bölgesel çatışmalar konusunda da tabii ne yazık ki çok talihli değiliz. Hı hı. Bir ateş çemberinin içerisindeyiz ve herkesin de sığındığı, sizin de biraz evvel ifade etmiş olduğunuz gibi bir barış adası adeta haline geldi. Ama barış değil, sadece güven ve huzur adası haline de geldi Türkiye. Böyle de bir yaklaşım içerisinde olduk çok şükür. Bu bakımdan sizin bu ifadeleriniz hem benim açımdan çok moral verici oldu. Muhtemelen kıymetli dinleyicilerimiz de bunları dinlerken çok mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Peki bir şöyle geliştirelim. Batı basını ile Asya basını Türkiye'ye aynı mı bakıyor, farklı mı bakıyor kıymetli hocam?
0: Sevgili hocam, kesinlikle çok belirgin bir fark olduğunu söylemek gerekir öncelikle. Bu fark aslında hem geleneksel bakış hem de yeni nesil ortaklık arasındaki makası da temsil ediyor. Batı basını tahmin edersiniz ki Türkiye'yi daha çok tarihsel kodlar, değerler ve güvenlik ekseninde bir NATO müttefiki ve Avrupa'nın komşusu olarak sorumluluklar, tırnak içinde söylemek istiyorum bunu, sınır komşusu olarak sorumluluklar üzerinden okuyor. Asya basını ise durumu biraz daha farklı anlamlandırıyor. Türkiye'ye baktığında daha çok fırsatlar, stratejik ortaklık, yükselen bir güç olarak değerlendiriyor. Yani biri Türkiye'yi bir sınır ülkesi olarak bazı görevler ve tanımlar üzerinden okurken, diğeri de bir merkez olarak konumlandırıyor. Batı medyasında özellikle ABD ve Avrupa merkezli yayınlara baktığımızda Türkiye haberciliği genellikle kriz odaklı oluyor ve demokrasi standartları, insan hakları ya da işte bölgesel çatışmalardaki ayrışmalar üzerinden bir aslında sorunu çözen mi yoksa sorunu çıkaran mı ikilemi yaşıyor Batı medyasında. Biz yıllardır bunu hep görüyoruz. Ancak son yıllarda bu tonun içine birazcık böyle bir vazgeçilmez bir müttefik rengi de girmeye başladı aslında. Özellikle bu tahıl koridorunda yaptığımız hamle bunu çok güçlendirdi. Küresel krizdeki rolümüzü gerçekten çok fazlasıyla arttırdı. Öte yandan Asya basınına baktığımızda özellikle Çin, Hindistan ve Orta Asya medyasında bu sürece dahil edersek burada bambaşka bir rüzgar estiğini söylemek mümkün. Asya için Türkiye bir kuşak ya da yol projesinin bir kilit taşı adeta. Orta koridorun lideri, yükselen bir savunma sanayimiz var. Asya medyasında Türkiye haberleri daha çok ekonomi, teknoloji transferi, lojistik başarılar üzerinden veriliyor. Ve onlar için Türkiye aynı zamanda hepimizin de bildiği gibi Batı dünyasına açılan güvenli bir kapı olarak da adediliyor. Dolayısıyla Batı basını yani daha çok siyasal ve normatif bir dil kullanırken Asya basınına baktığımızda daha işlevsel ve daha stratejik bir bakış açısıyla bize yaklaştıklarını görüyoruz. Kısaca toparlamak gerekirse Türkiye bugün her iki blok içinde elbette vazgeçilmez bir noktada. Ancak vazgeçilmezliğin nedenleri her iki blok içinde farklı. Batı için Türkiye bir güvenlik bariyeri, zorlu bir ortak.

0: Asya için ise hızla büyüyen bir lojistik üs ve şunu da söylemek gerekir ki yeni dünyanın kurucu aktörlerinden bir tanesi. Bu çift kutuplu algı aslında Türkiye'nin de son dönemde yürüttüğü denge politikasının da önemli bir meyvesi. Bizim için önemli olan bu iki farklı bakış açısını ortak bir paydada, yani Türkiye'nin kendi çıkarları doğrultusunda birleştirilebilmek olduğunu da belirtmeden geçmek istemem.
1: Evet, bu belirgin farklılaşmayı çok güzel ifade ettiniz. Batı basının Türkiye'yi normatif bir çerçevede böyle bir demokrasi, özgürlükler, insan hakları, Batı ittifakıyla uyum gibi bir noktaya hapsetme tuzağı artık kendisinin de bu standartlar noktasında ne kadar sorunlu olduğunu kendisine gösteren bir turnusol biçimine de dönüşmüş vaziyette. Özellikle Filistin, Gazze konusundaki iki yüzlükleri, ya da şöyle söyleyelim, Batı'yı ilgilendirmediğini düşündükleri konulardaki hassasiyetsizlikleri, tavırsızlıkları, artık bu konulardaki söylemlerinde ne kadar aslında yüzeysel olduğunu veya kendi menfaatleri için üretilmiş olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Yani Batı burada maalesef çok büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki kullanmış olduğu bu kavramların içeriğiyle ilgili olarak hiçbir samimiyet taşımıyor.
0: Kesinlikle.
1: Sadece bunları diğerlerine bir baskı aracı olarak düşünüyor ve kendisinin dışındakilerin kendisiyle irtibatını sağlayacak bir mekanizma gibi kullanmak istiyor bu değerleri. Tabii indirgemeci bir dilde kesinlikle görüyoruz burada. Bu böyle bir dilde, kötü bir dilde hakim. Tabii bunu kabullenecek miyiz? Hayır, bunu kabullenmeyeceğiz kuşkusuz. Çünkü onlara da diyeceğiz ki madem bu tür değerlerden bahsediyorsunuz, siz de bir görelim bakalım, değil mi? Şöyle bir yürüyün, salının da görelim boyunuzun ölçüsünü, biz onlara da diyoruz da zaman zaman. Ama diğer taraftan da Asya'da baktığımız zaman Türkiye, evet, Türkiye'yi takdir eden çok ciddi anlamda bir yaklaşım var. Bir bölgesel güç, hatta bölgesel gücün üzerinde de bir belirleyici güç unsuru olarak elbette ki onlar takdir ediyorlar, ifade ediyorlar. Diğer taraftan sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bir ekonomik ve lojistik güç olarak da tabii ki kıymetimiz var, değerimiz var. Çok yönlü dış politika izleyen bir ülkeyiz. Biz bunu ne diyoruz işte dış politikamızı ifade ederken? 360 derece dış politika diyoruz. Hı hı. Çünkü niye? Biz dünyanın her tarafına aynı şekilde bakabiliyoruz ama merkezimiz Ankara olmak kaydıyla, Ankara'yla, Ankara üzerinden bakıyoruz, ele alıyoruz. Tabii burada önemli olan milletimizin çıkarlarıdır. Pragmatik bir siyaset olarak bu tanımlanabilir, olabilir. Elbette ki siyasetin pratik ve pragmatik tarafları vardır, olmalıdır da. Yani buradaki bizim pragmatizmimiz neye yaslanacak? Milletimizin yararlarına, menfaatlerine, ülkemizin bekasına. Tabii burada gelelim bir şöyle bir başka perspektife kıymetli hocam. Olumsuz haberler kamu diplomasisini nasıl etkiliyor peki? Olumsuz haberlerle de çok sıklıkla, değil mi,
0: karşılaşıyoruz.
1: Bunlar, evet, haklı haksız, onları tartışmanın ötesinde, hı hı, böyle bir boyut da var.
0: Şimdi sevgili dinleyicilerin anlayacağı ifadeyle kamu diplomasisiyle ilgili bir küçük bir bilgiyle başlamak isterim. Aslında bu özünde bir ülkenin başka halklarının zihninde ve kalbinde bir yer edinme mücadelesi. Dolayısıyla uluslararası basında yer alan her olumsuz haber bu gönül kazanma sürecine atılmış adeta bir çizik gibi. Ancak günümüzün dijital ve hiper hızlı dünyasında, medyada, bu dünyanın çok önemli bir noktasında olumsuz haberlerin varlığından ziyade bu haberlerin nasıl yönetileceği süreci gündeme geliyor ve işte kamu diplomasisinin kaderini belirleyen nokta da tam olarak burası hocam. Olumsuz haberlerin en büyük etkisi ne yapıyor? Güven bariyerimizi büyük oranda sarsıyor. Özellikle insan hakları, ekonomik istikrarsızlık ya da güvenlik riskleri üzerine odaklanan haberler potansiyel yatırımcıdan turiste, öğrenciden yabancı kamuoyuna kadar geniş bir kitlenin de karar mekanizmasına oldukça etki ediyor. Peki bu noktada şunu bilmeliyiz ki kamu diplomasisi çok uzun vadeli bir yatırım. İşte zaman zaman yaşanan manipülatif haberlerin ya da bir dezenformasyon içeriğinin bu yılların emeğini gölgeleyebilme ihtimali bile çok üzücü. Kritik bir ayrımdan bahsetmek isterim. Eğer olumsuz bir haber bir dezenformasyonsa, yani kasıtlı bir yalan mevzu bahisse eğer, bu durum ülkelerin yaratmış oldukları yumuşak güç istikrarlarına doğrudan bir saldırı olarak addedilebilir. Eğer haberin somut bir soruna dayandığını biliyorsak, burada da devreye kriz diplomasisi giriyor. Olumsuz haberlerin etkisini kırmanın yolu o haberi yasaklamak ya da görmezden gelmek değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Tam tersine daha fazla şeffaflık ve karşıt bir anlatı üretmemiz burada çok kıymetli. Biz bununla ilgili defaatle tecrübe yaşamış bir milletiz. Türkiye örneğinde bunu şöyle anlatmak gerekir ki, tek bir başarılı insani yardım operasyonu ya da teknolojik bir başarıdan bahsedersek, uluslararası basındaki onlarca negatif başlığı bir anda gündemin alt sıralarına indirebilir. Olumsuz haberler, stratejik iletişimin ne kadar hayati olduğunu bize her geçen gün yeniden hatırlatıyor ve bunun nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili her geçen gün yeni tecrübeler ediniyoruz.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bu olumsuz haberlerle bizi terbiye etmek istiyorlar ama tabii olumsuz haberlere bakışımız nasıl olmalı? Burada kamu diplomasinin güven ve inandırıcılık zeminini zayıflatmak amacıyla yaptıkları aşikar. Bazı hususlarda çok büyük haksızlıklar gerçekleştiriyorlar. Sürekli kazanan bir negatif çerçevelemeyle burada asıl amaç ne? Aslına bakarsanız ülke imajını tek boyutlu hale getirmek. Burada biraz evvel sizin de işaret etmiş olduğunuz gibi ekonominin bütün sektörlerine etki edecek şekilde, yine bütün insani alanlara etki edecek şekilde bir negatif habitat oluşturmak buradaki esas maksatlar. Tabii bu olumsuzluklar bazen karşı anlatı üretimini de çok zorlaştırıyor. Yani öyle değil böyle demek bile bazen hakikaten insanı da yoruyor, sistemi, kurumları da yoruyor. Öyle demek yerine aslında olduğumuz gibi görünmek biraz daha iyi. Bir de savunmacı ve reaktif iletişimi bu tetikliyor. Bu da aslında bir makul bir iletişim biçimi değil. Yani tutuyorsunuz, sürekli savunmacı, reaktif bir yapı içerisinde kalıyorsunuz. Bundan da tabii ki bir şekilde ne yapmak lazım? Sıyrılmak lazım. Oysa ki burada amaç nedir? Bellidir, sizin de işaret etmiş olduğunuz gibi. Tabii bu durum yalnızca medya kaynaklı değil. Anlatı boşlukları, tutarsız iletişim stratejileriyle de ilişkili. O zaman buradan hareketle bütün kamu yönetimine şu çağrıda da bulunmak lazım. İletişimcilerden çok daha fazla istifade edin. Bu bir disiplindir, bilimsel bir yaklaşım icap ettirir. Doğal olarak da bunu eğer el yordamıyla yapmaya kalkışırsanız bu zaman zaman karşılaşacağınız krizler sizin için sürpriz olmamalı. Yönetme zorlukları da sürpriz olmamalı. Eğer etkin, verimli bir yapı arz ediyorsanız burada bu işin çıkar yolu nedir? Uzmanlarla birlikte hareket etmek, bilimsel yaklaşım içerisine gitmek. Peki kıymetli hocam, bu arada bir TRT World gibi kazanımımız var değil mi? Böyle büyük bir kanalımız var. Bu dengeyi nasıl etkiledi TRT World? Biraz bunun üzerine durabilir miyiz?
0: Aslında var olan dengeyi çok değiştirdi. Özellikle son yıllarda, öncelikli olarak bunu söylemek mümkün. Uluslararası ilişkiler bağlamında baktığımızda güç artık sadece askeri veya ekonomik kapasiteyle ölçülmüyor, hepimizin bildiği gibi. Kimin hikayesinin kazandığı burada çok kıymetli Sayın Hocam. 10 yıllardır Türkiye ve daha doğrusu dünya gündeminde sadece birkaç batılı haber ajansının ve kanalının filtresinden geçerek haberler bize ulaşıyordu. TRT World gibi bir kanalın varlığı tam da bu noktada devreye girerek adeta o tek sesli koroyu bozdu ve hikayeyi bir de buradan dinleyin demeye başladılar. Bu denge nasıl değişmeye başladı? Çok kritik, önemli noktaları var. Bunlardan bir tanesi gündem belirleme gücüyle, her şeyden önce. Eskiden Türkiye ve bizim yanımızda mazlum coğrafyalar hakkında herhangi bir haberi tüm dünya çeşitli haber kanalları, haber ajansları aracılığıyla yayınlarına aktarırdı. Şimdi ise TRT World var ve özellikle Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da merkezin dışındakilerin sesi olma iddiasıyla bu tekelleşmeyi ciddi anlamda kırdığını söylemek mümkün. Batılı mecraların görmezden geldiği insani krizleri gündeme taşıyan bir kanal var artık ve bu adeta küresel vicdanın bir sesi olarak da addediliyor. Bir de olayın kavramsal mücadele boyutu var. Tabii az önce de bahsettik, kamu diplomasisi çok kıymetli ve önemli bir şey milletler için. Adeta en önemli, en kritik kavramlardan bir tanesi. TRT World'de olayları batı merkezli, oryantalist bir bakış açısıyla değil, daha adil, ve insan odaklı bir perspektifle sunma stratejileri var ve bunu gerçekten ustalıkla uyguluyorlar. Örneğin terörle

0: mücadeleden küresel göç sorununa kadar pek çok konuda Türkiye'nin tezlerini uluslararası gazetecilik standartlarından ödün vermeden İngilizce konuşan dünyaya doğrudan aktarıyorlar ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir savunma mekanizması değil, proaktif bir algı inşa etme sürecine de çok katkı sağlıyor. Kendi dilinizde, kendi kavramlarınızla ve kendi ekranınızla dünyada varsanız, tabii dengelerin değişmesinde de kilit rol oynayabiliyorsunuz. TRT World gibi platformlarda özellikle Türkiye'nin dijital ve kültürel diplomasisinin en ön saftaki kaleleri olarak nitelendirmek mümkün. Tabii bu bir maraton hocam. Bugün böyle diyoruz. Böyle olmasını da, böyle devam etmesini de temenni ediyoruz açıkçası. Bir günde tüm dünya medyasını dize getirmemiz söz konusu değil. Ancak bugün dünyadaki karar vericilerin, akademisyenlerin ve genç neslin alternatif bir ses olarak TRT World'u takip etmesi, medyadaki o hep yıllardır yaka silktiğimiz batı merkezde hegemonyanın sarsıldığının da aslında en somut kanıtlarından bir tanesi. Biz artık izleyen değiliz sadece, izlenen, hikayesi merak edilen ve biz de varız diyen bir konumdayız. Dolayısıyla bu noktada çok görevi, çok işlevi olduğu kanaatindeyim TRT World'un.
1: Evet, çünkü niye? Biz şöyle bir gerçekle, TRT World'le bir gerçeği ortaya koyduk. Dedik ki biz pergelin sabit ucunu hakikatin üzerine koyacağız ve bu hakikatte bütün dünyaya, bütün evreni hedefleyerek duyuracağız. Böyle bir düşüncemiz, böyle bir yaklaşımımız var. Çünkü niye? Bizim adımıza konuştukları zaman, bizim için konuştukları zaman, bizim hakkımızda konuştukları zaman hakikatin çok fazla önemsenmediğini ya da hakikatin kaybolduğunu, gri alanlara hapsedildiğini de çok şahit olduk, müşahede ettik. Doğal olarak da o zaman hakikatin kaybolmaması için ne yapmak lazımdı? Böyle bir yaklaşım içerisine girmek lazımdı. Tabii bu tür kanallar elbette ki tek başına sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi yeterli değil. Bütün sorunları bir anda hemen kurduk diye çözmezler. O yüzden de TRT tabii farklı dillerde yayınları artırmaya devam ediyor. Arabisi var, Farsisi var. Şimdi gördüğüm kadarıyla başka dillerde de yine yayınlar yapacak. Böyle planlamalar da var. Bunların hepsi ne yapıyor bizim açımızdan? Bir alternatif bakış açıları sunuyor. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Türkiye merkezli anlatıları küresel dolaşıma sokuyor. Böyle bir güç artık elde ettik. Ama en önemlisi, muhtemelen siz de katılacaksınızdır kıymetli hocam, kriz anlarında çok hızlı bir iletişim ortamını ama hakikat üzerinden devreye sokabiliyoruz. Çünkü çok büyük krizler yaşadık, afetler yaşadık, depremler yaşadık ve nasıl bir dezenformasyonla, manipülasyonla karşı karşıya kaldığımız hepimizin hatırındadır. O ortamlar içerisinde gerçekten de bu yapıların hepsi tarihsel roller oynadılar. Üzerlerine düşeni gerçekleştirdiler. Bununla birlikte tabii bizim esas şeyimizde her zaman savunduğumuz şey editoryal bağımsızlık. Editoryal bağımsızlık hocam olmadan olmaz. Gazeteciliğin kalitesini de bu belirler. Küresel dağıtım ağları içerisinde itibarımızı da gücümüzü de bu bizim açımızdan belirler kıymetli hocam. Tabii hocam, bütün buradan hareketle şöyle bir soruya geçebilir miyiz? Türkiye kendi medya anlatısını nasıl güçlendirebilir?
0: Şimdi hocam, Türkiye'nin medya anlatısını güçlendirmesi artık sadece böyle bir haber yapma, fazla haber yapma üzerinden kurgulanmamalı. Bir anlam dünyası inşa etme meselesi aslında. Bugün dijital diplomasi dediğimiz şey hızı ve sizin de bahsettiğiniz gibi hakikati birleştirmeyi zorunlu kılıyor. Yani kendi anlatımızı güçlendirmenin en önemli yolu da savunmacı dilden kurtulup dünyanın sorunlarına Türkiye merkezli ama evrensel ölçekte çözümler sunan bir hikaye kurmaktan geçiyor. Bu çok kıymetli bir şey ve burada önemli böyle yapı taşları olarak nitelendirebileceğimiz temel unsurlar var. Bunlardan ilki mesela dijitalleşme ve yeni teknolojiler. Biliyorsunuz yapay zeka, büyük veri ve büyük verinin analizi edilme süreci, bu blockchain gibi alanlarda medya stratejilerimizi bu ilgili bahsi geçen dijital alanlara entegre etmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle dezenformasyonla mücadelede yapay zeka tabanlı doğrulama sistemlerinin oluşturulması ve küresel ölçekte bunların kullanılması ya da sosyal medya algoritmalarının manipülatif etkilerine karşı kendi içerik

0: üretimimizin hızının arttırılması son derece önemli. Bir başka unsur, mesela kültürel diplomasi noktasında derinleştirilmeye ihtiyacı olan bir konu bu mevzu. Sadece diziler noktasında değil, evet dizileri örnek verdik ama sinema, oyun sektörü, dijital sanatlar gibi alanda da Türkiye'nin modern, yaratıcı ve teknolojik alandaki yüzünü ön plana çıkarmalıyız. Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada insanların sadece bizim siyasetimize değil, yaşam tarzımızı, değerlerimizi de merak etmesini sağlamalıyız ki bu oldukça önemli. Bir başka husus, diplomasi dediğimiz sadece devletler arasında bir mevzu değil Sayın Hocam. Halklar arasında da devam eden bir süreç. Dolayısıyla Türkiye'nin insani diplomasi modelini, yani dünyadaki mazlumlara uzanan elini akademik ve profesyonel içeriklerle, somut verilerle dünyaya anlatmalıyız. Bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Kendi kavramlarımızı literatüre sokmanın, başkalarının bizi tanımladığı kelimelerle değil de kendi tanımladığımız kelimelerle ve kimliğimizle dünya sahnesinde olmak son dönemde atacağımız önemli adımlardan, önemli yatırım alanlarından biri diye düşünüyorum. Dolayısıyla medya anlatısını güçlendirmek bir milli yazılım projesi kadar hayati bir güvenlik meselesi bence. Yani bizler akademide, sahada ve medyada tek bir ses olarak Türkiye'nin sadece coğrafi bir köprüden ziyade bir vicdan ve akıl köprüsü olduğunu da vurgulamalıyız. Eğer biz kendi hikayemizi bu noktada yazmazsak, başkalarının bizim hakkımızda kurguladıkları hikayeleri dünyaya gerçekmiş gibi anlatmaya devam ettiklerine de seyirci kalırız ki ben bir akademisyen olarak bunun olmaması adına bireysel çabayı son derece gösteriyorum öğrencilerime her derste bununla ilgili, bu mevzularla ilgili ve bu inşa sürecini kendi ellerimizle nasıl yürüteceğimizle ilgili anlatılarımı devam ettiriyorum hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Demek ki o zaman Türkiye'nin medya anlatısını güçlendirmek için her şeyden evvel uluslararası medya profesyonelleriyle daha yoğun bir etkileşimi kurmamız lazım. Diğer taraftan yabancı gazetecilere yönelik şeffaf bilgi erişimi bizim için çok önem taşıyor. Yine akademik, kültürel, sivil toplum anlatıları medya stratejilerine mutlak surette entegre edilmek zorunda. Eğer bunu yapmazsak amacımıza ulaşamayız. Ama biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi dijital görsel içerik üretimi hedef kitleye göre de çeşitlendirilmeli, artırılmalı. Bu bir zorunluluk. Tabii burada savunmacı değil, proaktif, çok katmanlı anlatılara da ihtiyacımız var. Bunu da geliştirmek durumundayız. Bu konuda da gayet tabii ki dünyanın en zengin kültürel mirasına sahip ülkelerinden birisi olarak bunu ben çok rahatlıkla başarabileceğimiz kanaatini taşıyorum kıymetli hocam. Hele de sizler gibi çok kıymetli iletişim akademisyenleri olan bir ülkede bu konuda herhalde bir zafiyet olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani Türkiye kendi medya anlatısını çok hızlı bir şekilde ve çok güçlü bir şekilde temin edebilir, bunu gerçekleştirebilir. Nitekim bunun çok güzel örneklerinde zaten programımızın başından itibaren konuşuyoruz. Hı hı. Peki kıymetli hocam, şöyle bir soru daha size yönlendireyim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Gelecekte medya üzerinden imaj yönetimi nasıl şekillenecek?
0: Kıymetli hocam, gelecekte imaj yönetimi aslında bildiğimiz anlamdaki bu klasik medya stratejilerinin çok ötesine geçecek. Ben öyle düşünüyorum en azından. Artık sadece ne söylediğiniz değil, bunun hangi teknolojik derinlikle ve hızla sunulduğu belirleyici olacak. Ve 2030'lara doğru ilerlediğimiz bir dünya var ve ülkelerin imaj yönetimi artık fiziksel sınırlardan daha ziyade dijital evrendeki varlıklarıyla da gündeme gelecek. İşte algoritmik güçleri nasıl, veri güvenliğini nasıl yönetiyorlar ve bunun üzerinden şekillenmesi muhtemel bir imaj yönetimi var. Ve aslında bizim yıllardır kamu diplomasisi anlatırken hemen akabinde de yumuşak güç diye örneklendirdiğimiz ve detaylandırdığımız konunun yerini önümüzdeki süreçte daha çok böyle yabancıların smart power dedikleri bu akıllı güç mevzusuna kayacağı kanaatindeyim ben. Bu yeni dönemde artık temel eğilimler var. Bunlardan ne? Bir tanesi mesela yapay zeka. Yapay zeka ile birlikte bir de hiper kişiselleştirme dediğimiz bir mevzu var. Yani artık tek mesajla bütün bir dünyaya hitap etmenin imkansız olduğu, anlamlandırmasının en azından imkansız olduğu bir süreçteyiz. Ülkeler farklı coğrafyalardaki farklı hedef kitlelere yapay

gelecekte imaj yönetiminde başarılı olacak ülkelerin sadece çok sesi çıkan ülkeler olmayacağı kanaatindeyim ben. Verisi ve bilgisi en güvenilir ülkeler olacak ve blockchain teknolojisi burada çok gerçekten kritik rol oynuyor. Bilginin doğruluğunu teyit etmek için kamu diplomasisinde kullanıldığını bu noktada görmeye başlayacağız bence. Yani kısaca geleceğin dünyasında bir imaj yönetimi, bir teknoloji ve içerik noktasındaki entegrasyonla mümkün olacak diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusu ve teknolojik adaptasyonu yüksek ülkeler için bunun çok büyük bir fırsat penceresi açtığı kanaatindeyim. Bizler akademik ve

0: değil, küresel dijital anlatının da kurucularından biri olabiliriz. Teknolojimiz çok güçlü biçimde ilerliyor ve gelecek noktasında da gerçekten teknolojimizi ve güvenimizi iyi sunan, bu noktada güçlü bir diplomasi sergileyen ülkelerden olacağımız ümidindeyim. Böyle bir umutla çalışmalara devam ediyoruz Sayın Hocam.
1: Evet, bu fevkalade önemli bir umut çünkü biraz evvel de söyledik, Türkiye kendi medya anlatısını mutlak surette güçlendirmek durumunda. Onun için de bu gelecekteki medya üzerinden imaj yönetimini güçlendirmek için sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi mutlaka ama mutlaka geleneksel medya ile dijital platformların içe geçtiği bir yapıyı ehemmiyetle korumak, geliştirmek durumunda, eğer bu olmazsa büyük bir eksiklikle karşı karşıya kalırız diye bir kanaatim var. Ama biraz evvel yine sizin çok isabetli işaret etmiş olduğunuz yapay zeka destekli içerik üretimi ve analizi çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü her geçen gün dünya farklılaşıyor, başka bir yere doğru gidiyor. Burada bir taraftan teknolojiye, bir taraftan teknoloji üzerinden de bilgiye hakim olmak gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Şayet siz teknolojiyi takip etmezseniz, gerisinde kalırsanız, sadece teknolojiyi tüketen olursanız da olmuyor. Aynı zamanda teknolojiyi bir yerde üreten olmak da lazım ki o gelişmelere hakim olalım. Ama diğer taraftan da burada tabii içerik mevzu her şeyin önünde, üzerinde. Çünkü niye? Şundan dolayı, siz eğer içerik üretmiyorsanız sizin adınıza birileri içerik üretirler. O üretmiş oldukları içeriklerde bir süre sonra size yönelik olarak zehirleyici bir etki de yapabilir. Tabii bir de dezenformasyonla mücadele fevkalade önemli bu süreçlerde. Burada dezenformasyonla mücadele artık bütün devletler için çok önem taşıyor. Bu kadar bilgi ağının ve bu bilgi ağı içerisindeki kirliklerin arındırılması için böyle bir mekanizmanın da mutlaka kurulması lazım. Kısacası tabii sizin sözünüzün üzerine söz söylemek istemiyorum. Çok iyi şeyler söylediniz hocam. Ama devletlerin başarısı mesaj kontrolünden çok anlatı ekosisteminin yönetimine bağlı. Bu, böyle bir yeteneğe de sahip olmamız lazım. Güven, şeffaflık, süreklilik, geleceğin medya temelli kamu diplomasinin temel belirleyicilerinden biri olacaktır diyoruz. Bugün de süremizin sonuna geldiğimizi yönetmenimiz bize işaret ediyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz saygıdeğer doçent doktor Merve Gençürek Erdoğan'dı. Programı hazırlayan ve sunan ben Zakir Avşar. Program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu. Teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırlar Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Sinirli sinirli güldü Hipolit. Yarın artık geç olacak. Ama korkmayın, 40 dakikada bilemediniz 1 saatte okuyup bitiririm. Hem görüyor musunuz herkes nasıl ilgilendi? Hemen yanıma sokuldular. Mühre bakıyorlar. Yazımı zarflayıp mühürlemeseydim kimsenin ilgisini çekmezdi. Gizliliğin etkisi böyledir işte. Yüzünde o garip gülümsemesi, gözleri parlayarak sesini yükseltti. Zarfı açayım mı, açmayayım mı baylar? Bir sır var bunun içinde, bir sır. Hatırlıyor musunuz prens? Artık geç olacak diye kim demişti? Apokalipsis'te büyük, güçlü melek söylemişti bunu. Yevgeni Pavlovich söze karıştı, yüksek sesle. İyisi mi okumayın onu dedi. Bunu öylesine beklenmedik bir huzursuzluk içinde söylemişti ki çoğu kimse tedirgin olmuştu. Bu kez prens elini zarfın üzerine koyup bağırdı. Okumayın. Konuklardan biri ne okumasından söz ediyorsunuz dedi. Yemek zamanı şimdi. Bir başkası yazı mı okuyacak diye sordu. Bir dergi için falan mı yazmış? Bir üçüncü kişi belki de can sıkıcı bir şeydir diye ekledi. Soranlar oldu. Neymiş okuyacağı? Bu arada prensin ürkek tavrı Hipolit'i korkutmuştu. Morarmış dudaklarında çarpık bir gülümseme, çekinerek fısıldadı prense. Yoksa okumasam mı? Biraz önceki coşkuyu, heyecanı arıyormuş gibi herkesin gözünün içine, yüzüne tek tek bakarak mırıldandı. Okumayayım mı? Tekrar prense döndü. Siz korkuyor musunuz? Neden? Diye sordu. Yüzünün ifadesi giderek daha çok değişiyordu. Hipolit oturduğu sandalyeyi altından çekmişler gibi birden ayağa fırladı. Bir 20 kapikli olan var mı? Ya da madeni herhangi bir para? Alın dedi Lebedev. Bir an hasta Hipolit'in delirdiğini düşünmüştü. Hipolit telaşlı. Vera Lukyanova diye seslendi. Alın şu parayı masanın üzerine atın. Tura gelirse okuyacağım. Vera ürkek ürkek bir paraya, bir Hipolit'e, sonra babasına baktı. Bir daha paraya bakmaması gerektiğini düşünüyormuş gibi başını beceriksiz bir biçimde kaldırıp parayı masaya attı. Tura geldi. Hipolit kaderinin ağırlığı altında ezilmiş gibi mırıldandı. Okunacak. O anda ölüm cezasına çarptırıldığının kararını okusalardı kendisine, yüzü bundan daha çok solmazdı. Yarım dakika sustuktan sonra birden ürperdi. Bununla birlikte ne oluyoruz? Aynı soru dolu ısrarlı bakışını herkesin üzerinde dolaştırdı. Yazı tura mı attım ben yazgım için? İçten bir şaşkın tavırla prense döndü. Kendine gelmiş gibi canlanarak kararlı haykırdı. Ama insanı şaşırtan psikolojik bir durum bu prens. Bunu not edin prens, unutmayın. Yanılmıyorsam ölüm cezası ile ilgili bilgiler topluyorsunuz. Öyle dediler bana. Ah tanrım, ne saçmalık, ne aptallık. Kanepeye oturdu, dirseklerini masaya dayadı, başını ellerinin arasına aldı. Hatta çok ayıp. Birden başını kaldırdı. Ayıp olması umurumda değil. Birden karar vermiş gibi yükseltti sesini. Baylar, zarfı açıyorum. Ben yine de dinlemeye zorlamıyorum sizi. Heyecandan titreyen elleriyle zarfı açtı. Mektup kağıdı boyutunda incecik yazıyla dolu dolu birkaç kağıt çıkardı içinden. Masaya önüne koydu, kağıtları düzenlemeye başladı. Konuklar arasında homurdananlar vardı. Nedir bu böyle? Ne oluyor burada? Okuyacağı nedir? Bazıları susuyordu. Herkes oturmuş, merakla Hipolit'e bakıyordu. Belki gerçekten de olağanüstü bir şey bekliyorlardı. Vera babasının oturduğu sandalyeye tutunmuştu. Korkudan neredeyse ağlayacaktı. Kolya da onun gibi korku içindeydi. Sandalyeye çökmüş olan Lebedev birden ayağa kalktı, mumu aldı, daha rahat okuması için Hipolit'e yaklaştırdı. Hipolit nedense, "Baylar, bunun ne olduğunu şimdi göreceksiniz," dedi. Hemen arkasından okumaya başladı. Zorunlu açıklama. Epigraf. Après moi le déluge. Benden sonra tufan. Bir yeri yanmış gibi haykırdı. Tüh, lanet olsun. Ciddi ciddi böyle aptalca bir epigraf nasıl yazabilmişim? Bakın ne diyeceğim baylar. İnanın bütün bunlar aslında belki de korkunç derecede saçma.

şeylerdir. Yalnızca benim düşüncelerimdir bunlar. İçinde gizemli veya yasak bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, yani kısaca... Gavrila sözünü kesti. Açıklamayı bırakıp da okumaya başlasanız nasıl olurdu? Bir başkası çok uzattı diye ekledi. O ana dek söze hiç karışmayan Rogojin amma da konuştu dedi. İpolit birden başını çevirip baktı ona. Göz göze geldiklerinde Rogojin acı acı gülümsedi. Tane tane konuşarak tuhaf bir şeyler söyledi. Bu konu böyle halledilmez delikanlı. Böyle değil. Rogojin'in ne demek istediğini kimse anlamamıştı kuşkusuz. Ama bu söylediği herkesin üzerinde tuhaf bir etki yaratmıştı. Herkesin kafasında aşağı yukarı aynı anlaşılmaz düşünce belirmişti. Ne var ki Rogojin'in bu söylediğinin İpolit'in üzerinde korkunç bir etkisi olmuştu. Birden öylesine titremeye başlamıştı ki onu tutmak için kolunu uzatmıştı prens. Birden sesi kısılmamış olsaydı belki bir çığlık bile atardı İpolit. Tam bir dakika ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Sık sık derinden soluyarak Rogojin'e bakıyordu. Sonunda tıkanır gibi kendini çok zorlayarak şöyle dedi. Demek sizdiniz öyle mi? Ben mi? Diye sordu Rogojin. Ben mi? İpolit'in neden söz ettiğini anlamamıştı. İpolit çıldırmış gibi avazı çıktığınca bağırıyordu. Geçen hafta size uğradığım günün gecesi saat 2'de odama gelen sizdiniz. İtiraf edin, sizdiniz değil mi? Geçen hafta gece mi? Sen aklını mı kaçırdın delikanlı? Delikanlı işaret parmağını alnına koyup düşünüyormuş gibi yine bir dakika kadar sustu. Ama bembeyaz yüzündeki korkunun çarpıttığı gülüşünde birden sanki kurnaz, hatta mağrur bir şey belirdi. Sonra neredeyse fısıltıyla ama kendine aşırı güvenle tekrar etti. Sizdiniz. Odama geldiniz. Bir şey söylemeden pencerenin önündeki sandalyede bir saat oturdunuz. Hatta daha fazla. Gece yarısından sonra saat 1'den 3'e kadar. Sonra saat 3'te kalkıp gittiniz. Sizdiniz. Sizdiniz. Neden korkuttunuz beni? Neden acı çektirdiniz bana? Anlamıyorum. Ama sizdiniz o. Korkudan titremesinin dinmemiş olmasına karşın ansızın sonsuz bir nefretle parlamıştı gözleri. Şimdi öğreneceksiniz her şeyi baylar. Ben dinleyin. Tekrar büyük bir telaşla önündeki kağıtlarla uğraşmaya başladı. Kağıtlar karışıp dağılıyor, bir araya toplamaya çalışıyordu onları. Titreyen parmaklarının arasında kağıtlar da titriyordu. Uzun süre düzene sokamadı kağıtları. Sonunda başlayabildi okumaya. Beklenmedik yazının yazarı ilk 5 dakika sık sık soluyarak dağınık, düzensiz bir biçimde okudu. Ama sonra düzeldi sesi. Okuduğu anlaşılmaya başladı. Ancak arada bir oldukça güçlü bir öksürük kesiyordu okumasını. Yazının yarısından sonra iyice kısıldı sesi. Okudukça artan heyecanı sonunda dinleyenlerin üzerindeki rahatsızlık verici etkisi gibi en üst düzeye çıktı. İşte o yazı. Zorunlu açıklamam. Après moi le déluge. Dün sabah prens bendeydi. O anda yazdığına taşınmam için ikna da etti beni. Bunda ısrar edeceğini biliyordum zaten. Yazlıkta onun deyimiyle insanların arasında ağaçların altında daha kolay ölebileceğim konusunda bir sürü şey söyleyeceğinden de kuşkum yoktu. Ama bugün ölebileceğimi değil de yaşayabileceğimi söyledi. Aslında benim durumumda ikisi de hemen hemen aynı anlama geliyor ya. İkide bir ağaçlardan söz etmekle bana neyi anlatmak istediğini, neden sözü hep ağaçlara getirdiğini sorduğumda şaşkınlıkla öğrendim ki o akşam Pavlos da sözde oraya ağaçlara son kez bakmak için gittiğimi söylemişim. Kendisine ha ağaçların altında ha pencereden karşıdaki duvarın tuğlalarına bakarak ölmüşüm fark etmeyeceğini, 2 hafta için bunu büyütmenin hiç gerekmediğini söyledim, hemen kabul etti. Ama yeşilliğin, temiz havanın bana kesinlikle iyi geleceğini, heyecanımın ve rüyalarımın değişeceğini, belki de hafifleyeceğini düşündüğünü söyledi. Gülerek bir materyalist gibi konuştuğunu söyledim ona.
her zamanki gülümsemesiyle kendisinin bir materyal

Deniz doğduğunu söyledi. Hiç yalan söylemediği için bu söylediğinin bir anlamı olsa gerekti. Çok hoş bir gülümsemesi vardır. Bu kez dikkatle inceledim onu. Şimdi onu seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Bunu düşünecek durumda değilim şu anda. Ayrıca söylemeliyim ki ona olan 5 aylık nefretim son 1 aydır bütünüyle dinmeye başladı. Kim bilir, belki de özellikle onu görmek için gitmişimdir Pavlovska.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Başkent'te şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu toprağa verildi. Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'te bu yana 3 yıl geçti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadığını belirterek muhalefeti sorumlu bir üslup kullanmaya davet etti. Cumhurbaşkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı çağrıyı anlamlı bulduğunu belirtti. AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği yasama yılı açılış toplantısında konuşan Erdoğan, Bahçeli'ye şahsımızla ilgili açıklamaları için teşekkür ediyorum dedi.
2: Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanmasının önemini vurguladı. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.
2: İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
2: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorumlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.
0: Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun, bunun sonuçlarına katlanacaktır. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki ismin de İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma savcısına ifade vereceği öğrenildi. Başsavcılık geçtiğimiz günlerde Kaya çiftinin fon kazancını iade etme taleplerine izin vermişti. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Başkent'te polis uygulama noktasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Türkoğlu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Çubuk'ta toprağa verildi. Bursaklar ilçesinde meydana gelen olayda polis memuru Ahmet Türkoğlu kontrol için durduğu araçta bulunan zanlının silahlı saldırısına uğramıştı. Mecliste boşalan başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. 2023 yılından bu yana görevini yürüten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları sebebiyle meclis başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a fedakarlığı nedeniyle teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt, Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi.

0: Antalya'da devam eden 77. Uluslararası Uzay Kongresi yeni işbirliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Birleşik Krallık Uzay Ajansları ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesi çerçevesinde mevcut işbirliği devam edecek. Birleşik Krallık Uzay Ajansı ile de iyi niyet anlaşmasına imza atıldı. Ortak çalışmaların daha ileriye taşınması ve gelecekteki uzay projelerine zemin oluşturulması hedefleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi üniversiteleri, uzay ve havacılık şirketlerini de ağırladı. Kongrede Amerikan uzay ve havacılık sektörünün öncü şirketlerinden Axiom Space, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında mikro yer çekimi üzerine araştırma yapılacak. Uzaydaki silahlanma yarışı konusunda bir uyarı da Avrupa'dan geldi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'da bulunan Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aşbaher, uzaydaki silahlanma için yakından izlememiz gereken bir durum dedi. Aşbaher, uzay teknolojileri konusundaysa Türkiye'ye işbirliği çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gündemde sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olacak. Organize suç örgütü mensuplarının iadesi için sınır ötesi kapan operasyonları yapan İçişleri Bakanlığı bu kararlılığı diplomatik temaslarla da destekliyor. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla komşu ülkelerle üçlü mekanizma toplantıları yaparak sınır aşan suçlara karşı diplomatik işbirliğini en üst seviyede sürdürüyor. İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla bir kez daha Filistin bayrağının renklerine büründü. Gazze'de yaşanan insanlık dramını unutturmamak amacıyla kulenin gövdesine dev Filistin bayrağı yansıtıldı. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Ateşkese rağmen katliamcı İsrail'in saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin kuzeyinde yaralıları kurtarmaya çalışırken İsrail'in saldırısında yaralanan bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. 3 yıldır soykırımın devam ettiği bölgede bugüne kadar 74.240'ı aşkın kişi hayatını kaybetti. 175.260'dan fazla kişi yaralandı. Enkaz altında 8 ila 10.000 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Irak'ta Türkmen Milli Bayramı kutlandı. 7 Ekim dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve İKBY'den yetkililer de törene katıldı. Rusya'daki vebayla mücadele enstitüsünde bir çalışanın ölümü sonrası salgın iddiaları gündemde. 2 Ekim'deki bu olaydan sonra bölgede ikinci bir ölümün gerçekleştiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı ancak yetkililerden buna dair bir açıklama gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump vakaya dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini söyledi. ABD istihbarat birimlerinin konuyu çok yakından takip ettiğini belirten Trump, konunun detaylarına ilişkin resmi bir rapor yayımlayacaklarını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü de konuya ilişkin son açıklamasında salgın riski düşük ifadesini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Başkent'te şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu toprağa verildi. Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Yunanistan'ı ziyaret edecek. Gazze'de İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. Four. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Görme engelli kadın milli futbol takımımız Avrupa şampiyonu olduğu milliler finalde Polonya'yı 2-0 yenerek zafere ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışı geçecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl ve Elazığ 9, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Erzurum ve Ağrı 4, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında sahi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere yerel bildiri numarası 964 Marmara Denizi. Bilimsel çalışmalar RVMTA Selen isimli gemiyle 5 Ekim 15 Kasım 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 57 dakika 59 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika doğu, 40 derece 45 dakika 8 saniye kuzey, 29 derece 23 dakika 36 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 12 saniye kuzey, 29 derece 23 dakika 36 saniye doğu, 40 derece 32 dakika 53 saniye kuzey, 28 derece 47 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 50 dakika kuzey, 28 derece 47 dakika 36 saniye doğu, 40 derece 49 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika doğu çalışma gemisinden 0,5 deniz mili açık geçilmesi. Denizcilere yerel bildiri numarası 975 Akdeniz. Atış eğitimi 5 Ekim 2026 tarih saat 7'den 16 Ekim 2026 tarihi saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35 derece 17 dakika 30 saniye kuzey, 32 derece 53 dakika 56 saniye doğu, 35 derece 32 dakika 20 saniye kuzey, 33 derece 10 dakika 53 saniye doğu, 35 derece 56 dakika 8 saniye kuzey, 32 derece 39 dakika 56 saniye doğu, 35 derece 42 dakika 17 saniye kuzey, 32 derece 22 dakika 38 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 980 İzmir Körfezi. Atış eğitimi 7 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'dan 15 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 14 saniye kuzey, 26 derece 27 dakika doğu, 38 derece 39 dakika 14 saniye kuzey, 26 derece 39 dakika 4 saniye doğu, 38 derece 23 dakika kuzey, 26 derece 47 dakika doğu, 38 derece 23 dakika kuzey, 26 derece 35 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 965. Marmara Denizi 40 derece 42 dakika 23 saniye kuzey, 27 derece 19 dakika 3 saniye doğu mevkiindeki Türk Telekom Hoşköy özel işaret şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere yerel bildiri numarası 966. Marmara Denizi 40 derece 35 dakika 42 saniye kuzey, 27 derece 4 dakika 48 saniye doğu mevkiindeki deşarj boru hattı markalama şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere duyuru.

0: gecenin içinden.
1: Evet, İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Her çarşamba gecesi olduğu gibi çok değerli konuklarım var. İlerleyen dakikalarda tanıtacağım bu değerli konuklarımı sizlere. Programı iki güzel hanımefendi hazırladılar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi sizlere güzel insan İhsan Bulut iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Çarşamba gecelerinizi aydınlatan program Gecenin İçinden başlıyor.

Gecenin içinden programında bu gece az önce dediğim gibi söylediğim gibi çok değerli konuklarım var. Müzikli Buluşmalar köşesinde Nihan Altuncu bizlerle beraber olacak. Son single'ı, son teklisiyle bizlerle olacak ama Nihan Hanım'ın müzik geçmişini de konuşacağız. Daha önce yaptığı birbirinden güzel şarkılar var. O şarkılara kulak vereceğiz. Müzikli Buluşmalar köşesinde çok güzel bir sohbet bizi bekliyor olacak efendim. İkinci bölümde de yine önemli bir belgesel festivali var. Oraya bir kulak vereceğiz. Bozcaada'ya gideceğiz. Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ne gideceğiz. Filmler, gösterimler ve buluşmalarla Bozcaada'da olacağız. Belgesel yönetmeni, yapımcı, akademisyen Ethem Özgüven bizlerle beraber olacak. Telefon hattının diğer ucunda olacak. Ve gecenin son konuğu Milli Savunma Üniversitesi'nden Deniz Harp Enstitüsü'nde görev yapan doçent doktor, öğretim üyesi Mehmet Korkmaz hocamızla son kitabı, bir biyografi efendim, bir Osmanlı Paşası'nın portresi, Hicaz Valisi Ahmet Ratip Paşa isimli o güzel kitabını konuşacağız. Ez cümle gecenin içinden yine çarşamba geceleri, her çarşamba gecesi olduğu gibi dop dolu. Bir müzik arası verelim, Müzikli Buluşmalar köşesinde Nihan Hanım'a merhaba diyelim.

0: Güzel bir gecedeyiz. Bu gecede farklı bölümlerimiz var. İlk bölümümüzle, ilk konuğumuzla programımıza başlayalım efendim. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Tanıyanlar da vardır dinleyenler arasında. Yeni tanıyacak olanlar da vardır. Müzisyenimiz, değerli müzisyenimiz bu gece Nihan Altuncu bizlerle beraber. Nihan Hanım merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir ses tonuyla karşılık verdiniz. Bir sanatçı, eğitilmiş bir ses olduğu çok belli oluyor. Bu da herhalde sizin çalışmalarınızdan, sizin sesinize yansıyandır diye düşünüyorum. Bu gece
1: çok teşekkür ederim.
0: Bu gece single'larınızı, yani teklilerinizi konuşacağız. Nihan Altuncu'yu tanıyacağız. Müzik yaşamını tanıyacağız. Son tekliniz Bırakamam Kendi Elimi isimli bu güzel teklinize az sonra kulak vereceğiz. Ama şimdi kısa bir Nihan Altuncu'yu tanıyarak biz başlayalım. Daha sonra tabii laf lafı açacak. Hem şarkıları konuşacağız hem müzik hayatınızı konuşacağız. Buyurun Nihan Hanım.
1: Nihan Altuncu 1987 doğumlu. Evet. Kocaeli İzmit'te doğmuş. Hı-hı. Çocukluğundan beri hayatında müzik olan, evet, kendini bildiğinden beri aslında şarkı, evet, söylemeyi çok seven, evet, birisi. Evet. Özel sektörde müzik dışında, evet, aslında ekonomimi yürütüyorum. Hı-hı. Paramı kazandım. Farklı, evet, bir mesleğim, evet, var. Onu da sürdürüyorum.
0: O bölümü okudunuz değil mi? Yani ekonomiyle ilgili bölüm.
1: İktisat Fakültesi İşletme mezunuyum. Evet. Muhasebe, evet, denetim üzerine yüksek lisans yaptım. Hı-hı. Mali müşavirim.
0: Evet.
1: Bu hayatım devam ediyor. Hı-hı. Bir de bu yola baş koyduğum için müzikle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Evet. Bu tarafı ciddi anlamda büyütmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: 2000

0: 2008-2009 yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyeti, Emin Ongan Üsküdar
1: evet.
0: Musiki Cemiyeti aslında konservatuar diyebileceğimiz bir kurumda.
1: Konservatuarlar
0: aslında,
1: yokken Üsküdar Musiki Cemiyeti vardı.
0: Tabii örnek teşkil etmiştir konservatuarlara. Yaklaşık 16-17 senedir bu kurumdayım. 3 sene orada eğitim gördüm. Hala daha da icra heyetinde korist ve solistik görevlerime devam ediyorum. Müzik hayatım aslında burada eğitilerek başladı ve hala devam ediyor. 2023 yılında da pop müzik alanında kendi eserlerimi, bestelerimi yayınlamaya başladım.
1: Bir virgül atalım o zaman.
0: Hadi
1: bir virgül atalım. Çünkü son çalışmanızı dinleyenlerin kulaklarına bir sunalım.
0: Harika.
1: Kulaklarına ve kalplerine bir sunalım. Daha sonra da biz kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Efendim, aramıza yeni katılmış olanlar vardır. Müzikli Buluşmalar köşesindeyiz. TRT İstanbul Radyosu Gecenin İçinden programında canlı yayından sesleniyoruz sizlere. Konuğumuz Nihan Altuncu, son teklisi Bırakamam Kendi Elimiyle. Şimdi radyonuzda.

0: Bırakamam kendi elimiyle Nihan Altuncu bizlerle beraber efendim. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Bir müzisyeni ağırlıyoruz. Nihan Hanım'ın son teklisiyle radyonuza geldi bu güzel şarkı. Nihan Hanım'ın bundan önce de şarkıları var. Hepsini konuşacağız. Şuradan başlayalım. Sondan başlayıp başa doğru gidelim. Çünkü programımızın sonunda, bölümün sonunda da yine bu son teklinizi çalacağız. Hı hı. Çünkü son çalışmamız bu. Söz ve müzik size mi ait burada? İsterseniz böyle başlayalım. Buyurun.
1: Bırakamam kendi elimi şarkımı, söz ve müziği Sümeyye Yılmazlara ait. Çok yetenekli, genç bir müzisyen kendisi. Evet. Yollarımız tesadüfen kesişti. İyi ki de kesişti. Evet. Bu şarkısını ilk duyduğum anda çok sevdim.

0: Önce kendisi mi söyledi size şarkıyı?
1: Evet evet, kendisi ulaştırdı evet, şarkıyı evet. bana. İyi ki de ulaştırdı. Hikayesi çok güzel başladı ve devam ediyor. Bundan sonraki projelerim, iki şarkı daha var sırada. O iki şarkının söz ve müzik yazarı da, bestecisi de Sümeyye Yılmaz'lar.
0: Harika,
1: harika. Böyle üç şarkılık bir çalışmamız oldu yani, kendisiyle olacak. Belki dinliyordur bizi Sümeyye Hanım. Tabii tabii dinliyordur. Çok selamlar, sevgiler.
0: Evet, evet, inşallah bir günde tanışırız Sümeyye Hanım'la. Çünkü hakikaten hem müzik olsun hem de güfte çok güzel, çok keyifli bir şarkı. Sizin aldığınız eğitim, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldığınız eğitimin de şarkıları tabii yansıması ve ses eğitimine de bir yansıması doğal olarak oluyor. Şimdi biz az sonra diğer şarkılarınızı da dinleyeceğiz. Şimdi tek tek şarkıları çıkararak devam edeceksiniz. Türk pop müziğinde karar kıldınız. Yani evet. Ne kadar sanat müziğinde eğitim almış olsanız da Türk pop müziğinde devam edeceksiniz anladığım kadarıyla, evet. değil mi? Bundan sonra gelecek olanlar da yine bu üslupla olacak olan şarkı.
1: Evet evet, Türk pop müziğinde devam etmek istiyorum. Tabii altyapı ve eğitim Türk sanat müziği olduğu için tavırda belki hissediliyor olabilir.
0: Evet, evet.
1: Ama esasen Türk evet. pop müziğinde devam evet, etmek istiyorum.
0: Belki bir gün Nihan Hanım'dan bir Türk sanat müziği
1: neden olmasın?
0: Teklisi de dinleyebiliriz. Evet, evet, öyle bir şarkısı olmasın? Da dinleyebiliriz. Bir yorumu da dinleyebiliriz. O da çok keyifli olur diye düşünüyorum. Bu akşam bir sonraki şarkımız Bizimle Yaşasın. İsterseniz siz tercih edin, onu dinleyelim Nihan Hanım. Bizimle Yaşasın, Bu Şarkım Sana, Günahın Tozu ve Mazur. Hangisiyle devam edelim?
1: Bizimle Yaşasın'la devam edelim.
0: Bizimle Yaşasın'la devam edelim. Bir önceki şarkımı bırakamam kendi elimden önce. Bir önceki şarkımı Bizimle Yaşasın.
1: Mazur.
0: Bir öncekisi Mazur.
1: Mazur.
0: Tamam o zaman bu akşam ikinci şarkımız Bizimle Yaşasın olsun.
1: Tamam öyle konulduysa tamam. öyle tamam. devam etsin.
0: O zaman Bizimle Yaşasın Nihan Altuncu şimdi radyonuzda efendim.

0: bizimle yaşasın Nihan Altuncu radyolarınızdaydı. Aramıza yeni katılmış olanlar olabilir. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz efendim. Gecenin içinden programı canlı yayında TRT İstanbul Radyosu'nda kaldığı yerden devam ediyor. Nihan Hanım'la da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin de bestesini ve güftesini yaptığınız şarkılar var. Bu akşam tabii, onları tabii dinleyeceğiz. Mesela Bizimle Yaşasın onlardan bir tanesi miydi?
1: Evet, Bırakamam Kendi Elimi dışında yayınladığım tüm şarkıların aslında söz ve müziği bana ait. Hı-hı.
0: Nasıl bir serüven sonucunda sözler oluşuyor Nihan Hanım? Yani hayatınızda yaşadıklarınızdan etkileniyorsunuzdur, okuduklarınızdan, gördüklerinizden. Sizdeki hikayesi nasıl?
1: Yaşadıklarımızı kara kutuya atıyoruz bence hepimiz. Bir yerde birikiyor onlar.
0: Evet.
1: Ve anlık yoğun duygularla beraber o bilinçaltından gelen kelimeler, hisler de birleşip doğru anda, doğru zamanda aslında şarkıya dönüşüyor.
0: Evet.
1: Ben önce birkaç cümle yazmaya başlıyorum. Sonrasında üzerine mırıldanıyorum. Ve diğer sözler de aslında o mırıltıyla, o besteyle buluşunca devam ederek oluşuyor.
0: Harika.
1: Benim besteleme şeklim bu şekilde.
0: Müzikle nasıl buluşuyor? Bir enstrüman çalıyor musunuz?
1: Bir enstrüman çalmıyorum. Aslında tamamen kendim mırıldanarak
0: ritmi de orada buluyorsunuz. Melodisi de orada çıkıyor.
1: Evet evet, aynen.
0: Ha, evet evet, harika harika. Evet. Nasıl peki müzikle buluşmanız, aileden mi, müzik ailenin içerisinde mi var, yoksa daha sonra bir kesişme mi, lise hayatınız, üniversite hayatınızda? Yani müzik hayatınıza ne zaman girdi?
1: Ailede bir müzisyen yok aslında, profesyonel anlamda bunu yürüten bir müzisyen yoktu. Ama rahmetli anneannem çok güzel şarkı söylerdi.
0: Evet.
1: Kendisiyle çok güzel Türk sanat müziği şarkılar söylerdik. Onların repertuarı da çok genişti zaten.
0: Evet.
1: Beni Türk sanat müziğiyle tanıştıran kişidir kendisi.
0: Harika.
1: Dolayısıyla ailede evet belki bu iş... para kazanan biri yoktu profesyonel anlamda ama
0: keyif alan kişiler
1: keyif alan
0: vardı.
1: Kişiler vardı.
0: Evet.
1: Bu şekilde aslında.
0: Ailede müzik olması bence çocuğu da, o zamanın çocuğunu da çok etkiliyor. Yani,
1: çok meşk ederdik anneannemle.
0: Evet, ve kulak dolgunluğu hele meşk de yapılıyorsa evin içerisinde, yani o sizin niye Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde olduğunuzun da bence o sorunun da cevabı oluyor diye düşünüyorum ben. Bunlar çünkü önemli. İsterseniz yine devam edelim. Bu şarkım sana. Üçüncü şarkımız olacak. Yine söz ve müziği yine size ait.
1: Evet.
0: Bu şarkıların. Bunun bir hikayesi var mı? Dinlemeden önce isterseniz hikayesini alalım. Özellikle yani şarkıların bir hikayesi oluyor mu?
1: Oluyor. Bu şarkım sana'yı ben direkt eşime besteledim. Hı-hı. Onun
0: eşiniz
1: için
0: de burada
1: yazdım
0: zaten.
1: Evet.
0: Ne mutlu ama. Ne mutlu.
1: Eşimle tanışma hikayem ve ona hissettiğim duygulardan oluşan bir şarkı. Bizimle yaşasın bir kadının aslında bir erkek tarafından nasıl sevilmek istediğini anlatan bir şarkı. Hı-hı. Hani daha çok çiçeğim, bebeğim diyor. Bir erkekten söyleniyor gibi geliyor olabilir kulağa ama bir kadının nasıl sevilmek istediğini anlatan aslında bir şarkı.
0: Çok güzel.
1: Bunun gibi hikayeleri
0: harika.
1: Var.
0: Harika. Bence yeterli hikaye. Eşinize yazmış olmanız bu şarkıyı da şimdi dinleyeceğimiz şarkı en önemli hikayelerden bir
1: İlk
0: tanesi.
1: İlk single'ım bu arada.
0: Bu değil
1: bu
0: mi? 2013'te.
1: Sana. 2023'te çıkardığım ilk single'ım.
0: 2023'teki ilk single'ımız. O zaman Nihan Altuncu bu şarkım sana ile eşine yazdığı bu şarkım sana isimli o güzel şarkıyla şimdi gecenin içinden programında.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. Müzikli buluşmalar köşesi kaldığı yerden devam ediyor. Bu şarkım sana dedi Nihan Altuncu. Şu anda stüdyomuzda müzikli buluşmalar köşesinin bu geceki değerli konuğu. Nihan Hanım, sevgili İhsan abi de biz sohbet ederken şarkıları alttan giriyor. Bence çok da güzel oluyor. Kulaklığınızı takarsan zaten dinleyebilirsiniz. Hakikaten sohbete de röportajı da güzellik katıyor diye düşünüyorum. İyi teknisyenlerle çalışmak lazım.
1: Harika.
0: Sağ olasın İhsan Bulut. Yeni şarkılar çıkartıyorsunuz. Müzik hayatınıza 2023'te bir başlangıç yaptınız. Aklınızda müzik dünyasına girdiğinizde ne vardı? Amaç ne? Nereye doğru evrilmek istiyorsunuz? Müziğin diğer yaptığınız profesyonel işinizdeki yeri, sosyal hayatınızdaki yeri. Aslında bunlar bence bir müzisyene sorulması gereken sorular. Yani müzik sizin için ne ifade ediyor?
1: Az önce söylediğim gibi paramı başka bir işten kazanıyorum,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama
0: bir ekonomistsiniz yani. Evet.
1: Evet. Hı-hı. Mali müşavir.
0: Evet.
1: Sayılarla, rakamlarla uğraşıyorum sabahtan,
0: evet,
1: akşama, evet, kadar bilgisayarın başında.
0: Çok sıkıcı. Yani şöyle sıkıcı da, yani yoğun bir iş.
1: Yoğun bir iş.
0: Yoğun,
1: evet,
0: bir
1: evet.
0: İş,
1: odak,
0: evet,
1: gerektiren.
0: Odak gerektiren bir iş.
1: Vakit, yani
0: ruha seslenen bir iş değil.
1: Evet, evet.
0: Akla daha çok seslenen bir iş.
1: Kesinlikle,
0: evet,
1: öyle.
0: Evet.
1: Diğer tarafta da bu aşk olarak nitelendiriyorum ben bu sevgimi. Bunu büyütmeye çalışıyorum. Bunu bir hobi olarak nitelendirmek istemiyorum asla. Küçük kalır çünkü hobi,
0: evet,
1: kelimesi,
0: evet,
1: benim aşkımın yanında.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şarkı söylemeyi çok sevdiğim için,
0: evet,
1: üniversite yıllarımda da beste yapabildiğimi fark ettim. Bu şekilde üretim yaparak kendi şarkılarımı da söyleyebileceğimi, hı-hı, fark ettim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu alanı da büyütmeye aslında baş koydum.
0: Evet.
1: Daha büyük kitlelere, daha çok bir arada insanın aynı anda bulunduğu canlı performans sergileyebileceğim ortamlarda,
0: harika,
1: şarkılarımı söylemek istiyorum.
0: Evet. Katarsis diyorlar ya, yani ben tüm duygularımı orada gösteriyorum.
1: Evet,
0: ben,
1: evet,
0: tüm her şeyimi orada ifade edebiliyorum.
1: Kendimi en iyi ifade ettiğim alan beden diliyle,
0: ruh dünyasıyla, duygularınızla,
1: mimiklerimle, el kol hareketlerimle.
0: Harika.
1: Umarım bunu ömür

0: boyu sesim ha. yettiğince.
1: Bu diğer profesyonel işinize de yansıyor zaten değil mi? Yani orada da bir nefes alma alanı açıyor size.
0: Tabii tabii. Müzik. Yani sanat. Evet evet beni tazeliyor evet, öyle söyleyeyim.
1: Evet evet evet evet, evet. Hakikaten o sosyal ilişkilerinize, eşinizle olan ilişkinize hepsine yansıyordur
0: kesinlikle,
1: diye düşünüyorum.
0: Yani kesinlikle.
1: İnsanın hayatında sanatın herhangi bir dalı, çok değerli insanlar ağırlıyoruz biz Gecenin İçinden programında. Sanatın herhangi bir dalıyla uğraşınca insanlar hakikaten sosyal hayatının diğer aşamalarında da bana nefes alabilecek alanlar yarattığı için sanatta minnettarım diyor. Hakikaten sanatın böyle çok güzel bir gücü var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle
1: ben.
0: Ve ciddi disiplin de katıyor hayatınıza. Evet, yani evet. Ben oraya da vakit ayırmak istiyorum. Bu işimi de hakkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Aslında vızır vızır çalışıyorsunuz hani evet. günün sonunda. Evet. Boş zamanlarınızda bu evet. hayaliniz için uğraşıyorsunuz. Diğer tarafta emek verdiğiniz, senelerdir emek verdiğiniz ve sevdiğiniz, para kazandığınız iş için çalışmaya evet. Evet. devam ediyorsunuz. Aslında ciddi bir disiplin de sağlıyor.
1: Evet. Çok güzel cümlelerdi bunlar. Bizler Nihan Altuncu dinlemeye devam edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Evet, sıradaki şarkı Günahının Tozu. Hikayesi varsa onu alabilirim ya da şarkıdan sonra da alabilirim Nihan Hanım.
0: Bu da yaşanmışlıkların ardından aslında güçlenen bir kadının güçlenen, filizlenen, yeşillenen, çiçek ha. açan bir kadının hikayesi öyle
1: harika,
0: diyelim.
1: Harika, çok güzel. Hikayeleri de güzel. Anlamlı, kısa ama çok anlamlı. Nihan Altuncu Günahının Tozu'yla şimdi radyonuzda efendim.

0: Gecenin içinden programından bir kez daha selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyosu'ndayız. Müzikli Buluşmalar köşesinde çok değerli insanlar, çok değerli müzisyenler ağırlıyoruz. Bu gece de çok değerli bir hanımefendi şu an stüdyomuzda. Şarkılarını da dinliyorsunuz. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkılarla Nihan Altuncu bizlerle beraber. Günahının Tozu son dinlediğimiz şarkının ismiydi. Nihan Hanım, müzik hayatınızda var ve müzik çok önemli bir yer. Aynı zamanda aşkınız müzik. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanlarda tekli şeklinde, yani single, piyasadaki ismiyle single çalışmalarınız şeklinde devam edecek. Daha sonra bunları toplayıp bir albüm yapma düşünceniz belki ileride oluşabilir mi?
1: Neden?
0: Yani hani ilk 90'lı yıllarda insanlar albümleriyle çıkarlardı. Artık 2000'li yıllarda, 2020'lerde albüme çok sıcak bakılmıyor. Hani 10 tane şarkı, 12 tane şarkı hazırlamaktansa, ya da çok hızlı tüketiliyor. Aslında onu da soracağım size. Gelen tepkileri soracağım size. İnsanlar sizin şarkılarınıza nasıl bir karşılık veriyorlar? Bugünkü Türk müziğinin olduğu yeri, çünkü siz aynı zamanda sadece Türk pop müziğinin bir temsilcisi değilsiniz, bence Türk sanat müziğinin de bir temsilcisisiniz. Hı hı. Ama çevrenizdeki insanların bu müziklere bakış tarzı.
1: Yani şöyle, insanlar önceden 7-8 şarkıyla bir albüm çıkartıyordu ama o albümü çıkarabilmek için aylarca stüdyolara kapanıyorlardı.
0: Hatta yıllarca, evet.
1: Evet, ve kasetler çıkıyordu, evet. Onlar müzik marketlerde, evet, satılıyordu.
0: Evet, evet.
1: Şimdi daha kolay sunabildiğimiz için aslında o 7-8 şarkılık süreyi yaşamamak adına, hı hı, belki 6-7 ay stüdyoda yatıp kalkmamak, evet, adına bir şarkı da o kadar ciddi emek ki, yani, evet, yaklaşık stüdyo kaydı, onun oluşturulması, klibinin hazırlanması vesaire, aslında bir iki aylık bir süreç,
0: evet,
1: bir şarkı.
0: Evet, evet.
1: O işte bir iki aylık süreci yaşadıktan sonra onu yayınlamak istiyorsunuz,
0: evet,
1: ister istemez.
0: Evet, evet.
1: Diğer şarkılar için de aynı süreci yaşayacağınızı, hı-hı, bildiğiniz için, hı-hı, oldu bu artık, ben bunu yayınlayayım,
0: evet,
1: diyorsunuz. Aslında single'lara dönüşün sebebi bence bu biraz,
0: evet,
1: da.
0: Evet.
1: Ben sanırım single olarak devam edeceğim.
0: Aslında biraz handikap şöyle, yani ben her hafta bir müzisyen, değerli müzisyenle beraberim. Müziğin içerisinden gelen, müziğin iyi bir eğitimini almış insanlar için bana sorarsanız, hani tekli çıkarmak onların daha çok aleyhine. Çünkü zaten bu insanlar, hani single biraz daha, ya da tekli biraz daha, müziği de bilmeyen insanların da işin içinde olduğu bir dünya. Ama albüm denilen olgu, sizin gibi müziğin içerisinde olup da müziğe gerçekten emek verenlerin biraz iddialı. Ve iddialı olmak için de iyi yerlerde yetişmiş olmanız lazım. Yani işin merkezinde, çekirdeğinde olmanız lazım ki bu iddiayı taşıyabilsin.
1: Peki sürekli
0: insanlar
1: olsa o kişi, mesela hani bir şarkı yayınladı, sonra bir sene ara vermedi de iki ay sonra tekrar bir şarkı,
0: evet,
1: daha yayınladı.
0: Evet,
1: i̇ki
0: da,
1: ay sonra,
0: doğru,
1: tekrar bir şarkı,
0: doğru,
1: daha yayınladı.
0: Doğru.
1: Aslında bir yıl içinde bir albümlük şarkıyı sundu ama,
0: evet,
1: tez canlı olduğu için,
0: evet, doğru,
1: çabuk,
0: doğru,
1: sundu gibi,
0: doğru,
1: bir durum,
0: doğru,
1: olsa,
0: doğru,
1: belki,
0: doğru, o taraftan
1: telafi
0: da bakılabilir.
1: Eder mi?
0: Doğru, o taraftan da bakılabilir. Doğru söylüyorsunuz. Aslında biraz da onu sormak istiyorum. Yani şimdi son dönemlerde özellikle işte X kuşağı diyoruz, alfa kuşağı diyoruz.
1: Evet.
0: Çok hızlı bir tüketim var. Müzikte de çok hızlı bir tüketim var. Ve maalesef müzik piyasası dediğimiz o piyasanın içerisinde hani müziğin eğitimini almaya bile gerek duymayan insanlar da bu piyasanın içerisinde.
1: Hı hı.
0: Nasıl yorumluyorsunuz? Türk pop müziğini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya bir kere yani bu işe gönül veren herkesin yolu açık olsun.
0: Hı hı.
1: Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki hani eğitimini alarak iyi ortamlarda, iyi insanlarla birlikte bir şeyler üretebilen insanların,
0: evet,
1: daha çok yolu açık olsun.
0: Evet, doğru, doğru.
1: Umuyorum.
0: Doğru.
1: Herkes emeğinin karşılığını alsın. Çünkü gerçekten ciddi emek var.
0: Evet, evet. Yani siz şimdi boş zamanlarım derken hafta sonu yatıp uyuyabilirsiniz.
1: Evet.
0: Yoğun bir iş trafiğiniz var.
1: Evet.
0: Ama bir musiki cemiyetindeki, Türkiye'nin en ünlü musiki cemiyeti,

0: Üsküdar Müziki Cemiyeti'ne gidip orada korist ve solist olarak da eğitime devam ediyorsunuz.
1: Tabii haftanın 3 günü bir fiil oraya da gidiyorum.
0: Evet, bir emeğiniz var.
1: Evet.
0: Doğal olarak bu müzik altyapısının da bir karşılığını bence görmeniz gerekiyor. Hani diğerlerinden ayrıştığınız yön olması gerektiğini düşünenlerdenim ben.
1: Umarım,
0: hani
1: biz inşallah.
0: Aynı zamanda evet, yani devlet kamu yayıncısı olduğumuzdan dolayı da hani işin içinde olan, eğitimini alan müzisyenlere daha çok ağırlık veriyoruz. Eğitim, çünkü orada verilen emeğin de görülmesi gerektiği taraftarıyız.
1: Evet, umuyorum öyle olur gerçekten.
0: Evet. Mazur'u dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim.
0: Nihan Altuncu Mazur'la şimdi radyonuzda efendim.

0: Efendim Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. TRT İstanbul Radyosu'nda Gecenin İçinden programında canlı yayındayız. Değerli müzisyenimiz Nihan Altuncu bizlerle beraber. Yavaş yavaş son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel şarkılar dinledik ardı ardına. Önümüzdeki zaman dilimlerinde yapacaklarınız, konserler, hatta uzak zaman diliminde aklınızda olan müzikle ilgili yapmak istedikleriniz, biraz da bunlardan son dakikalarda bahseder misiniz?
1: Birkaç ay içerisinde yeni single'ım Ukde'yi çıkarmayı planlıyorum.
0: Evet. Yine Sümeyye Hanım'ın.
1: Yine Sümeyye Yılmaz'la. Evet. Üç şarkılık bir çalışmamız var dediğim şarkı.

0: ikinci şarkı bu. Son şarkı yine Sevdadaymışım'ı. Onu da yıl bitmeden ya da yeni yılımızın ilk aylarında yayınlamış olurum. Şu an en yakın projelerim bunlar. Planlı projelerim bunlar.
1: Kliplerle de beraber.
0: Tabii.
1: Evet, kliplerle çok güzel çünkü. Burada güzel insanlar var çalıştığınız. Onların da ismini söyleyelim. Selam gönderelim onlara da. Utku Çılgın'a, Mehmet Dinleyen'e, Hüseyin Dalkıran'a, Orhan Gezer'e, Mehmet Demir var, Enes Samanlıoğlu var. Bunlar önemli müzisyenler. Hepsine buradan Sümeyye Hanım'a, Sümeyye Yılmaz'lara da sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım.
0: Evet, Utku Çılgın benim 2023'ten beri bu ilk şarkılarımı nasıl çıkarmalıyım, ne yapmalıyım diye işte araştırma halinde olduğum zamanda yollarımızın kesiştiği Utku Çılgın, kendisine özellikle selamlarımı iletiyorum. Bütün şarkılarımın aranjesini kendisi yapıyor. Onun stüdyosunda alıyoruz kayıtlarımızı. Gitarlarını çoğunlukla Utku Bey çalıyor. Çok kıymetli insanlarla çalışıyorum. Hepsine çok çok selamlar ve teşekkürler tekrardan.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Geldiniz, programımıza şeref verdiniz. Çok güzeldi, şarkılar dinledik. Son teklinizle de kapanış yapalım isterseniz Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyorum. Herkese çok çok sevgiler.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bırakamam kendi elimim. Nihan Altuncu şimdi radyonuzda efendim.

0: Radyo 1.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: 112 112. Güzel bir gece olması dileğiyle Müzikli Buluşmalar köşesinde Nihan Altuncu'yu ağırladık. Birbirinden güzel şarkılar dinledik efendim. Bir kültür sanat programı olan Gecenin İçinden programının ikinci bölümünde yine çok değerli bir konuğumuz var. Hemen telefon hattının diğer ucuna uzanıyoruz. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 7-11 Ekim'de filmler, gösterimler ve buluşmalar Bozcaada'da olacak. Belgesel yönetmeni, yapımcı ve akademisyen Ethem Özgüven telefon hattının diğer ucunda. Ethem Bey, merhaba, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim çok önemli bir etkinlik. Etkinliğin detaylarını alacağız sizden. Buyurun, sözü size bırakayım.
1: Söylemiş olduğunuz gibi 13.sünü yapıyoruz.
0: Evet.
1: Tamamıyla belgeselle ve tamamıyla ekolojik belgesellerle sınırlı bir festival.
0: Ekolojik belgesel derken ne gelsin aklımıza Ethem Bey?
1: Valla aslında yoğun olarak sorunlar gelsin. Ama biraz da umutlar gelsin.
0: Evet. Yani işte harika. Bugün... Sorunlar ve umutlar. Çok güzeldi bu cümle.
1: Bugün Zeytin'de yaşadığımız, bugün işte ozon deliği olarak yaşadığımız, küresel ısınma olarak yaşadığımız birçok problem ve belirli yerlerde de bu problemleri mikro anlamda da olsa çözmüş olan umut noktaları diyelim.
0: Festivale katılanları neler bekliyor? Filmler, gösterimler, buluşmalar, biraz daha detay verebilirseniz çok mutlu olacağım Ethem Bey.
1: Elbette. Şimdi keçiyle ilgili çalışan Selçuk Gürüşük bir sergi yapıyor.
0: Evet.
1: Ümit Hamlacıbaşı bir doğa yürüyüşü yapıyor. Alper Maral belgesel ve müzik üzerine bir atölye çalışması yapıyor. Bulutsuzluk Özlemi'nin bir belgeselini özel bölümde gösteriyoruz. Evet. Kardeş Türkülerin bir belgeselini özel gösterimde gösteriyoruz. Panorama ve yarışma bölümlerinde de 40 civarında film var. Dünyanın 100 ülkesinden gelen 600-700 filmin arasından seçilmiş 40 film bu.
0: Evet.
1: Böyle özetleyebilirim eğer...
0: Evet, Bozcaada'da gerçekleşecek olan bir festival. Biz Bozcaada'yı tabii yaz turizmiyle çok daha fazla hani gündeme geliyor, kamuoyunun gündemine geliyor ama sonbaharda böyle bir festival olması çok daha önemli diye düşünüyorum Ethem Bey. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
1: Biz özellikle sonbaharda yapıyoruz. Çünkü o yazın gerçekleşen vahşi turizm bizi rahatsız eden bir şey.
0: Evet, hakikaten vahşi bir turizm.
1: Evet. Ve buraya insanların bu festival için gelmelerini arzu ediyoruz. Geliyorlar da mesela bu sene, bu akşam açılışta bir sürü ek sandalye koyduk halk eğitim merkezindeki açılışımıza. O da bizi hani bir hayli sorun oluyor sandalyeleri sokmak ama çok mutlu ediyor bu kadar kalabalık bir açılış olması.
0: Festivale katılan ve oradaki filmleri, gösterimleri, buluşmalara şahit olan, orada olan insanlar festivalden ayrıldıklarında hangi bilgiyle, hangi duyguyla ayrılmış olacaklar Ethem Bey?
1: Büyük oranda umutsuzlukla ayrılmış. Ama çok farklı bilgilerle dönemiyoruz her yıl. Mesela bir tanesini söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: İsviçre yapımı bir filmde çok önemli bir bilim insanına İsviçreliler nükleer atıklarını sızdırmaz bir şekilde nereye atabilecekleri görevini veriyorlar ve çok yüksek bir para da öneriyorlar.
0: Evet.
1: Önce bütün İsviçre'yi araştırıyor, sonra bütün dünyayı araştırıyor.
0: Evet.
1: Sonra geliyor diyor ki hayır ben sızdırmaz hiçbir yer bulamadım. Yani
0: evet.
1: Bu nükleer atıkların sızdırmaz bir şekilde saklanabileceği bir yer yok.
0: Evet, evet. Ama bir yere de atmak zorunda.
1: Evet, atıyorlar zaten. Evet. Yani işte İtalya'nın Kalabriya bölgesinde herkes kanser.
0: Evet, evet.
1: Çünkü orada denize atmışlar birilerinin nükleer atıklarını gibi. Hani bir tanesi böyle.
0: Evet, evet, evet. Ama hani bilgi anlamında da sadece işin dramatik tarafı değil, bilgi ve yönü de ağır.

0: basan bir festival. Aynı zamanda bilinç düzeyini de yükseltmeye çalışan, özellikle doğa bilincini yükseltmeye çalışan festivallerden bir tanesi olması da bence diğer festivallerden ayıran bir tarafı ekolojik belgesel festivalini.
1: Evet, bizim bir sloganımız var. Böyle çok klişe olmazsa söyleyeyim.
0: Estağfurullah, estağfurullah efendim, ne demek?
1: Yerel, küçük, yavaş. Biz büyümüyoruz. Biz küresel olmak peşinde değiliz.
0: Evet, evet.
1: Ve biz hızlı değiliz.
0: Evet.
1: Yani bugün başarıyı temsil eden üç kavramın tam tersi bir yerde duruyoruz.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz hızlı, büyük, evet, ve evrensel, evet, ya da, evet, dünya çapında şeyler moda.
0: Evet. O da başarı moda tartışılır gerçekten Bey. Hani başarı olarak görülen. Evet. Evet, evet. Bence onun başarılı olup olmadığı da çok tartışmalı ki siz onun başarılı olmadığını ima edip de bir etkinlik içerisine giriyorsunuz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok önemli bir belgesel festivali, ekolojik belgesel festivali olması, doğanın sadece ülkemiz için değil, dünya hepimizin ve giderek kirlenen bir dünya. Az önce bir İsviçre'deki bir örneği verdiniz Ethem Bey. Çok bence çarpıcıydı. Yani bir atık, bir nükleer atığı nereye bırakacağına dair bir soru soruyorlar bir insana. O da hiçbir yer bulamadığını, sonuçta bir şekilde sızacağını, nereye bırakırsam bırakayım ve insanlığa zarar vereceğini. Bunun gibi örnekler, birçok örnek var. Birçok gösterim olacak. Belgesel festivalinde, ekolojik belgesel festivalinde emeği geçenlere, başta Ethem Özgüven olmak üzere, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de bir kez daha teşekkür ediyorum Ethem Bey. Çok sağ olun efendim.
1: Siz de sağ olun.
0: İyi geceler diliyorum. Efendim, Bozcaada'da çok önemli bir festival var. Uluslararası bir festival. Ekolojik belgesel festivali 7-11 Ekim tarihleri arasında. Bu festivale gittiğinizde bir bilinç düzeyi, doğayla ilgili bir bilinç düzeyi, olan bilinç düzeyinizi daha da yukarıya çıkarmakla ilgili filmler, gösterimler ve buluşmalara şahit olacaksınız. Bozcaada'da bölgesel ve aynı zamanda küresel çapta olan sorunlar konuşulacak, tartışılacak. Belgesel yönetmeni, yapımcı ve akademisyen Ethem Özgüven telefon hattının diğer ucundaydı. Bir kez daha Ethem Bey'e, bizi kabul ettiği için, programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Bir virgül atıyoruz. Daha sonra da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü'nde görev yapan doçent doktor Mehmet Korkmaz hocamızla o harika kitabını konuşmaya başlayacağız.

Bir tütün sarmak ister misin? Şarap? Bozcaada'da. Sen seversin. Anlatma, sormayacağım. Neyse ne. Geldin ya.

0: Gecenin içinden programındasınız. Son bölümümüzde yine çok değerli bir öğretim üyesini konuk ediyoruz. Ve çok güzel bir kitabı konuşacağız efendim. Vakıfbank yayınlarından, Vakıfbank tarih yayınlarından çıkmış çok değerli bir eseri konuşacağız. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü'nde görev yapan doçent doktor Mehmet Korkmaz hocamız şu an stüdyomuzda. Bir Osmanlı Paşası'nın portresini konuşacağız. Hicaz Valisi Ahmet Ratip Paşa isimli kitabı ile sevgili Mehmet hocamız şu an stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için. Sizi radyo stüdyosunda TRT Radyo'da İstanbul Radyosu'nda görmek bizi çok mutlu etti. Çok da güzel bir bence kültür dünyasına çok güzel bir kitap kazandırdınız. Çünkü bir Osmanlı Paşası portresi kitabını okurken hem tarih severler hem edebiyat severler sadece bir ismi tanımıyorlar. O isim ve o dönemde yaşanmış olaylardan çok farklı kişilere de gidebiliyorlar. Mesela ben kendi üzerimdeki etkisi az sonra bunu detaylandıracağız. Mesela Mekke Şeriflerinin işte sonra Arap isyanına dönen Şerif Hüseyin'in ve o dönemde oradaki yerel halk üzerinde etkisi olan insanlar mesela benim çok ilgimi çekti. Orada Ahmet Ratip Paşa'nın geliştirdiği güzel ilişkiler. Sonra Ahmet Ratip Paşa bölgeden çekildikten sonra İttihatçıların döneminde 1908 dönemi ve sonrasında bölgede yaşanan kaos. Evet. Acaba Ahmet Ratip Paşa orada gerçekten doğru bir yönetim mi sergilemişti? Mesela benim kitabı okurken evet. Ve sizin röportajlarınızı dinlerken acaba bölgedeki Osmanlı döneminde ta Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan ve oradaki özellikle Mekke emiriyle Mekke şerifiyle en ufak bir ihtilaf yaşadığında vali görevden alınıyor. Ama Ahmet Ratip Paşa için bu geçerli değil, öyle değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Evet.
0: Acaba doğru evet. Yönetimi Ahmet Ratip Paşa

0: mı sergiledi bölgede?
1: Ahmet Ratip Paşa daha önceki tecrübelerden, yaşanan olumsuzluklardan ders çıkararak oraya atanan bir vali ve bu daha önceki yaşanan sorunların temelinde yatan problemleri çok iyi tahlil edecek kendisi ve zaten vali atanmadan evvel 3 defa kendisi Yıldız Sarayı'nda teftişi askeri komisyonu azası. Daha evvel Hicaz vilayetinde bazı sorunlar var. Bu sorunları yerinde inceleyip görmek maksadıyla 3 defa farklı tarihlerde vali atanmadan evvel gidecek ve bu burada yaşanan sorunlardan bir tanesinin, en önemli sorunlardan birisinin evet Hicaz vilayetinde bir nevi bunu açıkça söyleyebiliriz. İki başlı bir yönetim var. Evet, nedir? Evet.
0: Ama tarihsel serüven de hep öyle değil mi hocam?
1: Evet, hep öyle.
0: Ama sonunda padişahın dediği oluyor.
1: Evet, bunun sebebi şu şekilde açıklayabiliriz. Merkezden gönderilen bir vali var, İstanbul'dan gönderilen bir vali var. Bir de oranın yerel gücü olan ve şerif soyundan gelen, yani peygamber soyundan gelen ve Osmanlı'nın da resmi olarak tanıdığı Hicaz Mekke emiri olarak da geçen bir yerel güç var. Şimdi İstanbul'dan gönderilen bir emri, valiye gönderdiğiniz bir emri oradaki halka doğrudan tebliğ ettiğinizde halk bunu kulak ardı edebiliyor. Evet. Emri dinleyemeyebiliyor. Ama oradaki bir Mekke emirinin şerif unvanına da sahip olan yerelde de çok etkili, oradaki kabileler üzerinde, oradaki bedeviler üzerinde etkili olan bir kişinin İstanbul'dan gelen emri onlara tebliğ ediyor olması onlar için önem arz ediyor ve ifa edilmesi gereken bir kutsal emir gibi görüyorlar. Dolayısıyla oraya giden vali ile Mekke emirinin uyum içerisinde çalışması çok önemli. Evet. Ahmet Ratip bunu tespit edip daha önceki sorunlarda bir önceki vali mesela 6 ay kadar görev yaptıktan sonra görevden alınacak. Çünkü Mekke emiri kendisinden şikayetçi olacak. Ve sizin de buyurduğunuz gibi orada bir sorun yaşandığında padişaha intikal ettiğinde vali haklı olsa bile Mekke emirinin sözü üzerine vali geliştiriliyor orada. Evet. Çünkü o uyum çok önemli. Eğer o uyum sağlanmazsa, emirle vali arasında uyum sağlanmadığı sürece orada Osmanlı'nın bir düzen kurması, oradaki yerel ahaliye, bedevilere, urban dediğimiz eğitimsiz insanlara söz geçirmesi söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla Ahmet Ratip Osmanlıların kendine has bir tabiri vardır. İdare-i maslahat üzere orada yani oradaki yerel idarecilerin de görüşünü esas alarak bunlar üzerinden bir yönetim anlayışı sergiliyor. Ve bu anlayışta da başarılı oluyor ki hiçbir vali, Osmanlı günümüzde de öyledir, bir vali bir yere tayin edildiği zaman 3 yıl 5 yıl görev yapar. Ondan sonra alınır başka bir yere gönderilir. Evet. Ama Osmanlı'da da bu böyle. Bu bir gelenek olarak devam ediyor mülkiyeden. Evet. Mülkiyede Ahmet Ratip hiçbir valiye nasip olmayacak şekilde 15 yıl kadar orada, toplamda 15 yıl kadar bir görev yapacak. Bunun arka planında da oradaki bu uyumlu çalışması etkili olacak.
0: Hocam Ahmet Ratip'in şöyle de bir özelliği var. Şimdi diğer valileri ben valiler üzerinden baktığımızda hem Cumhuriyet dönemi valileri için de bence geçerli bu, hem Osmanlı dönemi valileri için geçerli. Ahmet Ratip'i biraz diğerlerinden ayıran, şimdi İstanbul'da da neredeyse iki farklı yapı var. Bir sadaret var, Baba Ali var, bir de Yıldız Sarayı var. Yani Yıldız Sarayı'ndan da emirler geliyor, Baba Ali'den de emirler geliyor. Şimdi Ahmet Ratip Paşa iki farklı kanatla da zaman zaman ihtilaf yaşayabilen ve iki farklı kanada da sert karşılıklar verebilen bir vali. Yani diğer klasik valilerden biraz daha farklı bir yapı çiziyor. Evet. Ve bölgeyle de iyi geçinebiliyor. Yani döneminde o bölgede herhangi bir ayaklanma, herhangi büyük problemler, özellikle hac mevsiminde hacıların yaşadığı. Çünkü bu arada büyük devletler de başta İngiltere olmak üzere bölgeye ayak basmak için de bir bahane arıyorlar.
1: Evet.
0: Özellikle 2. Abdülhamit döneminde, ki biz İngilizlerin ayak bastıkları yerden çıkmayacak bir millet olduğunu da o dönemler Kıbrıs örneğinde olduğu gibi çok da iyi biliyoruz. Osmanlı bürokrasisinde çok

0: çok iyi biliyor.
1: Evet,
0: Mısır'da biliyor.
1: Mısır, evet.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Kıbrıs'ta biliyor.
1: Evet.
0: Ve bunun da çok farkında olan bir paşa Ahmet Ratıp. Daha
1: evet.
0: önce Kürt beyleri, siz kitabın başında Hakkari'deki Ubeydullah Efendi'nin oradaki olan İran'la problemde nasıl bir mekik dokuduğunu da biliyoruz.
1: Evet.
0: Van'a gitmesi, Erzurum'a gitmesi, oradan tekrar Ubeydullah Efendi ile görüşmesi. Yani kitabı okuyanlar klasik bir vali portresi görmeyecekler karşılarında.
1: Çok doğru. Şimdi hakikaten Osmanlı padişahının üzerinde aynı zamanda halifelik ünvanı da var. Hicaz vilayeti de Haremeyn dediğimiz Mekke ve Medine'yi de içine alan bir vilayet. Hicaz vilayeti Taif, Mekke, Medine sancaklarından oluşuyor. Dolayısıyla Cidde aynı zamanda.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla bilhassa haç mevsiminde haç organizasyonunun mükemmel şekilde ifa edilmesi ve haç organizasyonu sırasında o dönemde de bu çok ileri seviyede salgın hastalıkların önlenmesi konusunda valiye önemli görevler düşüyor. Valinin bu konuda çok basiretli davranması gerekiyor. Bunu davranmazsa Hindistan o sırada malumunuz İngiliz işgali altında. Hindistan bölgesinden gelen Müslümanlar burada haç görevi sırasında bedevilerin bir saldırısına uğradığında, haç organizasyonunda bir sorun yaşandığında yahut da bulaşıcı hastalıklar önlenemediğinde İngiltere şunu söyleyecek. Benim tebaam dediği, yani o Hindistan'daki kişiler sömürgesi altında olduğu için benim tebaam burada bu tür olumsuzluklara maruz kalıyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın burada bu idareyi doğru düzgün sergilemediği durumda gerekirse ben müdahale ederim. İşte 2. Abdülhamit de halife sıfatını ve İslamcılık ve İslam birliği siyasetini öne çıkaran bir padişah olduğu için asla bu konuda İngiltere'nin bir müdahalesine bölgeye izin vermemesi için buradaki valinin gönderdiği valinin biraz önce söylediğimiz üzere ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve basiret üzere hareket etmesini çok önemsiyor. Ve aynı zamanda önemsediği bir husus işte bu görevi iyi ifa edebilmesi için oradaki yerel yöneticisi dediğimiz Mekke emiriyle, Mekke şerifiyle de çok iyi uyumlu çalışması gerekiyor. Bu iki unsur olduğu zaman orada bir İstanbul'a bir sorun gelmeyecek. Bir dış müdahaleye mahal verilmeyecek. Dolayısıyla Ahmet Ratıp daha evvelki askeri teftiş komisyonu azası olarak gittiğinde buradaki sorunları biraz önce söylediğimiz sorunlara ilave olarak bu sorunları da dış müdahale sorununda çok vakıf
0: net olarak görüyor. Evet, evet.
1: Dolayısıyla Abdülhamit için Sultan II. Abdülhamit için önemli olan şudur. Oradan bir şikayet gelmesin ama en önemli kırmızı çizgisi İngilizlerin asla müdahale etmemesi. Çünkü İngilizler oraya müdahale ettiği zaman aynı zamanda Müslümanların gözünde bir halife sıfatına haiz bir padişah var. Bu bir prestijine zarar verecek. Dolayısıyla bunu sağlayan kişi de vali olarak Ahmet Ratıp olduğu için 15 yıl gibi uzun bir süre orada valiliğini devam ettirecek.
0: Evet. Hocam siz bir biyografi yazarısınız aynı zamanda. Bir önceki kitap da yine biyografiyle ilgiliydi. Biyografi yazmanın, özellikle tarihi şahsiyetlerle ilgili biyografi kitabı yazmanın zorluklarından da bahsediyorsunuz. Konferanslarınızı sosyal mecrada dinleyenler buna şahit olmuşlardır. Aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getiriyor biyografi, kim hakkında yazılıyorsa. Doğal olarak yani yaşadığımız coğrafya tartışmaların da içinde olduğu bir coğrafya. 1908 ikinci meşrutiyetten sonra aslında çok başlık var. Programa da sığdırmaya çalışıyorum o başlıkları. Fakat bazı başlıkları tabii atlayarak gitmek zorundayız. Dinleyenler özellikle ilgilerini çekiyorsa Vakıfbank Yayınları tarih kitabı olarak yayınladığı bu kitabı Mehmet Korkmaz hocamızın bir Osmanlı paşasının portresi kitabını muhakkak edinsinler. Çünkü dediğim gibi klasik bir valinin dışında bir valiyi konuşuyoruz şu an. Hicaz valisi belki de imparatorluğun en kritik bölgesinde, en hassas bölgesinde en uzun yıllar valilik yapmış olan bir kişiyi, Ahmet Ratıp Paşa'yı konuşuyoruz. Hocam genel olarak sorsam aslında bu soruyu, 1908 sonrası ortaya çıkan bölgedeki ta Arap isyanına kadar gelen dönemde Ahmet Ratıp

0: Paşa'nın politikasının dışında bir politika mı izledi Osmanlı İmparatorluğu ki o ta Arap isyanına kadar gitti?
1: Evet, burada valiyle beraber Mekke şeriflerinin de rolü önem arz ediyor. Ahmet Ratıp görev süresinde daha önce iki tane Şerif Avnullah ve Şerif Ali Paşa ile beraber görev yapacak. Şerif Ali Paşa vefat ettikten sonra İstanbul'dan gönderilen ve İstanbul'da Şerifler Yalısı vardır Emirgan'da, orada yaşıyorlar. İşte Şerif Hüseyin gittiğinde ve ikinci Meşrutiyet sonrası oradaki o artık İngilizlerin müdahalesinin artması ve kendisinin de bir bağımsızlık taraftarı olmasıyla İngilizlerle görüşmesi neticesinde burada artık valiyle de uyum içerisinde çalışmayan bir yapıda olduğunu görüyoruz Şerif Hüseyin'in. Dolayısıyla Birinci Dünya Harbi'ne giden süreçte Arap isyanının başlatılması aslında bu ikinci Meşrutiyet sonrası oradaki bu karışıklıklar ve büyük ölçüde de Şerif Hüseyin'in bu ayrılıkçı yönüyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ama hocam merkezden de mesela Ahmet Ratip Paşa'nın sizin kitabınızda çok net
1: Evet.
0: ortaya koyuyorsunuz bunu.
1: Evet.
0: Merkezi de hayır diyebilen bir adam. Şimdi orada daha sonra 1908 ikinci meşrutiyet sonrası merkeze hayır diyemeyen yani merkezin de verdiği talimatların hatalı olabilme
1: Evet.
0: ihtimalini göz ardı eden de valiler olmuş olabilir mi? Hani sadece yerel halktan veya şeriflerden kaynaklanan problemler üzerinden %100 bakılamaz diye düşünüyorum ben.
1: Yok değil tabii ki, haklısınız. Daha sonra kendisinden sonra gönderilen valiler, bilhassa yine ikinci Meşrutiyet'in getirdiği o özgürlük havası içerisinde ve artık ikinci Meşrutiyet sonrası biliyorsunuz İttihat ve Terakki iktidarını yavaş yavaş güçlendirecek. Gönderdiği valiler de büyük ölçüde İttihat ve Terakki yanlısı ve bu İttihat ve Terakki yanlısı gönderilen valiler bu daha evvel gösterilen hassasiyeti orada göstermeyip devletin gücünü orada daha da artırmaya, şeriflerin gücünü daha da geri plana atmaya yönelik bir politika takip
0: Daha
1: edecekler.
0: sert bir politika
1: Evet,
0: mı?
1: kesinlikle daha askeri ağırlıklı, daha sert politika, ama bu ters tepecek. Ve işte Şerif Hüseyin gibi bir figür ortaya çıktığında da Şerif Hüseyin bu sefer İstanbul'da yaşadığı halde, Osmanlıları çok iyi bildiği halde İngilizlerle işbirliğine yönelecek. Burada açıkçası İttihat ve Terakki'nin bu hem Türkçü politikası hem de bu şeriflerle uyum için gönderilen valilerin şeriflerle uyum içerisinde olmaması burada etkili oluyor. Çok bariz bir örnekle bunu verebiliriz.
0: Buyurun.
1: Ahmet Ratıp vali iken eserde de var. Bu vesileyle de Vakıfbank yayınlarına teşekkür ederim. Mizampaj açısından ve yayım açısından
0: Evet.
1: güzel bir eser ortaya çıktı.
0: Ali Bey de burada. Ali Bey de çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Evet.
0: Teşekkür edelim burada.
1: Burada merkezden gelen Hicaz Demiryolu ve Hicaz Telgraf Hattı Medine'ye kadar gelecek. Bunlar her iki hat da Medine'ye uzatılmak isteyecek. Bu sırada vali olan Ahmet Ratıp Paşa. Fakat hem Mekke hem
0: Hicaz'a kadar geliyor değil mi hocam hat?
1: geliyor, fakat Medine'ye kadar
0: Medine'ye
1: gelecek.
0: kadar
1: Ama
0: gelecek.
1: projede her iki hatta hem telgraf hattının hem de demiryolu hattının projede Medine'ye kadar da uzatılması söz
0: Mekke'ye
1: konusu.
0: kadar.
1: Mekke'ye kadar düzeltiyorum.
0: Evet.
1: Mekke'ye kadar uzatılması söz konusu iken Medine'ye gelen bu hem Hicaz telgraf hattı hem de Hicaz demiryolu Mekke'ye uzamayacak. Buna büyük ölçüde yereldeki güçler karşı çıkacak. Karşı çıkma sebebi de şu: eğer buraya telgraf hattı geldiğinde artık İstanbul buraya daha fazla hükümran olacak. Tren yolu geldiğinde, demir yolu geldiğinde buraya daha fazla asker sevk edecek ve
0: Evet.
1: İstanbul'un nüfuzu artacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buna engel oluyorlar
0: Evet.
1: şerifler.
0: Dönemine göre biraz haklı bir itiraz.
1: Evet.
0: Hani biz mesela Sivas'tan öteye demir yolunu yapmaya kalktığımızda Ruslar bunu savaş ilanı kabul ederim demişti.
1: Doğru.
0: Birinci Dünya Savaşı
1: Evet.
0: öncesinde.
1: Burada ilginç olan şudur. Burada ilginç olan merkezden gönderilen bu ve planda olan bu planın uygulanmasına yönelik valiye çeşitli defalar çeşitli defalar telgraflar gönderilmesine rağmen Ahmet Ratıp'ın da oradaki bu yerel hassasiyeti gözeterek ve bunun sonucunun Osmanlı Devleti için eğer uzatıldığında daha da bu projenin tamamlanması halinde daha da kötü durumlara vesile olacağını öngörerek çok ilginç bir şekilde merkezden gelen emri ifa etmek yerine oradaki yerel güçlerin yanında yer alması beni şaşırtan bir bu esere çalışırken şaşırtan bir unsur oldu. Ama daha sonraki gelişmeleri gördüğümüzde de bir nevi de haklı olduğunu da görüyoruz.
0: Mekke'ye hiçbir zaman gitmedi değil mi?
1: Hiçbir zaman gitmedi. Evet.
0: Yani İttihatçılar da götüremedi.
1: Götüremedi.
0: Evet. Medine'de kaldı o.
1: Kaldı evet. Medine'de. Çünkü daha sonraki yıllarda karışıklıklar ortaya çıkacak ve Birinci Dünya Harbi 1914'te başladığında o hat hiçbir zaman telgraf hattı da Hicaz Demiryolu hattı da Medine'de kalacak. Mekke'ye uzamayacak.
0: Evet. Bir virgül atalım Sayın Hocam. Tabii. Hakikaten çok keyifli gidiyor sohbet. Bir müzik arası verelim. Daha sonra bir Osmanlı Paşası'nın portresini, Hicaz Valisi Ahmet Ratıp Paşa'yı konuşmaya Mehmet Korkmaz Hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. Son bölümümüzde yine çok değerli bir konuğumuz var. Akademi dünyasından Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü'nde görev yapan doçent doktor Mehmet Korkmaz hocamızla çok değerli bir kitabını konuşuyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarih bölümünden çıkan bir Osmanlı Paşası'nın portresini Hicaz Valisi Ahmet Ratıp Paşa'yı konuşuyoruz. Hakikaten dediğim gibi eğer ilgililer, tarihe ilgisi olanlar ya da klasik bürokratların dışında bir bürokrat portresi görmek istiyorsanız Ahmet Ratıp Paşa'nın hayat hikayesini, biyografisini Mehmet Korkmaz hocamızın bu titiz çalışmasını muhakkak edinmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam çok dediğim gibi başlık var, çok da vaktimiz yok. Sizin biyografi üzerine çalışmalarınız, evet, özellikle Osmanlı bürokrasi üzerine çalışmalarınız devam edecek mi? Bir önceki biyografi çalışmanızdan da biraz kısa bahsetmenizi istiyorum.
1: Evet, ben aslında esasında denizcilik tarihi çalışan, evet, yakın çağ denizcilik tarihi çalışan bir akademisyenim. Teşkilat tarihi çalışırken olsun, diğer harekat kısmıyla ilgili çalışırken de bazı isimlere rastlıyoruz. Biyografi tarzı yazmak bir insanın etrafında şekillenen, yaşanan olayları bir insanın gözünden yazmak, tarihi insanlı yazmak, bir nevi biyografi, evet, biyografi,
0: evet,
1: yazmak.
0: Evet.
1: Biyografi okuyucusu için gerçekten şahsı okuyorlar, hayatını okuyorlar. Bir insanın hayatını, 67 yıllık bir ömrü okuyorsunuz. Ama o ömür içerisinde etrafında gelişen siyasi, askeri, ekonomik, sosyal olayları da görebiliyoruz. Okuyucu için biyografi son yıllarda da rağbet olan bir alan. Ama bir yazar için biyografi yazmak biraz açıkçası mesuliyetli.
0: Evet, evet.
1: Çünkü aradan,
0: evet, tarihi bir şahsiyetse.
1: Evet, tarihi bir şahsiyet. Aradan 100 yıl geçtikten sonra o kişiyi gündeme getiriyorsunuz, hmm, ve o kişiyle ilgili bir kanaat ortaya koyuyorsunuz.
0: Hele bir de bürokraside çalışmış birisi.
1: Kesinlikle.
0: Askeri bürokraside çalışmak, evet, daha da zor değil mi hocam?
1: Daha da zor.
0: Bir şairi, bir romancıyı belki, evet, çok daha rahat yazabilirsiniz. Evet. Çok daha rahat kaynaklara, evet, ulaşabilirsiniz. Evet. Ama askeri bürokrasi içerisindeki bir isme çok rahatlıkla ulaşmanız çok zor.
1: Çok doğru. Çok doğru. Biz bu mesuliyetli iş içerisinde bu kişiyi yıllar sonra gündeme getirdiğimizde bir biyograf, yani bir biyografi yazarı, yani olabildiğince objektif olması,
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Olabildiğince dönemin kaynaklarına ulaşması gerekiyor ve bu kişiyi tarihe mal edeceği için de bir mesuliyeti üzerinde hissederek yazması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani okumak zevkli, güzel bir alan biyografi. Ben de çok severim, biyografi eserleri alıp okurum. Ama bir yazar için de çok mesuliyetli olduğunu bu tecrübelerim sırasında, hı hı, gördüm.
0: Evet.
1: Çünkü konjonktür değişiyor. Bir önceki yazdığım Hasan Hüsnü Paşa'da da, Ahmet Ratıp Paşa'da da, bunlar 2. Abdülhamit döneminin devlet ricali, önemli devlet ricali içerisinde kişiler. 2. Meşrutiyet ilan edip İttihat ve Terakki iktidara geldikten sonra malumunuz bir devri sabık oluyor ve basın

0: üzerinden yahut da hatıra türü eserler üzerinden bu insanlarla ilgili çeşitli iddia ve ithamlar var. Şimdi o iddia ve ithamları doğrudan almak yerine bir yazar, bir biyograf bunu yazarken bunları çok ince süzgeçten geçirerek yazması gerekiyor ki
1: Evet.
0: yazdığı kişiye karşı bu sorumluluğunu yerine getirmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Konjonktüre göre yazılanları arşiv belgeleriyle teyit etmeden doğrudan alıp kullanmaması gerekiyor. Bunlar biyografi yazmanın incelikler arasında.
1: Evet.
0: Ben bu iki kitap olarak biyografi yazdım ama 4-5 tane de makale tarzında biyografi yazdım. Bütün bunları bu çalışmaları yaparken bu mesuliyetin üzerimdeki o mesuliyetle bunları yazmaya çalıştım. Çünkü dediğimiz gibi tarihe aradan asırlar geçtikten sonra tarihe bir insanı mal ediyoruz. Ve bu insanların belki günümüzde yaşayan torunları var. Aileye her iki şeyde de ben aileye bilerek ulaşmadım. O da yine biyografi
1: Evet,
0: yazarken bir
1: onu
0: tecrübe oldu.
1: soracaktım
0: Bir
1: zaten hocam.
0: tecrübe oldu benim için.
1: Evet.
0: Çünkü istesek günümüzde her iki gerek Hasanüstü Paşa'nın gerekse Ahmet Ratip Paşa'nın çünkü çocukları, torunları olduğunu düşünüyoruz var. İstesek ulaşılabilir
1: Belki yeni
0: ama
1: belgeler bile bulurdunuz
0: evet
1: oradan.
0: ama ulaşıldığında da ben bir biyografi olarak yazar olarak ulaşıldığında da onun verdiği bilgi yahut da belgeye karşı o kişiye karşı bir minnet borcu hissedeceğim ve yazacağım kişiyi objektif
1: Evet,
0: yazamayacağımı düşündüğümden
1: evet.
0: açıkçası bazıları ısrarla aileye ulaşmaya çalışır ama benim öyle bir gayret içerisinde olmadım. Dolayısıyla bu da benim için bir tecrübe oldu biyografi yazarken.
1: Hocam, hani ikinci biyografi kitabınızda böyle bir çizgi yakalamanız da bence çok değerli. Yani şimdi geçen gün Murat Bardakçı'nın ki çok fazla ismin biyografisini yazıyor. Hani biyografi yazarlığı biraz sevmek, övmek üzerinden eleştiri yapıyordu Türkiye'deki biyografi yazarlığının.
0: Evet.
1: En son Muhittin Targan'ın biyografisi son olarak çıkardığı kitap Safiye Ayla daha önce çıkarmıştı. Hani az önce dediğiniz gibi ne kadar çok ailesiyle içli dışlı olduğunuz zaman bir sevgi kitabı, bir övme kitabına dönüşüyor. Siz burada daha önceki kitabınızda da keza öyle. Tartışmaları da dönemin medyasındaki,
0: Evet.
1: gazetelerindeki tartışmaları da kitabın içerisine koyup
0: Evet.
1: tartışmayı okuyanlara,
0: Evet.
1: düşünceyi sonucu okuyanlara
0: Evet, bir durum
1: bırakıyorsunuz.
0: tespiti yap
1: Durum tespiti,
0: durum tespiti yapıyorum.
1: evet.
0: Ama durum tespiti yaparken de bu tür eleştirilerin konjonktür değiştikten sonra ortaya konulduğunu yahut da kendilerinin muhalifleri tarafından artık savunulacak durumda değiller. Ya sürgüne gönderilmişler yahut vefat etmişler. Bundan sonra yazılan metinler olduğunu okuyucuya özellikle belirtiyorum ki oradaki durumu anlasınlar. Ama görmemezlikten de gelmiyoruz. Yani haklarında her ikisinin de iddia ve ithamlar var. Bunu da yine
1: Ama hocam şey de
0: görmemezlikten
1: çok önemli. Yani
0: gelmeyeceğiz.
1: siz aldıkları aylıklar belli, daha sonra bıraktıkları miraslar belli.
0: Evet.
1: O aylıklarla bu miraslar alınır mı? Belki daha önce annesinden babasından kalmış olanlar da vardır
0: Evet.
1: şimdi
0: Evet.
1: vefat eden kişinin. Yani böyle de bir tartışmaya aslında biraz da şey de var. Yani hani sizi dinleyenler evet buradan da acaba var mıdır yok mudur
0: Evet.
1: farklı işlere girmiş midir girmemiş
0: Evet.
1: midir o da kafalarda bir
0: Tabii
1: soru işareti oluyor.
0: ardında bıraktıkları mirası da biz yine durum tespiti olarak oraya yazdığımızda yani bir valinin, bir nazırın aldığı maaş belli ve bunun neticesinde aldığı bu salt maaşla bunları biriktirebilir mi sorusunu da
1: Cevabını bize
0: biz evet
1: bırakıyorsunuz.
0: okuyucuya bırakıyoruz
1: Evet.
0: ama onun da dikkatini çekiyoruz bir
1: Evet,
0: şekilde.
1: evet.
0: Ama bahsettiğim üzere sorumluluk isteyen, mesuliyet isteyen bir yazım türü
1: Ve taraf
0: biyografi.
1: olmama
0: Kesinlikle
1: gereken bir tür.
0: bir diğer dikkat çekmek istediğim husus şu. Bizler biyografi dediğimiz gibi son yıllarda revaçta olan bir yazım türü. Bizler yani son 10 yıl 20 yıllara kadar daha ziyade üst bürokraside bulunan işte sadrazamdır, padişahtır. Bunların biyografiler üzerinden yahut da kahramanlar üzerinden yazıyoruz ama alt düzeydeki bürokratları da yazdığımızda işte bu eserde olduğu gibi merkezle taşlar arasındaki ilişkiyi, yerel güçleri, orada yaşanılan askeri, siyasi ve ekonomik sorunları da gün yüzüne çıkarmış
1: Ve
0: oluyoruz.
1: çok değerli bürokratlarımız olduğunu da gözler önüne seriyorsunuz hocam.
0: Kesinlikle yani işte Osmanlı belge
1: Evet.
0: tabiriyle ehliyet ve liyakat sahibi.

0: ve idari maslahat üzere oradaki yerel hassasiyetleri gözeterek bir yönetim sergilendiğinde bir sorun, bir dış müdahale olmadığını görüyoruz.
1: Evet,
0: en önemli hassasiyetlerden birisi bu. Ama sonraki dönemlerde maalesef bu çeşitli
1: biraz
0: nedenlerle.
1: particilik iddia terakkiden sonra öyle değil mi hocam?
0: Tabii
1: Biraz
0: ki.
1: daha parti boyutu, siyaset boyutu şimdi daha fazla.
0: Evet.
1: Tamam
0: Ve dış
1: hani
0: güçlerin
1: dış
0: müdahaleleri
1: güçlerin
0: aynı zamanda
1: evet.
0: mesela orada işte şeriflerin
1: Ama
0: de
1: sonuçta
0: rolü.
1: hocam Ahmet Ratip Paşa döneminde de dış güçler amiyane tabirle olta atıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Sizin o oltaya ne kadar geldiğiniz
0: Evet,
1: önemli.
0: izlediğiniz
1: Onlar gelmiyor
0: siyaset
1: sonuçta.
0: doğru. İzlediğiniz
1: Farkındalar.
0: siyasetle
1: Evet.
0: o dış müdahaleyi önleyici tedbirleri daha önceden alarak bunu yine belge tabiriyle söylersek bir basiret üzere hareket ederek günümüz tabiriyle öngörüde bulunarak çıkacak sorunları önceden müdahale önleyici tedbirler aldığını sürece bu dış müdahaleye mahal vermiyor ki
1: Evet.
0: bu çok önemli. Biraz önce de
1: Evet.
0: konuştuğumuz üzere
1: Evet. Evet.
0: halife için çok önemli.
1: Evet.
0: Halife sıfatına haiz padişah için
1: Evet.
0: önemli. İslam birliği siyasetini güden padişah için bu çok önem arz
1: Önemli
0: ediyor.
1: arz ediyor. Hocam yeni çalışmalar olacak mı? Böyle önemli değerli bürokratların tarihin tozlu sayfalar arasında yok olmasını da siz önlemiş oluyorsunuz. Siz
0: Evet.
1: gibi değerli akademisyenler. Biz
0: Teşekkür
1: daha
0: ederim.
1: çok bu insanlarla tanışmak isteriz. Belki Kanuni döneminden olacaktır. Belki 4. Mehmet döneminden olacaktır. Kaptanı Derya olacaktır. Yaptığı, uyguladığı siyasetin başarılı ya da başarısız risk alabilen büyük bürokratları İlerleyen dönemlerde yine sizin kaleminizden, çünkü son dakikalarımıza yaklaşıyoruz,
0: Evet.
1: yine bizler okuyacak mıyız hocam?
0: Evet. Esasında bir çalışma diğer bir çalışmayı doğuruyor. Bu çalışma Hasan Üstün çalışırken ben Ahmet Ratip'e rastlamıştım. Mesela bu çalışmayı yaparken de yine Ahmet Ratip'in halefi olan daha sonra Bahriye Nazırlığı da olan birkaç isim var geç dönem Bahriyesinde. Onlar da yine tartışmalı tam böyle 2. Abdülhamit dönemi ve bitiş 2. Meşrutiyet döneminde görev yapan isimler. Bunlarla ilgili açıkçası bir çalışma yapmayı düşünüyorum.
1: İsim vermiyorsunuz şu an.
0: İsim vermiyorum çünkü önce bir malzemeye bakacağız. Hangisiyle ilgili malzeme çıkıyor? Yani biz tarihçiler açıkçası önce arşivlerdeki arşiv belgeleri üzerinden çalışmanın daha objektif olmasını sağlamak için arşiv belgeler üzerinden daha sonra ikincil kaynak dediğimiz basın bizi bazen yanıltabilir. Daha sonra basındaki bilgiler üzerinden hatırat türleri zaten subjektiftir. Hatırat türü eserleri biyografide çok dikkatli kullanmamız gereken
1: Evet.
0: çünkü ya has mıdır ya dostudur. Onu tespit edip ona göre
1: Evet.
0: okuyucuya bilgi
1: Ama
0: vermemiz gerekiyor.
1: gelecek birileri daha.
0: Evet
1: Evet.
0: düşünüyor
1: Evet.
0: düşündüğüm birkaç isim var.
1: Evet. Evet.
0: Ama onu isim şu anda veremiyorum çünkü malzeme ne kadar çıkacak?
1: Evet.
0: Ona
1: Biz de
0: göre devam
1: takipçiniz
0: edeceğiz.
1: hocam. Biz
0: Çok
1: de
0: sağ olun.
1: takipçiniz.
0: Çok memnun
1: İnşallah
0: oldum.
1: onları da konuşmuş oluruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, şereflendirdiniz bizi. Efendim geldik son bölümümüzde de Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü'nde görev yapan doçent doktor Mehmet Korkmaz hocamızla Ahmet Ratip Paşa'yı, bir Osmanlı paşasının portresini konuştuk. Güzel insanlar bu programı hazırladılar. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. İstanbul'un sesimizi iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Mecliste başkan vekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Meclisteki devir teslim töreninde konuşan Beyazıt ise, Bozdağ'ın yolundan devam edeceğim dedi. 7 Ekim 2023'te katliamcı İsrail Gazze'de zulmünü daha da şiddetli hale getirdi. Türk halkı Gazze ve Filistin'e destek vermeye, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor. Antalya, Yozgat, Osmaniye, Tokat, Siirt ve Erzurum'da düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Suudi Arabistan'a da saldırı düzenledi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Hayaz görevinden istifa etti. TFF'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada Sayın Abdullah Hayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadelerine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig ve 1. Lig'deki hakem atama süreçlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig hakemlerinin atama süreci artık tamamen Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Tyler'ın. Trendyol 1. Lig'deki atamaların ise Talent Mentor Programı Koordinatörü Alan Snowden'in teknik değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Haydar Telhüner'e ait Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Dünya Tekin sizlerle. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz.

İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

Ahmet Yamaç'ın derlediği Adana türküsüyle Ufuk Bakır sizlerle. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Güzel ağlatmadı, güldürdü beni.

İhsan Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Şerife Hatun'dan dinliyoruz. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

Muzaffer Sarı Sözel'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Oduncular dağdan odun indirir, gözüm yaşı dermenleri döndürür.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
0: Bugün nezaket

0: döneminde yüzlere karşı yapay övgüler dizip arkadan fısıltılar fısıldayan o maskeli çağın bütün gürültüsünü susturacağız. Yönümüzü şahsiyetimizin en hakiki mihenk taşına, yani vefanın o dilsiz kalkanı olan sığınmaya çeviriyoruz. Bir mecliste, bir masada ya da herhangi bir toplulukta yanımızda olmayan bir insanın adı geçtiğinde takındığımız o gizli, dürüst ve yalın rikkati konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, zarafetin bir dostun yokluğunu kendi haysiyeti bilip onun gıyabına yüksek bir ihtimamla sarsılmaz bir sadakatle siper olabilme şahsiyetinin en güzel duygulardan, tavırlardan biri olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir zamanlar selamlaştığın, aynı sofrada ekmek bölüştüğün ya da sadece hayatına tebessümü değmiş bir insanın gıyabında çirkin imalara, haksız ithamlara sessiz kalmak, o sarmala dilsizce ortak olmak, ruhun kalbi bir terbiyeden süzülmediğinin işaretidir. Modern dünya bize rüzgara göre yön değiştirmeyi, güçlü olanın meclisinde kalabilmek adına eski dostlukları kolayca feda etmeyi strateji gibi sunuyor. Oysa gerçek asalet, muhatabın yokluğunda onun adını dürüst bir koruma kalkanı gibi saklayabilmek, arkasından esen o hoyrat rüzgarı tek ve net bir duruşla kesebilmektir. İnsanın sadece gördüğü nesneye değil, görmediği, gıyabında kaldığı her canın hukukuna da aynı narin şehirli ahlakıyla ve sarsılmaz bir rıza nizamıyla riayet etmesi gerekmektedir. Bu asil tasavvur, bir mecliste bir dostun haysiyeti hırpalanmaya yeltenildiği o ilk saniyede yapay nezaket kalıplarının arkasından saklanmadan durun, o burada yokken onun hakkında bu üslup bize yakışmaz diyebilen o tok ve dürüst sükunetle başlar. Yanında olmayanın emanetine yüksek bir ihtimamla sahip çıkmak köklü irfanın en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük trajedisinin ilişkileri anlık beğeniler üzerinden tüketmesi, derinleşmeyen o sığ dostlukların bittiği an hoyrat birer hırçınlığa dönüşmesi olarak savunur. Bir fısıltının, bir narsistik dedikodunun ortasında sırf o insanın geçmişteki emeği ve selamı azizdir diye ona gıyabi bir şefkat siperi olmak, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı kökünden iyileştiren muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket, yüzdeki tebessümün süsü değil, arkadaki o dürüst nöbettedir. Sosyolog Erwin Goffman, insanların toplumsal hayatta bir arada bulunmadıkları o arka sahne durumlarında birbirlerinin saygınlık alanlarını nasıl dilsiz bir mutabakatla korumak zorunda olduklarını incelemiştir. Hayatın bu kırılgan köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o gıyabi mutabakat sarsılmaz bir vefa hukukuna dönüşür. Yokluğunda bile muhatabını küçük düşürecek her türlü sığ iddiaya set çekmek, ona dürüst bir emniyet alanı bırakmak, o geniş dünyada hiç kimsenin gıyabında yağmalanmasına rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesin sadece kendi anlık çıkarlarına odaklanarak köklü dostluk bağlarını birer yük sayıp çabucak harcadığı akışkan dünya eleştirisi, gıyabındaki dosta sığınak olan o çelebi ruhların sarsılmaz sadakatinde tüm hükmünü kaybeder. Yunus Emre, gözünle gördüğünü ört, kulağınla duyduğunu unut, dosta gıyabında emin bir vatan ol derken asıl vefanın hakkı korumada saklı olduğunu bize hatırlatır. Muhatabının kalbini yokluğunda bile incitmeyen, o hatırayı birer ibadet neşesiyle ve dürüst bir borçla gözeten o kadim terbiye çok kıymetlidir. Asil bir ruhun en büyük şiarı, dostunun yüzüne karşı dilsiz bir ayna, onun yokluğunda ise dünyaya karşı sarsılmaz bir kale olabilmesindedir. Bu topraklardaki geleneksel hukuka riayet etmek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın yeryüzünün hoyrat bir tüketicisi değil, onun her bir hukukuna ihtimamla bağlanan zarif bir muhafıza olduğunu bilmesi demektir. Kadim mirasımız bize şunu fısıldar: gönül gözümüzün rehberliğindeki bu sığınma hali bize birbirimizin arkasında sarsılmaz dağlar gibi durmayı, vefa hukukunu gözetebilmeyi ve hayatı gürültüsüz bir duruşla güzelleştirmenin o en yeni, en dokunulmamış insani dersini verir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin o dürüst vefa iklimiyle gönlünüzün o duruşla nuru saygı ışığıyla ferahladığı nice güzel günler diliyoruz. Ruh duyuşunuz ve o asil şahsiyet ahlakınız kadim Anadolu irfanına emanet kalsın. İhtimamla, samimiyetle ve sükunetle kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikerimiz ben Giray Çavdar. Yoğun tempo, stres, beklentiler ve değişen çalışma koşulları içinde kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz? İş yerinde mutluluk gerçekten mümkün mü? Programımızın ilk bölümünde iş hayatında başarı kadar önemli olan iş yerinde iyilik halini konuşacağız. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise yaşamın başladığı en saf noktaya, anne ve bebeğin iyilik haline odaklanıyoruz. Söz konusu bir anne ve bebek olduğunda bu iyilik halinin en doğal, en güçlü kaynağı şüphesiz anne sütü. 1-7 Ekim Anne Sütü Haftası sebebiyle anne sütünün önemini konuşacağız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Ve bugün ilk konuğumuz güzel, özel bir konuğu ağırlayacağız. Konumuz da oldukça önemli. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı konuğumuz ve iş yerinde iyilik halini konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz öncelikle Sayın Atlı. Nasılsınız efendim? İyi günler.
2: Hoş bulduk Giray Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii iş yerinde iyilik hali ne demek? Öncelikle bununla başlayalım isterseniz.
2: İyilik hali deyince aslında biz well-being dediğimiz bir kavramı konuşuyoruz. İyilik hali şu demek, kişinin psikolojik olarak, fiziksel olarak, anlam boyutuyla bir denge halinde olması, sosyal bağlantılarıyla bir denge halinde olması demek. Bu konu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme gelmiş bir konu. İkinci Dünya Savaşı sonrası konu gelişiyor ve 2000'li yıllara geldiğimizde pozitif psikolojiyle birlikte daha da bu konunun geliştiğini görüyoruz. Yani şu demek aslında, kişinin fiziksel olarak iyi olması, yani uykusuna, beslenmesine dikkat etmesi, koruması, psikolojik olarak dayanıklılığını geliştirmesi, iş ve yaşam dengesini koruması, sosyal bağlamda yine iş arkadaşlarıyla ilişkileri, aidiyeti, iş yaşamında düşünürsek buna finansal iyi olur.

0: şu da ekleyebiliriz. Mesleki tatmin yine bu kapsamda değerlendirilebilir. Ve anlam duygusu, tüm bunlar çerçevesinde bir denge hali içerisinde olmak demek aslında. Bunu da iş yerinde sağlamak demek. Tabii bu konu sadece çalışanın kendi yapabileceği şeylerle sınırlı değil. Burada şirket yönetimine de önemli sorumluluklar düşüyor. Yani kişinin iş yaşamında anlamlı bir iş yapması noktasında, aidiyet duygusu oluşturması noktasında, finansal iyi oluşunun sağlanması noktasında bir takım destekler verildiğinde bu iş yaşamında iyi olma hali sağlanabiliyor. Yani hem çalışana düşen sorumluluk var, hem de iş yeri yönetimine düşen sorumluluklar var bu çerçevede. Bunu ifade etmek isterim öncelikle.
1: Evet. Ve baktığımız tabii zaman iş stresi de ne zaman normal, ne zaman sorun, bunu bu soru akıllara geliyor. Belli oranda tabii stres aslında hepimiz yaşıyoruz ve gerekli olabiliyor aynı zamanda başarı için. Peki ama ne zaman özellikle iş stresi normal, ne zaman sorun haline geliyor? O denge nasıl kurulabilir?
0: Evet, sizin de dediğiniz gibi stres aslında bir ölçüde faydalı tarafı da var. Yani stres insanın çeşitli zorluklara karşı vermiş olduğu tepki demek aslında. Yani fiziksel, zihinsel, duygusal tepkiler. Stres yaratıcılığı artıran bir unsuru var. Stresin iş performansını artıran bir unsuru var. Ama burada sınır önemli tabii. Yani stres sizi yani zarar veren bir çizgiye ulaştığında artık sizi destekliyor mu, yoksa aşağıya mı çekiyor? Bu nokta önemli. Yani stresi yönetebilen kişi iş yaşamında verimliliğini de artırabiliyor. Burada kişinin tabii şey olması lazım, yani uyanık olması lazım, kendini iyi tanıması lazım. Stresi absorbe edecek bir takım mekanizmalar geliştirmesi önemli. Stres herkeste oluyor, yani sizde de olabilir, bende de olabilir, ama önemli olan burada kişinin yeniden toparlanabilmesi, bu stresi absorbe edebilmesi ve yeniden başlayabilmesi. Bu noktada stres ancak kişinin altından kalkamayacağı bir seviyeye gelmişse sorun oluyor aslında.
1: Evet.
0: Onun için kişinin burada stres azaltıcı çeşitli kendince yöntemler geliştirmesi de önemli. Yani en basiti ne yapılabilir mesela? İşte kişinin uyku düzenini düzenli bir şekilde belirli saatler içerisinde kurması stresi azaltıcı olarak gösterilmiş çalışmalarda da. Fiziksel aktivite yapmak stresi azaltabiliyor. Bir hobi edinmek stresi azaltabiliyor. Gün içerisinde yapabiliyorsa kişi toparlanma molaları verebilmek stresi azaltabiliyor. Ve yine gerektiğinde sınır koyabilmek iş yaşamında stresi azaltabiliyor. Aynı zamanda kişinin gevşemek için, stresi azaltmak için yapabileceği kimi zaman meditasyon, kimi zaman çeşitli gevşeme çalışmaları, nefes çalışmaları, yani kişiye iyi gelebilecek bir takım kendini deşarj edebilecek yöntemler, tekniklerle çalışması, bazı kişisel gelişim teknikleri, psikoloji temelli yaklaşımlar bu noktada çok önemli stres yönetimi için. Eğer ki yeniden toparlanabiliyorsa kişi stres altında, o zaman bunu yaratıcı stres olarak işini daha da ileriye taşımak için kullanabilir.
1: Ve tabii mutlu çalışan, istediğimiz çalışan tipi diyebiliriz, hem kendisi için hem de çalıştığı yer için. Nasıl verimli olur, bunun şekilleri nelerdir, nasıl anlarız ve tabii hepimiz de bunu olmak isteriz değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Şunu söyleyeyim öncelikle, mutlu çalışanla verimlilik arasında bir ilişki var, ancak bu mutlu çalışan eşittir kesinlikle verimli çalışan anlamına da gelmiyor. şunu yine söyleyeyim. Çeşitli araştırmalar yapılmış bu konuda. Şunu söylüyor çalışmalarda. Mutluluk doğrudan üretkenliğe neden olmuyor. Yani 2025 yılında yapılan bir çalışma var özellikle bu konuda. Bunu söylüyor. Mutluluk iş doyumuyla da aynı şey değil. Yani burada daha en başında da söylediğim gibi aslında mutlu olması için çalışanların iş yerleri çeşitli faaliyetler yapabilir ama bu verimliliği kesinlikle beraberinde getirmiyor. Bir de verimlilik artırıcı çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani bu da işte insan kaynakları yönetimine düşen bir iş. Yani verimlilik ve mutluluk ilişki içerisinde olmakla birlikte eşit diri değil. Bunu ifade etmek isterim. Sistem kurmak gerekiyor. Sağlıklı bir çalışma ortamı kurmak gerekiyor verimlilik artışı için. Yoksa kişi kendini çok mutlu hissedebilir ama işinde yeterli verimliliğe sahip değildir. Yani verimlilik de şu demek, neyi burada kastediyoruz verimlilik derken, yani mümkün olan en az girdiğiyle en çok çıktığı elde etmek demek aslında verimlilik. Yani az insanla, işte az kaynakla çok iş yapabilmek demek. Bu kurumların bunu planlamasına ve sistem kurmasına bağlı aynı zamanda.
1: Evet. Tabii iş özel hayat dengesi de oldukça önemli bu hususta. Hı hı. Bu dengeyi kurmak hepimiz için gerekiyor. Nasıl kurulabilir acaba? Özellikle kent yaşamında bu giderek zorlaşan bir denge hali aslında.
0: Evet. Yani iş ve özel hayat dengesi önemli. Buradaki anahtar nokta aslında yani iş hayatını birbirinden tamamen ayırmaktan çok kişinin zihinsel olarak yani işle ilgili geçirdiği süreden sonra kendisini işin dışında rahatlatacak, zihinsel olarak toparlanabilecek bir alan yaratması. Tabii burada sınır koymak da önemli. Bu işi reddetmek değil bu arada. Sadece yapılan işin sınırlarını çizebilmek. Bazen gerçekten iş yerlerinde kişiler sınır çizemediği için iş yükleri de üst üste biniyor ve kişiyi gittikçe zorlayan bir noktaya gelebiliyor. Onun için bu sınırı koyabilmek, yasal çerçeve içerisinde, iş yeri kültürü içerisinde bir sınır koymak çok önemli. Yani iş ve özel hayat dengesinde bu çok kritik bir nokta. Ama tabii ki bazen çok önemli yapılması gereken, çok aciliyeti olan işler olabilir. Bunların da dengesini iyi kurabilmek lazım. Dediğim gibi işi reddetmek değil, sınır koyarak ve işle ilgili o psikolojik ve zihinsel yükü bırakabilip tekrardan toparlanıp işe devam edebilmek aslında dengeyi getiriyor. Yani %50-50 gibi bir bölüşüm gibi de görmemek lazım iş ve özel hayat dengesini. Bu bazen değişkenlik gösterebiliyor zaman dengesi. Fakat kişinin koyacağı sınırlar çerçevesinde büyük ölçüde şekilleniyor Giray Bey.
1: Evet. Ve tabii tükenmişlik de bir diğer olumsuz durum. Bizlere yansıyan özellikle bu iş özel hayat dengesine gerek çalışma hayatında bunu fark edebilmek de oldukça önemli. Hangi noktada artık sinyaller verir ve dikkat etmek gerekir?
0: Tabii yani gün içerisinde yorulmak tükenmişlik değil. Tükenmişlik yorgunluğun kalıcılaşması. Artık kişinin uzun süre boyunca ben işte herhangi bir şey yapmak istemiyorum, bu beni çok yoruyor duygusunu sürekli bir şekilde yaşaması bu tabii. Yani tükenmişlik kişiyi yıpratan bir şey. Kişinin iş yaşamındaki verimine olumsuz etki sunan bir şey. Yani kendini iyi gözlemleyen bir kişi bunun farkına varabilir. Bunun sürelerinin farkına varabilir. Yani ben bu duyguda ne kadar kalıyorum? Bu duygu durumu kalıcı mı, geçici mi? Eğer kalıcı bir durum ise bu konuda profesyonel destek almak da faydalı olur. Dolayısıyla farkındalık sahibi olmak çok önemli bu konuda. Yani ben tükenmişlik konusunun ne olduğunu, ne kadar işte kalıcı olduğunun farkına varıp profesyonel destek almak ya da kişinin farkında

0: hastalığı yüksekse bunu ortadan kaldırabilecek çeşitli araçlarla kendisine yardım etmek kişinin psikolojik sağlamlığı boyutunda bir çözüm olabilir. Kişi kendi aşabiliyorsa, kendi elindeki araçlarla aşamıyorsa da profesyonel destek alarak bu tükenmişlik duygusundan çıkmak gerekiyor.
1: Evet ve tabii sınırlar koyabilmek de iş yaşamında oldukça önemli. Çünkü bulunduğumuz iş yerinde tek başımıza değiliz ve hepimiz belki arkadaşlarımızla benzer işler yapıyor. Farklı birimlerde de olsa yine belli bir denge halini yakalamak söz konusu. Bunun sınırı koymak dediğimizde nasıl önemli, neden bu kadar önemli ve neler yapılabilir bu konuda?
0: Şimdi ben de tabii bir akademik kurumda çalışıyorum. Yapılması gereken işler var. Bununla birlikte tabii insanların işte çalışma yaşamı içerisinde yasalarla da çizilmiş çerçeveleri var. Bunlar önemli olmakla birlikte burada yani kurumun ihtiyaçları, acil ihtiyaçları noktasında bir takım talepleri olabiliyor. Bunlara bazen yanıt vermek gerekiyor o aciliyet çerçevesinde. Bazen de aciliyeti olmayan noktalarda bu sınırları koymak önemli olabiliyor. Neden önemli? Çünkü bu sınırlar aşıldığında biraz önce konuştuğumuz konuya doğru gidiyor konu. Yani tükenmişlik, burnout dediğimiz konuyu kalıcılaştırabilecek. Kişi de stres yaratabilecek, baskı yaratabilecek bir çerçeveye doğru gidiyor. Bu sadece iş yerinde değil aslında, yani kişinin özel hayatında da birçok noktada sınır koyması önemli. Sınırlar konulamadığında kişinin yani içsel psikolojik bütünlüğüne zarar verecek bir hale geliyor. Yani kişiye zarar veren bir durum. Bu açıdan önemli. Kişinin kendi yöneticisiyle, iş arkadaşlarıyla olan iletişimini kötüleştirmeden kendi sınırlarını, çerçevesini çizmesi, bunu hatırlatması da faydalı. Yani anahtar kelime şu: sınır koymak iş yaşamında olan bir kişinin işi reddetmesi değil, işin nerede başlayıp nerede bittiğini netleştirmesi demek. Bu da sağlıklı bir insan davranışı aslında.
1: Evet, iş yerinde sınır koymak o nedenle çok önemli
0: Evet.
1: ve tabii yöneticilere de konuşmak gerekir bu bölümün sonuna doğru, çünkü yöneticilerin de çalışanların iyi olma hali üzerindeki rolünü konuşmamız gerekiyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Yöneticinin tabii kendisinin iyi olma hali içerisinde olması da çok önemli. Yani böyle bir yöneticisi varsa kişinin kesinlikle şanslı. Çünkü böyle olmayan durumlar da olabiliyor. Bunları duyuyoruz, görüyoruz, bazen yaşıyoruz. Böyleyse kişi şanslı. Değilse işi zor gerçekten. Ancak yöneticinin, tabii kişiden bağımsız olarak söylüyorum, yönetim pozisyonunda olan kişilerin kendi astlarıyla olan iletişimde, özellikle onların iyi olma haline destek veren bir yaklaşım içerisinde olması çok önemli. Yönetici tabii ki çalışanın terapisti değil, ama çalışanın günlük çalışma koşullarını oluşturan kişilerden birisi. Yani onun mimarı aslında. Onun için iş yeri çerçevesinde kişinin çalışma sınırlarının çizilmesinde, işte işin nerede bitip nerede başladığının sınırlarının çizilmesinde, kişiye yani ona saygı duymasında, psikolojik olarak onu desteklemesinde ve hakkaniyetli, adil yaklaşımında bunu şirket politikası, kurum kültürü haline getirmesinde yöneticilerin büyük rolü var. Bir sistem kurulmasında büyük rolü var. Bu rolü en iyi şekilde gerçekleştirmesi yöneticinin sorumluluğu. Yani kişinin çalışma ortamının, örneğin o kişinin iyi oluş halini destekleyecek şekilde dizayn edilmesi, ergonomik bir ortam yaratılması, işte finansal iyi oluşuna destek verecek şekilde yaklaşılması o şirkette. Bunlar son derece önemli. Kişi için kendini ifade edebileceği bir psikolojik iklim yaratılması,

0: güven ilişkisinin oluşturulması. Bunlar da yine yönetime, yöneticilere, üst düzey yöneticilere düşen sorumluluklar. Anlamlı bir iş yaptığını çalışanın hissedebilmesi. Bunlar yine çok önemli. Özetle bu iklimin oluşturulması, bu psikolojik atmosferin oluşturulması iyi oluş halini destekleyecek. Çok önemli yani yöneticiler tarafından. Bir de kişinin bu yoğun çalışma ortamı içerisinde kendisinin yeniden toparlayabileceği çeşitli destekler sunulması. Bazı iş yerlerinde bu yönde bir takım aktivitelerin yapıldığını görüyoruz. İşte koçluk çalışmaları, mentorluk çalışmaları ya da kişinin hobilerinin desteklenmesi gibi konuların da yönetimin ele alması gereken konular arasında olduğunu ifade etmek gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan ötürü biz iş yerinde iyilik hali kapsamındaki bütün sorularımızı yönelttik ama özellikle unuttuğumuz varsa, sizin de eklemek istediğiniz varsa dinleyebiliriz programın bu bölümünün sonlarına doğru.
0: Güven konusu bir de Giray Bey, onu ifade etmek isterim. Yani iş yerinde iyi oluş hali içerisinde çok önemli konulardan bir tanesi. Kişinin kendine yani güvenin de çeşitli boyutları var. Kişinin kendine güven duyması işin bir boyutu. Güvenilir insan olmak işin bir boyutu. Başkalarına güven duyabilmek işin bir boyutu. İş yerleri için psikolojik iyi oluş halini destekleyen en önemli unsurların başında bence bu güven duygusu gelir diye düşünüyorum. Yani kişinin bir hata yaptığında bu kasıtlı değilse bunu ifade edebilmesi, bunu konuşabilmesi, yani yöneticisi tarafından anlaşılabilir olduğunu hissedebilmek. Bunlar hep güvene dayanıyor. Hatta dünyada mutlu iş yerleri araştırması yapan bir şirket var. Onların modelinin kalbinde de güven konusu var. Onun için iş yerinde güvenilir bir ortam sağlamak işin kalbinde yer alan konu diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bunu da ifade etmek isterim. Karşılıklı güven, kişinin kendine, sınırlarına güvenmesi. Bu iklim iş yaşamında iyi oluşun kalbinde yer alıyor.
1: Teşekkür ederiz. Katkılarınızdan ötürü iş yerinde iyilik halini konuştuk. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dinçer Atlı konuğumuzdu. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. İyi günler efendim.
0: Çok sağ olun Giray Bey.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz bizler de. Ve sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Anne sütünü konuşacağız odak noktası olarak ve tabii ki 1-7 Ekim Anne Süt Haftası'nda ele alacağız. Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı konuğumuz olacak.

0: Şimdi de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı konuğumuz. Eve yaşamda iyilik hali ve elbette anne sütü, 1-7 Ekim anne sütü haftasını, bunları ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Yağcı, nasılsınız efendim? İyi günler.
1: İyi günler, çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Dinleyicilerimize selamlarım, hürmetle. Sesim biraz kısık gelebilir, kusura bakmasınlar.
0: Yok, tam hastalık mevsimi, anlayabiliyoruz. Hepimize de denk geldi maalesef ki bu aylar gerçekten riskli. Ve biz de sağlık temalı bir program yapacağız bugün. Öyle oldu. İkinci bölümde de çok önemli bir konumuz var yine. Anne sütü bebekler için neden bu kadar özel, anlamlı? Bunu da konuğumuzla konuşacağız. En temel konuyla başlayalım o halde. Anne sütü bebekler için neden bu kadar özel, neden önemli? Bunu özel yapan etkenler neler acaba?
1: Olaya şöyle biraz geniş çerçeveden bakarsak, bu dünyayı yaratan, bu canlıları bu dünyaya yerleştiren, sonra insanı yaratan bir güç var. Buna ister yaradan diyoruz, ister Allah Baba, ister tabiat ana, ister Tanrı. Ben inançlara saygılıyım. Neye inanırsa öyle bir gücün eseridir bu. Bizleri yarattı, gördük. Hiçbir insan, Allah'ım keşke beni iki kalpli yaratsaydın, çift kalbim olsaydı diye düşündü mü? Düşünmedi, söylemedi. Çünkü mükemmelin olacağına inanmıştı. İşte o yaradan meydana getirdiği yeni bebek için anneye bir süt vermiş. O sütün içeriğini yaradan o çocuğun özelliklerine göre, dikkat edin, her çocuk aynı özellikle doğmayabilir. O çocuğun özelliklerine göre ve de ihtiyaçlarına göre büyümesi için, sindirim sistemini yormadan, anneyi üzmeden ve de hastalıklardan korumak zorunda. Çünkü bebeğin hiçbir bağışıklığı yok. Vitaminleri almak zorunda. Bebek başka bir şeyi rahat içemez, alamaz. Bütün hepsini şöyle her öğünde 100 milim sütün içine koymuş ve annenin pınarlarından akmaya başlamış. Şimdi böyle bir mucize varken ne diye başka bir şeye yönelelim? Bir kere başka bir şeye yönelmek, veya olmadı sütüm, yetmedi sütüm, büyütmedi sütüm gibi şeylerde mutlaka annede bir eğitimsizlik, bir dikkatsizlik. Ben anneleri eleştirmek istemem. Anneleri çok iyi anlarım. Onlar çok kırılgan oluyorlar bu dönemde. Motivasyona ve şefkate ihtiyaçları var. Ama bir yanlışlık var. Neden mesela benim gibi bu işe inanmış, gönülden destek veren bir kişiyle çalışan annenin bebeği güzel sözlerle anneyi, doğru sözlerle anneyi motive ederek, ona anne sütünü tanıtarak anlattığım zaman bir yaşına kadar emziriyorsa, bir yerde biz bir eksik yapıyoruz. Demek ki bunu iyi tanıtmıyoruz diye düşünüyorum. Bana göre anne sütünü ilk bir yaşta başka içeceklerle, ana içecekle olabilecek içeceklerle, ne o? İneğin, keçinin, eşeğin sütü, onlar onların yavrusu için. Mama, evet, insanoğlunun akıllı, bilgili, eğitimli kısmının yarattığı, anne sütünün içeriğine bakarak hazırladığı. Anne sütü yokluğunda, anne

0: hepsini yerine geçebilecek, içinde geçebilecek kalitede olanları var. Doğru bir tercihtir ama hiçbir zaman anne sütünün önünde değildir. Anne sütü bunlardan farklı olarak sevgi verir, özgüven aşılar. Çocuk mutluluğu erişir, doyuma erişir. Bu çocuklar ileride sosyopsikolojik olarak da çok rahat insanlar. Kendi kararlarını kendileri verebilen, annelerinin yüzüne bakıp ne söylesem diye ondan kopya çekmeye çalışmayan, ayakları üstünde dik duran çocuklar olur. Anne sütü besin değildir. Benim en çok üzüldüğüm nokta bir besin olarak görülüyor. Hayır efendim, anne sütü kompleks bir üründür. Bu da Yaradan'ın bir mucizesidir. Bana göre çocuğun yaşam iksiridir. Bunu böyle kabul etmeyip de başka şeylere yönelen annelerin bebekleri için ve anneler için de üzülüyorum tabii. Neden? Bugün besin endüstrisine bakın, bebek mamaları dışında evlerde yediğimiz, ister atıştırmalık, ister yemek olsun, besin olsun, ara öğün olsun, hepsinin altında besin endüstrisinin kimyasal koruyuculuğu vesaireli içerikleri var.
1: Maalesef.
0: Bunlarla beslenen çocuklar ne oluyor? Bunlarla beslenen çocuklar daha çok şeker hastası, daha kolay şeker hastası olabiliyor. Daha kolay kalp hastası olabiliyor ileride. Daha kolay hipertansiyonlu olabiliyor. Daha da önemlisi obezite. Obezite kadar çılgın, tedavisi zor bir hastalık yoktur çocukta. Obezitenin altından her şey çıkıyor, kansere kadar. Ama bizim insanımız, sağlıklı gürbüz çocuk sağlıklı olur, şişman çocuk sağlıklı olur. Yanlış efendim, külliyen yanlış. Can boğazdan gelmiyor artık, gidiyor. Evet, anneanneler, babaanneler haklı belki, kendi dünyalarında kalarak çocuklarına değil de torunlarına, kendi çocuklarına önerdiklerini öneriyorlar. Hadi şunu da yedir, bunu da tattır falan. Ama anneanne babaanne bilmiyor ki, ben gibi, o yediğin elma ile şimdiki elma farklı. O zaman seni yedirdiğin buğdayla şimdiki buğday farklı. O zaman senin yedirdiğin şeyle şimdiki farklı. Bizim çocukluğumuzda ne vardı? Atıştırmalık, kuru üzüm, ceviz, badem, fındık. Şimdi ne var?

0: Bunlara çok üzülüyorum. Neden anne sütü? Bunlarla ne alakası var? Şayet burası çok önemli. Anne gebe kaldıktan itibaren emzirmenin sonuna kadar bu söylediğimiz besinlerden uzak durursa, şekerini biraz azaltır, tuzunu biraz azaltırsa, o annenin bebeği ileride ne o kremalı pastayı seviyor ne de cipsi seviyor. Çünkü çocukta damak tadı öyle programlanmadı. Demek ki anne sütü ne yapıyormuş, bir de damak tadını programlıyor. Şayet siz çocuğunuza anaokuluna gidene kadar 3 yaş 4 yaşa kadar evinizde bu diyeti uygularsınız pardon, yani abur cuburdan uzak, şekeri az, özellikle kimyasal şekerlere girmeden doğalda kalarak az ama az, tuz az, yazın biraz ver ama kışın çok az tuz, karbonhidratı da biraz sıfıra indirmeden az alıştırırsak o çocuk ileride o damak tadıyla gider. Benim böyle yapıp da bana teşekkürle gelen birçok ailem var. Ama bunları bizim annelere söylediğimiz zaman böyle, ben diyorum ki beni anlamadınız herhalde veya inanmadınız. Vallahi doktor bey diyor, arkadaşımın çocuklarını yedirdikleriyle sizinkilere baktığım zaman diyor benimki açlıktan ölecek herhalde dedim diyor. Yani alakası yok. Alakası yok. Çocuklarına bir bakın. Ben plajlarda görüyorum. Yani sütten kaçacak kadar büyük göğüsleri olan, belleri taşmış, göbekleri taşmış, kalçaları taşmış ve annenin bundan, ailenin bundan çok bir şikayeti yok. Bana bu çocukları getiriyorlar. Ne diye? Kusuyor diye. Oburluktan kusuyor. Yiyor, yiyor, yatıyor, gece kusuyor. Yani lafı oraya kaydırmayalım, anne sütüne dönelim. Anne sütünün içinde annelerin beklediği her şey var. Anneler şunu bilsinler, bir yaşına kadar, 9 aya kadar anne sütü yetiyor tek başına, unutmayın. Ama biz 6. ayda ek gıdalara başlıyoruz. Neden başlıyoruz? Alerjik olabilecek besinleri annesi ağır ağır yediği için onları bebeğine tanıttı. 6. oydan sonra da bebeğin onları tanıması lazım. Bakın, onlarla doyurmayacağız, onlara tanıştıracağız. Yani yarım çay bardağı çorba, içinde ne olsun mesela, tarhana gibi, içinde hem yoğurt olsun, değil mi, hem buğday olsun, efendim biraz yumurta sarısı, bir ay sonra biraz kırmızı et, avuç içi kadar, bebeğin avuç içi kadar kırmızı et diyorum, anne kendi avucuna bakıyor. Hayır diyorum, bebeğin avucu doyar mı hocam diyor, arkadaşlarım 4 köfte yediriyorlar diyor. 6. ay bittiği an bizde anne sütüne saygı bitiyor. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, anne sütlerde işte arada vakit kalırsa emziriyor. Çocuk onu da kendini özgüven geliştirmek için alıyor yani. Biz anne sütü, bebeğin, annenin göğsü bebeğin mabedidir. Oraya sığınır, korkularını, endişelerini orada giderir. Onun için ikide bir oraya gitmek ister. Benim sütüm yetmiyor işte, bebek ikide bir emiyor. Emmek istiyor, bu gayet doğal. 9 ay sizinle yaşadı o çocuk. 9 ay sizin kokunuzu aldı. 9 ay sizin kalp sesinizi dinledi. Bunların hiçbiri yok. İyi görmeyen, iyi duymayan yeni doğan bir bebeği düşünün. İlk 3 ayda özellikle dünyaya ve annesine alışana kadar bunu sık sık yapacaktır. Ben annemi istiyorum. Nerede buluyor annesini? Annesinin göğsünde. Çünkü koku orada, kalp atışı orada. Oradan ayrılmak istemiyor. Bir de çocuk oral dönemdedir. Ağzına ne girerse emer ilk bir yaşta. Doyursanız da arkadan mama verseniz onu da emer. Ne olur, fazla gelince kusar. Ha, bu kusmaları da çoğu kişi normal kabul ediyor. Fazlasını çıkarıyor. İyi de bacım, yani mideyi şişirmenin, mideyi genişletmenin ne manası var?
1: Evet.
0: Tanrı'nın, Allah'ın programında her emzirme saatinde çocuk 100 mililitre süt alır. Ha, bu kimisinde 80'dir, kimisinde 120'dir. Daha üstüne çıkarırsan kusar çocuk. Ama bu tabii ki ilk aylarda da değildir yani. Mesela yeni doğan bir çocuğun midesi kiraz kadardır. Bir haftalık çocuğun kidesi ceviz kadardır. Bir aylık çocuğun ki kayısı kadardır. 3 aylık çocuk yumurta kadardır. 6 aylık çocuğun midesi mandalina kadardır. Buraya ne sığdırıyorsun be bire? olmuyor. O yüzden

0: Ben bugün 1-7 Ekim emzirme haftası, güzel bir sosyal aktivasyon yapmışsınız. Ben teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Anneler emzirsinler, anneler, ama şöyle, bebek egoisttir. Emzirirken mutlaka göz teması, bebekle konuşma, bir eliyle de öbür elini tutma veya yanağını okşama gibi bir ritüel ister. Çocuk o zaman annem benim bu diye bakarak sevgiyle, sevinçle emzirir ve ondan ayrılmak istemez. Bana gelen annelere mesela süt muhabbeti açtığımızda neden olmadı, emmedi beni diyor. Niye emmedi seni dedim. Bilmiyorum hocam dedi. Peki emzirirken sen ne yapardın dedim. Nasıl yani, emzirirdim işte göğsüme götürüp dedi. Peki dedim, televizyonda dizi varsa bakar mıydın ona? E tabii canım, beğendiğim diziyse onu seyrederken emzirirdim. Bunu çocuk kabul etmez. Bunu çocuk kabul etmez ve bir müddet sonra anneyi istememeye başlar. Yani sen beni severek emzirmiyorsun olur bunun karşılığı. Çocuk böyledir, egoisttir. Kendi korkularını gidermek, karnını doyurmak, anneyi bir yer biraz esir alır. Bunun için annelik zordur diyorum işte. Annelik öyle, hadi kızım sen doğur biz bakarız da olacak iş değil artık. Onlar eskidendi ama bir anne anneliğe hazır değilse kesinlikle anneyi zorla çocuk sahibi yapmamak gerekir. O nedenle anne sütünü inanarak, severek emzirmesi gerekir. Allah adaletsiz değildir. Hiç kimseye sen kötülükler yaptın, çok sana süt vermiyorum diye bir kuralı yoktur. Ama bundan yararlanabilmek bizim elimizdedir. Bu da biraz eğitimle ilgilidir. Bize mama satan ülkeler daha çok anne sütü veriyor bizden, biliyor musunuz? Hı hı. Niye?
1: Hiç
0: anne sütü
1: değil.
0: Daha evet. Üstün görüyorlar da onun için. Ha, mama kötü mü? Mama kötü değil. Anne sütünden sonra olmadığı zaman seçenek tek mama. İneğin sütü. Siz hiç ineğin beyniyle insanın beynini gördünüz mü? Arada kaç kilo fark var? 400-500 kilo gelir bir büyük inek. Diyelim hadi 300-400 diyelim. İnsanoğlu ne oldu? Bebeği ne kadardır? Dana kaç kilo gelir? Buzağa kaç kilo gelir? 50 kilo, 100 kilo gelir. İnsanoğlunun kaç misli? Sonra o büyür, inek olur. Beynine bakın, insanoğlu beyninin yarısından da küçük. İnek sütü besler. Ben inek sütü yasaktır demiyorum. Ama inek sütü ne bağışıklığa, ne beyin gelişimine, ne zekaya hiçbir yere katkı vermez. Ne koruyuculuğu yoktur. Ama büyütür. Ama o büyüme işte ineğe giden büyüme paralelinde gider. Yani ona süt veren yaradan aynı süt olsaydı herkes aynı yerden süt alır içirirdi çocuğuna. Yani inanılmaz bir programı var aslında bizi, bu dünyayı yaratan, bizleri yaratan gücün. İster tabiatına deyin, ister Allah baba dediğim gibi yaradan deyin. Bu programa biz uymuyoruz. Uymayınca da bedelini alıyor tabiatına veya Allah baba. Nasıl alıyor? İşte o meşhur yeniden türeyen ve hızla artan diyabetle alıyor, kanserle alıyor, her şeyle alıyor. Bir etrafınıza bakın, dünyadaki sağlık kömmem şeyine, bir de besin endüstrisi nereden nereye geldi? Kim acaba içindekileri okuyor, ben merak ediyorum. Aslında tabiatta her şey var bizim sağlıklı olabilmemiz için, her şey var. Mesela ben merak ediyorum, kaç anne oyun çocuğu veya okul çocuğuna pilavı sevdirir mesela? Kaç anne pilavına zerdeçal katar mesela? Kaç anne tatlısına tarçın eker mesela? Kaç anne köftesine kimyon kor mesela? Hepsi var orada. Ne onların hepsi? Onların hepsi bizim bağışıklığımızla ilgili, tabiatın bize sunduğu ürünler. Biz gideriz aktardan, Dünya Sağlık, pardon, Türk Sağlık Enstitüsü'nden belgeli bir ürünle bunları çok hala doğal olarak çocuğunuza kavuşturabilirsiniz, verebilirsiniz. Meyve
1: her
0: suyu
1: türlü vitamin,
0: değil,
1: mineral
0: bence
1: var.
0: Bence meyve yedirmek lazım. Meyve suyu da çok yüksek kalori var. Meyve posasını çöpe atıyoruz. Doğru mu? Doğru değil çocuk, çünkü o yüksek kaloriyle yemeğini yemez.
1: Sırf şeker. Evet.
0: Çok mu konuştum?
1: Hocam yok, veda vaktimiz geldi. Hiç de bölmek istemedim. Çok da güzel konulara değindiniz. Anne sütü konusunda özellikle o vitamin mineral dengesini başka bir sütle mukayese etmemiz bile mümkün. Biz teşekkür ediyoruz. Programın son olmasaydı devam ederdik. Daha saatlerce giderdi bu konu. Çok
0: anneler,
1: önemli.
0: Anneler çocuklarını daha uzun emsinde hiç korkmasınlar. 200-300 gram eksik aldı diye anne sütünü bırakıp ev yemeği yedirenler var.
1: Maalesef.
0: Destek verecekseniz mamayla verin. Ne zamana kadar? Bir yaşına kadar.
1: Evet.
0: Anne ev yemeğiyle ekstra vermeyin yani. Ev yemeğini de doğru dürüst 9. aydan sonra doyurmaya başlayın. Diğer öğünlerde alması gereken biraz yumurtadır, peynirdir, hı-hı, süttür. Onları, evet, alsın o kadar.
1: Anlaşılmıştır hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızla tutulur.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: efendim. Davetiniz. Sağ olun.
0: İyi günler.
1: Profesör Doktor Raşit Vural Yağcı konuğumuzdu ve bugün de veda vaktimiz geldi sevgili dostlar. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmiyle sizinleydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Tam zamanındayken böyle pazarda markette bol bol ve uygun fiyata satılırken fasulyeleri dondurucuya koyabilir ya da konservesini yapabilirsiniz. Benim uyguladığım çok pratik bir yöntem var özellikle çalışanlar için. Hazır yemek gibi bir şey. Bakın, önce aldığınız fasulyeleri karbonatlı suda en az 15 dakika bekletin. Bunu niçin yapıyoruz? Eğer üzerlerinde tarım ilacı, pestisit kalıntıları varsa tamamen arındırmak için. Sonrasında yıkıyoruz, sularını iyice süzdürüyoruz ve ayıklıyoruz. Arzu ettiğimiz kadar 1-2 baş soğanı küp doğradıktan sonra sıvı yağda hafifçe pembeleştiriyoruz. Ardından fasulyelerimizi ekliyoruz. Arada bir karıştırarak fasulyeler neredeyse yarı yarıya pişene kadar kavuruyoruz. Bu arada tuz eklemiyoruz çünkü tuz etleri sertleştirdiği gibi sebzeyi de sertleştirir. Sonrasında küp doğranmış domateslerimizi ilave edip arzuya göre bir tatlı kaşığı kadar şeker ve damak tadımıza göre tuz ekliyoruz. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra soğutup dondurucu poşetleriyle dondurucuya kaldırabiliriz. Bir başka yöntem de şöyle. Fasulyeleri aynı şekilde hazırlayın. Kaynar suda diriliğini hafifçe kaybedip yarı yarıya pişene kadar ateşte tutun. Delikli kepçeyle alın. Buzlu suyun içine daldırın ki fasulyeler renklerini koruyarak şoklanabilsinler. Sonra dondurucu poşetlerine paylaştırın. Aynı şekilde paketleyip dondurucuya gönderin. Peki konserve yapacaksak nasıl yapalım? Bazıları dondurucudaki sebze meyvelerin tadını sonra

0: aslında sevmiyorlar. Olabilir. Bazı dolaplar hakikaten koku yapabiliyor. Dondurucuların da cinslerine göre böyle koku yapabilme özelliği olanlar var. Bunun yerine konserve tercih ediyorsanız fasulyeleri aynı şekilde hazırlayın. Kaynar suda. Az önce söylediğim gibi yarı yarıya pişene kadar haşlayın. Haşlanma suyunu dökmeyin. Fasulyeleri kavanozlara paylaştırdıktan sonra o kaynar suyu üzerine boşaltın. Üzerlerine şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz koyun ve ilk kez kullanılacak madeni bir kapakla sıkıca kapatın. Sonrasında iyi vakumlanması için kavanozları düz şekilde, asla ters çevirmeden derin bir tencereye dizin. Kapak seviyesine geçecek kadar su koyun ve 5-10 dakika kaynatın. Sonrasında kapakları yeniden sıkmayı deneyin. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti. Gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında olduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odin'e şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verildi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerikan Başkanı Trump'tan da ittifaka ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. 7 Ekim 2023'te katliamcı İsrail Gazze'de zulmünü daha şiddetli hale getirdi. Türk halkı Gazze ve Filistin'e destek vermeye, İsrail'i protesto etmeye devam ediyor. Antalya, Yozgat, Osmaniye, Tokat, Siirt ve Erzurum'da düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verildi. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze